0: gidip onun yanında yazıyor. Bu da bir miyoptur. Ve bunun da mutlaka gözlükle tavsiye edilmesi gerekiyor. Veyahut astigmattır. Çocuk görüyor ama gördüğünü bir şeye benzetemiyor. A yazıyor, o A'yı E olarak görüyor. E gibi algılıyor. Dolayısıyla onu o şekilde yazıyor. Bu da düzeltilmesi gereken göz kusurlarıdır. Bunlar temel kusurlardır.
1: Bunun dışında bazen dışarıdan baktığımızda çocukta gözünde diyelim ki şaşılık gibi, tembellik gibi dışarıdan bakıldığında da fark edilen durumlar söz konusu. Bunların da tedavisine yine erken başlamak gerekiyor zannediyorum. Çünkü bu dönemde özellikle işte gözlük takamaz, götürmeyelim, biraz düzelir. İşte babası da böyleydi, annesi de böyleydi gibi yakıştırmalar çok yapılıyor.
0: Allah'tan şimdi bilgi çağındayız ve işte internet var, herkes internet kullanıyor. Dolayısıyla bilgiye çok erken anne baba varabiliyor ve gerçekten bir de hekim ve sağlık sistemleri de çok güzel. Dolayısıyla erken teşhis şu anda mümkün. Yani en ufak bir gizli kayma veyahut da yalancı şaşılık dediğimiz burun kökünün genişliğinden ve gözün biraz içe kayıyormuş gibi görünmesinden kaynaklanan durumlar bile anne baba tarafından erken tespit edilebiliyor ve bize hemen geliyorlar. Hocam bunda bir acaba bir durum var, bir şaşılık var mı diye. Eğer çocukta şaşılık varsa gözlükle veya ameliyatla veyahut işte kapama tedavileri, ilaç tedavileriyle veya prizmatik gözlüklerle tedavileri mümkün.
1: Hangi yaştan itibaren, fark ettiğimiz andan itibaren mi tedavi başlıyor şaşılıksa?
0: Elbette biz detaylı muayeneden sonra hemen gözlüğüne başlıyoruz. Gözlüğe alıştıktan sonra da görme keskinliklerine bakıp ona göre kapama programları var. Yaşına uygun olarak o kapama programlarını yapıyoruz. O kapama programlarına ve gözlüğe rağmen hala gözlük gözündeyken şaşılık varsa ameliyat ediyoruz. Ameliyat sayımız, ameliyat yapmak şaşılıkta en son başvurduğumuz yöntemdir. Ama erken teşhis edilmiş bazı vakalarda, bazı acil durumlarda şaşılık erken ameliyat yapmak gerekiyor. Ondan sayıları azdır. Ama bunlarla düzelmeyen vakalarda biz ameliyatta düzeltiyoruz.
1: Görünme oranları nedir toplumda? Özellikle çocuklarda şaşılığın çok sık rastlanan bir problem mi?
0: Yani çok yüksek değil ama özellikle hipermetropik kusur çocuklarda vardır ama küçük dereceler genellikle düzeltilmez. Ama diğerleri %5, %10 civarında gözlük takmayı gerektirecek durumlar var. Ama okul çağı sonrasında, yani özellikle 10'lu 12'li yaşlardan sonraki miyopi çok arttı günümüzde. Çünkü gerek beslenme düzeni, gerek içeride geçen vakit, doğada bulunmama gerekse sürekli bilgisayar, teknolojiler, işte cep telefonları kullanma, bunlar da çocuklarda erken miyopi yaşını oldukça öne doğru çekti ve onlarda da görüyoruz. Artık sıklık çok daha fazla. Eskiden okullarda gözlük takan öğrenci sayısı son derece azdı. Hatta çocuklar gözlük takmak istemezlerdi yani verdiğimizde. Şimdi öyle değil. Tam tersi, gözlük takmayanlar gelip azınlıkla. Evet, azınlıkla onlar gelip İşte bakıyoruz ki simültane olarak, yani gözlük istiyor. Ben de göremiyorum, gözüm işte acıyor falan diye geliyor. Yani gözlük istiyor. Niye? Çünkü arkadaşların çoğu takıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama bunu önlemenin yolu da yine erken teşhis ve hekimlerin vereceği tavsiyelere uymak.
1: Anne baba çocuğuna sakar demeden önce, genelde çocuklar bir şeyleri düşürürler, kırarlar, doğru yeri algılayamaz, yerine bırakamazlar bardağı vesaireyi. Sakar demeden önce bir görme problemi var mı diye bakması lazım ya da baktırması lazım.
0: Öyle, kesinlikle ona katılıyorum. Çünkü görmeyen çocuk sakarlık yapar.
1: Peki gelelim yine şaşılıkla ilgili sormak istiyorum. Ameliyatları zor mudur şaşılığın ve hani ameliyat sonrası çocuğun düzelme oranları vesaire nedir?
0: Şaşılık ameliyatları zor değil. Uyutarak yapmak gerekiyor zaten çocuklarda. Ağrısı olmaz. Genelde yarım saat, 40-45 dakika süren, şaşılığın çeşidine göre süren ameliyatlardır. Ameliyattan sonra genelde hastanın gözü bir gün bandajlı kalır. Bazen akşamleyin de açmış oluyoruz. Çoğunu iyi takip edilirse bir günde, bazen hiç yatırmadan da ayaktan takip edilebiliyor. Ertesi gün hafif kızarıklıklar oluyor, damlalar kullanıyor ve takip ediliyor. Ama tabii ilk bir haftada özellikle bir darbe yememesi, işte temizliğe dikkat etmesi, verilen ilaçların dikkatli şekilde kullanması gerekiyor. Şaşılık ameliyatı sebebiyle büyük komplikasyon olmuyor genelde artık. Yani çünkü mikroskoplar var, çok güzel teknolojik cihazlar var, çok güzel sütür materyalleri, ameliyat materyalleri var. Problem değil, anne babanın korkacağı bir durum değil. Yıllardır şaşılık ameliyatı yaparız. Bizim hastanemiz, dediği örnek göstereyim, 30 yıldır böyle küçük çocuklar uyutulur. Hiçbir küçük çocukta bir anestezi problemi de yaşamadık. Genelde bunlara çok emniyetli anestetik ilaçlar kullanılır. Ön tetkikler yapılır. Bunda hasta anne ve baba fazla çekinmesinler ve endişelenmesinler. Ertelemesinler de tabii.
1: Gelelim gözlük kullanımına. Şimdi dediniz ki çocuklar özellikle bulunan öğrenci çocuk sayısı arttıkça artık kendileri ister oldular. Ama mutlaka bir tedavinin parçası olarak gözlük veriyorsunuz. Gözlük kullanan çocuklarda iyileşme oranları ve sonrasında bunların operasyona dönme rakamları. Rakam olarak tabii vermeyelim ama oran olarak ne söyleyebilirsiniz?
0: Hipermetropik çocuklar zaman içinde eğer çok yüksek değilse gözlükten kurtulabiliyorlar. Yani gözlük numaraları azalıyor veyahut da sadece işte ileriki yaşlarda eğitim hayatı biter, çalışmaya başlarlar. O durumlarda işte sadece bilgisayarda ve çalışmada kullanmak üzere bir takım gözlükler kullanılır ama genelde bir şey yapmak gerekmiyor. Ama miyoplar genelde başladığı zaman her yıl belli oranlarda artarak 18-20 yaşlarına kadar artabiliyorlar. Bu durumda yapılacak şey eğer gözlükten mutlu değilse özellikle spor yapan gençler bir takım işte bale yapıyorlar veya başka faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunlarda gözlüğün çünkü kısıtlayıcı unsurları var. Onlar da daha çok 16'lı yaşlardan sonra biraz daha erken de olabilir gelişmişse ve çocuk temiz oldukça dikkat ediyorsa onlarla kontak lens başlıyoruz. 18'li 20'li yaşlarda eğer son bir yılda gözlük numarasında bir artış yoksa onlara da lazer öneriyoruz. Lazerin birçok teknikleri var. Bu teknikler Türkiye'de gerçekten başarılı bir şekilde yapılıyor. Bunları geçiriyoruz. Ama gözlük bizim göz hekimliğinde benim şahsen pratiğimde ve diğer arkadaşlarımda gördüğüm birinci tercihidir. Çünkü kullanması kolaydır, değiştirmesi mümkündür. Gözde herhangi bir değişiklik yapmaz. Sadece işte travmadan vesaire işte koruması lazım. Yağmurda falan biraz sıkıntılar oluyor. Kontak lensten korkmaya gerek yok. Kontak lenslerde oksijen geçirgenliği yüksek lensler var. Çok kaliteli, son derece güzel. Bunları kullanabilir. Günlük atılabilen lensler var. Biraz daha maliyetli olsa da bunları da temiz bir şekilde kullandıktan sonra problem olmuyor. Bunlara rağmen problem varsa, gözde kuruluk yapıyorsa bazen kontak lens hastalarımızda yaşıyoruz zaman zaman. Bunlarda da uygun lazer tekniklerini öneriyoruz. Bunlarla tedavi mümkün.
1: Görmek ve işitmek tabii ikisini bir arada görmek lazım. Belki zekanın çok ciddi uyaranları. Dolayısıyla görmeyle ilgili bir problem varsa bunu ertelemeden özellikle çocukta zeka gelişiminin devam ettiği, eğitim öğretiminin devam ettiği dönemde bunu ertelemeden mutlaka çözmek lazım. Çünkü hani hakikaten yapılan araştırmalar çocuğun görmesiyle okul başarısı arasında çok ciddi bir paralellik olduğunu gösteriyor.
0: Öyle. Rutin kontrolleri mutlaka yapmalı. Biz hastalarımızı takip ederken işte 3 aylık bazen aralarla takip ettiğimiz hastalar oluyor. 6 ay aralarla takip ettiklerimiz. Ama okul çağı çocuklarını yıllık mutlaka takip etmek lazım. Nereye gidiyor? Hele bilgisayar çağındayız. Teknoloji çağındayız. Mutlaka yıllık hiç problem olmayan çocukta bile 2 yılda bir mutlaka görmek lazım, göstermek lazım. Bunlar çocukların başarısını işte çünkü öyle oluyor ki sınavlara giriyorlar. Bir soru atlasalar o onun
1: kaydırıyor
0: ve başka yerlere götürüyor. Dolayısıyla bunlarda da dikkat etmek lazım. Tabii burada gözlük kullanırken de dikkat edecek şeyler var. Mutlaka iyi bir gözlük seçimi. Yani moda olan değil de göze uygun olan çocuğun taşıyabileceği gözlükleri kullanmak. Gözlükçü tabii mutlaka bunu bilen iyi bir gözlükçüye gitme. Yani bunların artık eğitimi alıyorlar. Optisyenler çok artık Türkiye'de optisyen okulları. Bunlar da iyi bir göz bebeği mesafesi ayarlama ve camları çizildikçe mutlaka değiştirmek, antirefle özelliğini özellikle çocuğun faaliyet alanına göre ayarlamak gerekiyor.
1: Mutlaka çocuğa gözlük seçerken onun hareketliliğini de hesaba katarak gözlük seçmek lazım ki dediğiniz gibi bu işin uzmanları var artık. Çocuğa en uygun, sadece yakışan değil ama onun da galiba gözlüğü sevmesi lazım ki takma konusunda istikrarı yakalayabilsin.
0: Tabii genellikle benim gördüğüm optisyenler çocuğun takabileceği gözlükleri önlerine koyup tercih bırakıyorlar. Yani şunlar sana uygundur diye plastik olması gerekiyor. Silikon alabilir. Dediğiniz gibi kırılmaması zaten camlar organik mutlaka kırılmayacak camlardan. Böyle önüne birkaç seçenek koyuyor. İyi gözlükçüler yani bu işin ehilleri olanlar. O zaman onlardan birini tercih ediyor. Bize bazen getiriyorlar bu uygun mudur diye bakıyoruz. Hastaya uygunsa bu uygun evet ama bu değil şeklinde yardımcı oluyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz.
1: İnşallah.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
6: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, İçimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceleri çok defa anlattınız. Kızmak, öfkelenmek ne kadar kötü bir şey, kötü huylardan biri diye. Hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimiz işte bir eshab-ı kiramdan birisi nasihat isteyince kızma, öfkelenme buyuruyor. Tekrar edince aynı şeyi buyuruyorlar. Dolayısıyla tabii insana bakınca da, insanın yapısına bakınca da, yani hele bu zamanda öfkelenmemek bazı şeylere mümkün değil gibi görünüyor. Şimdi burada ben ince bir şey sormak istiyorum. Yani men edilen şey öfkelenmek midir? Yoksa bu öfkeyi kontrol edememek midir? Böyle taşkınlaşıyor insan, zarar vermeye başlıyor ya artık. Yani insan öfkelenebilir ama kontrol edince problem yoktur denilebilir mi?
1: Şimdi Musa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri kıl kıl kırarak anlatmışlar. Şimdi kitaplarda mesela bu konuyu da anlatırken insanın vücudu enasır-ı erba denilen su, ateş, toprak ve havadan meydana gelmiştir, yaratılmıştır. Öfke ateş maddesinden kaynaklanmaktadır. Yani bu bizim madde bizde var.
0: Hapırsak da köpürsek de var.
1: Tabii. Efendim, ben bunu aynı şekilde doktora gitsem, ameliyat olsam, onu alıverseler. Yok öyle bir şey. O istemiyor ki. O istemiyor. Peki öfkeyi kaldırdın insandan. Düşman saldırdı, ne yapacaksın? Gelsinler canım. Düşmancıklar otursunlar böyle, yesinler içsinler. Öyle mi diyeceğim?
0: Ya da düşman da saldırmıyormuş artık. Onda da öfke yok ya. Gerek yok diyor.
1: Kimse dinini, vatanını, bayrağını, namusunu, hanımını, kızını, çoluğunu, çocuğunu müdafaa için
0: öfke lazım.
1: Gadab lazım. Evet. Gadab lazım. Ve kitaplarda anlatılırken Allah için gadaplanmak, Allah için nefsi için değil buyuruyor. Nefsi için değil. Allah için, Allah rızası için. Nedir? Mesela bazen ben kendi akrabalarımdan da görüyordum falan. Aa, nasıl kızıyor falan işte, biliyor musun da böyle yapıyor da falan da, peşbakan da. Mesela oğluna kızıyor. Neymiş? Evliymiş de evli olduğu halde bir kadının peşine gidiyormuş. Nasıl kızıyor bunu? Bizim gibi aileye yakışır mı bu? Bilmem ne yapar mı falan böyle hapırdı köpürdü falan. Dedim çok güzel, tebrik ederim. Yani dedim, hem dedim ailenin namusunu, şerefini şey yapıyorsun. Tabii falan dedi. Senin dedim oğlun namaz kılmıyor. Aynı şey, öfkeyi dedim orada da gösterebiliyor musun? Zınt diye durdu bu. Eğer dedim hani oğlum zina ediyor diye yapıyorsan yani Allah için yapıyorsundur. Ama bizim aileye yakışmaz diye yapıyorsun bunu. Yani
0: dost var, düşman var. Laf olur, küf olur.
1: Değil mi? Demek ki bunu Allah için yapmıyorsun. Bu öfkeyi yanlış yerde kullanıyorsun. Bu gadabı yanlış yerde kullanıyorsun. Yani çok rastladım böyle akrabada. Bakıyorum kızıyor işte, şöyle yapıyor da. Dedim aynı şeyi dedim, senin çocuğun namaz kılmıyor. Kızın olsun, oğlun olsun.

0: lazım. Biz bazı hedefimize bu binek vasıtasıyla gidiyoruz. Nefsin de iki tarafı vardır. Eğer nefs olmasa insan yaşayamaz ki burada. O istekleri sebebiyle aynı şekilde tamam nefs seni kötülüğe şey yapıyor ama Allah-u Teala seni yalnız bırakmamış. Peygamber göndermiş. O peygamberle varislerini yaratmış aleyhissalatü vesselam. Doğrusunu bildirmiş. Sen orada frenleyeceksin. Şimdi öfkenin, gadabın demin siz konuya girerken de anlattığınız gibi peygamber güzelmiş. La ta'da buyuruyorlar. İşte önden geliyor, arkadan geliyor, sağdan geliyor, soldan geliyor bana nasihat. Nasihat et. La ta'da buyuruyorlar. Öfkelenme, kızma. Ve din büyükleri bunların hepsini kitaplarına almışlar. Ve buyuruyorlar ki peygamberimiz buyuruyor ki bir kimse gadabını örterse Allah-u Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Yani gadabını yutarsa, öfkesini yutarsa, onu kontrol altında tutarsa. Onu kontrol altında tutarsa. Şimdi Hazreti Hüseyin'in diye anlatılır radıyallahu anh bir hizmetçisi varmış falan. Bir gün misafiri geliyor falan. İşte çorba getirirken yemeği döküyor. Hem de Hazreti Hüseyin'in
1: ayağı gibi takılıyor.
0: Ayağı takılı.
1: Dökülüyor.
0: Dökülüyor falan. E tabi şimdi efendim ben hiç kızmadım. Çok iyi ettin. Öbür sıcakları da getir. Denmez. Kim olursa olsun o da insan. Canı yandı. Tamam mı? Canı
1: tatlıları
0: yandı.
1: Da getirmiş. Üstüme de.
0: Hayır, üstüne tatlıları da denmez. Yani. Ondan sonra yüz hali şey hali değişince hizmetçi de aynı şekilde esas şeymiş yani.
1: İlim
0: sahibi. Birisi, ilim arif sahibi. Bir. Hemen ayet-i kerimede işte onlar tövbelerini öfkelerini yutarlar. Yuttum buyuruyor tamam. Ondan sonra devam var ayet-i kerimin. Affederler. Affettim diyor. Ondan sonra sonunda da ihsan ederler. Meğer köleymiş onu. Seni de azat ettim diyor. Tamam. Azat ettim. E şimdi Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu ne oldu? Bak çok çarpıcı bir misal bu. Olmuş bir hadise. Yani senin üzerine kaynar su dökülse, sıcak çorba dökülse ne yaparsın? Sıkarsın gırtlağını.
1: Yani.
0: Değil mi?
1: Yani azarlarsın en azından yani.
0: Ya tamam şekli şemali değişmiş ama. E değişir tabii insan bu. Ateş maddesi harekete geçti. Canı yandı.
1: Tabii.
0: Yani o öfke gadab maddesi harekete geçti. Harekete geçti. Ama onu yuttu.
1: Kolay bir iş değil.
0: Ha, onu yuttu. Mesela Eshab-ı Kiram efendilerimizin çoğunda bu çok olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri de bir gün gece böyle şey yaparken bakmış tabi tek katlı yer evleri cam da yok. Gereği yok o iklimde. Perde tutuyorlar sadece. Ama içeriden bakıyor ki perde böyle kıyık kalmış. Bir işte şey cariyesimin o şarkı söylüyor. Önünde de şişe var. İçiyor birisi. Görülmüş orada. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri birden paldır küldür pencereden giriveriyor içeriye.
1: Adam suçüstü diyor, yapıyor yani.
0: Suçüstü yapıyor. Diyor ki ya emir al mümini diyor. Önce beni bir dinle. Sonra ne ceza vereceksen ver. Peki diyor dinliyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki kapılardan girin pencerelerden girmeyin buyuruyor. Sen kapıdan pencereden girdin. Allah-u Teala bir yere gireceğiniz zaman izin isteyin, sen izinsiz girdin diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki tecessüs etmeyin, başkalarının yapmış olduğu araştırmayın. Sen araştırdın diyor. Ben bir suç işledim, sen diyor kaç tane pencereden girdin, kapıyı çalmadın, tecessüs ettin. O sana Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri doğru söylüyorsun hocam. Çıkıyor oradan böyle söylene söylene. Ey nefsim diyor. Seninle ne yapacağım ben? Seninle ne yapacağım? O kolay iş değil. Ya bunu şey yapan söylediği kimse devlet başkanı ha. Devlet başkanına söylüyor bunu. Devlet başkanına söylüyor. E şimdi ya ben olsam sen bana devlet başkanına söylüyorsun ha bana. Cezan iki katı oldu. Neyle? Nefsime uyarak.
1: Not ettim.
0: Not ettim. Dolayısıyla yani gadabı yok etmek değil. Yani o öfke maddesini yok etmek değil. Çünkü bu vücudun içindeki ateş maddesini çıkarıp attın mı? Öyle bir şey yok.
1: O da lazım.
0: Lazım o.
1: Evet.
0: Yani İmam-ı Gazali Hazretleri

0: Verdiğim misal var. Avcıya köpek lazım diyor. Avcıya köpek lazım. Onun için avcılar av köpeği olarak kullandıklarına pişmiş et derler. Niye? Çünkü kitaplarda yazılmış o. Zaten insanlar da biliyor bunu. Allah-u Teala köpeği yaratırken yani tabiatı, cibilliyeti itibariyle çiğ ettir onun aynı şekilde talebi, isteği. Ama sen ona pişmiş et bere bere onun tabiatı şey yapıyor. Ama kendi haline bırakıldığı zaman hemen döner o cibilliyetini. Çünkü yaratılışı ona uygun. Avını yakalayıp da yemesin diye pişmiş et veriyorlar. Pişmiş et veriyorlar. Onun için de mesela kitaplarda anlatılırken nefsin helal ve mubah olan talepleri varsa bunları yerine getirmeli. Avcının köpeği gibi onun gönlünü yapmalı diyor. Avcı köpeğin nasıl aynı şekilde avını sağlam getirsin diye. Çünkü nefs vasıtasıyla aynı şekilde gidiyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun falan, gayret ediyor. Şimdi daha önce de bahsetmiştik şeyde hani insanlar su, Müslüman su gibi olur falan. Eğer gadaba gelirse öfkenirse abdest alsın. Hadis-i şerifte buyuruyor ki gadaba gelen kimse ayaktaysa otursun, gadabı öfkesi devam ederse yan yatsın. Başka bir hadis-i şerifte de gadab şeytana vesveseden hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Gadaba gelince abdest alınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde bunu bildiriyor. Dolayısıyla dinimiz hep orta hali bildirmiş. Mesela bu İslam Ahlak kitabında Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri yayınladığı İslam Ahlak kitabında ilk başlangıcı Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabından almış. 40 tane kötü huy anlatılıyor. 40 tane kötü huy anlatılıyor. O 40 tane kötü huydan her biri yani vücudumuzun toprak maddesinden, ondan sonra ne bileyim ateş maddesinden, diğer maddelerden kaynaklanan veyahut da dinimizi bilmediğimiz için oradan kaynaklanan sebeplerle aynı şekilde zuhur ediyor. Şimdi o kitapları okudukça ha bende bu hata var, bende bu kusur var, ben bunu nasıl kontrol edebilirim, ne yapabilirim falan, o zaman aynı şekilde onu kontrol altında tutabilirim. Yoksa hemen ben işte beni böyle kabul edin, işte öfke patlaması oldu, öfkemi kontrol edemiyorum, eder. Şimdi bizi izleyemedin, neler iyi anlattınız falan da bunu kontrol etmek mümkün mü? Mümkün. Olmuş. Hazreti Hüseyin, Hazreti Ömer radıyallahu anh birçok aynı şekilde evliya-i kiram. Bunlar çelikte yaratılmamış ki. Et ve kemikti bunlar da. Bunların da aynı şekilde vücutları toprak, su, hava, ateşti. Başka maddeden değildi ki. Dolayısıyla onlar kontrol edebilmiş mi? Edebilmiş. Demek ki edilebiliyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
2: Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in himayesi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mücadele edemeyince aciz kaldılar. Bir yere toplanıp Abdülmuttalib ve Haşim oğullarıyla akrabalığı, alışverişi, kız alıp vermeyi, konuşmayı yasaklayan bir ahdname yazıp Hak Sübhanehu ve Teâlâ'nın adıyla and içtiler. O ahdnameyi bir ipeye sarıp mumladılar, üzerini mühürlediler ve Kâbe'ye astılar. Bunun üzerine Ebu Leheb hariç bütün Abdülmuttalib ve Haşim oğulları evlerinin bulunduğu iki dağ arasındaki bir vadide bulunan mahallelerine çekildiler. 3 sene orada kaldılar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem damadı Ebu'l-As bin Rebiya'dan başka bütün Kureyşler onlarla her türlü alakayı kestiler. Ebu'l-As geceleri onlara buğday ve hurma götürürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok dua ederdi. Müslümanların günleri darlık ve sıkıntı içinde geçiyordu. Sıkıntı çok şiddetlenmişti. Allahü Teala müşriklerin Kâbe'ye astıkları ahdnamesine bir kurt gönderdi. Ahdnamedeki Allah ismi şerifinden başka tamamını yiyip bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu amcası Ebu Talib'e bildirdi. Ebu Talib, Abdülmuttalib ve Haşim oğullarına güzel elbiseler giydirerek onlarla birlikte Kureyşlerin meclisine gitti. Kureyşler iyi karşıladılar. Onlara, "Ey Kureyşliler, size bir iş sebebiyle geldik. Bu hususta bize karşı adil ve insaflı davranınız. Şöyle ki, Muhammed aleyhisselam bana dedi ki, Kâbe'ye astığınız ahdnameye Allahü Teala bir kurt musallat etmiştir. Bu kurt Allah isminden başka ahdnamenin tamamını yiyip bitirmiştir. Ben ondan asla hiç yalan işitmedim. O ahdnameye bakınız. Eğer Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dediği doğru ise Allah'tan korkun ve insanlardan utanın da yaptığınız bu akılsızca işten vazgeçin. Eğer yalan söylemişse onu size bırakayım, himaye etmekten el çekeyim. O zaman ona dilediğinizi yapınız. Kureyşliler, ey Ebu Talib, iyi düşünmüşsün dediler. Bir kimse gönderip Kâbe'de asılı ahdnameyi getirttiler. Açıp baktılar ki içinde Bismike Allahümme'den başka yazılmış olan yazıların hiçbiri kalmamış. Bunun üzerine Ebu Talib müşrikleri kınadı. Hiçbiri konuşamadı ve ahdnameden vazgeçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün akrabaları bulundukları vadiden çıktılar. Kureyşliler de bir müddet onlarla alışveriş yaptılar, geçici olarak dost göründüler. Bir gün müşrikler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Eğer sen peygamberlik davasında doğruysan, ayı ikiye ayır da görelim dediler. Eğer ayı ikiye bölersem iman eder misiniz buyurdu. Evet, iman ederiz dediler. O sırada ayın 14. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya dua etti. O anda ay ikiye ayrıldı. Bir parçası Ebu Kubeys dağı üzerinde, diğer parçası da başka bir dağın üzerindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri birer birer adlarıyla çağırarak "Ey filan, ey filan, gördünüz mü?" buyurdu. Fakat müşrikler "Muhammed bize sihir yaptı" dediler. Sonra dediler ki, "Etraftan gelen misafirlere soralım. Eğer biz de gördük derlerse doğrudur." Her misafire sordular. Onlar da, "Biz de sizin gördüğünüz gibi ayı ikiye bölünmüş halde gördük" dediler. Ayın ikiye ayrıldığını görmüşlerdi. Fakat hakikati görememişlerdi. Allahü Teala Araf suresi 179. ayetinde mealen, "Onların gözleri vardır, fakat onlarla göremezler." buyurdu.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Câbir bin Sümre radıyallahu anh diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem az konuşurdu. Lüzumlu olduğu zaman veya bir şey sorulunca söylerdi. Bundan anlaşılıyor ki, her Müslümanın mâlâ yani faydasız şey söylememesi, susması lazımdır. Mübarek sözlerinde tertil ve tersil vardı. Yani gayet açık ve metotlu konuşur ve kolay anlaşılırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resul aleyhisselam hastayı ziyarete gider, cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi. Eşeğe de binerdi. Resul aleyhisselamı Hayber gazasında gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. Resul aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne getirirler. Mübarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. Kış ve soğuk su olsa da her birine mübarek parmağını sokar, gönüllerini yapardı. Yine Enes radıyallahu anh diyor ki, bir küçük kız, Resul aleyhisselamın elini tutup, bir iş için götürseydi, birlikte gider, müşkilini hallederdi. Câbir radıyallahu anh diyor ki, Resul aleyhisselamdan bir şey istenip de, yok dediği işitilmedi. Enes bin Malik radıyallahu teâlâ anh buyuruyor ki, Resul aleyhisselam ile birlikte gidiyordum. Üzerinde Bürdü Necrani vardı. Yani Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki paltonun yakası mübarek boynunu çizdi, yeri kaldı. Resul aleyhisselam geriye döndü. Köylü zekat malından bir şey istedi. Resul aleyhisselam onun bu haline güldü. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. Tetimmetül Mahser kitabında diyor ki, buradan anlaşılacağına göre, insanların başında bulunan kimsenin, Resul aleyhisselama uyarak, bunların eza ve sıkıntılarına katlanması lazımdır. Zaten sıkıntıya katlanmak, herkes için iyi bir huydur. Üstlerin katlanması ise daha güzel olur.

0: Abdestin müstehapları. 1. Kalple yapılan niyeti dil ile söylememek. 2. Kulağından artan su ile boynuna meshetmek. 3. Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak. 4. Mümkün olursa abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek. 5. Abdestten sonra şalvarına biraz su serpmek. 6. Pak ve temiz bir peşkirle silinmek. Abdestin mekruhları. 1. Yüzüne suyu pek vurmak. 2. Abdest aldığı suya üflemek. 3. Üçten eksik yıkamak. 4. Üçten ziyade yıkamak. 5. Abdest aldığı suya tükürmek. 6. Suyun içine sümkürmek. 7. Gargara yaparken boğazına su kaçırmak. 8. Arkasını kıbleye dönmek. 9. Gözünü yummak. 10. Gözünü pek açmak. 11. Soldan başlamak. 12. Sağ eliyle sümkürmek. 13. Sol eliyle ağzına su vermek. 14. Sol eliyle burnuna su vermek. 15. Ayağını yere vurmak. 16. Güneşte ısınmış su ile abdest almak. 17. Mâ-i müstamelden sakınmamak. 18. Dünya kelamı söylemek.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Türkiye'nin batı hudut kapılarından birisine yakın İpsala ilçemizin karayolları levhasının önden sesleniyorum. Şirin bir ilçemiz, ziraata çok müsait. Meriç'in artık denize iyice yaklaştığında, yani Balkan dağlarından inip de yorgun yorgun aktığı bölgelerdeyiz. Osmanlı için bu bölge zaten ziraata çok elverişli olduğundan, savaşta da çok mühim olan at unsurunun taylarının yetiştirildiği yer olarak bilinir. Tarihi milattan önce 4000 yıllarına kadar uzar. Trakların bulunduğu bir bölge, hani Trakya diyoruz ya. Efendim, tabii çok eski tarihi Traklardan önceki 4000 yıl değil de 14000 yıl önceki kimlerdi? Yok. Evet, biz de çok şükür ki 1350'li yıllardan itibaren bu toprakların Türk ve Müslüman toprağı olmasını ecdadımız sağlamış. Biz de o emaneti şimdi elimizde bulunduruyoruz. Yunan hududuna, Türk-Yunan arasındaki hududa 10 kilometre kadar mesafedeyiz. Oradan Türkiye'ye geçişler, günübirlik geçişler, gerek İpsala'ya, gerek Keşan'a, gerekse İstanbul'a kadar geçişlerin çok olduğunu şuradaki trafik bize gösteriyor. İpsala'nın nüfusu işte burada gördüğünüz gibi 8000 nüfusu bir Anadolu ilçesi kadar. Ama vızır vızır araba işliyor. Bunların bir kısmı buradan yurt dışına gidiyor. Bir kısmı da yurt dışından gelip öbür tarafa geçiyor. 1. Murat Han zamanında burası fetholdu. Malum Trakya, Gelibolu'nun Çardak bölgesinden, daha doğrusu Çanakkale'nin Çardak bölgesinden Gelibolu'ya Türklerin, Osmanlı'nın şanlı bir gece geçişi vardır. Sallarla. Efendim, Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa Bolayır'da kabri var. Onu Gelibolu programlarımızı yaparken sizlere zaten orada anlatmaya çalıştık. Orada 1. Murat Han, Süleyman Paşa'nın şehadetiyle beraber bayrağı aldı. Babası vefat edince aldı tabii. Süleyman Paşa vefat etti. Onun üzüntüsüyle beraber de zaten yaşlanmış olan Orhan Gazi vefat edince onun yerine oğlu Murad-ı Hüdavendigar, Osmanlı'nın 3. devlet başkanı olarak Ertuğrul Gazi'yi hariç tutarsak rahmetliyi, geçti. Ve böylece bu toprakları da ta Pınarhisar, Vize'ye kadar olan bölgeyi Silivri hariç Osmanlı topraklarına kattı. Ben bu levhanın önünde bu sıkışık trafiğin devam ettiği bir anda, daha fazla programa devam etmeyeyim. Buradan İpsala'yı şöyle rahat göreceğimiz bir tepe var. O tepeye çıkalım. Oradan da size İpsala'yı arkama alıp İpsala'nın tarihini anlatmaya çalışacağım. Devam edeceğim. Geçelim oraya. İpsala'yı kuş bakışı neredeyse gören bir tepeye geldik. Oradan size arkamdaki İpsala görüntüsüyle beraber İpsala tarihiyle ilgili biraz daha bilgi vermeye çalışacağım. Çok gerilerde gözünüze fark ediyordur, koca bir deniz gibi yer görünüyor. Meriç'in artık uslu uslu akmaya başladığı bir bölgedeyiz. Bundan sonra denize daha az bir kodu kaldığı için o eski Edirne'deki Kapıkule'den gelirken olan Meriç yerine, devrile devrile akan Meriç yerine şimdi yavaş yavaş akan bir Meriç. Maşallah bu çekimi yaptığımız senede de, 2015 senesinde de bütün Türkiye'deki gezip gördüğüm yerlerde nehirlerin hemen hepsi yatağının dışına taşmış vaziyette. Kızılırmak da taşmış, Sakarya da taşmış, etrafındaki bütün bahçeleri işgal etmiş. Güzel bir şey tabii. Evet, o bahçede belki su devam ederse ziraat yapılması zor olur ama toprak da suya doymuş oluyor. 8-10 senedir ülkemiz böyle bir suya hasretti. Cenab-ı Hak bereketi verdi, verdi. Dağlarımızda kar dolu. İnşallah Allah-u Teala başka bir felaket vermez de memleketimizin insanın yüzü güler, sofrasına götürdüğü ekmek bir tane daha fazla olsun diye hep beraber dua edelim. Hepimiz için bu tabii. Burası Traklardan sonra Dara veya Büyük Dara denilen Darius zamanında, M.Ö. 4. yüzyılda onun topraklarına katıldı. Dara nerede? Dara Orta Doğu coğrafyasının her yerini yaşamış ve almış. Yani Büyük İskender'in başka bir şekli. Mardin'in bir ilçesine gidiyorsunuz, Dara'nın yaptırdığı su kanalları. Dara zamanında o günün insanlarında bir medeniyet izleri görülüyor. Tabii insanlık tarihi boyunca 124 binden ziyade peygamberin geldiği bir insanlık tarihi var. Tabii ki o devirde de bu peygamberlere inanan kimseler oldu. Hiç kimsenin inanamadığı, yani bir tek ümmetinden bir kişi olamayan bir peygamber de gelip geçti. Mutlaka bunların da o zaman bir semavi hak dinleri olma ihtimali kuvvetli. Ha, bugün geçerli değil, o ayrı. Öyle olduğu için de o dinlerin icabı olarak su medeniyetine, Roma'da birazcık buna karışmış ama çok götürememiş. Ondan sonra karma karışık işler çıkmış. 1356'larda Murat Han, 1. Murad-ı Hüdavendigar zamanında Evranos Bey, Evranos Gazi İpsala'yı fethetti. Tabii Evranos Gazi ta Çardak'tan Gelibolu'ya ilk geçişteki sallarda bulunan gazilerden biridir. O 80 kişiden biridir. Yani Orhan Gazi'den itibaren Gazi Süleyman Paşa, daha sonra Murad-ı Hüdavendigar, ondan sonra ta Yıldırım Beyazıt Han zamanına kadar yaşamış, niye Bolu'ya katılmış, Murat Han'ın şehit olduğu 1. Kosova'ya katılmış ve 1417'de, yani 2. Murat Han devrinde de birçok görevlerde bulunmuş. 1417'de de Yunanistan'da Vardar Yenicesi'nde vefat etmiştir. Vefatında yaşı 100'ü çoktan geçmişti. Hani var ya, Akıncı beyleri at üstünde doğarlar, at üstünde ölürler diye ecdadımızın bir sözü vardır. Aynen böyle olmuş. Allah rahmet eylesin. Çok hayratı vardır. Tabii o dönemlerde böyle bir Akıncı Bey'in yaptırdığı hayrat için vakfiye şubu gibi şeyleri tanzim ettirmeye vakti yoktu, vakti. Onlar at üstünde habire düşmanla teması olan hangi noktalar varsa hudutta hep o noktalarda yaşarlardı. Fütuhat devam ettikçe o noktaları ileri alırlardı. Osmanlı'da böyle Akıncı Beyleri bir yeri fethettiğinde oranın idaresi de onlara verilirdi. Sancak Bey'i yapılırdı. Ama yeni bir görevle yeni bir yer alınca oradan alınır öbür tarafa Sancak Bey'i yapılırdı. Şimdi Meriç Havzası uzun köprüden bu tarafa doğru daha çok müsait olmak üzere her an, her mevsim, dört mevsimde de yeşilliği bol olan bir ovadır. Ovadır. Onun için de burası İpsala çeltikleriyle meşhurdur. Çeltikçilik buradaki ziraatçı insanlarımızın iyi bir gelir kapısıdır. Tabii fiyatı değerlendirici bir fiyat olursa emeklerini o zaman çok daha güzel olmaktadır. Bu bölge Osmanlı'nın atlarının yetiştirildiği yerdi. Hatta bir damızlık bölgesiydi. Nasıl Konya Karaman at hususunda Osmanlı'yı destekleyen ki at silah araç gereci gibi canlısı bu. Yani tank fabrikası gibi, otomobil cip fabrikası gibi o zaman da atlar savaşta kullanılıyor. Bir devletin süvarisi ne kadar çoksa, atları ne kadar kabiliyetliyse, yetiştirilmişse o kadar savaşı iyi neticelendiriyordu. Onun için Konya Karaman bölgesinde, daha doğrusu şimdi artık Karaman diyelim de Karamanlar demesin ki ya Konya Konya deyip duruyorsun. Biz artık il olduk, haberin yok mu? Var tabii canım, geçenlerde gördüm, kısa bir süre önce ziyaret ettim. Hakikaten de il olması çok çok isabetli olmuş. O ayrı. O bölgedeki insanlar atları yılkı tabir edilen serbest şekilde büyütürlerdi. Ama yetiştirici emeği de inkar edilemez. Onun için devlet onlardan hiç vergi almazdı. Alırdı. Nasıl alırdı? Yetiştirdiği attan belli bir miktarını, yüzdesini, %5, %10. Hani devlete at yetiştiriyor, veriyor. 1000 tane at veriyor. Devlet diyor ki bunun %10'unu da ayrıca bana vergin yerine vereceksin. Para almıyor ondan. 1000 at yerine 1100 at vermiş oluyor. 100 atı onun vergi oluyor. Aynı şey İpsala'da da vardı. Burada atlar yetiştirilir. Daha ziyade yavru yapacak şekilde anne olan atlar buralarda yetiştirilir. Yavrularını dünyaya getirir. Atların tayları serbest yılkı düzeniyle burada otlarlar. Mevsim güzel geçtiği için. Yani bir nevi yabani at gibi büyürler. Ta ki artık taylar binilme çağına gelince bunların usta adamları vardı. Biz tabii kemetle at tutmayı sadece Amerikan kovboy filmlerinde gördüğümüz için kültürümüzde o olduğundan hemen Amerikan kovboyu gibi diyoruz. Burası fethedildiğinde Amerika kıtasının yerini bilen yok dünyada. Nerede kovboy olacak, at çobanı olacak? Onlar buradan öğrenmişlerdir bunu. Böylece bu hayvanlar teker teker kemetlerle tutulur. Sonra da eğitimleri hususunda Edirne'de onların atın savaşa hazırlandığı eğitim mektepleri vardı. Nasıl çocuklarımızın okulları varsa onların da at eğitim ve donatım merkezleri vardı. Oralarda bunlara binildiğinde savaşta nasıl hareket edileceği, nasıl bir uğraş verecekleri orada öğretilirdi. Deliler veya deliller denilen hocaları vardı bunların. Bunlar dar bir alanda, 50 metrelik bir alanda her tarafı duvarla çevrili, atla hızlı bir şekilde duvara doğru gider, sürer dört nala, tam köşeye varırken 90 derecelik açıyla döndürürdü. Bu eğitimi Osmanlı çok güzel verirdi. Onun için de Osmanlı atlara bindiğiniz zaman binici savaşını çok rahat yapardı. Yani atın buna uyar mı uymaz mı, bu şartları onu düşünmez idi. Şimdi İpsala'nın bu güzelliklerini sizlere anlattıktan sonra bundan sonraki programlarımızda birkaç tane camii var. Tabii ayakta kalabilen bir cami. Burası efendim sel seylap bölgesidir. halen şu bulunduğum yerlerde ta rahmetli Menderes zamanında efendim Kızılay eliyle yaptırılmış sel baskını neticesi insanları biraz daha yukarıya çıkardıkları bir mahalle idi. Bu bulunduğumuz yerlere yakın. Allah rahmet eylesin. O da bunu yaptırmış. Bundan çok önce de yani belki milattan da önce bu bölgede dehşet bir sel oldu. Ve 3 yıl hiçbir zaman tarlalardan su çekilmedi. Toprak suya doymuştu. Onun için insanlar o güne kadar yaptıkları ziraatları yapamaz oldular. Sonra birisi çıktı dedi ki ya burada çeltik yetişebilir. Trakya'nın Meriç Havzası'ndaki çeltikçilik işte o 3 sene kadar suyun çekilmediği acı felaketten sonra ortaya çıkmış. Bugünkü insanların da ekmek kapısı olmuştur. İpsala 1928'de efendim bir ilçe olarak idari taksimatta yerini almış. Hali hazırda da hudut kapımızdır. Yunanistan'la aramızdaki hudut kapısıdır. Ticari işler için gelen Yunanlarla dolup taşıyor efendim. Evet, harıl harıl harıl Türkiye'ye, İstanbul'a kadar insanlar gidiyor. Bu da Türkiye için ayrı bir güzellik diyebiliriz. Bereketli memleket efendim. Kim gelirse gelsin. Komşularımız, hudutlarımızın dört tarafından öyle veya böyle Suriye hadiseler olsun onlarla muhtaç olup gelenler var. Ekonomik sebeplerden gelenler var. Türkiye kapısını herkese açtı. 780 bin kilometre kare yer, milyonlarca insana değil 78 milyon, 178 milyona da inşallah yetecektir. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah İpsala'da birkaç gün daha sizlere bu tarihi yerlerin anlatımlarını yapmaya çalışacağız. Siz bizi takip etmeye devam edin inşallah. Hoşça kalın.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Efendimiz buyurdular ki, Bilal ne iyi bir kimsedir. O müezzinlerin efendisidir. Bizi ezan ve gözümün nuru namazla ferahlandır ya Bilal. Cennette Bilal'i gördüm. Bu nimetin sebebini sordum. Onu bilemem dedi. Fakat ne zaman abdest alsam iki rekat namaz kılarım. Ey Bilal, fakir olarak ölmeye bak. Bilal-i Habeşi, müezzinlerin piri. Cahiliye devri Mekke'sinde müminlerin işi zor ama garip müminlerin işi daha zordur. Efendimiz Bilal'in başına bir şey gelmesini istemez, hicret etmesini işaret buyururlar. Medine eşrafından Sa'd bin Haysum'e onu sultanlar gibi karşılar. Döşekler serer, sofralar açar. Efendimiz Medine'yi şereflendirince Hazreti Bilal'le Ensar'dan Ebu Rüveyha'yı kardeş yaparlar. Bilal-i Habeşi nasıl mutludur anlatılamaz. Kendini hem Mescid-i Nebi'nin hademeliğine adar hem de Efendimizin hizmetine koşar. O yıllarda müminler vakit girince mescide koşar, işine dalanları Es-Salatü Camia diye uyarırlar. Ama yine de cemaati kaçıran olur. Efendimiz vaktin girdiğini duyurmayı çok arzular. Sahabelerden boruç alalım, ateş yakalım diyenler olur. Fakat Resulullah diğerlerine benzemeyi hoş karşılamaz. O gece aralarında Hazreti Ömer'in de bulunduğu sahabeler rüyalarında ezan-ı şerif okunduğunu görür. Gelip anlatırlar. Resulullah çok ferahlar. O güzel sözleri Bilal'e öğretin. Yükseğe çıkıp okusun buyururlar. İşte o günden itibaren her mescitte ezan okumak ve ezanı yüksekte okumak sünnet olur. Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammediye başladı mı Medine'de hayat durur. İslam düşmanları bile bu yanık sedaya kapılır, işlerini bırakırlar. Ezan bitince niye karşı koyamıyorum diye yakınır ama bir sonraki ezanda da aynı şeyi yaparlar. Şehrin Yahudileri kendilerince bir çare düşünür ve bir yolunu bulup Bilal'i borçlandırırlar. Anlaşmaya göre borç süresinde ödenmezse Bilal köle olacaktır. Olacak bu ya, Hazreti Bilal o parayla yaptığı işlerden zarar eder ve sermayeyi tüketir. İşin acı yanı mühlette bitmektedir. Kölelik umrunda değildir ama adamların niyeti onu ezan okuma nimetinden mahrum etmektir. Boşa koyar dolduramaz, doluya koyar aldıramaz. İşte uykuyu dağıttığı gecelerden birinde Efendimiz çağırırlar. Allah'ın Resulü, ya Bilal buyururlar. Şimdi şehre gelen kervanda üzerindeki yükleriyle birlikte bana hediye edilen 3 deve var. Onları sana verdim. Borcunu kapat. Evet, Müslümanlar saadet içindedirler. Fakat müşrikler bu huzuru çekemez. Yeri sarsan bir orduyla üzerlerine gelirler. Müminler onları Bedir kuyuları civarında karşılar. Hazreti Bilal'in intikam almak gibi bir derdi yoktur ama eski sahibi Ümeyye bin Halef karşısına çıkar. O da gerekeni yapar. Azılı kafiri cehenneme yollar. Efendimiz mükerrem Mekke'nin fethedildiği gün asalarıyla putları devirir, Şirin şehri küfür pisliğinden temizlerler. Sonra Bilal-i Habeşi ile göz göze gelirler. Müezzinlerin piri Efendimizin emrini bakışından anlar ve nurlu Kabe'nin üstüne çıkıp elini kulağına atar. Bülbülleri imrendiren bir sesle ezan okumaya başlar. Bu ses keremli şehrin semalarında dalga dalga yayılır, ufukları tutar. Gün gelir, ezan-ı Muhammed'i İzmit'te biter, İstanbul'da başlar. İstanbul'da biter, Edirne'de başlar. Bağdat, Kahire, Endülüs, Delhi, Buhara derken dünyayı turlar. Hazreti Bilal, Efendimizin vefatına çok üzülürler. Mescid-i Nebi'nin neresine baksa bir hatırası canlanır. O kadar müteessir olur ki münevver beldede duramaz. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer devirlerinde Şam-ı Şerif'in İslamlaşmasına çalışır. Aradan kaç yıl geçer bilemiyoruz ama bir gece rüyasında Efendimiz'i görür. Ona beni ziyaret etmeyecek misin buyururlar. Derhal yola çıkar, Ravda-i Mutahara'ya koşar. Öylesine hissüklüdür ki anlatılamaz. Mübareğin ezan okuyacak takatı yoktur ama Hazreti Hasan ve Hüseyin'i kıramaz ve o sabah Mescid-i Nebi'nin duvarına çıkar. Aman ya Rabbi, o ne sestir. Eshab-ı kiram yataklarından fırlar, Resulullah'la yaşadıkları günleri hatırlarlar. Sanki Efendimiz eskisi gibi mescide gelecek, eskisi gibi mihraba geçecektir. Öylesine bir haldir ki anlatılamaz. O huzurun bozulmaması için nefes almaktan korkar olurlar. Fakat sıra "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" cümlesine gelince müezzinlerin piri ağlamaya başlar. Medinelilerin tüyleri diken diken olur. Şehri hıçkırıklar sarar. O gün akşama kadar Efendimiz'i anar, hatıralarını anlatırlar. Münevver belde adeta Efendimizli günlerinden birini yaşar. Ama Habeşli Bilal'in Resulullah hasreti başkadır. O uzaklarda olan bir yakınlıktan yanadır. Artık ayrılık olmayan alemde buluşma zamanıdır. Buluşur da. Anlattık ya, Bilal-i Habeşi Mescid-i Nebi'nin sadece müezzini değil, hademesidir. Neredeyse vaktinin tamamını burada geçirir. Bir gün Hazreti Ömer mescide gelir. Henüz namaza vakit vardır ve ortalık sakindir. Bir kenarda Bilal'i fark eder ki mırıl mırıl dualar mırıldanmakta, secdelere kapanmaktadır. Kâh güler, kâh hıçkırır, hareketlerinde anlatılmaz bir neşe vardır. Hazreti Ömer sorar, "Ya Bilal, bu ne hal?" Cevap hem hoş hem şaşırtıcıdır. "Hidayet Allah'tandır." "Amenna. Ama bu yaptıkların..." Bilal-i Habeşi kısa bir sessizliğin ardından, "Hepimiz biliyoruz ki Allahu Teala kainatı Efendimizin hürmetine yarattı. Lakin hidayeti Habibinin bile eline vermedi. Eğer vermiş olsaydı bu nuru önce akrabalarınıza dağıtsa gerekti. Sonra Kureyş kabilesi, sonra Mekke ahalisi, sonra Hicaz yöresi, sonra Arabistan ülkesi. Bilmem ki Habeşli Bilal'e sıra ne zaman gelirdi. Halbuki o ilklerden biriydi. Nasıl sevinmesindi? Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etmeyin. Asla ağlamayacağım. Bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Safiye binti Abdülmuttalip radiyallahu anha. Mekkeli müşrikler Bedre nasıl olsa kazanırız rahatlığıyla çıkarlar, fakat hiç ummadıkları bir mağlubiyet alınca kinleri artar. Kaybettikleri önderlerin acısı neden sonra içlerine oturur. Çok daha güçlü bir ordu toplar, yola koyulurlar. Efendimiz Uhud savaşına gitmeden önce kadınları muhtemel bir Yahudi saldırısına karşı Hassan bin Sabit'in radiyallahu anh kasrına bırakır, bir nevi emniyet altına alırlar. Her ne kadar bina yüksek ve korunaklıysa da organize bir saldırıya dayanamaz. Onca kadının başında bir tek Hazreti Hasan vardır. Yaşlı adamcağız ne yapa, hangi yana koşa? Yahudiler bunu fırsat bilip eve yaklaşırlar. İyi ama ya karşılarına yalın kılıç mücahitler çıkarsa? Bu yüzden aralarından birini yollar, içeride erkek olup olmadığını araştırırlar. Adam duvar dibine kadar sokulur, kulağını kapıya dayar, üst kattan gözcülük yapan Hazreti Safiye saldırganı görür ve "Ya Hasan!" diye bağırır. "Yakala şunu, yaşatma!" Hasan radıyallahu an acaca gülümser. Cılız kemikleri üzerinde zar gibi duran kaslarını göstererek "Vuruşacak dermanım olsa," der. "Ne işin vardı burada? Bak bütün erkekler Resulullah'ın yanında." Hazreti Safiye "iş başa düştü" deyip kalkar. Eline geçirdiği bir çadır direğiyle fırlar, kapıyı ansızın açıp sırığı Yahudinin beyninde paralar. Bu nasıl bir darbe ise adam oracıkta mevt olur. Arkadaşları ürker, dağılırlar. Sonra evin damına çıkar. Uhud tarafından gelen sesleri dinleyip harbin gidişatını çözmeye bakar. İçine bir sız düşer ki nasıl anlatıla. Duramaz. Bir kılıç kapıp meydana koşar. Uhud'da karşılaştığı ilk mücahide Resulullah'ı sorar. "Şükürler olsun, o sağdır, sıhhatlidir ama kardeşi Hamza..." "Ah Hamza." Daha ziyade ziraatla uğraşan Ensar, kalabalık donanımlı ve savaşçı Kureş karşısında zor anlar yaşar. Genç müminlerin cenk tecrübeleri yoktur. Nitekim okçular mevzilerini terk edince Kureş süvarileri dağa dolanıp artlarından kuşatırlar. Hepsi bir yana Hazreti Hamza'nın şehit olmasıyla komuta kademesi aksamaya başlar. İşte Safiye annemiz böylesi nazik bir anda yetişir ve tereddütsüz kavgaya dalar. Su dağıtır, taş atar, yara sarar, Bir yandan vuruşur, bir yandan genç mücahitleri toparlar. Kurmay gibi emir yağdırır. Hey, arkana bak, taş at, ok sal, kardeşini yalnız bırakma. Fakat Fahri Kainat, Safiye Hatun'un Uhud'dan çıkmasını arzular. Zira Hazreti Hamza'nın cesedi dayanılacak gibi değildir. Zübeyir'i çağırıp, annen Hamza'nın cesedini görmesin buyururlar. Zübeyir annesinin yanına koşar ve tamam anne der. İşte vazifeni yaptım. Hadi artık çık meydandan. Hazreti Safiye ona niye saklıyorsunuz gibilerinden bakar. Önce inna lillah ve inna ileyhi raciun diye fısıldar. Ardından kelimelerin üstüne üstüne basar. Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etme, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Dediği gibi de yapar. Muharebeden sonra büyük şehidin cesedini metanetle öper, koklar, getirdiği hırkaya sarar. Ne diz dövüp at yakar ne de yakasını yenini yırtar. Ellerini açıp sükunetle dua eder, o kadar. Müminler Hendek Harbi'nin akabinde Hayber'e yürürler. Safiye validemize katılırlar buna. Kuşatmanın ardından Yahudilerin meşhur cengaveri Merhab çalımla dolanıp erdiler. Hazreti Ali karşısına çıkar ve onu devirmekte zorlanmaz. Bu kez Merhab'ın oğlu Yasir meydan okur. Babasının intikamını almaya kalkar. Hazreti Zübeyir fırlar. Şiddetli bir kavgayı tutuşurlar. Evladı azılı silah şöyle dövüşürken Hazreti Safiye Resul-i Ekrem'e sorar. Ya Resulallah, oğlum şehit olacak mı? Efendimiz, hayır buyururlar. Evet deseler de fark etmez. İnanın aynı olgunlukla karşılar. Hazreti Safiye duygulu bir kadındır. Hayır hasenatta önce olmaya bakar. Hislendi mi kalemiyle dertleşir, şairlere düğme ilekletecek beyitler karalar. Elbette en ziyade Efendimizin ahirete göçtüğü gün hüzünlenir. Asırlarca söylenecek, nesilden nesile aktarılacak bir mersiye yazar. Hazreti Safiye, Fahri Alemin vefatından sonra 10 sene daha yaşar. Hicri 20 yılında vefat eder. Onu Baki kabristanlığında toprağa bırakırlar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi. TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, iman bakımından inananların en üstünü, ahlakı en üstün olandır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz rüşvet. Sevgili dinleyiciler, dinimiz gasp edilmiş malı ve zulüm, hırsızlıkla alınan ve rüşvet, faiz, kumar ücretleri ve diğer hıyanet yollarından birisiyle ele geçen kazancın yenilmesini ve başkalarına yedirilmesini yasak etmiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, birbirinizin mallarını aranızda kumar, hırsızlık, gasp, rüşvet gibi

Bir öğretmenin kabiliyetsiz bir talebeyi rüşvetle geçirmesi de layık olmayan kimselerin iş başına geçmesine vesile olur. Alt sırada olan bir evrağı rüşvetle üste çıkarıp hemen muamelesini yapmak, diğer sırası gelen insanların haklarına tecavüzdür, zulümdür. Doktorun rüşvet alarak sağlam memura rapor vermesi, düzenin bozulmasının, memleketin yıkılmasının sebeplerindendir. Neticede rüşvet, bir milleti manen ve maddeten çökerten bir illettir. İlgililere yardımcı olmak, her ferdin vazifesidir. Peygamber Efendimiz, kıyamet alametlerini sayarken buyurdu ki, hakimler rüşvet alarak haksız karar verir. Adam öldürmek çoğalır. Gençler ana babasını, hısım akrabasını aramaz saymaz olur. Kur'an-ı Kerim mizmardan, yani çalgı aletlerinden okunur. Tecvidle güzel okuyanları, dine uyan hafızları dinlemeyip, musikiyle şarkı gibi okuyanları dinlerler. Dinen büyük günah olup bir milletin felaketine sebep olan rüşveti kaldırmak ancak İslam ahlakına sahip olmakla mümkündür. Çünkü ahlaklı bir Müslüman haksızlık etmediği gibi haksızlığa da razı olmaz. Çünkü onda Allah korkusu bulunduğu için rüşvete vasıta bile olmaktan, aslandan, yılandan kaçar gibi kaçar. Bu bakımdan çocuklarımızı, gençlerimizi ahlaklı yetiştirmek millet olarak başta gelen vazifelerimizden biridir. Devlet memurlarının vazifelerini yaparken vazife yaptığı kişilerden hediye almaları da doğru değildir. Hazreti Ömer devlet başkanıyken hanımıyla bir köye gider. Köylü kadınlar halifenin hanımına çeşitli hediyeler verirler. Eve geldikleri zaman Hazreti Ömer hanımına bunları nereden aldığını sual eder. Hanımı da bana hediye ettiler diye cevap verir. Hazreti Ömer, ben halife olmasaydım sana bu hediyeler verilir miydi? Eskiden sana niçin hediye vermiyorlardı diyerek verilen hediyeleri Beytülmal'e verir. Sevgili dinleyiciler, rüşvet çıkar sağlamak, iş gördürmek gayesiyle kanunen yetkili bir kimseye gayri meşru olarak verilen para, mal vesaire menfaat ve fayda demektir. Rüşvetle ya hak edilmeyen bir menfaat ele geçirilmekte veya başkasının hakkına tecavüz edilmektedir. Rüşvet, devlete karşı işlenen suçlardan biridir. Yüz kızartıcı bir fiildir. Memurun veya görevlinin devletin verdiği vazifeyi kötüye kullanmasıdır. Türk Ceza Kanunu'nda rüşvet, devlet idaresi aleyhinde işlenmiş suçlar arasındadır. Rüşvet, haksız kazanç yollarından biridir. Bütün dinlerde günahtır. Devletin ceza kanunlarında devlet idaresine karşı işlenen bir amme, yani kamu suçu kabul edilmiştir. Rüşvet almak da vermek de dinimizde suçtur, günahtır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Devletin amme hizmeti görmeleri ve kendisinin himayesine sığınmış vatandaşlarına yardımcı olmaları için tayin ettiği ve bir takım kanuni yetkiler verdiği memurların ve diğer idarecilerin rüşvet almaları, diğer vatandaşların devlete olan güvenini sarsmakta ve adalet mercii olan mahkemelerde verilen kararlara şüpheyle bakılmasına sebep olmaktadır. Rüşvet sosyal bir hastalıktır. Toplumda rüşvetin yayılması, devleti zaafa düşürmekte ve vatandaşların kendisine olan itimadını yok etmektedir. Buysa devlet otoritesinin yıkılmasına, idarede başıboşluğun alıp yürümesine, anarşinin baş göstermesine sebep olmaktadır. Rüşvet, devletin vatandaşları üzerindeki hükümranlık hakkını zedelemekte ve adil kararların verilmesini engellemektedir. Rüşvet sebebiyle zulmün, haksızlıkların çoğalması ve böylece insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının ortadan kalkması da devletteki birlik ve beraberliğin dağılmasını ve nihayet yıkılmasını hazırlayan amillerdendir. Nitekim asırlarca sarsılmadan yaşamış Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebeplerinden birisi de

son asırlarda rüşvetin baş göstermesindendir. Rüşvet alan memur devletine ihanet etmiş, namus ve haysiyet sahibi vatandaşlara zulmetmiş olur. Zulümse büyük suç ve günahtır. Fertlerin ve cemiyetlerin selametine muhalif olan şeyler Müslümanlıkta haramdır. Böyle günah olan şeyleri yapmak haram olduğu gibi bunlara razı olmak veya yardım etmek de caiz değildir. Haksızı haklı, yanlışı doğru, kötüyü iyi, liyakatsizi liyakatli göstermek için bir kimseden para veya mal almak rüşvettir. Böyle gayri meşru hareket için para, mal verilmesine vasıta olmamalıdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, rüşvet alana, verene ve bunlar arasında rüşvete vasıta olana da Allahü Teala lanet etsin.

Abdullah bin Mürteiş Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyleden kalp hasta demektir.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler.
0: Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret endişesi. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir zat olup evladı Resul'dendi. Sarmıştı onu yalnız ahiret endişesi. Yok idi bundan büyük bir dert ve düşüncesi. Derdi ki, ey insanlar, elbette var cehennem. O dünya ateşinden daha şiddetlidir hem. Günah işleyenleri görseydi o şayet, sonlarını düşünür ve üzülürdü gayet. Kızmaz, lakin çok acır, şefkat ederdi ancak. Derdi, aman ya Rabbi, bunlar nasıl yanacak? Gaflet içindedirler, gerçeği görmüyorlar. Halbuki önlerinde çok şiddetli azap var. Kızmak değil, acımak lazım gelir bunlara. Zira kızmak olur mu gözü kör olanlara? Nasıl ki bir amaya lazımsa yol göstermek, gerekir bunları da gafletten ikaz etmek. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Biri görecek olsa o fiili işlerken haya edip vazgeçer o işi işlemekten. Halbuki Allah her an görüyor kendisini ve biliyor kalbinden neler geçirdiğini. O onu görmese de görüyor onu Allah. Bunu bilen bir kişi nasıl işler bir günah? Ve Allah kendisine yakınken ondan daha, o nasıl bile bile isyan eder Allah'a? Yaptığı her bir işi kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak, hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o meleklere sorar ki, bunlar nedir? Derler ki, dünyadaki senin amellerindir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, dinde 3 esas vardır. Bunlar da ilim, amel, üçüncüsü ihlastır. İhlas dahi şudur ki, yaptığı her bir işin Allah rızası için olmasıdır kişinin. Kim Rabbine dönerse samimi ve ihlasla, Allah'ın kulları da severler onu fazla. Zira kim Hakk'a dönüp halktan yüz çevirirse, Allah ve kul katında aziz olur o kimse. Her kim de insanlardan beklerse sevgi, takdir, bilakis o kimse de olur zelil ve hakir.

Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya üç gündür. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün kıymetini

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Eylül Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün Terörün Kısa Tarihi başlıklı makalesini sunuyorum. Tarihte terör tehdidine ilk maruz kalan milletlerden biri Türklerdir. Ama Türklerden önce Romalılar, Anadolu'yu ve dahi Orta Doğu'nun Anadolu periferisindeki kısımlarını kapsayan devasa bir imparatorluk kurdukları için terörle sınanan ilk örnektirler. İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi Bernard Lewy, tarihteki ilk terör örgütlerinden biri olan Haşhaşilerin, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılmasındaki dolaylı rolünü Haşhaşiler adlı kitabında anlatmıştır. Mezkur kitaptaki şu cümle, asimetrik savaşın ilk tarihsel örneklerini resmettiği için önemlidir. Türkler sarsılmaz bir askeri güce sahiptiler. Dini ekollerinin ortodoksisi karşısında herhangi bir ciddi karşıt fikir kalmamıştı. Lakin başka taarruz usulleri mevcuttu. Bir yeni davete veya yola ihtiyaç vardı. Tam da Hasan Sabba isimli bir devrimci deha bu ihtiyaçlara cevap olmuştur. Biz Lewy'nin devrimci deha lafını boş verelim de asıl konumuz olan teröre biraz daha odaklanalım. Terör tarihin kadim dönemlerinden bu yana siyasi amaçlar elde etmek için kullanılan bir enstrüman olmuştur ama kavramsallaştırılması 18. yüzyıl sonuna Fransız devrimi dönemine dayanır. Kavramın örgütler tarafından değil de bir devlet tarafından dolaşıma sokulmuş olması manidardır. Terörün tanımında siyasal hedeflere ulaşma nüansı zaten mevcuttur. Terörizm, siyasal, dinsel ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef gruplara ve devletlerin güvenlik güçlerine yönelik her türlü şiddet eylemini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Tarihte ortaya çıkmış ilk terör örgütü Zelotlardır. Zelotlar, milattan sonra ilk yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde halkı imparatorluğa karşı isyan etmeye ve onu kutsal topraklardan silah zoruyla kovmaya yönelik bir siyasal şiddet hareketiydi. Roma hakimiyetine şiddetle karşı çıkıyorlardı ve Romalılarla işbirliği yapanlar başta olmak üzere pek çok kesime düşman kesilmişlerdi. İsimlerini Yunanca'daki adanmış kelimesinden türemiş Zelotes kavramından alıyorlardı. Zelotlarla ilgili bilgiler milattan sonra 66'daki büyük Yahudi isyanına tanıklık etmiş Yahudi tarihçi Flavius Josephus'tan geliyor. Zelotlar Sikari olarak bilinen bir alt gruplarıyla meşhurlardı. Bu Sikariler tıpkı kendilerinden 1000 yıl sonra ortaya çıkacak Haşhaşiler gibi hançerli terör eylemleriyle nam salmışlardı. Zelotların bu alt grubunu Mossad'ın suikast birimi Kidon ya da FETÖ'nün yine suikast ve itibar suikastı birimi olan Mahrem Yapı gibi tasavvur edebilirsiniz. Bu suikastçı sikarilerin ismi de küçük, kısa saplı bir hançer olan Sikar'dan geliyordu. Hançerli terör eylemleriyle nam salmış tarihteki ikinci büyük terör örgütü Haşhaşiler ise Şia mezhebinin İsmailiye koluna mensup Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayındaki şimdiki İran sınırlarında kurulmuştu. Haşhaşiler Doğu İran'da Hazar denizine yakın Kazvin şehrindeki Alamut kalesinde mukim bir terör yapılanmasıydı. Haşhaşilerin en büyük terör eylemlerinden biri 14 Ekim 1092'de Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun baş veziri Nizamülmülk'ün öldürülmesidir. Devlet kurma becerileriyle bilinen Türkler, Haşhaşilerden bu tarafa terör tehdidine en çok maruz kalan milletlerden biri olmuştur. Bu tarihin ironik tecellilerinden biridir. Organize olmayı bilen bir milletin daha mikro organizasyonların asimetrik şiddet eylemlere maruz kalması kendi karşıtıyla sınanmasının klasik bir örneğidir. Dünyayı terörle tanıştıran ilk millet olan Yahudilerin de hep devlet kurmakla sınanmış olması tarihin bir diğer ironik tecellisidir. Türkiye Cumhuriyeti PKK terörüyle mücadelesinin 46 yıllık tarihi boyunca örgütün ilk silahlı eylemlere başladığı 1984'ü değil, kurulduğu 1978'i baz alıyorum, çok farklı yöntemler denemiştir. Yakın bir geçmişte terörle mücadelede en net sonuçların alındığı metodolojiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siyasi güçle ilintili olarak ulaşılmıştır. Ve Ekim 2024'te başlayan teröristli Türkiye süreciyle çok şükür 1984-2024 parantezi kapanmıştır. Türkiye'nin bir de 1960'ların sonunda İzmir'de tohumları atılan 1970-80-90'lardan itibaren sızıntı ve aktif sabır diye bir tabir ettiği stratejilerle güçlenen 2005 ile 2016 seneleri arasında gemi azıya almış FETÖ deneyimi vardır. Devletin FETÖ ile mücadelesinin bir gazeteci olarak en yakın tanıklarından biriyim. Bu mücadelede büyük bir mesafe alınmıştır ama düşman yaralı olsa da hala diridir. Kara propaganda ve dezenformasyonun bilimum metotlarıyla ülkemizi ve FETÖ ile mücadele edenleri hedef almayı sürdürecektir. Çünkü FETÖ Mossad taktiklerini kullanır. Aktif sabırla hareket eder. Gülen'in hiçbir şey yapamıyorsanız bile yerinizde hareket edin lakırtısı buna örnektir. Asıl yöntemleri şudur. Siz, sız ve karart. Bu onlar için bir gizli istihbarat yasasıdır. Tıpkı İsrail rejimi gibi istihbaratı terörize ederler. Zelotlar vasıtasıyla dünyayı terörle tanıştıran ilk millet olan Yahudilerin biz Türklerden farklı olarak terör değil devlet sınavları var dedik. Kendileri devlet olarak terör uyguladıklarından zaten terör sınavı söz konusu olamazdı. Katliamcı Netanyahu'nun Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığı bir evrede FETÖ'nün yeniden dirilme çabaları şaşırtıcı değildir. FETÖ'yü ve Siyonizmi tam anlamıyla alt etmeden ülkemize ve bölgemize kalıcı barış, huzur getirme imkanı yoktur.

Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün Terörün Kısa Tarihi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebimiş'in "Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu Değişikliği Tartışması" başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde siyasal sistemin ruhuna ve işlevine uygun olarak siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan siyasi partiler ve seçim yasasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. MHP liderinin ortaya koyduğu bu değişiklik talebi farklı açılardan tartışılıyor. Tartışılmalıdır da. Türkiye 2017 yılında parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş yaptı. Seçim yasasında bazı değişiklikler yapılsa da sistemin ruhuna uygun olarak siyasal partiler ve seçim kanunu tam anlamıyla değiştirilemedi. Başkanlık sistemine geçildikten sonra iki parlamento ve iki başkanlık seçimi yaptık. 2018'den 2023'e doğru giderken uygulamadaki bazı sorunlar görülerek seçim sisteminde yeni düzenlemelere gidilmişti. Siyasal sistem değişimi sıradan bir anayasa ya da yasal değişiklik değildir. 150 yıllık bir sistemin ardından yeni bir sisteme geçiş yapmak, siyasal kültür başta olmak üzere yönetim anlayışını yeniden şekillendirir. Bu tür siyasal sistem değişikliklerini sorunsuz atlatmak kolay değildir. Bir hususun altını özellikle çizmek gerekir. Bu tür büyük sistem değişimlerinin ilk yıllarında hukuki ve teknik bazı aksaklıkların yaşanması değişimin doğası gereğidir. Ancak Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliği, Cumhur İttifakı partilerinin uyumu ve siyasal ve yönetsel istikrarın devam etmesiyle büyük bir kriz olmadan ilk 8 yılı geride bıraktı. Yasal ve kurumsal büyük değişimlerde doğum kusurları yaşanabilir. Yeni sistemin ilk dönem uygulamasında öğrenme ve adaptasyon süreçleri zaman alabilir. Hatta yasal çerçeveye tam uymayan ve geçmiş sistemin alışkanlıklarına göre hareket eden bürokratlar bile olabilir. Bundan dolayı da sistem değişimleri sonrası dinamik bir reform süreci gereklidir. Başkanlık sisteminin eski sisteme göre birçok avantajını bu dönemde gördük. Siyasal istikrar ve karar alma mekanizmalarının etkinliğiyle birçok sorun ve kriz iyi yönetildi. Bu sistemin gelecekte istikrarı etkileyebilecek en önemli mesele, küçük ya da tek kişilik başkan partilerinin sistemi değersizleştirebilecek pazarlık siyasetlerine başvurmasıdır. Öncelikle mevcut sistemde küçük partilerin ağırlıklarının çok ötesinde pazarlık siyasetine başvurduğunu gördük. Yine bu pazarlık siyaseti üzerinden eklemlendikleri partilerin iç bütünlüğüne zarar verdiği açık bir biçimde deneyimlendi. Bir siyasal sistemde onlarca partinin meclise girmesi sanılanın aksine demokrasinin kalitesine olumlu etki eden bir girdi değildir. İkinci olarak sistemde küçük partilerin etkili olması, siyasal alanın parçalanması, ittifakları siyasi partilerden daha önemli hale getirir. Böyle bir durumda seçmenin parti aidiyetleri aşınır. Küçük partiler ağırlıklarını artırmak için popülizme başvururlar. Bu da siyasetin merkezini negatif rekabet üzerinden dönüştürür. Üçüncü olarak siyasal partilerin bölünmesi, küçük partilerin aktörleşmesi ve merkez siyasetin güç kaybetmesi küçük partilere seçmenin yönelimini kolaylaştırır. Bu da sistemi uzun vadede istikrarsızlaştırır. Son olarak seçim öncesi başkanlık ve bürokrasinin paylaşılması pazarlıkları koalisyoncu başkanlık riskini ortaya çıkarır. Son seçimde altılı masa üzerinden yapılan pazarlıkların büyük partilere ve sisteme etkisini çok kısa bir sürede tüm olumsuz yönleriyle gördük. Koalisyoncu başkanlık sistemlerinde parlamentoya onlarca parti girebilir. Örneğin Brezilya başkanlık sisteminde seçim öncesi yapılan pazarlıklarla her dönem 30'a yakın parti parlamentoda yer alır. Şu an Türkiye'de 190'ın üzerinde parti var. Her gün bir yenisi kuruluyor. 41 parti seçime girme yeterliliğine sahip. Parlamentoda da 15 farklı parti var. Her gün yeni bir partinin kurulması, 41'inin seçim yeterliliğini sağlaması, bir siyasi boşluktan ya da meşruiyet krizinden kaynaklanmamaktadır.
Seçim sisteminin mevcut halinden yararlanarak sadece parti başkanları bile benim partim var, hatta seçime girme yeterliliğine sahip diyerek en azından kendileri için parlamentoda milletvekili pazarlığı yapacaklardır. Sonuç olarak bir siyasal sistemin istikrarı ve demokrasi için siyasal partiler en önemli yapılardır. Bu açıdan bakıldığında siyasal partileri yozlaştırma ve sistemi değersizleştirme ihtimalini önleyecek siyasal partiler ve seçim kanunu değişikliğine ihtiyaç var. Sabah gazetesinde Nebi Miş'in Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu Değişikliği Tartışması başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in MİT mensubu Kozinoğlu'nu öldüren FETÖ kumpası 2009'da kuruldu başlıklı makalesini sunuyorum. Oda TV kumpasında tutuklanan herkesi kamuoyu az ya da çok tanıyordu ama medyada son dönem fotoğrafı bile olmayan MİT mensubu Kozinoğlu herkes için sürprizdi ve ben mahkemeye çıkacağımız günü merakla bekliyordum. Ama duruşmaya 10 gün kala cezaevinde öldürüldü. Kozinoğlu cezaevinde olduğu gibi cinayetine ilişkin dosyada yıllarca sahipsiz kaldı. Öldürüldü diyorum çünkü Türkiye unutsa da Silivri'de tutuklu kaldığımız dönemden itibaren geçen 15 senede ben hep öldürüldüğünü düşündüm. Dava dosyası da bunu gösteriyordu. Hatta binlerce sayfa dava dosyasını okumak değil, işlediği her suçtan, kurduğu her kumpastan sonra kamuoyunu yönlendirmek için yayınlar yapan, haberler ve kitaplar yazan FETÖ'nün bu cinayetteki rolünü görmek için Erkan Çakır isimli FETÖ'cüye yazdırılan Karanlık Oda Ergenekon'un medya yapılanması ve MİT'in Kozmik Odası Kaşif Kozinoğlu, kod adı Köroğlu kitaplarıyla FETÖ destekçisi Nazlı Ilıcağ'ın Her Taşın Altında Cemaat Mi Var kitaplarını okumak bile yeterliydi. 15 yıl sonra nihayet faili meçhul cinayet dosyaları arasında Kozinoğlu'nun da yer aldığını görüyoruz. Biri firari FETÖ'cü olmak üzere Kozinoğlu'nun ölümünde ihmali bulunan 11 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Bu operasyon Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması sonrası ihmali ya da kastı görülenlerle ilgili. Bir de sözde tıbbi müdahale aşaması var. 12 Kasım 2011'de koğuşunda saat 18.08'de rahatsızlandıktan sonra sedye ile oturacak durumda olan, saat 18.37'de doktoru olmayan ambulansla alındıktan sonra yolda bir başka ambulansa aktarılan Kozinoğlu sadece yarım saat içinde saat 19.10'da Silivri Devlet Hastanesi'ne ulaştığında ölmüştü. Ömrünü spor yaparak geçirmiş, düzenli kontrolleri yapılan MİT mensubu Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ise kalp ve damar hastalığına bağlanarak kapatılmıştı. Öyle ki savcılık 2004'te kalp ve damar hastalığıyla ilgili olmayan kırık kalp sendromuna bağlayarak üstünü örtmüştü. Kısacası sadece infaz koruma memurları değil, cezaevi yönetimi, ambulans ekibi, hastane ekibi ve tabii ki en önemlisi FETÖ'cülerin o tarihte baştan aşağıya örgütlendiği savcılık ayağı soruşturulmadan bu cinayet aydınlanmaz. Asıl önemlisi şu, Kaşif Kozinoğlu ne zaman ve neden FETÖ'nün hedefine girdi? Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'nün suikastıyla öldürülüp öldürülmediğine ilişkin cevabı ulaştıracak soru bu. Bunun için eski bir MİT mensubu olan ama sonra CIA ve FETÖ'nün istihbaratçısı haline dönüşen Enver Altaylı'nın ceza aldığı dava dosyasına bakmak yeterli. Enver Altaylı'nın el konulan dijital materyalleri arasında FETÖ elebaşına yazdığı rapor özelliği taşıyan çok sayıda mektubu da var. Bunlardan biri Muhterem Efendim diye başlayan 11.10.2008 tarihli mektup. Altaylı FETÖ elebaşına cemaat üyelerini takip eden Kozinoğlu'nu şikayet ederken şu sözlerle onun etkisiz hale getirilmesini istiyor. Özbekistan'da Şenkal Atasogun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'te bulunan Orta Asya istihbarını koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir.
Kozinoğlu, insan olarak baştan aşağı ahlaki zaaflarla dolu, menfi insan tipinin müşahhas bir örneğidir. Atasagun ve ulusalcılardan himaye görür. Son günlerde aldığım bir bilgi üzücü ve ürperticidir. Zat-ı âlilerinizin taraftarı oldukları iddia ve gerekçesiyle 20 MİT görevlisi son derece sıkı bir takibe alınmışlardır. Zat-ı âlileriniz ve hizmetler hakkındaki tarafsız görüşleri sebebiyle dikkat çekmişler ve takibe alınmışlardır. Başbakan, müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Altaylı'nın Kozinoğlu hakkında FETÖ'ye yazdığı not ve mektup bununla sınırlı değil. Yine dava dosyasında yer alan USB bellek içinde Dilaver Azim'le başlayan 11.02.2009 günü saat 06.54, oluşturma tarihi 26.03.2009 günü saat 18.56, son değiştirme tarihi görülen Word belgede Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon konusunda istihbarata bilgi verdiğini ve yönlendirme yaptığını, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde MİT müsteşarı veya müsteşar yardımcısı olmaya çalıştığını, o da olmazsa operasyon daire başkanı olmak için çaba harcadığından bahsettikten sonra Kaşif Kozinoğlu'nun böyle bir göreve gelmesinin, eğer böyle bir şey olursa Allah memleketi, devleti, Fethullah Hoca Efendi'yi, cemaatin önde gelenlerini korusun, bu bir felaket olur, diyor. Özbek Dilaver olarak bilinen ve FETÖ çatı davasında hapis cezası alan örgüt yöneticilerinden Dilaver Azim'e bu not yazıldığı tarihte, bu kez yine sahte isimle kaleme alınmış bir ihbar mektubu ortaya çıkıyor. Enver Altaylı'nın bu mektubu yazmasıyla birlikte Zafer Sancak isimli biri tarafından 8 sayfalık bir ihbar mektubu FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e ulaşıyor. Firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, 26 Mart 2009 günü yani Enver Altaylı'nın Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini istediği tarihli mektubunda adı geçen Kozinoğlu hakkında illegal işlere giriştiğine dair ihbar mektubunu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'ne göndererek FETÖ'cü hakim Ömer Diken başkanlığındaki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 10 Nisan 2009'da telefonlarının dinlenmesi kararını çıkartıyor. Dinleme kararının gerekçesinde yok yok. 2006'da Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılması, 2007'de Ümraniye'de el bombalarının bulunması, binbaşı Fikret Emek'in evinde ele geçen silah ve mühimmat. Kozinoğlu'nun sabit ve GSM telefonları 11 Nisan 2009'dan itibaren 3 ay dinleniyor, karar 10 Temmuz 2009'da 3 ay daha uzatılıyordu. 8 Ekim 2009'da 3 ay daha dinlenirken 9 Aralık 2009'da 4. kez dinleme yapılıyor ama suç delili bulunamıyor. Elbette istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere İstanbul Emniyetinde TEM ve KOM şubedeki FETÖ'cü ekip, İstanbul Adliyesi'nde Zekeriya Öz, FETÖ'cü savcı ve hakimler asla başladığı kumpası yarım bırakamazdı. 14 Şubat 2011'de başlattıkları Oda TV operasyonuna Kozinoğlu'nun da adını iliştiriverdiler. Tıpkı benim ve diğer yargılananlar hakkında olduğu gibi Oda TV bilgisayarlarına dışarıdan virüsle yerleştirilen ve bilgisayarın silinmiş dosyalar kısmında duran ve hiç açılmamış koz.doc isimli Word metin içinde yer alan, Rusya ve Özbekistan'daki cemaat operasyonları hakkında Kozinoğlu'ndan gelen belgeleri mutlaka değerlendirelim, Kozinoğlu'ndan gelen diğer belgeleri de değerlendirelim cümlesi üzerinden 10 Mart 2011 tarihinde tutuklandı. 8 ay sonra 12 Kasım 2011 günü duruşmaya 10 gün kala Silivri cezaevinde öldürüldü. Sırlarla dolu ölümüyle ilgili dosyası da 10 Nisan 2012'de kapatıldı. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in MİT mensubu Kozinoğlu'nu öldüren FETÖ kumpası 2009'da kuruldu başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın PKK silah bırakmayacak iddiası başlıklı makalesini sunuyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir iddia. PKK silah bırakmayacak, silahların yerini değiştirecek.
Özdağ, PKK'nın silahlarını Suriye'deki unsurlara ve İran'daki PEJAK yapılanmasına kaydıracağını, bu unsurların da İran'da çıkacak Amerikan-İsrail destekli bir iç çatışmada mevzilenmeye hazırlandığını iddia ediyor. Özdağ'ın iddiası somut kanıtlara değil, bölgesel çatışma ihtimallerine dayanan bir varsayım. Oysa mevcut siyasi ve toplumsal koşullar demokratik entegrasyonu güçlendiriyor. Biraz geriye gidelim. 1993'te Öcalan ateşkes ilan ettiğinde devlet içindeki aşırı milliyetçi çevreler bundan memnun kalmamıştı. Bana göre bu çevrelerle PKK içindeki barış karşıtı güçlerin tutumları birbirini besledi ve bunlar sürecin sabote edilmesinde etkili oldu, çatışmalar yeniden başladı. O dönemde kalıcı bir barış sağlanabilseydi, sonraki yıllarda yaşamını yitiren on binlerce insanımız bugün hayatta olabilirdi. Ekonomimiz daha iyi durumda, ülkemiz insan hakları bakımından daha özgürlükçü bir yerde olabilirdi. Bugüne gelirsek PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı stratejik bir karar. Aynı zamanda gerinen koşulların dayattığı bir kaçınılmazlık. Silahların susmasını en çok isteyen bölge halkı. Barışın en önemli toplumsal dayanaklarından biri bu. Uluslararası ortam da silahlı mücadelenin sürdürülmesini desteklemiyor. Amerika Birleşik Devletleri uzun süre silahlandırıp desteklediği Suriye demokratik güçlerini Şam yönetimiyle anlaşmaya ve Suriye devletine entegre olmaya çağırdı. Öcalan'da SDG ile Şam yönetimi arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasını ve demokratik entegrasyonu savunuyor. PKK onu dinlemez diyenler, SDG'nin Öcalan'ın çağrılarına karşılık vermeyeceğini söylüyor, PKK'nın silah bırakmayacağını öne sürenlerin de bu değerlendirmeyi hangi somut gelişmelere dayandırdığını anlamak zor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyu güçlü bir siyasi iradenin açık ifadesi. Bu millet barış ve kardeşlik istiyor. Kürt meselesi bütün Türkiye'nin ortak meselesi. Çözüm de ancak eşitlik ve adalet temelinde ilerleyebilir. Türkiye'nin demokratikleşmesi çözüm sürecinden bağımsız değil. Bu 467 oyun içinde Yeni Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve AK Partili milletvekillerinin oyları var. Bugünkü tartışmayı değerlendirirken kaybedilen zamanı hatırlamak önemli. Kaçırılan her barış fırsatı sonraki kuşaklara daha ağır bir insani ve siyasi maliyet bıraktı. 33 yıl önce Beka Vadisi'ndeki bir kasabada Öcalan'la yaptığımız söyleşiden dönüyorduk. Vadideki bir eve girip gazeteye telefon ettiğimde Özal'ın ölüm haberini aldım. Özal'ın ölümü büyük bir kayıptı. Onun cesareti farklıydı. PKK'nın 40 yılı aşan silahlı mücadele döneminin sonuna geldik. Geriye dönüş yok artık. Kürtler geri vitesi arabadan çıkarıp attılar. Önlerine, geleceğe bakıyorlar. Ahmet Spor'a tepki gösterenler, takımı ve taraftarlarını taşlayanlar, hakaret edenler, takımın taraftarı olan binlerce Kürt'ü incittiklerinin farkında mı? 40 yılı aşan deneyim bize yeterince öğretici olmadıysa daha ne öğretici olabilir? Tecrübeden ders çıkarmaktan daha acı verici olabilecek tek şey vardır, o da tecrübeden ders çıkarmamaktır. Posta Gazetesi'nde Oral Çalışlar'ın PKK silah bırakmayacak iddiası başlıklı makalesini sundum. Sırada Star Gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un Peygamber Ocağı başlıklı makalesini sunuyorum. Bugünkü yazımda gündem dışı bir konuyu ele alacağım. Hemen belirteyim, gündem dışı olmasına rağmen seveceğiniz bir konu. Zira konu kadın erkek herkesin ilgisini çeken oldukça önemli bir konu, askerlik. Evet, bir ülkenin en ilgi çekeni olmazsa olmazı askerlik. Varlığı her ülke için beka meselesi olan askerlik. Öylesine kritik bir konu ki askerlik, eğer güçlüysen varsın, değilsen yoksun. Hiç acımaz yerler bu kurtlar sofrasında adamı. Konuya girmeden önce Türk milleti için askerlik ne anlama geliyor, kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Evet, Türk milleti için askerlik ne anlam ifade ediyor?
Dünyada bu konuya en çok değer ve en çok önem veren bir ülke olarak o kadar çok şey ifade ediyor ki askerlik Türk milleti için. Yeryüzünde askerlik hizmetini gönüllü yapan, gönüllü olarak yapan, bu uğurda kınalar yakan, askerlere uğurlamayı, askere göndermeyi düğün dernek gibi kutlayan yegane milletiz. Askerlik hizmetinin verildiği kışlaları peygamber ocağı olarak gören eşsiz bir milletiz. Askerde yaşadığı hatıratı, orada tanıştığı silah arkadaşlarını ömür boyu unutmayan sadık bir milletiz. Her Türk asker doğar sözü sadece bu millete has bir sözdür. Askerlik hizmetinin verilmesini adam olmakla eşdeğer tutan bir milletiz. Kız istemeye gelen damat adayının baraj sorusudur askerlik konusu. Askerliğini yaptın mı? Yapmadığınız takdirde alamazsınız kızı. Alacağınız cevap bütün Anadolu'da aynı. Hele bir askerliğini yapsın, adam olsun, ayağı yere değsin, öyle gelsin. Gerçekten de peygamber ocağı saydığımız o kutsal mekanlar, vatan ve bayrak sevgisi askerlik hizmetiyle birlikte çok şey öğretir Türk erkeğine. İlk gurbet, aileden, anne ve babadan uzak ilk yalnız yaşam ortamı. Sorumluluk alma, meslek edinme, toplum içinde yaşam mücadelesi vesaire. Her Türk gencini sivil hayata hazırlayan bu katkılarla birlikte bir de vatan, bayrak, savaş gibi kavramları öğretir bu kutsal ocak. Eline silahı alan Mehmetçik burada yaşadıklarını ömür boyu unutmaz ve 50 yaşına da gelse kışlalarda öğrendikleriyle ölümüne savaşır düşmana karşı. Haklı olarak bütün bunları neden yazdığımı, konuyu nereye bağlayacağımı merak ediyorsunuz. Hemen konuya gireyim ve merakınızı gidereyim. Bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar askerlik hizmeti son derece basit ve son derece sade kurallar çerçevesinde uygulanırdı. Bütün aileler ve askere gidecek gençler yaşam planlarını buna göre yapar, iş ve evlilik hayatlarını buna göre düzenlerlerdi. Sonrasında modern oldu, günümüz konsepti derken askerlik hizmeti sayılı günlerle ve parayla anılan bir noktaya geldi. Başta yakın çevrem bilir ki özellikle paralı askerlik uygulamasını başından beri yanlış bulurum. Çünkü işin içine para girince manevi değerler bir bir maddileşmeye başlar. Peygamber ocağı, bayrak, vatan gibi manevi kavramlar bir bir sıradanlaşır ve hepsi birer maddi kavrama dönüşür. Şu an maalesef ciddi manada bu erozyonu yaşıyoruz. İstediğimiz kadar teknofest gençliği diyelim, istediğimiz kadar Atatürk gençliği diyelim, bu duruma dur demezsek gelecekte çok büyük risklerle karşı karşıya kalırız. Bu nedenle acilen zorunlu askerlik süresi tek tip olarak 12 aya çıkarılmalı ve her Türk genci mutlaka peygamber ocağından askeri tedrisattan geçirilmelidir. Anadolu'da elini silaha sürmeyen, barut kokusu olmayan Türk evladı kalmamalıdır. Zira dünya çok ilginç bir süreçten geçiyor. Etrafımız ateş çemberi ve yarın neyle karşılaşacağımız belli değil. Ne demiş atalar? Korkulu rüya görmektense uyanık kalmak evladır. Bu arada küçük bir dipnot. Askeri liselerde mutlaka açılmalıdır.

Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un Peygamber Ocağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Murat Çiçek'in Hile Olmayınca Kazanamıyorlar başlıklı makalesini sunuyorum. İmamoğlu Özgür Özel ikilisi pavyonlarda satın alınan oylarla nasıl CHP'yi bir süre ele geçirdiyse yine yeni başkan vekilinin seçiminde hile hurdayla Üsküdar Belediyesi'ni de bir ay önce ele geçirdi. Hem de ne ele geçirme. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'e çıkan oyları yeni partili divan başkanı Gültekin soyadındaki G harfini bu G değil 6 kabul etmiyorum diyerek geçersiz saydı. Kaybedeceklerini biliyorlardı ancak hileyle sözüm ona başarılı olabileceklerinin farkındaydılar, hile yaptılar. 5 Ağustos'taki bu hileye elbette itiraz edilecekti, edildi de. Yandaş gazeteleri bu hileyi göreceğine yeni partinin ağlamasını haberleştirmeyi tercih etti her zamanki gibi. 42 meclis üyesinin oy kullanacağı Üsküdar meclis üyelerinin seçimlerinde oy oranı 21-21 gözüküyordu. Hile hurda olmayınca ve yeni parti CHP bloğundan 2 oy Cumhur İttifakı'na geçince Dündar Ziya Gültekin 23-19 oy oranıyla cezaevindeki eski başkan Sinem Dedetaş'ın yerine seçimle Üsküdar Belediye Başkan Vekili oldu. Hatırlayın CHP'yi de böyle ele geçirmişlerdi. Ancak orada pusulada hile yapamamış, pavyonlarda biraz para harcamak zorunda kalmışlardı. Mahkeme seçimi iptal edince de yeni kurultaya katılmadılar. Çünkü yeni kurultayda bir daha pavyonlarda oy satın alamayacaklarını biliyorlardı. Hile olmayınca nasıl Üsküdar'da Cumhur İttifakı'na yenildilerse CHP kurultayında da Kılıçdaroğlu üzerlerinden silindir gibi geçecekti. Seçime girip yok olmaktansa partiyi bölüp yenisini çıkarmak işlerine geldi. İstedikleri kadar rüzgar yapsınlar yeni parti, daha fare doğurduğunun birebir karşılığı oldu. CHP'yi silemediler. Kendileri de bir umut olamadı. Sahte anketlerle %40'lara 50'lere çıkan oylarının balon olduğunu biliyorlardı. Onun için Mustafa Balbay devreye girdi. CHP kapatılsaydı birlik olurduk anlamına gelen bir söz sarf etti. Yani yeni partinin kazanması CHP'nin kapatılmasıyla mümkünmüş, bunu da öğrenmiş olduk. Emin Çölaşan'ın Sultan takıntısı. Tüm Türkiye kadın voleybol milli takımımızın başarısını kutluyor. Yıllardır filenin sultanları diyoruz. 12 dev adam, filenin efeleri, bizim çocuklarda, diğer branşlardaki yakıştırmalarımız. Ancak sultanı duyunca sarımsak görmüş vampir gibi olan sözcü yazarı Emin Çölaşan, sultanlık kaldırıldı, sultan demek saçmalık, onlar Atatürk'ün kızlarıdır deyince kendi medyası sorgusuz sualsiz kabul etmiş. Tabii Çölaşan da çok mutlu, sözüm dinleniyor demiştir kesin. Ancak minik bir sorun var Çölaşan'a. Türkiye'de ismi sultan olan 203.524 kişi varmış. Sayın Çölaşan, bu sultanlar da ismini Atatürk'ün kızı diye değiştirsinler mi yoksa otomatik öyle mi diyelim? Birilerine bir dönem bazı sıfatlar verilmiş veya o birileri kendilerine bir sıfat oluşturmuşlar. Herkesin de buna inanmasını istiyorlar. Mesela gazetelerde ombudsman istihdam edilmesi kararı alınınca her gazete bir isim belirledi. Görevi okuyucu şikayetlerini dinlemek ve özetle hakemlik yapmaktı. Güzel de yaptılar ancak gazetesiyle ilişiği kesilen hala kendine medya ombudsmanı diyebiliyor. Kendisine bir dönem başbakanlık verilen biri görevden alındıktan sonra kendisinden sonra gelen başbakanı tanımayıp ben son başbakanım diyebiliyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi düşürülen biri mahkeme kararını tanımam genel başkan benim diyebiliyor. Seçim kazanan bir belediye başkanı sanki diğerleri seçim kazanmamış gibi ben seçilmiş belediye başkanıyım saçmalığını uydurabiliyor. Akşam gazetesinde Murat Çiçek'in Hile Olmayınca Kazanamıyorlar başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 28, Sure, Saf Suresi 1-14. Ayetler, Cuma Suresi 1-11. Ayetler, Münafikun Suresi 1-11. Ayetler, Teabün Suresi 1-9. Ayetler, Sayfa 551-555.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Amelsiz ilim. İmam-ı Gazali'nin talebesinden bir zat mektup yazıp imamdan istedi bir nasihat. O dahi cevap yazıp buyurdu ki, evladım, sana sonsuz saadet ihsan etsin Allah'ım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir insan dünya ve ahirete faydası olmayan şeylerle uğraşırsa bu vakti öldürmektir. Bu da Allah o kulu hiç sevmiyor demektir. Ve yine buyurdu ki, iman eden bir kimse bir saatlik vaktini günahta geçirirse, bunun için ne kadar üzülse yeri vardır. Çünkü affolunmazsa azaba yakalanır. Oğlum, kolay ise de nasihat, öğüt vermek, lakin nefse zor gelir dinleyip kabul etmek. Hele dünya zevkleri ardınca koşanlara, nasihat acı gelip hiç bakmazlar bunlara. Oğlum, kurtulmak için ahirette en evvel emir ve yasakları bilmelidir mükemmel. Sonra da buna göre amel eylemelidir. Zira amelsiz ilim insana zarar verir. Çünkü mahşer gününde bu ilim sahipleri bilmiyordum dese de geçmez bahaneleri. Cüneyd-i Bağdadi'yi biri görüp rüyada sordu, sizin haliniz nice oldu burada? Buyurdu, tasavvufta edindiğim bilgiler, keşf ve kerametlerim heba olup gittiler. Yalnız bir gece vakti kıldığım iki rekat namazım var idi ki o bana etti imdat. Oğlum, insan çok ıssız bir dağda ilerlerken karşısına yırtıcı bir aslan çıksa birden, yanındaki silahı kullanamazsa eğer, o aslandan kurtuluş olur mu hiç müyesser? Veyahut da bir kişi hasta olsa faraza, teşhisini öğrenip ilacını da alsa, İlaç o hastalığa gelse de gayet iyi, onu kullanmadıkça yapar mı tedaviyi? Bunun gibi bir insan her ilmi ince ince bilse de fayda vermez amel eylemeyince. İman kalben inanmak olsa da her ne kadar, fakat ibadetlerle cilalanır ve parlar. Hatta iman bir muma benzetilirse eğer, cam fener gibidirler etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. İbadet yapmak dahi gerektirir ihlası. İhlassız amellerin olmaz kula faydası. İyi bir iş yaparken bir kimse görse eğer, sevinç hasıl olursa bu ihlası zedeler. Çünkü amel sadece yapılır Allah için. Bu ihlas olmadıkça kurtulamaz ins ve cin. İlim, amel, ihlası edinse de bir insan, cennete girmek için gerekir yine ihsan.
Hiçbir kimse cennete giremez ameliyle. Yalnız gireceklerdir ihsanı ilahiyle. Fakat Hak Teâlâ'nın ihsanına kavuşmak, onun emirlerini yapmakla olur ancak. Kim ihlasla yaparsa Rabbine ibadeti, elbette vasıl olur ona hakkın rahmeti.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim Aşerim ve Şereden ve Hulefa Raşidinden olan Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allah'ın azabından korkmak, müttekilerin, takva sahiplerinin nişanıdır. Dinin esası, emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Başa kakan nefret ateşini körükler. Kanaatkar olmak boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu Hocam.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Alo, hayırlı günler.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Hocam birinci sorum, ben öğle namazını kılarken sünneti zaten kaza ediyorum hocam. Kazasını kıldım. Farzdayken üçüncü rekatta selam verdim. Tekrar aklıma geldi, selam verdim. Yanlış yaptım. Kalktım, farzını tekrar kıldım. Sünnetini kılmam gerekiyor muydu? Tamamen mi iade edecektim öğle namazını? Bilemedim hocam. Farzından kıldım. Doğru yaptım mı bilmiyorum. İkinci sorum hocam, Ayetel Kürsü'nü abdestsiz okuyabilir miyiz? Evet. Üçüncü sorum hocam.
1: Abdestsizden muradınız?
2: Hocam mesela abdestiniz yok. Ayetel Kürsü'nü okuyabilir
1: miyiz? Yani muayyen hal kastetmiyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Tamam. Anlaşıldı.
2: Normal haldeyken mesela, tamam. Ayetel Kürsü'nü evet okuyabilir miyiz? Üçüncü sorum hocam. Kızım KPSS'ye çalışıyor hocam. Mesela bu kız çocuklarının hocam mesela meslek edinmesi konusunda diyor ki hani ben bazen karşı çıkıyorum. O da diyor ki anne, Hazreti Hatice annemiz de mesela şey yapmış, tüccarlık yapmış. Mesela meslek edinmek kötü bir şey mi? Mesela bayanların o şimdi görüntüleme teknikleri inşallah olacaktı niyeti. Mesela diyor ki hani bayanlar geliyor hocam, mesela kıyafetlerini çıkartma konusunda mesela çekiniyorlar. Mesela onlara yardım etmek amacıyla hani o konuda mesela ben o niyetle mesela çalışmak istiyorum diyor. Hocam bilmiyorum.
1: Tamam efendim, anlaşıldı.
2: Evet. O konuda hocam bize biraz bilgi verirseniz de sevinirim.
1: Peki efendim.
2: Teşekkür ederim hocam. Ellerinizden öpüyorum. Bir de hocam bir sorum daha var, kusura bakmayın. Bir kız kardeşimde bir otizmli çocuğu var. Onun için de bir dua eder misiniz hocam? Allah
1: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah. Amin.
2: Allah razı olsun hocam.
0: Peki, teşekkür hayırlı ediyoruz. Günler. Hayırlı günler efendim. Evet. Az önce şiirlerle menkıbelerde hiç kimse ibadetleriyle işte cennete gidemez.
1: Evet.
0: İhsan-ı ilahiye kavuşması lazım buyuruluyor ya. Bu ihsan-ı ilahi nasıl bir şeydir? Nasıl kavuşulur? Yani işte Allah-u Teala ihsan ediyor. Tamam, onu anlıyoruz da nasıl seçiyor? Yani kura mı seçiyor? Haşa. Kura mı çekiyor? Haşa. Gibi.
1: Şimdi ben de dinlerken hatırıma bir şey geldi. Siz de böyle gündeme getirince önce doğrudan doğruya şeye bak, suallere başlayacaktım. Ama siz de söyleyince dedim anlatmak lazım oldu. Zaman zaman anlatıyoruz. Şeyde Allah Teala rahmet eylesin, hemen abilerde toplantılar tamamen zaman zaman naklediyor. Hocamız da yazmışlar. Hüseyin İlmi Efendi kitaplarında var. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Önceki zaman dilimlerinde, yani Peygamber Efendimiz'den önce ömürleri uzun olan bölümler. Mesela Adem Aleyhisselam 2000, Nuh Aleyhisselam, Şid Aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Ondan sonra mesela 800-900 sene ömrü olan, 700-800 sene ömrü olan ümmetler de var. İşte öyle uzun ömürlü olan ümmetlerden birisi bir adada bir mümin tek başına yaşıyor. Bir kulübesi var. Kulübesinin önünde bir nar ağacı var. Kulübenin arkasında da topraktan bir pınar çıkıyor. Suyu da oradan içiyor. Denizin ortasında.
0: Tatlı su çıkıyor.
1: Tatlı su çıkıyor. Bu her gün ibadetle meşgul. Hatta dua ediyor. Ya Rabbi diyor, işte namaz ibadette secdedeyken ruhumu al. Secdedeyken de ruhu alınıyor. Kulübesinin önündeki nar ağacında sabah bir tane nar, akşam bir tane nar. Sabah o narı yiyor, ibadet devam ediyor. Akşam yiyor, yine gecede ibadetine devam ediyor. Tam 500 yıl. böyle ibadet etmiş, vefat ediyor. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Hani daha önce de anlattı ki işte o ruhun latifeleri devam ediyor. Onları görüyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanın başına getirmişler. Melekler takır takır takır takır hesap ediyorlar. Buna Allah-u Teala arz ediyorlar. Ya Rabbi, bu kulun 500 yıllık kabul olmuş ibadeti var. Ne emredersin? İhsanımla cennete girsin buyuruyor. Ondan melekler de diyorlar ki bak diyor, 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var. Allah-u Teala'ya arz ettik. Allah-u Teala da ihsanımla cennete girsin buyurdu. Orada herifliği tutuyor bunu.
0: Efeleniyor.
1: Efeleniyor. Diyor ki benim 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var. Alnımın akıyla girmek isterim ben. Hak ettim ben bunu. Melekler, ya Rabbi kulunu duydum. Böyle diyor. İyi o zaman diyor. Madem alnının akıyla ve hak ettiğiyle girmek istiyor, onun bana yaptığıyla benim ona verdiklerimi hesap edin. Bir başlıyorlar takır takır takır takır takır. 500 yıllık kabul olmuş ibadet iki gözden birini karşılamamış. Şimdi öbür göz var, burun var, ağız var, kulak var.
0: Mide var.
1: Yer organlar var.
0: Dışarıdaki nar var.
1: Tabii. Ondan sonra melekler diyorlar ki ya Rabbi böyle böyle. Yani senin verdiğin nimetlerin karşısında sadece bir gözü karşılamadı bunun 500 yıllık kabul olmuş ibadeti. İyi o zaman diyor, cehenneme atın. Tutuşuyor. Ama ya Rabbi diyor, özür dilerim. Ben yanlış söyledim. Ben yanlış söyledim. Hata ettim.
0: Özür dilerim. Beni,
1: özür dilerim. Bunun üzerine Allah-u Teala durdurun onu diyor. Allah-u Teala hesaba çekiyor. Kulum diyor, sen nerede yaşadın? Bir adada efendim diyor. İyi. Yani diyor, tuzlu suyun içinde, ortasında, kara parçasında. Ne yedin, ne içtin diyor. Efendim diyor, benim kulübenin önünde bir nar ağacı vardı. Bir sabah nar veriyordu, bir akşam nar veriyordu. Sabahleyin sabah olanlar, akşam da akşam. Peki diyor, ne içtin? Diyor, pınar vardı diyor. Yani ben su içmedim. Yok diyor, orada tatlı su içiyordu falan. Peki ne halde öldün diyor. İşte secdedeyken. Bunları sana kim verdi diyor. Bunları sana kim verdi? Kim ihsan etti sana bunları?
0: Mümkün olmayan şeyleri.
1: Tabii. Ve Cenab-ı Hak soruyor. Ey kulum diyor, benim dünyada yarattığım nar ağacı senede kaç defa meyve verir? Bir defa efendim diyor. Senin nar 365 gün her gün. Bir sabah bir akşam veriyor. Kim verdi onu yona diyor. Kim verdi onu? Yarabbi diyor, sen verdin.
0: Adada tatlı su bulma ihtimali.
1: Küçük bir ada. O su nereden çıktı falan diyor ki, yarabbi senin ihsanın. Ondan sonra tamam diyor, hadi seni affettim. İhsanımla gir. Şimdi mesela tasavvuf büyükleri, evliya-i kiram dereceleri yükseldikçe Mustafa Bey, yani Allah-u Teala'nın kudretinin nasıl tezahür ettiğini yakine müşahede ediyorlar. Müşahede ettikçe eziliyorlar. Ettikçe eziliyorlar. Gördükçe eziliyorlar. Sıfırlıyorlar kendilerini. Sıfırlıyorlar kendilerini. Yere kapanıyorlar. Bir şey değilim ben diyor. Bir şey değilim. Onun için bazıları o sekir halinde mesela Hallacı Mansur Hazretleri Enel Hak demiş. Ya ben diyor, yok benim. Allah'tan başka bir şey yok diyor. Öyle demek istiyor. Ondan sonra Cüneyd Vahdat'ın Sübhani kelimesi. Ben Sübhanım yani, haşa Rabbim. Ben yokum diyor. Talebeler diyor ki efendim ben edin. Mızrakla saldırın diyor beni öyle söylerken. Saldırıyorlar, mızraklar eğiliyor. Ne oldu diyor. Böyle böyle oldu efendim diyor. Benimle alakası yok yani. Yani diyor, sadece o var. O var, gerisi yok. Yani o noktaya doğru gidince böyle sıfırlıyorlar. Hatta burada naklettik, büyüklerden bir zat buyuruyor ki derecesi yükseldikçe ruhu yükseldikçe öyle bir noktaya gelir ki ezelden ebede Allah-u Teala'nın takdirini, Cenab-ı Hakk'ın kudretini müşahede eder. Ondan sonra bu kimse artık lal olur. Ne demek o? Konuşamaz. Her şey onun kontrolünde. Yani efendim devrildi, öyle olacakmış. Yıkıldı, öyle olacakmış. Öldü, ölecekmiş. Güldü, gülecekmiş. Neyse. O duruma geliyorlar. Ve öyle korkuyorlar ki. Diyor ki ben ibadet yapayım. Diyor bana ibadet yapma gücünü, kuvvetini o verdi. Alırsa bu sefer Allah'tan hemen isyan ederim, küfür ederim. ona savaş açarım. O bana ima vermeseydi, o benim ruhumu yükseltmeseydi, o güzellikleri ihsan etmeseydi, bende bir şey yok ki diyor. Bende bir şey yok. İşte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh saatte ebediyede naklettiği şeyden, İhya'dan naklediyor herhalde mübarekler onu. İhya mı kimya isad etmiş, şimdi hatırlayamıyorum. Orada bir şey naklediliyor. 80 küsur yaşında vefat eden bir evliya, İmam-ı Gazali Hazretleri, kimya isad, İhya'da bahsediyor bunu, İhya'da bilhassa bahsediyor. Hocamızı oradan almışlar, Saadet Ebediye kitabına naklediyorlar. Vefat ediyor. Vefat edince birisi rüyada görmüş. Hayatta olan bir evliya. Tabi durum biliyor. Diyor ki ahirette sana ne yaptılar? Nasıl karşıladılar seni? Ne muamele ettiler? O zat diyor ki rüyada, hayatta olana, dünyada olana, benim diyor ruhumu Allah-u Teala'nın huzuruna çıkardılar. Hemen orada İmam-ı Gazali Hazretleri bir dipnot giriyor. Herkesin ruhu çıkmaz diyor, yükselmez. Demek ki derecesi yüksek birisi. Orada Allah-u Teala bana hitaben, ruhuma hitaben, ey şeyhi su ne getirdin dedi ona. Şeyh yaşlı, su kötü. Ey yaşlı kötü adam ne getirdin diyor. Ben de diyor işte ya Rabbi işte şu kadar namaz kıldım, kabul etmedim buyuruyor. Şu kadar hatim okudum, kabul etmedim buyuruyor. Şu kadar oruç tuttum, kabul etmedim buyuruyor. İşte hac ettim, onları da kabul etmedim deyince diyor, anladım diye ne koysam red diyor. Ve bunun üzerine ya Rabbi diyor, o falan, ha, o falandan, o falandan, o Habibinden, Habibin Cibrili evinden buyurmuşsun ki, ne buyurmuşum buyuruyor Cenab-ı Hak, imanlı olarak 80 yaşını geçen kuluma hesap sormaktan haya ederim. Benim bir şeyim yok diyor, sadece buna güvendim. Hiçbir şeyim yok. Namaz dedi o verdi, oruç dedi o verdi. İşte ben efendim Kur'an-ı Kerim okuyayım, Allah-u Teala ihsan etti sana, çok okursun ya. Değil mi?
0: Evet.
1: Onu şey yapınca dolayısıyla yani evliya-i kiramın derecesi yükselince her şey onun ihsanı. Ya bazen ben hayvan belgesellerine bakıyorum, televizyonlarda bakıyorum. Ya onun sahibi de Cenab-ı Hak. Beni öyle yaratabilirdi. Ne farkım var? Ne özelliğim var? Karınca olabilirdim, örümcek olabilirdim, yılan olabilirdim, timsah olabilirdim. O beni insan yaratmış. Bir ihsan da bulunmuş. İki, İman nimetini vermiş. O vermese nasıl olacak da? Hani Emer abilerinin sık sık anlattığı Hasan-ı Basri Hazretleri Meclisi bir komşusu varmış. İşte anlatıyor, şey yapıyor falan. Şey yapmıyor falan. En sonunda
0: kabul etmiyor.
1: Hastalanmış. Annesi demiş ki ya demiş komşu demiş. Hani duyduğuma göre hanım falan işte sekeratim ev tarihinde bir daha gitsen. Demiş anlattım. Ya demiş son olarak bir daha. Gidiyor. Diyor ki komşu bak diyor senelerce diyor taptın ama diyor bu ateşle seni koruyamaz. Yakar seni gene. Anlatıyor. Diyor ki anlattıkların diyor. Aklıma vuruyor. Doğru diyor. Ama kalbini gösteriyor. Burası kilitli diyor. Açamıyorum. Kilitli burası. Öyle deyince ümitleniyor. Hemen kalkıyor eve geliyor. İşte abdesti tas ediyor. Ondan sonra secdeye kapanıyor. Dua etmeye başlıyor. Emel abi onun mübarek anlatırdı. O anda kilitli açılıyor, kalbin kilidi. Bir kelime-i şehadet getiriyor Emel abi. Yeni mi Ali duymuş abi derdi. Mübarek anlatırdı Emel abi. Allah Teala razı olsun. Kilit Cenab-ı Hakk'ın elinde. Şimdi ben Müslümanım falan ya arkadaş, Allah-u Teala ihsan etmesi olmaz işte. Evliya-i Kiram bunu görüyor, yakinen görüyor. O verdi. Vermesini bilen almasını da bilir. Nitekim olmamış mı? Ya her zaman anlattığımız şey, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin talebesi, yani halifelik makamına gelmiş. Bir gün çağırıyor, buyuruyor ki İstanbul'a gidersen, o zaman Bağdat İstanbul'a gidersen devlet adamlarıyla görüşme. Talebe şaşırmış, Allah Allah demiş, İstanbul nere bura nere. Neyse gün gelmiş, hakikaten İstanbul'dan ona bir davet gelmiş. Arz ediyor hocasına, efendim böyle. Git fakat o sözümüzü unutma, devlet adamlarıyla görüşme. Mustafa Bey, yani Mevlana Bağdadi Hazretleri zamanındaki devlet adamları, Osmanlı devlet adamları. Bunlar beş vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadına insanlar, tamam mı? Böyle insanlar. Hakikaten buraya gelince bir devlet erkanından birisi bunu davet ediyor. O an daha gitmeden önce, ya diyor ben de halifelik makamına geldim diyor, gidip görürsün bana ne zararı olur diye kalbinden geçirdiği an kendisine daha önce verilen geri çekiliyor. Alınıyor yani. Buz gibi hissediyor. Oysa gidip görüşmenin bir arabi geri dönüyor. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin huzuruna çıkmaya utanıyor. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin böyle kendi yaşıyla emsal bir talebesi varmış. Çok böyle müşfik, şefkatli. Onun aracılığıyla, hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Efendi Hazretleri'nin Şakir Efendi vasıtasıyla sordururdu buyuruyorlar ya. Onun vasıtasıyla gitmiş demiş, vaziyet böyle böyle, bir şefaatçi ol. Çıkıyor diyor ki efendim böyle böyle. Bizden çıktı buyuruyor Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri. Bizden çıktı. Bunun üzerine çok böyle şefkatli birisiymiş bir şurada. Diyor ki efendim hiçbir çaresi yok. Buyuruyor ki belden üstten soyunacak. Çıplak bir merkebin üzerine binecek. Hatta ters binecek diye de geçiyor bazılarda. Yüzünü gözünü dayayacak, siha boyayacak. Bağdat sokaklarında bağıracak. Mevlana Halid'in merdudu, reddettiği kimse benim. Bakın ibret alın diye böyle dolaşırsa, ağlayarak tövbe ederse belki buyuruyor. Çünkü benden öncekilerin hepsi gücendi ona. Bunun üzerine diyor ki o yapamaz, ben yapsam. Kendisini yapması lazım. Fakat enteresan ya. Sonra bu Mekke'ye gidiyor bu adam. Orada Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin aleyhinde çalışmış biliyor musun? Halifesiydi. Ne oldu? Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri ile beraber aynı zata derse giden birisi. O zaman Bizans İmparatoru İstanbul'a geliyor. Burada bir rahibeye aşık oluyor. Ondan sonra babası papazmış. Diyor ki kızım veririm ama diyor Müslüman'dan dönersen, domuzlarıma da diyor çobanlık yaparsan. Ve ta hocası demiş yani, domuz yavrularını omuzunda görüyorum bunun diye. Mürtet oldu. Ya alimdi bu. Alimdi bu. Ne oldu? Gitti. Gitti. Yani onun için de bütün bunları böyle din büyükleri, evliya-i kiram yakinen gördüğü için tir tir titremişler, korkmuşlar. Biz de korkuyoruz bunları anlatınca. Vermesini bilen almasını da bilir. Mülk onun. Sana bana ihtiyacı yok ki. İşte Emre bile bir seferinde bir şey buyurdular. Senin gece kalkıp da 200 rekat kıldığın namaza Allah tabi dönüp bakmaz. Neye bakar? Onun emrini yapmak için, yani kör topal kalktım, onun emridir bu saatte deyip sabah namazı veyahut da bu saatte deyip ayınca yatsı namazını kıldıysan uykulu uykulu, Allah Teala buyurmuş ki bunun abdesti abdesti benzemedi, namazda namaza benzemedi, uyuyup duruyordu zaten. Ama benim emrime kıymet verdi. Tam yazın buyurmuş. Önemli olan bu.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, vermek izzet, almak zillettir. Dinimizde bir şey istemek zillet, bir şey vermekse izzettir. Allah-u Teala dünyaya zillet, ahirete izzet vermiştir. Kuldan isteyen zelil, Allah-u Teala'dan isteyense aziz olur. Hadis-i şerifte, veren el, alan elden yüksektir buyuruldu. Abdullah-ı Ensari Hazretleri, sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşıysa tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır buyurmaktadır. Şeyh Edebali Hazretlerinin Osman Gazi'ye yaptığı meşhur vasiyette ise, sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı, ihsanı eksik etmeyesin ki, insan ihsanın kulcağızıdır buyurulmaktadır. Dini kurtarmak için dünyayı vermek lazımdır. Zira dünya malını kalbinden atan Allah'ın sevgili kulu olur. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Para dünyada iş görmek için yaratılmıştır. Sevmek ve biriktirmek için değil. Zira paranın sevgisi yılan sevgisi gibidir. Mal kazanmakla şeref kazanılmaz. İzzet ve şeref Allah-u Teala'ya kul olmakta, ilimde, edepte, ihlas ile amel etmektedir. İlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür. İnsanın şerefi de ilmi ve edebiyle belli olur. Allah-u Teala kime izzet vermişse onu kimse zelil edemez. Kime zillet vermişse onu da kimse aziz edemez. Peygamber Efendimiz, şan, şeref ve üstünlük mal ile değil, ilim ve irfanla ölçülür buyurmuştur. Din büyükleri, şerefül insan bil iman vel marife la bil mal vel menzile buyurmuşlardır. Yani insanın izzeti iman ve marifet iledir, mal ve makamla değildir. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri sevenlerine ve oğluna hitaben, sana vasiyet eylerim ey oğul ki, her halinde ilim, edep ve takva üzre ol. İslam alimlerinin kitaplarını oku, fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın, şöhret yapma, şöhrette afet vardır. Arslandan kaçar gibi cahillerden kaç. Bid'at sahibi, sapıklarla ve dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etme. Helalden ye, çok gülme. Herkese şefkat ve merhamet et. Kimseyi hakir görme. Kimseyle münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme. Mayan, fıkıh ve evin mescid olsun buyurmaktadır. Her izzet ve her nimet Allah-u Teala'ya ihlasla itaat ve ibadet etmektedir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir. Rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Allah-u Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Kim Allah-u Teala'dan korkarsa, haram işlemezse, bütün mahlukat ona itaat eder. Onu aziz eder. Kim Allah-u Teala'dan korkmaz, haram işlerse, Allah-u Teala onu zelil, rezil eder. Allah-u Teala'dan korkup haram işlemezse aziz olur. Aksini yapan zelil olur. Ebu Ali Rolbari Hazretleri, dünyayı kazanmakta nefisler için zillet, ahireti kazanmaktaysa nefisler için izzet vardır. Acaba niçin insanlar baki olan ahireti istemekteki izzetin yerine fani olan dünyayı isteyerek zilleti seçerler buyurmaktadır. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri de insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta kişiler için zillet, ahireti aramaktaysa izzet vardır. Yok olacak şeylerin peşlerinde koşarak zillete düşmek, ebedi olanı terk edip kendini izzete ulaştıracak şeyleri terk edene
ne kadar çok şaşılır buyurmaktadır. Kulun elbette istekleri olacaktır. Fakat istenecek kapıyı iyi bilmeli ve ona göre istemelidir. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları güneşten daha açık ve aydan daha aşikardır. Başkalarından gelen nimetleri de gönderen O'dur. Başkalarının ihsan etmesi bir emanetçinin birine emanet vermesi gibidir. Allahü Teala'dan istemeyip başkasından, yani onun yarattıklarından bir şey istemek, fakirden bir şey beklemek gibidir. İstenecek kapıdan istenecek şeyi de iyi bilmelidir. Cenab-ı Hak'tan rızasını, muhabbetini talep etmelidir. Din büyükleri Allahü Teala için vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Çünkü istemek kavuşmanın müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. İstek nimetinin kıymetini bilip bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan şey buna şükretmektir. Çünkü Sure-i İbrahim'in 7. ayetinde mealen, "Nimetlerime şükrederseniz elbette artırırım." buyuruldu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki dinleyicimiz, ben de öğle namazı kılıyordum dedi, sünnetini kıldım dedi, farzını kılarken üçüncü rekatta yanıldım, hata ettim, geri döndüm onu iade ettim dedi, sünnette mi iade çektim? Hayır, doğru yapmış da yalnız o hata etme konusunda da mesela namazın içerisinde bir hata yapıldığı zaman namazın içerisinde onu telafi etmek evladır, secde-i sehvle kurtarmak tavsiye ediliyor ve bildiriyor. Yani onu bilemedi, hatırlayamadı ama bozdu, yeniden kıldı. O yeniden kılarken farzını, sünnetini tekrar kılması, iade etmesi gerekmez. Yani doğru yapmış. Efendim, bir de dinleyicimiz dedi ki, Ayet-el Kürsi'yi abdestsiz okuyabilir miyiz? Hasreten sorduk yani, abdestsizden murat bazen deniyor. Hanımlar muayyen gününde. Hanımlar muayyen gündeyken okuyamazlar. Ama erkekte kadında abdest yokken ezbere musaftan açıp okumayacak Ayet-el Kürsi, ezberindeyse ezbere okuyabilir. Hatta ezberinde Yasin-i Şerif varsa, Tebareke varsa veyahut da başka sureler varsa onların hepsini abdest yokken ezbere okuyabilir. Abdestsiz iken musafı açıp musafı tutup oradan okuyamaz. Ezberinden okuyabilir. Erkek kadın içinde bir ayrım söz konusu değil. Efendim, kız çocukların meslek edinmesi, hani dedi kızım dedi böyle böyle söyle, Hazreti Hatice validemiz daha yeni çıktı dışarıda falan. Şimdi İslamiyet kadının meslek edinmesini veyahut da bir şey yapmasını, ticaret yapmasını men etmemiş ki. Haram işlemeden yapmasını emretmiştir bütün bunları. Mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde, önceki dönemlerde farklı da mesela hususi, tabi bizim çocukluğumuzda da vardı. Kız liseleri vardı. Erkek alınmıyordu oralara. Sonra karma sistem dediler. Berbat oldu tabi karma sistem olunca. Kız liseleri ayrıydı. Vardı öyle kız lisesi, kız ortaokulu, kız sanat mektebi. O şekilde, aynı şekilde ayrıydı. Dolayısıyla oralarda kadın hocaların eşliğinde tahsil, öğrenim yapmaları, ondan sonra haram işlemeden, erkeklerin arasına girmeden, kendilerine göre kadınlara hitap eden ticaret yapması veya vekalette, Hazreti Hatice validemiz, bunlar dinimiz men etmiyor ki. Ve bir kadının da aynı şekilde meslek edilmesini de men etmiyor. Ya bütün mesele bu, kadında da erkekte de aynı şekilde haram işlemeden. Mesela erkekler de soruyor bazen. Hiç unutmuyorum, Cağaloğlu'ndaydık da orada bizim sayfada bir gün birisi gelmişti falan. Ya o gün de Emel abiler birimleri geziyormuş, pat diye bizim sayfa birimine de girdi falan. O adamı gördü, dedi sen kimsin, ne içsin, nereden geliyorsun, ne iş yapıyorsun dedi. Bira fabrikası acaba. Hemen orayı terk et dediler. Bira fabrikası çalışıyorum, hiç unutmayayım onu. Dolayısıyla yani bir erkeğin de haram işler yapan yerde veyahut da kendisi haram veya harama sebep olan yerlerde çalışması, etmesi, o da uygun değil. O da uygun değil. Ancak kadını da erkeğin de, mesela kadının babası yok, kocası yok, ölmüş, dayı amca kimse yardım etmiyor falan. Eskiden Osmanlı döneminde böyle durumlarda devlet devreye girerdi. Belli sistemler vardı. O vakıf sistemleriyle kimse yalnız kalmazdı. Yetimler de yalnız kalmazdı. Kocası, babası, neyse dayısı, amcası vefat etmiş kadın da yalnız hissetmezdi. Onun iaşesi temin edilirdi o vakıflar kanalıyla. Devlete bile yük olmazdı. Ama şimdi öyle değil. Ha, devlet kendine göre hani işte neydi, sığınma evleri benzeri şeyler falan filan yapıyor ama şeyi yetemiyor. Hatta şey de veriyor yaşlılara, destek de veriyor falan.
0: Yani sosyal devlet, güvencesi olmayan kadınlara
1: devlet,
0: falan.
1: Devlet güçlendikçe oralarda el atmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani böyle bir durum söz konusu değilse nafakası kadar izin verilmiştir. Nafakası kadar izin vermiş. Tabii biz bunlar böyle nakledince bazıları ha demek ki diyor aynı şekilde ben de diyor meslek edinebilirim. Gideyim aynı şekilde boksör olayım falan. Şunu olayım bunu. Öyle değil yani. Absürt şeyler değil ya. Absürt şeyler değil. Yani bir kere kendi kadını yani Cenab-ı Hak kadın olarak yaratmış. Bunun özelliğini zedeleyecek, hırpalayacak şeylerle meşgul olman uygun değil. On sana bir de hani dışarı çıkıyorsun, erkekler arasında her gün bakıyorsun yeni elbise giymek mecburiyetinde, süslenecek, makyaj yapacak. Aldığı para süsüne püsüne yetmiyor zaten. Eve de bir nafakası olmuyor. Neymiş, ayaklar üzerinde duruyor. Ya nasıl ayaklar üzerinde duruyor yani, ben anlamadım ki. Eve de katkısı yok. Evet, sonra bir de şimdi Allah-u Teala kadını yaratırken erkeğe göre daha çok şefkatli ve merhametli yaratmış Cenab-ı Hak. Eğer o şefkat ve merhamet dumura uğratırsa, işte ondan sonra çocuk doğurmaktan da imtina eder, çocuk yetiştirmekten de imtina eder. Çünkü çocuğun yetişmesi yani annenin anneye verilen o şefkat ve merhamet sebebiyledir. Bütün mahlukata bakıyorsun. Mesela erkek aslan geliyor, bir dişi aslan doğurduğu yavruları öldürebiliyor bile. Ama o dişi aslan o yavruları korumak için kendini aynı şekilde feda edebiliyor. Cenab-ı Hak yani sadece yani insanların dişisine vermemiş bunu. Bütün yarattığı mahlukatın hepsine vermiş bunu. Hepsine vermiş. Dolayısıyla bu özellikleri zedeleyecek, hırpalayacak, yok edecek. Ailesi saadetini dumura uğratacak şeyler yapması o elbette ki uygun olmaz. Dinimiz de zaten bunu bildiriyor.
2: Kadının erkek gibi olması maharet değil. Kadının kadın gibi olması.
1: Tabii kadının kadın gibi olması, erkeğin de erkek gibi olması. Evet. Bir zamanlar böyle bir internet haber sitelerine bakıyordum. Baktım böyle bir meşhur bir kadın, yabancı. Ben diyor hani işte erkek olsanız falan galiba muhabirler mi soruyor falan. Yok diyor. O halinde ben bunu. Cenab-ı Hak her ikisini de kendi halinde mükemmel yaratmıştır. Mükemmel yaratmış. Erkeğin kadın olmak, kadının da erkek olmak. Hatta hadis-i şerifte lanet ediliyor biliyor musun? Erkeklerin kadın gibi giyinmesi, davranması, kadının da erkek gibi giyinmesi, davranması men edilmiştir. Allah-u Teala ve meleklerin laneti onların üzerine olsun mealinde hadis-i şeriflerde, kitaplarda zikredilmektedir.
2: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bir cemaatten bahsetmiş, isim vermiş de biz burada isim vermeyelim. Onlar işte adam toplamak için şöyle bir şey anlatıyorlarmış. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin üstadı teslimiyetini sınamak için İbrahim bin Ethem Hazretleri'ne içki getir demiş. O da getirmiş. Sonra başka bir gün de kadın getir demiş. Kadın bulamayınca haşa kendi eşini getirmiş hocasına. Bunlar iftira değil midir diyor. Böyle bir şey var mı diyor.
1: Külli mi iftira? Külli mi iftira? Bunu anlatan sahtekar bu yollarda aynı şekilde ben istersem diyor işte karılarınızı kızlarınızı getireceksiniz, ben istersem malınızı getireceksiniz, ben içki istersem getireceksiniz, beni sorgulamayacaksınız, ben la yüselim, sorumsuzum, ben her haltı yerim, ha siz de bana tabi olduğunuz müddetçe hep beraber cehenneme gideriz, cehennemin köpekler olursunuz tabi. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Allah Teala muhafaza buyursun ya, imtihan edebilir falan, o ayrı bir mesele. Herkesin gücü ve takati, sen kimsin ki aynı şekilde? Zaten ben dikkat edeyim, bu şeyh geçinen bu kendilerine dini cemaat süsü verip de şeyh geçirenlerin bazılarına bakıyorsun falan, hakikaten küllüm sahtekar. Ne din bilgisi var, ne itikat bilgisi var, ne büyüklere muhabbeti var. Ha, ismi Nakşi, ismi Kadiri, ismi Çeşdi, ismi aynı şekilde Melami, bu isimleri kullanıyorlar. Bu isimleri kullanıyorlar. Ama bahsettikleri yollarla hiç alakaları yok. Hiç alakaları yok. İbrahim Ethem Hazretleri'ni anlatıyor, kendine şey yapıyor. Yunus Emre Hazretleri'ni anlatıyor, kendine pay çıkarıyor. Yani bunlara itibar etmemeli, değer vermemeli, okumamalı, dinlememeli. Ve gitmemeli de.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin adına bir sorumuz daha olacak. Hocam şimdi insanlar malum akıl sahibi, zeka sahibi. Şimdi insan şöyle de düşünebilir. Yani güzel bir şey var. Ben bu güzel şeyi ibadet olarak yapayım. Yine de sevap kazanırım. Yani hakikaten de yaptığı şey mesela başka insanlara da faydalı olan bir şey de olabilir. Böyle yapmak ibadet olur mu? Yani o böyle düşündüğü için sevap kazanır mı? İbadet olarak yaptığı için o şeyi, iyi şeyi.
2: Şimdi Mustafa Bey, İslamiyet'e uymaya ibadet denir buyuruluyor. İslamiyet'e uymaya. Yani Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yapmak ibadettir. Kendi düşüncemizin, kendi güzel gördüğümüz şeyi yapmak değil, emredileni yapmak. Ben bir güzel bir şey koydum ortaya, diyorum ki bu da güzel bir şey, bu da ibadet değil. İbadetleri emreden, o ibadet şekillerini bildiren İslamiyet'tir. İslamiyet'e uymak ibadettir bunun için. Ha, İslamiyet'in güzel dediği şeyleri yaparsan güzel olur. Çirkin dediği şeyleri yaparsan çirkin olur.
1: Evet.
2: Yani bizim güzel dememiz, bizim çirkin dememiz değil. Orada ölçü olan Allah-u Teala'nın emretmesi, Allah-u Teala'nın yasak etmesidir. Bunun için İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûr Hazretleri kitaplarında sık sık ibadet emredileni yapmaktır diye defalarca vurgu yapıyor bu tabirle. Defalarca aynı şekilde ibadet emredileni yapmak. Yoksa bizim kendi görüşümüz değil. Ama efendim işte insanların faydasına. Şimdi insanların faydasına bulmuş olduğum bir buluş insanlar tarafından kullanılırsa ve netice itibariyle güzel bir çığır açmışsan o ibadet olmaz. Ama ne olur? Allah-u Teala'nın kulları ondan istifade ettiği için sen sevap kazanmış olursun. Peki efendim sevap kazanılan şey ibadet değil mi? Hayır. Emredilen ibadettir. O da iyilik sınıfına girer. Ama orada da niyete bakılır tabii ki. Ha, insanlar aferin diye öyle bir buluş yapmışsan, öyle bir şey keşfetmişsen veyahut da dünya menfaati temin ederek kazanmak niyetiyle yapmışsan dünyada menfaatlenirsin, kazancına kazanç katarsın, paraları istif edersin ama ahirette arzunu yararsın. İbadet olabilmesi için, yani ondan sevap hasıl olabilmesi için bir Allah-u Teala'nın emrettiği, yani İslamiyet'e uyma ibadet dendiği için başlangıçta İslamiyet'i kabul etmesi, iman etmesi lazım bunun. İman ettikten sonraki yaptığı iyilikleri de Allah için yapması gerekir. Yaptığı iyilikleri de, yani kendi güzel gördüğü değil, dinin, İslamiyet'in bildirmiş olduğu bu güzeldir, bu faydalıdır dediği. Şimdi burada belki bizi izleyenlerin hatırına şu gelebilir: efendim bazı şeylerin güzel olduğunu insan göremez mi? Görür. Anlayamaz mı? Anlar. İslam alimlerinin oradaki üzerinde hassasiyetle durduğu nokta insanların güzel gördüğü, insanların beğendiği değil. İnsan mesele güzel görüyor. O zaten güzeldi. O güzelliği açığa çıkarmış. Cenab-ı Hak insana akıl vermiş, idrak vermiş. İnsan da bunu kavrayabiliyor. Efendim bu güzeldir. Zaten güzel yaratmış Cenab-ı Hak onu. Bu iyidir. Zaten Cenab-ı Hak ona iyidir demiş. Bizim ona tabi olmamız gerekir. İbadet için. Yoksa kendi nefsimize, kendi aklımıza değil. Mesela bir kimse ya oruç da hakikaten faydalıymış, böyle mide dinleniyor, ben de oruç tutayım, güzel bir şeymiş falan, daha önce anlayamamıştım onun için tutmuyordum ama şimdi iyi anladım, yani oruç da faydalı bir şeymiş diye düşünse, tutmuş olsa bu kimse oruç ibadetini yerine getirmiş olmaz ve bunun için de ahirette bunun eline bir ücret verilmez. Niye? Çünkü emredileni yapmadı. Oruç bir ibadetti. Cenab-ı Hak emrettiği için tutulur. Tabi Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirebilmek için önce Allah-u Teala'ya iman etmek gerekir. Bu iman da doğru olması gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor doğru imanın nasıl olduğunu. Çünkü eshabım 73, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Birisi doğru yolda kalacak, diğerine sapıtacaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de kalple yapılanlar var mesela. Kibirdir, ucuptur, riyadır, hasettir, suizandır neyse. Bunlar da aynı şekilde men edilmiştir. Bunlara Rabbimiz bunları yasak etmiş diye biz bunlara ittiba ediyoruz. Efendim bunlar kötü. Ben gördüm bunu. Senin görmene gerek yok. Zaten Allah-u Teala bildiriyor ki bunu. Biz kendi gördüğüm için değil. Ha şu hatıra gelebilir. Peki efendim hani bunların böyle kötü olduğunu düşünmek veyahut da aynı şekilde hikmetleriyle falan. Tamam hikmetleri öğrenebilirsin. O ayrı bir mesele. Onu zaten dinimiz men etmemiş, yasak da etmemiştir. Ama dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu, üzerinde ısrarla, hani üstünü çizerek, bugünkü tabirle vurgu yaptığı bir husus var. İbadet, emredileni yapmaktır. Benim güzel gördüğüm bir şey ibadet olamaz. Senin güzel gördüğün bir şey ibadet olamaz. Bir başkasının güzel gördüğü bir şey veyahut da ortaya koymuş olduğu bir iş hem insanlara faydalıdır, bu da ibadet olsun deme hakkı, selahiyeti insanlara verilmemiş, Peygamber Efendimiz'e bile verilmemiştir. Ama Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam tavsiyeleri var. Ha, Allah-u Teala mesela açıkça vahyettikleri var. Kalbine ilham ederek bildirdikleri vahiyler var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz için o vahiden başkasını söylemez. Yani kendisine bildirilenden başkasını söylemez. Allah-u Teala izin vermez ona. Yani Allah-u Teala'dan gelmeyen bir şeyi iştihadıyla söylemiş olsa hemen o düzeltilir. Hemen o düzeltilir. Çünkü evet. Peygamberlerin vazifesi doğruyu bildirmekti. Onun için Allah-u Teala insanlara bu yetkiyi vermemiş. Yani dine müdahale edin. On sana efendim işte bir kurul toplayalım. Bu ibadetlerde bir pazarlık yapalım, 3 aşağı 5 yukarı zamanımızda da var ya bu şekilde böyle. Efendim diyor işte namazları diyor 3 vakte indirelim, olur hay hay emrin olur. Peki Müslümanların bir şikayeti yok da genellikle de böyle diyenler hep namaz kılmayanlar biliyor musun? Ramazan-ı Şerif'te aynı şekilde efendim diyor oruç diyor sıkıntı veriyor. Oruç tutanlar için bir sıkıntı söz konusu değil de oruç tutmayanları sarıyor bu dert her ne hikmetse. Kurban Bayramı'nda ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te oruç zamanı, evet. Hac zamanı bir telaş sarıyor. Dikkat edin böyle konuşanlara. Bu adamlar oruç tutmaz. Bu adamlar namaz kılmaz. Bu adamlar hacca gitmez. Hac ibadeti yapmaz. Ama oturduğu yerde ahkam keser. Yani acaba kaç kişinin daha kanına girer ve zihnini bulandırırım diye. Netice olarak efendim ibadet Rabbimizin emrettiklerini yapmak. Yoksa hani biz bir şeyi güzel görmüş olabiliriz. Rabbimizin güzel dediklerinin hepsi güzeldir. Bir şeyi çirkin görebiliriz. Rabbimizin çirkin dedikleri zaten çirkindir. Onu zaten öyle yaratmıştır. Evet. Ha bunu sen idrak edersin. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a şükredersin. Ya Rabbi ne güzel şeyle emretmişsin diye. Rabbimiz emretti diye o ibadetleri yapılırsa ibadet olur ve ecir ve ücret alınır efendim o zaman.
3: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti ebediyeden.
5: Bir kimsenin dünya ticareti ahiret ticaretine mani olursa bu kimse bedbahttır, zavallıdır. Bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir? Dünya saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir hem de çabuk kırılır. Ahiret ise altından kupa gibidir ki hem çok kıymetlidir hem de dayanıklıdır, kırılmaz. Hatta hiç tükenmez. Dünya ticaretinin ahirete yaraması için ve cehenneme sürüklememesi için çok uğraşmak lazımdır. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için çok uyanık olmak lazımdır. Her sabah şöyle niyet etmelidir ki kendisinin ve evlat ve ailesinin rızkını kazanmak, onları kimseye muhtaç bırakmamak, Allahü Teala'ya rahat ve temiz ibadet edebilmek, ahiret yolunda yürüyebilmek için vazifeme gidiyorum demelidir.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
7: Dıhye-i Kelbi Hazretleri. Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve sima olarak en güzellerinden. İsmi Dıhye bin Halife bin Ferve bin Fedale bin Zeyd bin İmrül Kays bin Hazreç olup Dıhyetül Kelbi diye meşhur olmuştur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 50 miladi 600

onun hidayet bulması için dua ederdi. Bedir gazasından sonra bir gün Cebrail aleyhisselam, dıhiyenin iman edeceğini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti. İmanla şereflenmek için huzur-u saadetlerine girince, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerindeki hırkasını dıhiyenin oturması için yere serdi. Dıhiye-i kelbi, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hürmeten hırkayı saadeti kaldırıp yüzüne gözüne sürdükten sonra başının üzerine koydu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duaları bereketiyle kalbinde iman nuru doğmuş ve öylece Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelmişti. Cebrail aleyhisselam çok defa Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna onun suretinde gelirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Ümeyye'den 3 kimseyi 3 kimseye benzetti ve buyurdu. Dıhiyetül Kelbi Cebrail'e, Urve bin Mes'ud Sekafi Hazreti İsa'ya, Abdül Uzza ise Deccal'a benzer. Dıhiye-i Kelbi Hazretleri Eshab-ı Kiram'ın en güzel yüzlülerindendi. Öyle ki Medine'de dahi sokakta gezerken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emriyle yüzünü örterdi. Yoksa kolay kolay kimse gözünü ondan ayıramazdı. Dıhiye-i Kelbi Hazretleri dostlarına nasihatlerinde buyurdular ki: Kelime-i tevhid dinin aslıdır. Allahü Teala kelime-i tevhidi razı olduğu şeyleri söylememizi nasip etsin. Tabii son nefes çok önemlidir. Çünkü cennet amel karşılığı değildir. Cennete girmek çok ibadet yapmak, hayır hasenat yapmakla değildir. Peki sohbet yapmanın, dine hizmet etmenin faydası nedir? Bunların faydası onun imanını kuvvetlendirmek ve imanla ölmesini sağlamak ve ahirette cennete girmeye vesile olan imanı kurtarmak içindir. Çünkü cennetin kapısında yalnız imanı olanlar girebilir. Yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olan bu kapıdan içeri girebilir, yazılıdır. Herkes giremez. Dolayısıyla bütün ibadetlerin, bütün hizmetlerin hepsinin uç noktası imandır. Bir müminin kemalde olması, kendisinin kemalde olduğuna inanmamasıdır. Yani günahlarını düşünür, ahiret bakımından sıkıntılarını, üzüntülerini düşünür. İşte bu kâmil bir Müslümandır. Eğer kendisinde zerre kadar bir üstünlük, meziyet, sıfat düşünse, o kâmil bir mü'min değildir. Çünkü kâmil bir mü'min bilir ki, benim her yaptığım Allah'ın kudretiyle olmaktadır. Benim herhangi bir kudretim yok ki, der. Akla gelen her zerre, her hücre, hepsi Allah'ın kudretiyle iş görmektedir. Bu hayat mutlak olarak hayaldir. Bu dünyada hakikat yoktur. Çünkü bir şeyin hakiki olması için onun hiç bozulmaması lazımdır. Yani sonsuza kadar varlığının devam etmesi lazımdır. Böyle bir olay dünyada yoktur. Zaten daha kesin olan hadis-i şerif de vardır. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. İnsan rüyasında istediği kadar zengin olsun, istediği kadar fakir olsun, ağrı çeksin veya çekmesin. Uyandığı vakit hepsi biter. Bunun gibi insan öldüğü vakit her şeyi sıfır olur. Beden çürüyecek, ruh ölmez, geldiği makama gidecek. Geriye sadece amel kaldı. Kim Allahü Teala'nın verdiği sağlık ve zaman nimetini iyi kullanırsa o kazanacaktır. Ama sıhhatini, zamanını sırf dünya için, hayal için kullananlar, servet ve şöhret için kullananlar sonunda pişman olacaklardır. Dünyadaki pişmanlık faydalıdır. O bir tövbedir. Öldükten sonra tövbenin hiçbir faydası yoktur. En iyi dost, insana ahireti hatırlatandır. En kötü düşman,

insana dünya sevgisi hatırlatandır. Eğer birisi size dünyayı hatırlatıyorsa, o köyü, o şehri terk edin. Bu, dünya için çalışmayın demek değildir. Bilakis, dünya için çalış ama kazandıklarının sevgisini kalbine sokma. Eğer kalpte Allah sevgisi, ahiret sevgisi, din kardeşi sevgisi varsa, milyarlar kazansan sana zararı yoktur. Bizim en çok korktuğumuz üç keçisi varken, dünya sevgisiyle yanıp tutuşandır. İşte o çok tehlikeli bir insandır. Mü'min, mü'mine şifadır, rahmettir. Onun için hastanın en büyük ihtiyacı bir mü'mini görmektir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mahşerde herkes buram buram güneş altında yanarken, 50.000 sene orada terlerken, 7 sınıf Müslüman arşın gölgesinde gölgelenecekler. Onlar için azap korkusu yoktur. Bunlardan biri müminin yüzüne Allah rızası için bakanlardır. Müminin simasına Allah için bakanlar arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Kul hakkı çok mühimdir. Ahirette en zor hesap kul hakkıdır. Kişinin evlendiği hanımı Allah'ın kuludur. Eğer o hanımın hakkına riayet edilecekse, o hanım üzülmeyecekse, onunla iyi geçinilecekse evlenilebilir. Eğer o hanım köle zannedilecekse, hizmetçi zannedilecekse evlenmemelidir. Çünkü kul hakkıdır. Aynı zamanda ahirette koca hanımından sorumlu olacaktır. Hanım kocasından değil. Buna çok dikkat edilmelidir. Bir mümin, bir din kardeşini gördüğü zaman, bakışımdan, hareketimden incinmesin diye titremesi gerekir. Münafıklar birbirinin arkasından gıybet ederler. Müminler ise birbirinin arkasından dua ederler. Gıybet, kul hakkıdır. Fiilen helalleşmek gerekir. Evladıyla helalleşse yine olmaz. Bizzat kendisiyle helalleşecek. Mü'min demek, önce sen, sonra ben demektir. Bütün insanlar üç sınıftır. Birinci kısımdakiler, bunlar hayvan gibidir. Benimki benim, seninki de benim der. İkinci kısımdakiler, benimki benim, seninki senin der. Üçüncü kısımdakiler ise, seninki senin, benimki de senin diyenlerdir. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, müflis kimdir biliyor musunuz? Buyurdu. Bizim bildiğimiz müflis, parası, malı olmayan kimsedir dediler. Ümmetimden müflis, şu kimsedir ki, kıyamet günü namazlarıyla, oruçlarıyla ve zekatlarıyla gelir. Fakat, kimisine sövmüştür, kiminin malını almıştır, kiminin kanını akıtmıştır, kimini dövmüştür. Hepsine bunun sevaplarından verilir. Haklarını ödemeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları alınarak buna yüklenir. Sonra cehenneme atılır. Ya Ebu Hureyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama, Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahü Teala Hazretlerinden iste. Allahü Teala'nın adet-i ilahiyesi şöyle cari olmuştur ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül de bundan ibarettir. Akıllı şu kimsedir ki günü dörde ayırıp birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacaat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir sanatta veya ticarette çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle kendisini eğlendirip haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. Ticaret yapınız. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız. Dünya sizin için yaratıldı.
Siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. İki gün aynı halde bulunan, yani her gün ilerlemeyen, bir şey öğrenmeyen, aldandı, ziyan etti. Beş şeyi yapan kadın, cehennemden kurtulur. Beş vakit namazını kılar. Ramazan ayında oruç tutar. Zevcini, anasını, babasını üzmez. Yüzünü ve saçlarını yabancı erkeklere göstermez. Dünya sıkıntılarına sabreder. Müslümanların en iyisi, en faydalısı, zevcesine karşı iyi ve faydalı olandır. Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Sonra yaparım diyenler helak oldu. Günahına tövbe eden hiç günah yapmamış gibidir. Şüphe edilen altını ateşle muayene ettikleri gibi Allahü Teala insanları dertle, bela ile imtihan eder. Bazısı bela ateşinden halis olarak çıkar. Bazısı da bozuk olarak çıkar. Dıhye-i Kelbi Hazretleri ile ilgili bir menkıbe nakledelim. Yine bir gün Cebrail aleyhisselam, Hazreti Dıhye radıyallahu anh suretinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bu sırada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'de bulunuyordu. Daha çocuk yaşta olan Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin de mescitte oynuyorlardı. Hazreti Dıhye'yi görünce hemen ona doğru koştular. Cebrail aleyhisselamı Hazreti Dıhye zannedip yanına vardılar ve ceplerine ellerini sokup bir şeyler aramaya başladılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Ey kardeşim Cebrail, sen benim bu torunlarımı edepsiz zannetme. Onlar seni dıhye sandılar. Dıhye ne zaman gelse hediye getirirdi. Bunlar da hediyelerini alırlardı. Bunları öyle alıştırdı." Cebrail aleyhisselam bunu işitince üzüldü. "Dıhye bunların yanına hediyesiz gelmiyor da ben nasıl gelirim?" dedi. Elini bir uzattı, cennetten bir salkım üzüm kopardı, Hazreti Hasan'a verdi. Bir daha uzattı, bir nar kopardı, Hazreti Hüseyin'e verdi. Hazreti Hasan ve Hüseyin hediyelerini alınca, Hazreti Dıhye zannettikleri Cebrail aleyhisselamın yanından uzaklaştılar ve Mescid-i Nebevi'de oynamaya devam ettiler. Bu sırada mescidin kapısına ak sakallı, eninde baston, toz toprak içerisinde beli bükülmüş ihtiyar bir kimse geldi. "Yavrularım, günlerdir açım. Allah rızası için yiyecek bir şey verin," dedi. Hazreti Hasan ile Hüseyin, biri üzümü, diğeri de narı yiyecekleri sırada bu ihtiyarı böyle görünce hemen yemekten vazgeçip ihtiyara vermek için mescidin kapısına doğru yürüdüler. Tam verecekleri sırada Cebrail aleyhisselam gördü. "Durun, vermeyin o meluna. O şeytandır. Cennet nimetleri ona haramdır," buyurarak şeytanı kovdu. Dıhye-i Kelbi Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde buyurdular ki: "Allahü Teala tövbe istiğfar edeni muhakkak affeder. Kim istiğfar ederse muhakkak kabul olur." Nasr suresinde mealen "Rabbine istiğfar et. O muhakkak tövbeleri çok kabul edendir," buyuruyor. Hud suresinde de mealen "İstiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim," buyuruyor. Tövbe edelim. Allahü Teala tövbe edenin tövbesini kabul eder. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem birisi gelip dedi ki: "Ben bir günah işledim. Tövbe ettim. Allahü Teala tövbemi kabul etti mi?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "etti," buyurdu. Adamcağız, "Peki tekrar günah işledim, tekrar tövbe ettim, yine kabul etti mi?" dedi. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar
etti buyurdu. O zat tekrar sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, boşuna nefesini tüketme. Kıyamete kadar da bu sürse sen tövbe ettikçe Allahü Teala seni affeder buyurdu. Her namazdan sonra 11 İhlas okumayı ihmal etmemeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, 3 şey kendisinde bulunan kimse cennete dilediği kapıdan girecektir. Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa İhlas suresini okuyan, katilini affederek ölen. İman varsa her şey var demektir. İman yoksa hiçbir şey yoktur. İman hayattır, candır. Beden topraktan var oldu. Tekrar toprak olacaktır. Bedene can veren imandır. Müminin neşesi yüzündedir. Asık suratlı olmak ona yakışmaz. Müslüman almak için değil, vermek için uğraşır. Çünkü Müslüman için dünya alma değil, verme yeridir. Almak ahirettedir. İnsanlar 3 kısımdır. 1- Gıda gibi olanlar. Her zaman gerekir. 2- İlaç gibi olanlar. Bazen gerekir. 3- Hastalık gibi olanlar. Bunlar gerekmezse de gelip musallat olur. Bunlardan kurtulmak için müdara etmek gerekir. Çalışmak ibadettir. Çalışan Allah'ın dostudur. Boş durmamalı. Onun dostu olmak, rızasını kazanmak için boş durmamalı. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden geçerken boş duran birisine selam vermedi. Dönünce aynı adama selam verdi. Eshab-ı kiram, geçerken selam vermediniz, dönünce niye selam verdiniz diye hikmetini sordular. Buyurdu ki, giderken hiçbir iş yapmıyordu. Boş duranı Allah sevmez. Allah'ın sevmediğine ben niye selam vereyim? Dönünce ise bir çöple olsa bile yeri karıştırıyordu. Yani bir şeyler yapıyordu. Onun için selam verdim. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, aklın alameti, nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti, nefse uyup Allah'tan af ve merhamet beklemektir. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim. İyi huyları tamamlamak, iyi ahlakı dünyaya yaymak için gönderildim. İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa bütün organlar kötü olur. Bu kalptir. Şirkten sakınınız. Şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Zikrin en kıymetlisi la ilahe illallah demektir. Sıcak su buzu erittiği gibi iyi huy da hataları eritir. Sirke balı bozduğu gibi kötü huy hayratı ve hasenatı yok eder. İbadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir. Vefatı. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazası dışındaki bütün gazvelerine iştirak eden Dıhye-i Kelbi Hazretleri, Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh hilafeti zamanında Suriye seferine katıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Yermük Savaşı'nda bulundu. Şam seferlerine katıldı. Şam'ın fethinden sonra oraya yerleşti ve Muzze'de oturdu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında Şam'da 50 miladi 672'de vefat etti. Kabri şerifi binlerce Müslüman tarafından ziyaret edilmekte ve feyzinden istifade edilmektedir. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Hepimize hüsnü hatime nasip etsin. Amin.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder.

Bugünkü konumuz emir ve yasaklara uymak. Değerli dinleyenler, insanlar Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymaz. İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrılırlarsa, dünyada huzur ve bereket kalmaz. Rızıklar da azalır. Nitekim Taha suresinin 124. ayeti kerimesinde mealen, "Beni unutursanız rızıklarınızı kısarım" buyurulmuştur. Bunun için iman rızkı, sıhhat rızkı, gıda rızkı, insanlık ve merhamet rızkı ve daha nice rızıklar azalmıştır. Haşa zulmetmez kuruna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası sözü, Nahl suresinin 33. ayetinden alınmıştır. Bugünkü inkar ve isyan karanlıkları, İslamiyet'i unutmanın bereketsizlikleri ve sıkıntıları içinde, insanlar gece gündüz, kadınlı erkekli çalıştıkları halde bir ailenin nafakasını, rahat yaşamasını temin edemez hale gelmişlerdir. Allahü Teala'ya inanmadıkça, onun bildirdiği İslam dinine uymadıkça, onun peygamberinin güzel ahlakıyla bezenilmedikçe dalalet, felaket akıntısını durdurmak imkansızdır. Bu sebeple her günah ve isyandan sakınmak ve bunlar için tövbe etmek lazımdır. Namaz kılmamak da büyük günahlardandır. Bu günahtan kurtulabilmek için kazaya kalan namazları bir an önce kaza etmelidir. Hatta kaza namazı borcu olanların nafile ibadetlerle meşgul olması da uygun değildir. Çünkü Cenab-ı Hak nafile ibadetleri niçin yapmadın diye sormayacaktır. Fakat beş vakit namazı niçin vaktinde kılmadın veya kazaya kaldığı halde niçin kaza etmedin diye soracaktır. Bu sebeple kaza borcu olanlar nafile ibadetler yerine de kazaya kalan namazlarını kılmalı, kazaya kalan oruçlarını tutmalıdır. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri, "Nafile ibadet bir farzı terk etmeye sebep olursa ibadet olmaz, mala yani zararlı olur" buyurmuşlardır. Bunun için kazaya kalan namazları bir an önce ödemeye çalışmalıdır. Vaktinde yapmadığı ibadetleri kaza etmeden ağır hasta olan bir kimse, öldükten sonra namaz kefareti yapılması için vasiyet etmesi, velisinin de bu vasiyeti yerine getirmesi lazımdır. Allahü Teala ile kul arasında olan, yani kul hakkı bulunmayan günahların affolması için gizlice tövbe etmek kafidir. Başkalarına haber vermek, bildirmek lazım değildir. Hayvan hakkı bulunan günahları affettirmek çok güçtür. Hayvanı haksız olarak öldürmek, dövmek, yüzüne vurmak, takatinden fazla yürütmek, ağır yük yüklemek, otunu, suyunu zamanında vermemek günahtır. Bu günaha hem tövbe etmeli hem de istiğfar ederek yalvarmak lazımdır. Süleyman bin Ceza Hazretleri buyuruyor ki, "Ey oğul, şakilerin alameti sende bulunmasın. Bu alametlerin evveli zulmetmektir. Zulüm üç kısımdır. 1- Allahü Teala'ya asi olmak. 2- Zulmeden kimselere yardım etmek. 3- Kendi emri altında bulunanlara eza, cefa etmek, onların ibadet yapmalarına mani olmak. Bu üç fiili işleyenlerin varacağı yer nihayet cehennemdir. İlmiyle amel etmemek, amelinde salah ve ihlas olmamak ve din alimlerine, ibadet edenlere, ezana, mübarek günlere kıymet vermemek de şakavet alametidir. Allahü Teala'ya asi olmak da iki türlüdür. 1- Allahü Teala'nın emirlerini yani farzları yapmamaktır. Farzları vazife kabul etmeyenler kafir olur.
Vazife bilip tembellikle yapmayanlar, yani kaza etmek, ödemek fikrinde olanlar kafir olmaz, fakat en büyük günah olur. 2. Hak Teâlâ'nın men ettiğini, yani haramları yapmaktır. Haramdan kaçmayı vazife bildiği halde nefsine uyarak yapan ve sonra üzülenler kafir olmaz. Haram işleyen Müslümanlara fasık, asi denir. Haram işlemeyenlere salih, müttaki denir. İttikanın, yani haramdan kaçmanın sevabı, farzları yapmanın sevabından daha fazladır. Farzları yapmamanın günahı, haram işlemek günahından daha çoktur. İbrahim bin Ethem hazretlerinden birisi nasihat isteyince, o kimseye buyurdu ki, 6 şeyi kabul edersen hiçbir işin sana zarar vermez. O 6 şey şudur. 1. Günah yapacağın zaman onun rızkını yeme. Rızkını yiyip de ona isyan etmek doğru olur mu? 2. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek layık olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma. Görmediği bir yerde yap. Onun mülkünde olup rızkını yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun olur mu? 4. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Kudretin varken o gelmeden önce tövbe et. O da bu saattir. Zira melekül mevt ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldikleri vakit onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki buna imkan yoktur. Öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki bu sözümü dinlemezler. Bunun üzerine o kimse tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. Değerli dinleyenler, sevenin, sevgilinin sevdiklerini sevmesi ve sevmediklerini sevmemesi lazımdır. Bu sevgi ve düşmanlık insanın elinde değildir. Sevginin icabıdır ve kendiliğinden hasıl olur. Seven kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun için bir kimseye deli denilmedikçe bu kimsenin imanı tam olmaz buyurulmuştur. Dostun dostları insana sevimli görünür. Düşmanları da çok çirkin görünür. Bir kimse birisini seviyorum derse onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça sözüne inanılmaz. Hadis-i şerifte Allahü Teala bir peygambere vahyetti ki falan abide söyle, dünyada zühd ederek nefsini rahata kavuşturdun ve kendini kıymetlendirdin. Benim için ne yaptın? Abid sordu, ya Rabbi senin için ne yapılır? Allahü Teala buyurdu, düşmanıma benim için düşmanlık ettin mi ve sevdiğimi benim için sevdin mi buyuruldu. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için Allahü Teala'nın Habibine uymak lazımdır. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde mealen Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de Allahü Teala'yı seven beni sever buyurmuştur. İnsanın saadete kavuşması için adetlerinde, ibadetlerinde, kısacası her işinde din ve dünya büyüklerinin reisine benzemesi lazımdır. Sevgilinin sevdikleri sevilir, düşmanları ise sevilmez. Beden ve kalple erişilebilecek bütün yüksek dereceler Resulullah Efendimiz'i sevmeye bağlıdır. İnsanın olgunluğu bu teraziyle ölçülür. Bunun için ibadetlerin en kıymetlisi Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve düşmanlarını sevmemektir. Allahü Teala'yı sevmenin en büyük alameti budur ve seven insanda bu hal kendiliğinden hasıl olur.
Cafer bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, pek çok kötülüğün anahtarı sinirlenmektir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Biz başıboş değiliz. Bir gence mektubunda buyurdu ki, evladım, seni bu doğru yoldan ayırmasın Allah'ım. Ey oğlum, sana pek çok lütfedip Hak Teâlâ şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Şimdi bilmiyorum ki nefis ile şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol. Arkadaşlar uygunsuz. Nefsin arzularını yapmak kolay ve ucuz. Ey oğlum, benim sana diyeceğim tek şudur. Körpeciksin, yolun da be gayet korkuludur. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır. Haram ve günahlara hiç uzanmamalıdır. Zira Cenab-ı Allah acıyıp bu kullara, mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Helal olan sayısız şeyleri bırakarak, onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak, Hakk'a karşı ne kadar büyük edepsizliktir, ne derece bir inat, ne terbiyesizliktir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat, bir günde genç birine şöyle etti nasihat. Ey oğlum, haram ile beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Kazandığın maaşı helal ettirmemişsen, nasıl cevap verirsin mahşerde Rabbine sen? Ey oğlum, bizler kuluz, Allah'ın emrindeyiz. Kendi emrine buyruk ve başıboş değiliz. Her istediğimizi yapamayız ki zinhar, zira sahibimizin bize emirleri var. Burada yaşamazsak, onun emirleriyle, mezarda pişmanlıktan başka şey geçmez ele. Ey oğlum, gençlik çağı kâr ve kazanç vaktidir. Mert olan bu zamanı iyi değerlendirir. İhtiyarlık zamanı herkese olmaz nasip. Olsa da vakit olmaz elverişli münasip. Vakit dahi bulunsa azalınca güç kuvvet, yapılmaz gençlik gibi yarar iş ve ibadet. Oğlum, nefsimiz için yaparız nice şeyler. Onlar hep sorulacak mahşerde birer birer. O gün günahlarımız konunca önümüze, nasıl mahcup oluruz o zaman Rabbimize? Hazırdır ve nazırdır elbette Cenab-ı Hak ve senin her işini görmektedir muhakkak. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Bunları bile bile haramları işlemek, Müslümana yakışan bir hal olmasa gerek.

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buyuruyorlar ki, küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız, onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Bir etiketimiz var. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Başaracağız etiketini belirledik bugün. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı gönderin. Sizlerin düşünceleri bizler için çok önemli. O yüzden bekliyorum yazdıklarınızı. Hepsini okuyacağım. Şimdi Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Türkiye'nin eğitim rotası yeniden şekilleniyor. Bu kapsamda yetenekler erken yaşta keşfedilecek. Bu sayede piyasanın ihtiyaçlarına göre nitelikli iş gücü yetiştirilecek az sonra. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor. Sarı lacivertliler ilk maçta İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe'de UEFA'dan ceza alan Guendouzi forma giyebilecek az sonra.
3: Haydi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konuları gündemdeydi. Erdoğan Beştepe'de Tombarak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesini de kabul etti.
5: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, kalkınma yolu projesi, petrol, enerji ve su başlıkları, İran'la ABD arasındaki gerilim, tüm bu kritik başlıklar gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti.
6: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
5: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
7: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
5: İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel sorunlar da masadaydı. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve bunun bölgeye yansımalarıydı. Görüşmede terör örgütü PKK'nın silahları teslim etme süreci ele alındı. Yaşanan son gelişmeler, Irak'taki son durum değerlendirildi.
6: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
5: Ayrıca Irak'ta silahlı yapıların devlet kontrolüne alınması, Türkiye-Irak sınırında güvenliğin artması gibi başlıklar da masadaydı. Kritik görüşmede bölge için önemli olan kalkınma yolu projesi, petrol ve enerji gibi başlıklar da gündeme geldi. İki ülke arasında son dönemde ivme kazanan ikili ilişkilerde detaylı bir şekilde ele alındı.
7: Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmelerini sürdürdü. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tombarak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa ve eşini kabul etti.
3: Efendim dün Beştepe'de bir başka misafir daha vardı. Kritik bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan da bir açıklama geldi. İzleyelim.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası ilk açıklama Mansur Yavaş'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi.
8: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
5: Mansur Yavaş, NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yavaş, kabul için de Erdoğan'a ayrı bir teşekkür etti.
3: Tabii CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü törenleri de vardı. Herkes aslında Mansur Yavaş'ı arıyordu. Geldi mi, gelecek mi? Resepsiyona katılmayacağını açıkladı önce Yavaş. Hatta Anıtkabir ve genel merkezdeki törenlere de gitmedi. Ve tabii bu tavrı parti içinde rahatsızlığa yol açtı. Ardından bir de Cumhurbaşkanı ziyareti olunca birçok soru işareti de kafada oluştu. Hatta parti kaynakları üstü kapalı da olsa Yavaş'ı istifaya davet etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı. O törenlerde gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Resepsiyona katılmayacağını açıklayan Yavaş, Anıtkabir ve genel merkezdeki programlarda da yer almadı.
9: Bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Özgür Özel 90 milletvekiliyle ayrılarak yeni partiyi kurdu. Mansur Yavaş ise CHP'de kaldı. Ancak Kılıçdaroğlu yönetimiyle arasına mesafe koydu. O mesafe CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında daha da açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kutlamalar için Anıtkabir'deydi. Yanında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Zeydan Karalar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer vardı. Ancak Mansur Yavaş'ın yeri boş kaldı. Yavaş CHP genel merkezindeki törenlere de katılmadı. Resepsiyona katılmayacağını ise daha önce açıklamıştı. Sosyal medya hesabından sade bir kutlama mesajı yayımlamakla yetindi. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir dedi.
10: Ben hem teşekkür etmek hem de kendisine hoş geldiniz demek için geldim. Kendisine son durumu bilgilerimizi verdik.
0: Yeni partiye geçmeyen ancak CHP'li gibi de davranmayan Mansur Yavaş'ın tutumu parti içinde rahatsızlığa neden oldu. CHP kaynakları mensubu olduğunuz partinin kuruluş etkinliğine katılmazsanız istifa etmek zorunda kalırsınız açıklamasında bulundu. Bu sözler Yavaş'a açık bir istifa çağrısı olarak yorumlandı. Mansur Yavaş'ın bu tavrını sürdürmesi ve istifa etmeme halinde ihraç mekanizmasının devreye alınabileceği de parti kulislerinde konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir'de yanında yer almayan Mansur Yavaş, Özgür Özel'in daha önceki ziyaretinde kol kola Aslanlı Yol'da yürümüştü.
3: Bu bir kriz mi yoksa başka bir durum mu var? CHP'de neler yaşanıyor? Aslında bununla ilgili en net açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Türkiye Gazetesi'ne konuştu Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş'a kırgın değilim dedi. Aslında Özgür Özel de benzer bir açıklama yapmıştı. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Zaten yatırımlar için gitti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Herhangi bir şekilde kırgın değilim açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir açıklama geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayan Mansur Yavaş için gelmemesi bizim için kırgınlık oluşturmadı dedi. Kılıçdaroğlu kurultayda aday olup olmayacağı konusundaysa ülkenin bir sürü derdi var. Kim genel başkan olacak diye konuşuyoruz. Birisi olacak işte ifadelerini kullandı. Yani buradaki dediğim gibi asıl olay Mansur Yavaş'a herhangi bir şekilde kırgınlığının olmadığını söylemesiydi. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun başka açıklamaları da vardı. Hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na. İsim vermedi ama çok sert göndermede bulundu. CHP satın alınamaz. Gafiller bunu çok iyi bilmeli dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş yıl dönümünde verdiği mesajlar.
9: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
0: İsim vermedi ama hedefinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu vardı. Sözleri çok sertti.
9: Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz, menfaatle satın alınamaz, korkuyla satın alınamaz, baskıyla satın alınamaz. Çünkü bu partinin mayasında Kuvayi Milliye'nin ruhunu vardır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı. Törenlerin ilk durağı Anıtkabir'di. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu daha sonra genel merkeze geçti, kürsüye çıktı. Gündeminde 38. olağan kurultayda yaşanan şaibeler vardı. Delege iradesinin rüşvetle sakatlanmasına göndermede bulundu.
9: Açıkça ifade ediyorum, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü.
0: Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu adrese teslim sert ifadeler kullandı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkü addedemez.
3: Sabah gazetesinde bir haber var efendim. 10 milyon rüşvet aldılar, arsalarıma çöktüler. Bu iddialar kime ait? İtirafçı iş adamı Serbülent Danış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacağını tahsil etmek için verdiği rüşvetleri tek tek anlattı. Alacağını alabilmek için rüşvet vermiş. İmamoğlu Suç Örgütü'nün duruşmasına Danış'ın itirafları damga vurdu. Yol Bakım Müdürlüğü'nden alacağını tahsil etmek için 10 milyon lira rüşvet verdiğini söyleyen Danış, CHP'li Baki Aydöner'in 50 milyon liralık arsalarına çöktüğünü ifade etti efendim. Gerçekten çok akıl almaz iddialar bunlar. Bakalım doğru muymuş değil miymiş, yargılama sürecinde göreceğiz. Geçelim bir de dış gündeme. İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve yerleşim politikasına karşı tepkiler artıyor. Nihayet İngiltere'nin yayımladığı iki devletli çözüm bildirisi sonrası Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklama yaptı. Yaptırım kararı memnuniyetle karşılandı.
11: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
5: Türkiye dahil 8 ülke İsrail'e ortak yaptırım kararı aldı. İngiltere'nin iki devletli çözüme ilişkin bildirisi memnuniyetle karşılandı.
12: Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
5: İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğünde 12 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama kararı aldı. Yayınlanan iki devletli çözüme ilişkin ortak bildiriyle İsrail'e yerleşim faaliyetlerini durdurması ve yerleşimci şiddetinden sorumlu kişilerin hesap vermesi çağrısı yapıldı. İngiltere'nin İsrail'e karşı tutumu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere toplamda 8 ülke bildiri kararı sonrası destekleyici ortak açıklama yaptı. Açıklamada İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz vurgusu yapıldı. Öte yandan Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakerelerle Filistin ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
3: Üç yıldır zaten bunu bekliyorduk. Artık bir şekilde dünya dur demeye başlasın da Filistinliler, Gazze'liler, Batı Şeria'daki Filistinliler daha çok ölmesin diye. 3 yıl sonra dünyanın aklı başına geldi. Ve soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu seçimler öncesinde bir darbe daha aldı. İsrail basını Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırılarından 10 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen uyarıyı dikkate almadığını yazdı.
0: İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi siyasette 7 Ekim depremi yaşanıyor. Haaretz gazetesi ülke kamuoyuna bomba gibi düşen bir habere imza attı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısından yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu aradı. Abu Dhabi'deki saraydan yapılan ve 45 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri liderinin Hamas'ın bölgeyi sarsacak büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu bildirdiği öne sürüldü. İddiaya göre Netanyahu bu uyarı karşısında bir hayli sakindi ve hiçbir önlem almadı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıdan günler önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uyarıldığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. İsrail Başbakanlık Ofisi haberi tamamen yalan olarak nitelendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle o tarihlerde bir görüşme yapılmadığı savunuldu. Ancak bu haber seçim sürecindeki İsrail'de muhalefeti ayağa kaldırdı. Muhalefet liderleri ortak bir bildiri yayımladı. Netanyahu'nun başbakanlık koltuğuna uygun olmadığını belirtti. Anketleri önde götüren eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eysenkot, Netanyahu'nun onlarca uyarıyı görmezden geldiğini söyledi. Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu'nun bir dakika bile görevde kalmaması gerektiğini vurguladı. İsrail kamuoyu şimdi güvenlik zafiyetlerinin araştırılması için bağımsız bir devlet soruşturması açılmasını talep ediyor. Netanyahu hükümeti ise bu talebe direnmeyi sürdürüyor.
3: Artık görevde kaldığı sürecin neresinden tutsa elinde kalıyor Netanyahu'nun ve İsraillilerin. Bu yüzden de krizler giderek büyüyor. İsrail'in en büyük krizi yeni şafağın başkanı. İşgal devletini kuran İngiltere'de yolunu ayırdı. İsrail son dönemlerdeki en büyük diplomatik krizini yaşıyor. İşgal devletinin kuruluşunda önemli rol oynayan İngiltere. 11 batılı ülkeyle İsrail'e yaptırım kararı aldıktan sonra tavrını giderek sertleştiriyor. Bir İngiliz yetkili İsrail medyasına sabrımız tükendi. Artık sözden eyleme geçiyoruz dedi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham Gazze'deki katliamlara karşı durmakta geç kaldıklarını da söyledi. Yıllardır söylüyoruz zaten. Artık harekete geçilsin. Gazze'de her gün çocuklar ölüyor diye 70-80 bin insan katledildi. Ve aynı zamanda toplu mezarlar var. Enkazların altından çıkacaklar var. Belki bu sayı ikiye katlanacak. Yıllardır söylüyoruz ama ne olduysa dünyanın aklı yeni yeni başına geliyor. Olsun yine de bir şekilde akılları başına gelsin. Bir şekilde bu katliam durdurulsun da en azından bugün hayatta kalanlar artık yeni bir umutla yaşamaya devam etsinler. Şimdi efendim Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçiminde elde ettiği tarihi zafer ülkeye alarma geçirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek oya ulaşan parti protesto edilirken gözler yaklaşan diğer sandıklara çevrildi.
0: Almanya'da siyaset tarihinin en büyük depremlerinden biri yaşanıyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde elde ettiği tarihi seçim başarısı ülkeyi ayağa kaldırdı. Binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Berlin başta olmak üzere çok sayıda şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Brandenburg kapısı yakınlarında düzenlenen gösteriye katılanlar AfD'ye hayır sloganı altında bir araya geldi. Göçmen karşıtı ve Rusya yanlısı söylemleriyle öne çıkan AfD'ye karşı toplanan binlerce kişi faşizm bir alternatif değildir pankartları taşıdı. Saksonya Anhalt'taki oyların neredeyse yarısını alan partiye tepki büyüyor. AfD Saksonya Anhalt eyaletinde oyların yaklaşık %44'ünü alarak tarihi bir zafere imza attı. Bu oran Nazi döneminden bu yana aşırı sağcı bir partinin Almanya'da ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Sert söylemleriyle bilinen AfD adayı Ulrich Siegmund eyalette hükümeti kurmak için tek bir adımlık mesafede. Seçim sonuçları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağın ilk kez iktidara gelme ihtimalini doğurdu. Gözler şimdi 20 Eylül'de sandık başına gidecek olan başkent Berlin'e çevrildi. Seçimler öncesi ülkede aşırı sağın yükselişine karşı demokrasi nöbeti tutuluyor. Almanya'nın siyasi geleceği ise belirsizliğini koruyor.
3: Milyonlarca Türk vatandaşımız Almanya'da yaşıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Bir kere orayı da takip etmek gerekiyor. Herhangi birinin dışlanmaması ya da başına sokakta bir iş gelmemesi adına. Çünkü Almanya'da

0: Suriye Savunma Bakanlığı çalışanı olduğu açıklandı. Savunma Bakanlığı depoda silah ve savaş kalıntılarının geçici olarak toplandığını açıkladı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için çok yönlü soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, Şam yönetiminden şaşırtan bir Türkçe karar var. Seçmeli dil kategorisinden Türkçe çıkartılıp yerine Fransızca getirildi. Türkmenler tepkili. Karar hem onları hem Türkiye'den dönen yüz binlerce Suriyeli çocuk ve genci etkileyecek.
0: Türkiye'nin desteklediği Suriye yönetimi Türkçe ile ilgili beklenmedik bir karar aldı. Ülkedeki yeni eğitim müfredatından Türkçe çıkartıldı. Yerine Fransızca kondu. Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilge'nin ulaştığı bilgilere göre Türkçe ülke genelinde seçmeli dil kategorisinden çıkarılırken yerine Fransızca getirildi. Gerekçe ise ilginç. Suriye Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatın henüz hazırlanamadığını, bu nedenle Bağız dönemin müfredatını yürürlüğe koyduklarını öne sürdü. Kararın ardından Türkmen milletvekilleri, Suriye Türkmen Meclisi ve sivil toplum kuruluşları harekete geçti. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de konuya dair Suriye makamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Müfredatın özellikle Türkiye'de eğitim görerek Suriye'ye dönen yüz binlerce öğrenciyi olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor. Suriye Türkmen Meclisi Halep sorumlusu Hüseyin İsa ise Türkiye ve Suriye arasında savaş yıllarında dil, tarih ve kültür alanında güçlü bağlar kurulduğunu, bu kazanımların korunması gerektiğini söyledi. Türkmenler 2026'da Kürtçenin seçmeli dil olarak tanınmasını da örnek göstererek bu konuda Şam'ın çifte standart uygulamaması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.
1: 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevi hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı. Günah keçisi ilan edildim sözleri dikkat çekti.

0: Ölümünden 15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak.
1: Ölümü şüpheli bulundu. 15 yıl sonra dosyası faili meçhul dairesine gönderildi. Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi.
0: Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu. Tutukluluğunun 8. ayında koğuşunda rahatsızlandı. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Kaşif Kozinoğlu kayıtlara kalp krizi olarak geçen ölümünün ardından babası Abdullah Kozinoğlu'nun yanına defnedildi.
1: Kozinoğlu'nun ölümünde zehirlenme şüphesi de gündeme geldi.
0: Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kovuşturmaya yer yok denilerek 2012'de arşive kaldırılmıştı. Şüpheli ölümdeki dosya yeniden açıldı.
1: Hafta başında başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalandı. Eski MİT yöneticisinin şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Ümraniye Hekimbaşı'ndaki mezarının açılmasına karar verdi. Mezardan alınacak doku örnekleri üzerinde toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak.
0: Ölümünden 15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve ölümünün ardındaki sır perdesi işte o fethi kabir işleminin ardından aralanacak.
1: Fethi kabir işlemi 11 Eylül Cuma günü yapılacak. İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek. Dosyanın seyrini değiştirebilecek bir başka gelişme ise ölümünden hemen önce kaleme aldığı el yazısı savunma notlarının ortaya çıkması oldu. Soruşturma dosyasına giren notlarda Kozinoğlu 34 yıllık meslek hayatına dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları reddetti ve kendisinin hedef haline getirildiğini savundu. Kozinoğlu'nun ifadesiyle günah keçisi ilan edilmişti. Eski MİT yöneticisi savunmasında görev yaptı.

0: yaptığı yıllarda aldığı nişan ve madalyaları da hatırlattı. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcıların MİT tarafından gönderilen ve kendi lehine olduğunu belirttiği resmi yazıları iddianameye dahil etmediğini öne sürdü. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılması ve Fethi Kabir kararının ardından bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne yeniden gündeme geldi. Dizide Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterinin gerçekte Kozinoğlu'nun anlatıldığı öne sürüldü.
1: Kara, dur.
0: Dizinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde Kaşifoğlu hakkında ölüm emri verildiği bir sahne yer aldı. Bu bölümden 3 gün sonra 13 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümündeki sır perdesi de aralanıyor. Yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun amcasının ölümünün 10. yıl dönümünde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Deniz Olgun, "Amcamı Kureyşiler öldürdü," dedi.
3: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
4: Eski bakan amcasının ölümüyle ilgili bu sözleri söylemişti. Fatih Süleyman Deniz Olgun ölümünden Alihan Kureşi sorumlu tuttu.
3: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
4: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Deniz Olgun, 8 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümün ardından dosya yeniden açılmış, Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soru işaretleri yeniden gündeme gelmişti. Eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun da amcasının vefatının 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
3: Dedeme ihanet etti diyorum ben. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
4: Fatih Süleyman Deniz Olgun amcasının ölümüyle ilgili iddialarını sert sözlerle dile getirdi. Kureyşiler öldürdü dedi.
5: Amcamı bir tağut sistemi olan, küfrün ve şirkin merkezi olan, hurafelerin üretildiği yer olan Kureyşilik sistemiyle Kureyşiler öldürdü.
4: Deniz Olgun, Alihan Kureşi'nin zorbalık ve gasp yöntemleriyle cemaati ele geçirdiğini öne sürdü. Dikkat çeken bir çağrı da bulundu.
5: Kureyşilik sistemine itaat edenler iman tazelemek zorundadır. Bunu yapmayan da küfür içinde kalır.
3: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
2: Şimdi uzun süredir konuşmadığımız Ahbap'tan bir bahsedelim. Hürriyet gazetesinde bir haber var. Mamadan bile vurgun yapmış. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde ifade verdi. Bu ifade kitaptan kedi köpek mamasına, tır dosyasından gıda alımına, milyonlarca liralık vurguna işaret ediyor efendim. Kırtasiye malzemeleri için önce 66 milyon, ben itiraz edince 32 milyon liralık teklif geldi. Daha fazla fiyat düşürmeye gerek olmadığını söyleyerek kabul ettiler. Çeşit çeşit kitaplar tırlarla gönderildi. Sorunca kitapların 80 milyon bedelle alındığını söylediler. Yayın evinin deposunda kalan kitaplardı. Yani o kitaplar satın alınmamıştı bile. Para nerede? Gitti. Hayvan yemi, kedi ve köpek maması alındı. Miktarlar çok fazlaydı. Çok kötü kalitede yemler olduğunu duydum. Dağıtımı için neredeyse 100 adet tır gerekir. Böyle bir lojistiğimiz de yoktu. 6 adet bilim tır dorsesi satın alındı. Haluk Levent ilgilendi. 160 milyon lira ödendi. Sonra tırlar şirkete gitti diye yazılmış efendim. Paralar nasıl ama 160 milyonlar, 90 milyonlar havalarda uçuşuyor. Ama hiçbir ortada yok. Yardımlar da yok. Birkaç depoda bulunan yardımlar var. Onlar da çürüdü gitti. Bölgelerine bile ulaştırılmadı. Evler dikilecek, konutlar yapılacak dendi. 3-5 tane yalandan bina dikildi. Onlar da doğru düzgün tamamlanmadı. Ama paralar da uçtu gitti efendim. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde bulunan şortundan bir erkeğe ait DNA çıktı. O bulgunun 2013 yılında tırnaklarından çıkan DNA profiliyle aynı olduğu anlaşıldı.
0: Türkiye'nin en çok konuştuğu dosyalardandı. Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme daha yaşandı.
1: Benim için herkes şüpheli. Apartmandakiler de şüpheli, etraf binadakiler de şüpheli, herkes şüpheli.
0: 15 yaşındaki Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Şişli'deki evinde ölü bulunmuştu.
6: Elimizdeki şüphelilerden sağ olanların DNA'larının hemen alınması, ölü olanların mümkünse erkek akrabalarından DNA alınması, mümkün değilse fetik habirlerinin yapılması konusunda kendisinden ricada bulunuyoruz.
0: Zaman aşımı sınırından dönen Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında tam 26 yıl sonra çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Dosyayı inceleyip sık dokuyan İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri Çağla'nın üzerinde bulunan kıyafetleriyle cinayetin ardından elde edilen bulguların son teknolojiyle yeniden incelenmesini sağladı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde Çağla'nın şortunun bel ve paça kısımlarında bir erkeğe ait biyolojik bulgu saptandı. Asıl çarpıcı sonuçsa karşılaştırmada ortaya çıktı. Şortta bulunan örnekler 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle birebir uyumlu çıktı. Bu gelişme üzerine soruşturma yeni bir boyut daha kazandı. Derinleşen soruşturmada o DNA'nın sahibi aranıyor.
2: Ayşe Tokyaz cinayetinde karar günüydü. 22 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi Ayşe'nin kardeşi Esra Tokyaz adli önünde açıklama yaptı. Sanık Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
7: Bir gün ölürsem videocun sevdiklerimi anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum.
0: Ayşe Tokyaz cinayetinde gözler mahkemedeydi. Ailenin yüreğindeki yaraysa adaletle sarılacaktı.
8: Biz o kararın Ayşe'nin ailesinin ve toplumun adalete olan inancını güçlendirecek hakkaniyetli bir karar olmasını bekliyoruz.
0: Ayşe Tokyaz henüz 22 yaşındaydı. Üniversite öğrencisiydi. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından 11 Temmuz 2025'te katledildi. Cansız bedeni cinayetin ardından bavula konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakıldı.
8: Neden yaptın? Haklısın.
0: Genç kadının ölümüne ilişkin duruşma görüldü. Sanıklar hakim karşısına çıktı. Karar çıkması beklenen duruşma öncesinde Ayşe'nin kardeşi Esra Tokyaz, Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
7: Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz.
0: Ailenin tek beklentisi Ayşe'nin yarım kalan hayatının ardından adaletin sağlanmasıydı.
8: Verilecek karar Ayşe'yi geri getirmeyecek. Annesinin, babasının, kardeşlerinin acısını sona erdirmeyecek. Ayşe'nin yarım kalan hayatı devam etmeyecek. Ancak adaletin yerini bulması, geride kalanların acısını bir nebze olsun hafifletecek.
9: Yanan tek hasretimsin.
0: Davada Cemil Koç kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Okullarda uyum haftası başladı. 14 Eylül'de ise milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Gözler bir kez daha okullarda şiddet ve akran zorbalığına çevrildi. Türkiye Eğitim Senin raporuna göre öğretmenlerin %89,4'ü okullarda akran zorbalığına tanık oldu. İşte o çarpıcı raporun ayrıntıları.
10: Okullarda şiddet ve akran zorbalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
4: Geçen yıl okullarda yaşanan şiddet ve akran zorbalığı gündeme damga vurmuştu. Türkiye Eğitim Sen buna ilişkin çarpıcı bir rapor hazırladı. Öğretmenlerin %89,4'ü zorbalığa tanık olduğunu belirtti.
10: Katılımcıların %49,2'si zorbalığın görev yaptığı okulda kısmen yaygın olduğunu, %34,5'i ise açık biçimde yaygın olduğunu ifade etmiştir.
11: TGRT FM.
12: Şimdi reklamlar.
13: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
14: Vakıfbank daima seninle.
15: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor.
9: Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
17: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
18: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: kullandıkları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara, Empara, bankanın güzeli.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: olabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıya demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: İş makinesi tek dokunuş yaptı, 5 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Görüntüler Elazığ'ın Abdullahpaşa mahallesinden. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. İş makinesi binaya yaklaştı. Tek bir müdahale yetti. Bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. Ortaya dev bir toz bulutu çıktı. Beş katlı binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Kedi mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu maç gibi izlendi. Tezahüratlar yapıldı. İstanbul'da bir kedi yüksek yerden inemedi. İtfaiye çağrıldı. Ekipler kediyi indirmek için büyük uğraş verdi. Bir genç kedinin mahsur kaldığı yere çıktı. Zeminin sağlam olmamasıyla aşağı indi. Onlarca kişi cep telefonuyla o anları görüntüledi. Korkan kedi sağa sola kaçtı. Bir süre sonra akrobatik hareketle mahsur kaldığı yerden inmeyi başardı. Çevredekiler kedinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşadı. İnsansı robot kıvrak dansıyla şaşırttı. Fransa'daki bir etkinlikte robot pistin tozunu attırdı. Ritmik müziğe eşlik eden robot kadının hareketlerini taklit etti, ilginç kalça figürleri sergiledi. Çevredekiler alkış ve kahkahalarla robotu izledi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran dans, robotlar da yoldan çıktı yorumlarına yol açtı. Sınırda uyuşturucuya geçit verilmedi. Araçta gizlenmiş yüzlerce kilo uyuşturucu çıktı. Operasyonu Ticaret Bakanlığı duyurdu. Gümrükler muhafaza ekipleri Edirne'deki İpsala sınır kapısında Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir karavan araç durdurdu. X-ray'den geçirilen araç ekiplerce dedektör köpekler Beta ve Aksel yardımıyla arandı. Aramalar sonucu aracın boşluğuna gizlenmiş toplam 388 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Buzdolabından yükselen alevler bir anda tüm evi sardı. Korku dolu anlar mahalleyi sokağa döktü. Görüntüler Antalya Muratpaşa'dan. 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi mutfaktaydı. Buzdolabının arkasından bir anda alevlerin yükseldiğini gördü. Telaşla kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören komşular durumu hemen 112'ye bildirdi. Ekipler zamanla yarıştı. Yangına dört bir koldan müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı. Facianın eşiğinden dönüldü.
9: Bank nereye gitti? Arkadaş bankı mı çaldırdınız? Akü nerede?
10: Baba!
6: Akü yok.
8: Sahilde denetime çıktı. Bankanın çalındığını gördü.
9: Ramazan, bu orman işletmenin karşısında bank varmış. Şimdi bank yok. Bank siz mi aldınız?
8: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ekibiyle birlikte siteler sahilinden marinaya kadar inceleme yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yürüyüşte sahilin temizliğini, eşyaları ve işletmelerin çevreyle uyumunu denetledi. O denetimde bir eksiklik de hemen göze çarptı.
9: Bank nereye gitti? Arkadaş, bankı mı çaldırdınız? Akü nerede?
8: Bankın yerinde olmadığını gören başkan şaşkınlıkla etrafına sordu.
6: Baba, akü yok.
10: Şarjı mı bitmiş lan?
6: Tabii.
10: Farları açık bırakırsan öyle olur bile.
6: Baba, akü komple yok, çalmışlar.
8: Ünlü esprili bir dille ekibini de uyarmayı ihmal etmedi.
9: Allah Allah. Lan arkadaş ya, bir banka sahip çıkamıyorsunuz ya. İyi, kendinizi çaldırmayın da.
8: Sahilde çekirdeğini çitledi, kabuklarını da yere attı. Ama bu kez yaptığı yanına kalmadı.
11: Toplumun genel kurallarına uymayan, çevreyi kirleten vatandaşlarımıza karşılaştığımız tablo böyle bir tablo olursa acımayacağız. Artık cezai müeyyide uygulayacağız demiştik.
8: Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye çevre kirliliğine dikkat çekmek için farklı bir uygulamaya imza attı. Vatandaşların sahile attığı çöpler sanat eseri göndermesiyle 7 gün boyunca olduğu yerde bırakıldı. Ortaya çıkan görüntü sahildeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. 7 günün sonunda alan belediye ekipleri tarafından temizlendi ve yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez denetimlerin süreceğini belirtti. Çevreyi kirletenlere taviz verilmeyeceğini söyleyen Dönmez, çöpünü çöpe at, şehrine değer kat çağrısında bulundu.
11: Çevremizi temiz tutmayan, toplumun ortak alanlarını kirleten kim olursa olsun cezai müeyyidelerle karşılaşacaklar.
8: Işıklandırılmış devasa tilki kuklaları, akrobatlar ve uluslararası dansçılar. İzmir Enternasyonel Fuarı bu yılda kente kültür ve sanat dolu günler yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında sahnelenen lejender yani efsanevi yolculuk adlı sokak gösterisi kültür parkta renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri Kültür Park'ın simge noktalarından Lozan Kapısı önünde başladı. Özgün müzikler, özel ışıklandırmalar ve ses efektleriyle hazırlanan koreografi belirlenen güzergah boyunca devam etti. Kültür Park ziyaretçileri yaklaşık 2 saat süren performans boyunca o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ve Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen 95. İzmir Enternasyonel Fuarı bu yıl fuar şehrin kalbinde temasıyla gerçekleştiriliyor. Bambu'nun sunduğu günaydın.
12: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım ikinci saat dilimimizde neler konuşacağız. Gelsin başlıklar ekranlara. Hemen anlatalım efendim. CHP'de beklenirken külliyede çıktı. Kim? Mansur Yavaş. CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü törenlerinde gözler onu arıyordu. Ama resepsiyona katılmadı. Hatta ardından Anıtkabir ve genel merkezdeki törenlere de gitmedi. Akşamsa Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavaş'ı kabul etti. Yavaş'ın bu tavrı da parti içinde rahatsızlığa yol açtı. Parti kaynakları üstü kapalı istifa dedi efendim. Konuşacağız. İkinci başlık. Tehdit iddiasına soruşturma. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik. Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak savcı tarafından tehdit edildim dediğini iddia etmişti. Aydın savcılıkta ifade verdi. Çelik'in sözlerini yalanladı. Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı efendim. Üçüncü başlık. Hürmüz'de artık tankerler hedef. İran Savaşı'nda misilleme saldırıları bir kez daha tehlikeli boyutlara ulaştı. ABD ordusu İran'a ait petrol tankerlerini vurdu. Tahran, Washington'a balistik füze saldırılarıyla karşılık verdi. Yine tankerler hedef oldu. Ayrıca ABD Başkanı Trump, savaş seçimden sonra bitecek dedi. Hoş, aynısını Rusya-Ukrayna savaşı için de demişti de hayatımızda hiçbir şey değişmedi. İngiltere ile İsrail arasında ipler koptu. İngiltere ve İsrail hattında son yıllardaki en ağır diplomatik krizlerden biri yaşanıyor. İsrail, yaptırım kararının ardından İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı alıp diplomatları sınır dışı etti. İngiltere Başbakanı Burnham, çok geç kaldık diyerek 12 ülkenin yaptırım paketini sundu efendim. Ve son olarak sanal kabadayılara kelepçe. Kendilerini olduğundan farklı gösteren kabadayılar için yargı peş peşe düğmeye bastı. Önce Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan altınlarla gövde gösterisi yapıp tutuklandı. Ardından yine Vanlı iş insanı olarak ortalıkta gezen Ali Haydar Kurum da cezaevine gönderildi efendim. Başlıklar böyle, hepsini konuşacağız, daha fazlasını da konuşacağız. Etiketimizi unutmayalım, başaracağız. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
13: Türk savunma sanayisinin yeni nesil sistemleri uluslararası gündemde ses getiriyor. Gürs hava savunma sistemi İsrail bazında övgüyle analiz edilirken Anka 3'te NATO'nun paylaşımıyla dikkat çekti. Az sonra. Sosyal medyada elektrikli araçların evlerde, apartmanlarda veya site otoparklarında şarj edilmesine yeni bir yasak getirildiği iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bu iddiaları yalanladı. Az sonra.
12: Hemen Beşcepe'deki kritik görüşmeyle başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan da açıklama vardı.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası ilk açıklama Mansur Yavaş'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi.
15: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
14: Mansur Yavaş, NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yavaş, kabul için de Erdoğan'a ayrı bir teşekkür etti.
0: TGRT FM.
16: Şimdi reklamlar.
17: Türkiye BES modellerini arıyor.
18: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
19: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
22: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
16: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
22: Bankkart, seni düşünür o.
23: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
24: TGRT FM.
23: Şimdi reklamlar.
25: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
26: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
27: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
28: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
29: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
23: Reklamları dinlediniz.
24: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
14: Böylece Üsküdar'daki başkan vekili seçimiyle başlayan siyasi tartışma karşılıklı iddialarla adliyeye taşındı. Çelik soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de görevine başladı. Gültekin, belediye çalışanları ve partililer tarafından alkışlarla karşılandı.
30: Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evinize hepiniz hoş geldiniz diyorum.
12: İzmir Buca'da yolsuzluk krizi büyüyor. İşçiler maaşları için eylemdeyken Sevcan Orhan'la tatile gitmesiyle gündeme gelen Görkem Duman'ın başkanlık yaptığı belediye şimdi de 395 sayfalık bilirkişi raporuyla gündemde. O raporda imar yolsuzlukları var.
31: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
8: İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la tatile çıkmıştı. Yolsuzluk iddialarıyla da tutuklanmıştı.
32: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
33: Evet ben kapattım.
8: Tatilci başkan Görkem Duman'ın belediyesi şimdi imar skandalıyla gündemde.
34: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
8: İzmir Buca'daki yolsuzluk soruşturmasının imar ayağında hazırlanan 395 sayfalık bilirkişi raporu skandal niteliğindeki yolsuzlukları ortaya çıkardı.
34: Bu zamana kadar yani verdiğimiz her sözün karşılığını getiriyoruz.
8: İlk dosya Tınaztepe Mahallesi'ndeki Altun Teras projesi. 25 Nisan 2022 tarihli imar durum belgesinde yapılaşma koşulu yalnızca 2 kattı. Ancak daha sonra farklı alanlar için hazırlanan 15 katlık plan notu bu parsele de uygulandı. Ardından 2 bodrum, zemin ve 11 kat için ruhsat düzenlendi. Yani yol üstünde 2 kat yerine 12 kat yapıldı.
34: Bütçeyle başladık asfaltlamaya.
8: Üstelik mesele yalnızca kat yapısıyla sınırlı değildi. Rapora göre 2235 metrekarelik parselde taban alanı ve emsal hesaplarında da imar sınırlarının aşıldığı değerlendirildi. İkinci dikkat çeken adres Altun Yaşam projesiydi. Buradaki imar belgesinde alan ticaret alanıydı. Yükseklik sınırı ise 6 kattı. Ancak bilirkişi raporuna göre yine aynı plan notu devreye sokuldu ve 15 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı. Raporun en çarpıcı başlıklarından biri de Doğancılar Belenkuyu'daki yanan orman alanıydı. Uydu görüntülerinde zaman içerisinde yükseldiği değerlendirilen 5 villa tespit edildi. 2023 yılında yapı tatil zabıtları düzenlemesine rağmen rapora göre yapılar yıkılmadı. Peyzaj çalışmaları da devam etti. 395 sayfalık rapordaki tespitler soruşturmanın bundan sonraki aşamasında değerlendirilecek.
12: Dış gündeme de bakalım. İran savaşında misilleme saldırıları bir kez daha tehlikeli boyutlara ulaştı. ABD ordusu İran'a ait petrol tankerlerini vurdu. Bir İran tankeri battı. Tahran, Washington'a balistik füze saldırılarıyla karşılık verdi. Trump tarih verdi. Savaşın ne zaman biteceğini açıkladı. Tabii ne kadar inandırıcı, izleyelim.
14: Orta Doğu'da bir kez daha silahlar konuştu. ABD-İran savaşında gerilim en üst seviyeye tırmandı. Uman Körfezi ve Hark Adası açıklarında İran'a ait dev petrol tankerleri ABD füzelerinin hedefi oldu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran devrim muhafızlarının son iki günde bir ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırdığını duyurdu. Saldırıların başarısız olduğunu açıklayan Pentagon, jet cevap verdi. Bölgedeki 5 İran ham petrol tankeri nokta atışıyla vuruldu. O gemilerden biri MTR Esko, füzelerin hedefi olan dev tanker Alevlere teslim olduktan kısa bir süre sonra Uman Körfezi'nin karanlık sularına gömüldü. ABD ordusu vurulmadan önce mürettebata gemiyi terk etme çağrısı yapıldığını bildirdi. İran'ın ABD'ye cevabı ise gecikmedi. Tahran yönetimi Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlu olduğu iki hava üssüne balistik füze yağdırdı. Ürdün hava savunma sistemleri 20 balistik füzeden 18'ini havada imha ederken 2 füze boş alanlara düştü. Tansiyonun yükselmesinin ardından İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn limanlarındaki tüm tanker mürettebatına derhal gemileri terk edin, hedefimizsiniz uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'a Kolombiya'dan gözdağı verdi.
0: Karşılıklı saldırılar oldukça açık ve durum şu. İran, Amerika Birleşik Devletleri donanma gemilerini vurmaya çalışmayı sürdürüyor. Bunu her yaptıklarında bir tanker kaybedecekler. Bence bugün bunun bir örneğini daha göreceksiniz.
14: Bölgedeki teknolojik savaş da sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasına ait 6000 metre derinliğe inebilen Dive LD modeli son teknoloji bir insansız denizaltıya ele geçirdiğini duyurarak görüntülerini paylaştı. Su altında 10 gün kadar kalabilen denizaltı, deniz tabanı haritalama, mayın tespiti, boru hattı kontrolü ve istihbarat toplama görevlerinde kullanılıyor. Körfez'de şimdilik silahlar susmuş değil. ABD'nin ekonomik yaptırımları ve askeri ablukası derinleşirken çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riski her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Trump, İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna bu cevabı verdi.
0: İran'la müzakere arayışında değiliz. Bir müzakere mümkün olabilir. Ancak bu şu anda baktığımız bir şey değil. Bu savaş seçimimizden hemen sonra sona erecek.
12: Göreve gelmeden önce aynısını Ukrayna-Rusya savaşı için demişti. Ben göreve geleyim, 24 saat içinde Ukrayna-Rusya savaşı bitecek demişti Donald Trump. Eğer her seçimi kazanmak için bir savaşı bahane edecekse işimiz var. Bu savaş bittikten sonra biz, bir başkası ortaya çıkacak demek oluyor bu. O yüzden çok da inandırıcı gelmiyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı ne zaman biter sorusunun cevabı bence anlaşmalarda ya da seçimlerde gizli değil. Biraz daha kazanımlarda gizli ki o kazanımları iki ülke de şu an elde edemediğine göre daha böyle devam edeceğiz gibi duruyor. İngiltere ve İsrail hattında son yıllardaki en ağır diplomatik krizlerden biri yaşanıyor. İsrail yaptırım kararının ardından İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı alıp diplomatları sınır dışı etti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham çok geç kaldık diyerek 12 ülkelik yaptırım paketini savundu.
8: İngiltere ile İsrail hattında ipler tamamen koptu. Tel Aviv yönetimi Londra'nın adımlarına karşı aşırı diplomatik yaptırımları ard arda devreye soktu. İsrail, Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapısına kilit vurulması için 30 gün süre tanıdı. Kiryat Gat'taki uluslararası merkezde görevli İngiliz temsilcilerle Ramallah'ta Filistin polisine eğiten İngiliz askeri ekibine ülkeyi terk etmeleri için sadece 7 gün verildi. The question is, fundamentally... Misilleme bununla da sınırlı kalmadı. Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu 12 İngiliz milletvekili ve siyasetçinin İsrail'e girişi resmen yasaklandı. İsrail'in bu sert hamlelerinin ardından İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Batı dünyasının bugüne kadarki tutumuna tarihi bir öz eleştiri getirdi.
1: Yıllardır Orta Doğu'da iki devletli çözüm çağrısında bulunuyoruz. Ancak eylemle desteklenmediğimiz sürece bu sözlerin bir anlamı olmadığını kabul etmeliyiz. Çok uzun zamandır harekete geçmekte tereddüt ettik. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuk. Hükümet olmadan önce ülkemizin tepkisinin çok yavaş ve yetersiz olduğunu söylemiştim. Filistin halkının çektiği acılar dünya vicdanında bir yaradır.
8: Krizin temelinde ise İngiltere öncülüğünde 12 ülkenin İsrail'e karşı koordineli olarak hazırladığı dev yaptırım paketi yatıyor. Londra liderliğindeki 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti tamamen yasakladı. İşgali uluslararası hukuka aykırı ilan etti ve bu yerleşimleri finanse eden kişiyle şirketlere doğrudan yaptırım kararı aldı. İngiltere öncülüğünde atılan bu tarihi adım İsrail'in uluslararası alandaki yalnızlığını daha da derinleştirdi. İki ülke arasındaki diplomatik savaşın boyutları her geçen gün büyüyor.
12: Türkiye gazetesinde de yine bu haber katile ortak tavır başlığıyla yer aldı efendim. Dünya İsrail'i nihayet gördü. Yıllardır anlatıyoruz, nihayet görüldü. Yahudi işgalcilere terörist diyen İngiltere ve 11 ülkenin İsrail'e yaptırım kararı dünyayı uyandırdı. Avrupa Parlamentosu daha sert adımlar atalım çağrısı yaptı. Trump da yaptırıma karşı çıkmadı. Aslında en önemli tarafı bu. Trump yaptırımlara itiraz etmedi. Avrupa Parlamentosu ve ABD Kongre üyeleri de benzer adımlar istedi. Dünya genelinde yaptırım çağrıları büyürken gözler İsrail'in Batı Şeria'yı yutma planı el için vereceği karara çevrildi efendim. Burası oldukça önemli. Bakalım neler yaşanacak Batı Şeria'da ve Gazze'de. Acaba bu yaptırımlar İsrail'i yıldırabilecek mi? Ya da İsrail bir şekilde yine Amerika Birleşik Devletleri'ne Netanyahu ya da başka bir diplomat ziyarette bulunup bu karardan geri dönülmesi için baskı yapacak mı? Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama bu Siyonizmin korku duvarlarının yıkılması gerekiyor. Aynı Sabah gazetesinde yazdığı gibi. Türk savunma sanayisinin yeni nesil sistemleri uluslararası gündemde ses getiriyor. Gürs hava savunma sistemi İsrail basınında övgüyle analiz edilirken Anka 3'te NATO'nun paylaşımıyla dikkat çekti.
8: Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma hamlesi canlı atış testindeki tam isabetin ardından dünya basınında yankı bulmaya devam ediyor. Türk savunma sanayisinin yeni gücü Gürs İsrail basınından tam not aldı. İsrail merkezli Maarif gazetesi 5 Eylül'deki başarılı testin ardından sahaya inen Gürz için savaş alanının çehresini ve dengeleri değiştirmeye hazır ifadesini kullandı. İsrail basını sistemi gökyüzündeki tehdide karşı Türk kalkanı olarak niteledi. Haberde Gürz Rusya'nın Panzer sistemine verilen doğrudan bir cevap olarak tanımlandı. Hem top hem de füzeleri tek bir mobil platformda buluşturan hibrit yapısıyla öne çıkan Gürs hareketli birliklere ve stratejik tesislere çok katmanlı koruma sağlıyor. Teste zorlu manevralara rağmen rotasından sapmayan Göksur önleme füzesi de analizde geniş yer buldu. Öte yandan Türk savunma sanayisinin bir diğer gururu ANKA-3'de NATO'nun gündemindeydi. NATO, Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı TUSAŞ imzalı hayalet insansız savaş uçağını paylaştı. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu yeni kabiliyetler ittifakı her zamankinden daha güçlü kılıyor mesajını verdi.
12: Türk Hava Kuvvetleri'ne yeni bir güç geliyor efendim. İngiltere'deki Türk pilotlar Eurofighter uçuş eğitimlerine başladı. Heyecanlandıran gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
2: Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı.
8: Türk pilotlar Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamladı. Ardından uçuş eğitimine başladı.
2: İki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum.
8: Türkiye ile İngiltere 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için 28 Ekim 2025'te anlaşmaya vardı. 2026 yılının Mart ayında projenin bir sonraki ayağı geldi. Uçakların işletilmesi ve idamesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı. Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının ise Eurofighter eğitimleri Ağustos ayında başladı.
3: Hava kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
8: Eğitimlerde ilk etap tamamlandı. Türk pilotlar kokpite geçti. Şimdi pilotları 8 aylık uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi bekliyor. Türk pilotlar dönem dönem eğitimler için gönderilmeye devam edecek. Bu kapsamda 10 Türk pilotla yaklaşık 100 bakım personelinin İngiltere'de eğitim alması öngörülüyor. Yeni üretim uçaklardan ilk 6 tanesi 2030'da Türkiye'ye teslim edilecek. Kalan 14 uçağın teslimatı da partiler halinde yapılacak.
12: Efendim çok ilginç bir itiraf geldi. İtiraf mı, iftira mı orasını tam olarak bilmiyoruz ama bütün dünya dün bunu konuştu. İnsanlıkla kumar oynanıyor. Yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde çalışan araştırmacı Jacob Coxon sektörü sarsan açıklamalarla istifa etti. Yapay zeka şirketlerinin insanlığın geleceğini riske attığını savundu. Peki bunu nasıl yapıyormuş yapay zeka şirketleri? Coxon son 3 yıldır büyük dil modellerinin ön eğitim süreçlerinde görev alıyordu. Yapay zekanın devasa veri kümeleriyle eğitildiği bu aşama günümüzün en güçlü sistemlerinin temellerini oluşturuyor. Coxon'a göre sektör daha çok güçlü modeller geliştirme yarışı dışında insanlık için de ciddi riskler yaratabilecek bir dönüm noktasında. Yapay zeka geliştiren insanlar 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine inanıyor. Böyle bir iddiası var. Bu bir pazarlama numarası değil. Tam tersine birçok yönetici ve araştırmacı basında mantıklı görünmek için ifadelerine dikkatle bürünüyor ama özelde korkularını dile getiriyorlar diyor efendim. Çok ilginç bir iddia. Dediğim gibi dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama milyonlarca kişi tarafından görüntülendi. On binlerce paylaşım aldı ve bu iddialar sonrasında da istifa etti. Tabii robotlar acaba bir gün bizi ele geçirebilecek mi? Bunu görecek miyiz? Ben bizim canlı canlı görebileceğimizi pek düşünmüyorum ama sonuçta istifa etti ve işinden ayrıldı efendim. Böyle bir iddiayı da ortaya attı ve kuyudaki taşı da bakalım kim çıkaracak? Elazığ'da. 8 Temmuz'da yaşanan ev yangınında karı koca olarak ölü bulunmuşlardı. Otopside çiftin silahla vurulduğu, daha sonra da evlerinin yakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
8: Yanan evde cansız bedenleri bulunmuştu. Olayın seyrini değiştiren detay otopside ortaya çıktı. Çiftin infaz edildiği belirlendi. Olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koç Yiğitler Köyü'nde yaşanmıştı. Ürünlü mezasında yaşayan Ülkü çiftinin evlerinde yangın çıkmış, alevler itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangın sonrası küle dönen evde A Ülkü ve eşi Ayriye Ülkü'nün cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Ülkü çiftinin yangında dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettiği düşünülüyordu. Ancak otopside çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Çiftin önce silahla vurularak öldürüldüğü, ardından da evin ateşe verildiği belirlendi. İncelemelerde Ülkü çiftinin bazı ziynet eşyalarının da kaybolduğu ortaya çıktı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. Öldürülen çift Ürünlü mezasında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Oğulları ise bir an önce zanlının bulunmasını istiyor.
4: Eğer benim annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişileri muhakkak bunu en azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
12: Arkadaşlarımızın anne babası Gülnur Öykü. Kendisiyle daha önce de başka bir televizyon kanalında çalışmış. Çünkü şu anda NTV'de editör. Kendisine de başsağlığı diliyorum. Eşi Okan Kalpakçıoğlu, o da Habertürk'te kurgu şefi. Kendisine de buradan başsağlığımı iletiyorum. Çok zor. Gerçekten evinizde oturuyorsunuz ve birdenbire annenizin babanızın hiçbir şeyleri yokken ölüm haberleri geliyor. Ve sonra ardından da böyle bir vahşet çıkıyor. Okan abi, Gülnur, Tekrar başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Haberi aldığımızda hepimiz çok üzüldük. Bütün arkadaşlarımızla birlikte. Allah bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kilolarca altın için kiralıktı dediler. Kuyumcu yalanladı. Vanlı Karahaydar lakaplı fenomen savcılıkta suçlamalarla ilgili peş peşe savunma yaptı. Ancak çelişkili ifadeleri

0: kalan Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını aşağılama suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Tan Çalan'ın ifadesi ortaya çıktı. Polislerin yanına yürüdüğü video ile ilgili savunma yaptı.
1: Söz konusu videoda amacım kamu görevlilerini rencide etmek değildi. Polis ekiplerine teşekkür etmek amacıyla yanlarına gittim. Görüntüler bilgim dışında çekilip paylaşıldı.
0: Bir diğer soru düğündeki altınların kaynağı nedir oldu.
1: Altınlar bize ait değildi. Onları bir kuyumcudan kiraladık. Düğün sonrası altınları geri iade ettik. Gelinlik, organizasyon, tatil ve çeşitli hizmetlerimizi de sponsorlar karşıladı.
0: Ancak Kara Haydar'ın bu sözleri bizzat kuyumcusu tarafından yalanlandı.
2: Biz firma olarak kendisine Mayıs ayında bir adet set ve iki tane kelepçe bilezik sattık. Her müşteri olduğu gibi kendisine paramızı aldık, faturamızı kestik.
0: Kara Haydar lakaplı fenomen savcıyı da kandıramadı. İfadesinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı. Bakan soruşturmanın tüm titizliğiyle süreceğini ifade etti. Tavrımız nettir diyen Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır ifadelerini kullandı.
3: Sosyal medyada kurulan o gösterişli dünya, korumalar, lüks görüntüler, kabadayılık şovları, kendilerini olduğundan farklı gösteren kabadayılar için yargıda tabii peş peşe düğmeye bastı. Az önce izledik, Kara Haydar tutuklandı. Şimdi de Vanlı iş insanı olarak gezen Ali Haydar Kurum. O da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri bitti, adliyeye sevk edildi. O da tutuklandı.
0: Sosyal medyada lüks görüntüler, kalabalık koruma ordusu, müzik eşliğinde gösterişli yürüyüşler, sahte kabadayıların sonuncusu Vanlı iş insanı lakaplı Ali Haydar Kurum gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından bu kez de gözler Ali Haydar Kurum'a çevrildi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleriyle gündeme gelen Ali Haydar Kurum için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Pendik'te bir AVM'de korumalar ve müzik eşliğinde gösterişli şekilde gezen, kendini Vanlı iş insanı olarak tanıtan kurum hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri kurumun Ümraniye'deki evine gitti. Ali Haydar Kurum, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Sahte kabadayı kurumun suç kaydı da dikkat çekti. Gözaltına alınan kurumun kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaretle dahil toplamda 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kurum adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sosyal medya kabadayısı Ali Haydar Kurum tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesinde kabus dolu dakikalar yaşandı. Güvenlik görevlisinin silahını ele geçiren şahıs çalışanları rehin aldı. Polisin ikna çalışmaları sonucu da teslim oldu.
4: Bankadaki güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. 5 çalışanı rehin tuttu. Nefes kesen hareketli anlar İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. İnönü Caddesi üzerindeki bir banka şubesine giren şahıs güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdi. Banka çalışanlarını içeride alıkoydu. Kapıları üzerlerine kapattı. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri de desteğe gitti. Ekipler banka ve çevresinde önlemler aldı. Caddede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Polisin dakikalar süren yoğun ikna çabaları sonuç verdi. 25 yaşındaki silahlı saldırgan teslim olmayı kabul etti. Rehin tutulan 5 banka çalışanı burunları bile kanamadan kurtarıldı. Şüphelinin daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü, suç kaydınınsa bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.
3: Haydi bir de bakalım geceden neler kaldı. Hemen başlayalım. Konya'da trafikte bir aracı takip ederek araçlarla önünü kesen iki şahıs yakalandı. Gelsin görüntüler ekrana. Trafik makandalığına bir başka örnek efendim. Konya burası.

0: bir araç başka bir aracı takip etti ve sonra da önünü kesti. Sonra ne oldu? İki şahıs tabii yakalandı ve araçlarında tabancayla 14 adet fişek ele geçirildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü süreci 360 bin lira idari para cezası verildiğini ve ehliyetine de 60 gün el konulduğunu açıkladı. Aracı da 60 gün trafikten men edildi efendim. Devam edelim. Geçelim İstanbul'a. Küçükçekmece'de polisten kaçan motosikletli iki kişi yakalandı efendim. Böyle yakalandı. Polis denetiminden kaçabileceklerini sandılar ama tabii o kaçış çok kısa sürdü. Polis ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Dur dedi ama o kişi durmadı. Ters yönde kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonunda biri 20, biri 16 yaşında iki şüpheli yakalandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında bir de olay çıktı efendim. Polise zorluk çıkaran çevredeki iki kişi daha gözaltına alındı. O kaçan iki kişiye toplamda 326.758 lira idari para cezası uygulandı efendim. Devam edelim. 4 çocuk yaralandı. Diyarbakır'da elektrik akımına kapıldılar. Ailesiyle birlikte parkta oyun oynuyorlardı efendim. İddiaya göre çocuk Bismil yazılı elektrikli tabelaya dokununca akıma kapıldı. Çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Tabelada kırık parçaların olduğu ve dışarı çıkmış kablolar görüldü. Bir de Bolu'ya bakalım. Sinek ilacı kokusu 3 kişiyi hastanelik etti efendim. Sokakta araçla sinek ilaçlaması yapıldı. İlaçlama çalışmasının ardından astım hastası olduğu belirtilen 76 yaşındaki bir kadın nefes darlığı yaşamaya başladı. Hemen sağlık ekipleri adrese gitti. Yaşlı kadına müdahale için daireye giren iki sağlık çalışanı da fenalaştı. Toplamda 3 kişi hastaneye kaldırıldı. AFAD dairede inceleme yaptı. Herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. İstanbul'da geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan hırsızlık olayında ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alınmıştı. Olayın yeni görüntülerine ulaşıldı.
1: Ayağa kalktı, masadaki dizüstü bilgisayarı aldı, ceketinin içine sakladı. Aylar sonra görüntüsü ortaya çıkan hırsızlığı yapan o kişi Okan Karacan'dı. İstanbul Şişli'de geçtiğimiz aylarda düzenlenen programa katılan ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alınmıştı. Karacan'ın hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındığı etkinliğe ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alandaki dizüstü bilgisayarın Okan Karacan tarafından çalındığı anlar görüntülere böyle yansıdı. Emniyette Mart ayında ifadesi alınan Okan Karacan, bilgisayarı yanlışlıkla aldım ifadelerini kullanmıştı. Karacan, kendisinden şikayetçi olan kişi tarafından darbedildiği iddiasında bulunmuştu. Karacan'ın ardından ifadesi alınan annesi de oğlunun iddialarını yalanlamış, oğlunun psikolojik rahatsızlığı olduğunu, ilaçlarını ihmal ettiği için de anormal davranışlar sergilediğini iddia etmişti.
0: Yılların sunucusu neden böyle bir şey yaptı acaba? İnsanın aklı almıyor gerçekten. Arabesk müziğin efsane isimlerinden Güllü'nün şüpheli ölümü gündeme bomba gibi düşmüştü. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken Güllü'nün oğlu açtığı canlı yayında kendisini eleştirenlere hedef alarak dikkat çeken sözler sarf etti. İzleyelim.

0: Pisliksiniz yani, sadece bunu söyleyeceğim.
1: Gül'ün oğlu canlı yayını açtı. Kendisini eleştirenlere hakaretler savurdu.
0: Siz köpeklere hesap verecek halim yok annemin evine girerken hala.
1: Şarkıcı Güllü geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün şüpheli ölümü üzerine iddianame düzenlendi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
2: Bunların hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
1: Yargılama süreci yaklaşırken Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Oğul Gülter annesinin evine pencereden girdiği için kendisini eleştirenlere ateş püskürdü.
0: Kimseye haber verecek hesabım yok benim.
1: Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında sert tepki gösterdi.
0: Yani küfür etmem lazım da edemiyorum. Konuşamıyorum ya, olaya bak, millet konuşuyor, ben konuşamıyorum ya.
1: Ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı günde 1 Ekim. Davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
3: Adana ve Antalya orman yangınlarıyla kavruldu. Alevler mahalleleri ve evleri bir bir yuttu. Adana'da 3 ilçede tam 15 mahalle alevlere teslim oldu. Vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Antalya'dan gelen acı haberse yürekleri dağladı. Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden Hasan Kahya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
1: Alevler her şeyi yuttu ama insanlığı yutamadı. Bir çocuk keçisini sırtladı, kuryeler alevlere daldı. Yangının ortasında umut vardı. Adana alev alev yandı. Gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan alevler önüne ne kattıysa yuttu.
4: An itibariyle 717 aracımız havada ve karada bu yangına müdahale ediyor.
1: Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde alevler mahallelere dayandı. Kozan'da alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını ekipler engelledi.
4: Şu ana kadar 3 ilçemizi etkiledi bu yangın. Yaklaşık 15'e yakın mahallemizde etkili oldu. 285 hanede 835 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi.
1: Aladağ'da evler bir anda küle döndü. Canını zor kurtaran kadının yükselen feryadı boğazları düğümledi.
5: Seyrettik, yana yanıyor, çatı çatı çatı çatı. İneklerim var, ineklerimi kaçırayım dedim. Kaçıramadım, kendimi de baraj attım.
1: Antalya Aksu'da 3 gündür süren yangına karşı 3 uçak, 9 helikopter ve 1000'e aşkın personel alevlere daldı.
6: Ormanımızı kurtarmak için kendimiz gönüllü olaraktan hiçbir masrafdan şeyden kaçınmadan tamamıyla elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz.
1: Köylüler helikopterler için tanker ve beton mikserleriyle su taşıyarak
7: şu anda havuzu boşaltmamamız çok iyi. Yani helikopterlere su yetiştirebilmek bile büyük bir başarıydı bizim için.
1: Bu fedakar görevden maalesef kahreden haber geldi. 53 yaşındaki iki çocuk babası Hasan Kahya, evini ve hayvanlarını alevlerden korurken kalbine yenik düştü. Kalp krizi geçirirken bile hastaneye son sürat giden arabada can havliyle sürücüye yol tarif ediyordu. Doğum gününe günler kala hayatını kaybetti. Cenazesi dualarla toprağa verildi. Karaöz ve Kızıllı arasında rüzgarla coşan yangında ahırlardan kaçan bazı hayvanlar ne yazık ki telef oldu. Kurtarılan hayvanlar ekiplerce hemen tedavi altına alındı. Alevlerin ortasında kalan minik bir çocuk can dostu keçisini geride bırakmaya kıyamadı. Boyundan büyük keçiyi sırtına alıp dumanların arasından koşarak güvenli bölgeye böyle çıkardı. Felaketin ortasında işte bu görüntüler de vardı. Kuryeler ve jandarma itfaiyenin ulaşamadığı dik yamaçlarda alevlerle mücadele ederek Aksu ve Kumuca'daki yangının hızını kesti. Yangında ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin Yeşil Vatan nöbeti aralıksız devam etti. Bir sosyal medya hesabı hakkında da yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
8: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
10: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
11: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
12: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
13: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
14: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
9: Reklamları dinlediniz.
18: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
19: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
20: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: Şimdi reklamlar.
21: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
9: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
10: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
11: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
12: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
13: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
14: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
15: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
16: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
10: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
17: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
18: TGRT FM Haber.
19: Motosikletle makas attı, kendini bir anda yerde buldu. İstanbul'da sorumsuz motosiklet sürücüsü araçların arasından makas atarak ilerledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün şovu kazayla bitti. Otomobili arkadan çarpan motosikletli yere düştü. O anlar kask kamerası tarafından kaydedildi. Beton kamyonu az kalsın ölümüne yol açıyordu. Batı Şeria'da kontrolden çıkan kamyon dik yokuşa doğru hızla ilerledi. Sürücü cesur bir manevrayla son anda kapıyı açarak araçtan atlamayı başardı. Kamyon beton bariyeri parçalayarak uçuruma savruldu. Yere yuvarlanan sürücü kısa süre sonra ayağa kalktı. Çevredekiler yardıma koştu.
0: Adamı vurdular. Kim vurmuş acaba?
19: Rize'nin Ardeşen ilçesinin En İşlek Caddesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Veysel Kalacı ile Selçuk Topaloğlu arasında yol ortasında tartışma çıktı. Bu sırada Topaloğlu yanındaki tabancayla Kalacı'ya ard arda ateş açtı. Olay sonrası silahlı saldırgan kaçarken ağır yaralanan 29 yaşındaki genç kanlar içinde yere yığıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
0: Adamı vurdular. Kim vurmuş acaba?
19: İhbarla olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kalaycı hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren Topaloğlu'nun da otomobille kaçtığı öğrenildi. Güvenlik güçleri silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Omuz omuza verdiler. Dev kameriyeyi elleriyle kaldırıp yola koyuldular.
20: Atıl duruma düşecek bir kamelyaydı. Ama okulumuzun erkek öğretmenleri hepsi birlikte hareket edip kamelyayı taşımak için aşağı yukarı 200 metre kadar uzakta olan Ulvi Saime Kaya İlkokulu'na taşımak istediler.
19: Görüntüler Tokat'ın Niksar ilçesinden. Depreme dayanıksız olduğu belirlenen İsmet Özden Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi. Öğrencilerin eğitimlerini yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Ulvi Saime Kaya Okulu'nda sürdürmesi planlandı. Taşınma kararı çıkınca okulun bahçesindeki kameriye de unutulmadı. Okul müdürü ve öğretmenler bir araya geldi. Dev kameriyeyi hep birlikte yerinden kaldırdı.
20: Göreceğiz. Gel. Bunu da izlerken zaten çevredeki esnaf arkadaşlar falan da hani Fatih Sultan Mehmet'in gemiyi karadan yürütmesi olayına benzettik biraz da açıkçası. Böyle hepimizi bir gülümsetti.
19: Yaklaşık 200 metre boyunca kameriyeyi ellerinde taşıyan öğretmenler renkli görüntülere imza attı. Yeni okulun bahçesine yerleştirilecek kameriye öğrencilerin teneffüslerde dinlenebileceği alan olacak. Japonya'da şiddetli yağış hayatı felç etti. Sel ve taşkınlarda en az 23 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 araç sular altında kaldı. Aichi eyaletinde etkili olan sağanak yolları ve yerleşim bölgelerini suya teslim etti. Birçok noktada maddi hasar meydana geldi. Geçici su kesintileri yaşanırken tren seferlerinde de aksamalar oldu. Yetkililer sel, toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Japonya'da Ağustos ayında da şiddetli yağışlar etkili olmuş, Shiba'da 13 kişi hayatını kaybetmişti.
21: Pat küt pat küt apartmandan iskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım, iki tane beyefendi asılı kaldı.
19: Aşağısı derin bir uçurum, yukarısı sadece tek bir ip. İki işçi ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide asılı kaldı. Yer Antalya. İki emekçi ellerinde fırçalarıyla metrelerce yüksekte ekmek parasının peşindeydi. Ancak ne olduysa o anda oldu.
21: İskele düştü, adamlar asılı kaldı orada.
19: Yürekler ağza geldi, nefesler tutuldu. Neyse ki işçileri hayata bağlayan tek bir şey vardı, emniyet kemerleri. Asılı kalan iki işçi büyük bir soğukkanlılıkla 13. kattaki dairenin balkonuna atlamayı başardı. Evde kimse yoktu. Dakikalarca o balkonda beklediler ama en önemlisi hayattaydılar.
21: Abla dedi, bu ikinci sefer oluyor bu iskelenin böyle olması dedi. Ay dedim, neden dedim aynı iskeleyi bir daha kullanıyorlar. O kadar mı insanların canı az diye tepki verdim ben onlara.
19: Yaralanmayan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari araç kamyona çarptı. Feci kazada ölüm haberleri peş peşe geldi. Bir ailenin yok olduğu kaza yürekleri yaktı. Korkunç kaza Şanlıurfa Bozova karayolunda yaşandı. Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç kamyonu arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralandı. İhbar sonrası bölgeye hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatma Çerçi ile çocukları 15 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı iki kişinin tedavisi ise sürüyor. Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.
1: Toprak kaydı, iki işçi göçük altında kaldı. Hatay, Antakya'da altyapı çalışmaları felakete yol açtı. Çalışmalar sırasında göçük yaşandı. İki işçinin üzerine toprak yağdı. Göçük altındaki iki işçi için zamanla yarışıldı. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
18: TGRT FM Haber.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konuları konuşulacaktı. Her ne pahasına olursa olsun Türkiye bu yoldan dönmeyecek efendim. Sonuna kadar terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge zorlanacak. Nokta. Geldik ikinci başlığa. Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula. Dijital mecralarda algı ile gerçek birbirine karışıyor. Yalan bilgiler saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başta olmak üzere birçok bakan dezenformasyona karşı vatandaşları uyaran paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarda toplumsal huzurun bozulduğuna, güven duygusunun zedelendiğine, birlik ve beraberliğimize zarar verildiğine vurgu yapıldı efendim. Üçüncü başlık. Ambargo kararı memnun etti. İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve yerleşim politikasına karşı tepkiler artıyor. İngiltere'nin yayımladığı iki devletli çözüm bildirisi sonrası Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklama yaptı ve yaptırım kararı memnuniyetle karşılandı. Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi efendim. Ve aynı zamanda cezaevi hücresinde yazdığı el yazısı da ortaya çıktı. Günah keçisi ilan edildim dedi. Son olarak servis ücretleri cep yakacak. Her yıl konuşuyoruz. Zaten yeni eğitim öğretim yılına giriş 101. Servis ücretleri zamlanır efendim. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretlere farklı oranlarda zam geldi. Onları da birazdan ekranlara getireceğiz efendim. Şimdi başlıklarımız böyle. Hemen bir haberimiz var, onu ekranlara getirelim. Türk savunma sanayinde çığır açan Havelsan Mısır'da önemli bir işbirliğine imza attı. Mısırlı kuruluşla anlaşma yapan Havelsan Hamza 1 İHA'larını sattı.
1: Havelsan Mısır'la masaya oturdu. Hamza 1 için satış anlaşması imzaladı. Türkiye'nin önemli savunma ve teknoloji şirketlerinden Havelsan Mısır'da Uluslararası Havacılık Fuarı'na katıldı. Havelsan ve Mısır'ın önde gelen kuruluşlarından Arab Organization for Industrialization işbirliğine imza attı. Otonom sistemler alanındaki işbirliği kapsamında geliştirilen Hamza 1 insansız hava aracının satışı için anlaşma imzalandı. Hamza 1, Havelsan'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası işbirliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında Hamza 1 teslimatlarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hamza 1 programı Türkiye ve Mısır arasındaki gelişen savunma teknolojileri işbirliğinin yanı sıra Havelsan'ın uluslararası ortak üretim ve yerleştirme yaklaşımını da ortaya koyuyor.
2: Şimdi bu anlaşmanın detaylarını TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan bize anlatacak. Aleyna, günaydın. Türkiye ile Mısır arasındaki bu yeni anlaşma, tabii birçok başka yeni anlaşmanın da habercisi de olabilir. Aklımıza Mekke ittifakı da geliyor bununla birlikte. Bu Hamza 1 anlaşması tam olarak neleri kapsıyor? Bu anlaşmanın detaylarını senden dinleyelim.
3: Okan, günaydın diyerek yayınımıza başlayalım. Türk savunma sanayinin önemli şirketlerinden biri olan Havelsan ile Mısır Arap Sanayileşme Örgütü arasında çok önemli bir anlaşma sağlandı. Hamza 1 insansız hava aracı sisteminin satışı için anlaşmaya varıldı. Projenin ilk ayağı 26 Ağustos 2025 tarihinde atılmıştı. İki taraf arasında da üretimi aşaması için, İHA aşaması için Mısır'da üretilmesi konusunda mutabık kalınmıştı. İlk tanıtım da yine geçtiğimiz yılın Aralık ayında Mısır'da Kahire'de gerçekleşmişti. İşte o süreci ardından bugünse önemli bir adım atıldı. Arap Sanayileşme Örgütü ile Türkiye arasında, Havelsan arasında anlaşma sağlandı satışı için. Peki Hamza 1 insansız hava aracının önemi nedir? Hemen onu anlatalım. Keşif ve gözetleme aracı olarak önem taşıyor. Özellikle de askeri operasyonlarda ve istihbarat toplama amaçlarında oldukça stratejik ve kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda insanın giremeyeceği noktalarda, insan canının güvenliği noktasında da işte bu noktada kritik bir önem taşıyor. O noktalarda operasyonel görevini tamamlıyor Hamza 1 insansız hava aracı sistemi. Aynı zamanda tabii bu anlaşma ile Türkiye ve Mısır arasında hem ticari anlaşma açısından önemli bu anlaşma, hem de bir noktada da işbirliği açısından da kritik bir öneme sahip oldu. Tabii sadece bununla da sınırlı değil. Türkiye'nin insansız hava aracı sistemlerinde de tüm dünyanın gözü önüne bir kez daha serilmiş oldu Türk savunma sanayinin gücü. İşte Hamza 1 insansız hava aracı sistemi Türkiye ile Mısır arasındaki önemli bir anlaşma olarak bugünün tarihine geçti. Anlaşma kapsamında yine Hamza 1 teslimatının ise önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi bekleniyor diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Teşekkürler Aleyna. Aleyna Doğan aktardı bu anlaşmanın detaylarını. Efendim şimdi bir başka sıcak gelişme var, ondan da hemen bahsedelim. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda 45 zanlı gözaltına alınmış efendim. Bu operasyonla ilgili yeni bir detay var. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve soruşturmada 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi efendim. Ve Ahbap soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara'nın gündemi bir hayli yoğundu efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konuları gündemdeydi. Erdoğan, Beştepe'de Tombarak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesini de kabul etti.
4: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, kalkınma yolu projesi, petrol, enerji ve su başlıkları, İran'la ABD arasındaki gerilim, tüm bu kritik başlıklar gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti.
22: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
23: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
4: İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel sorunlar da masadaydı. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve bunun bölgeye yansımalarıydı. Görüşmede terör örgütü PKK'nın silahları teslim
1: etme süreci ele alındı. Yaşanan son gelişmeler, Irak'taki son durum değerlendirildi.
22: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
1: Ayrıca Irak'ta silahlı yapıların devlet kontrolüne alınması, Türkiye-Irak sınırında güvenliğin artması gibi başlıklar da masadaydı. Kritik görüşmede bölge için önemli olan kalkınma yolu projesi, petrol ve enerji gibi başlıklar da gündeme geldi. İki ülke arasında son dönemde ivme kazanan ikili ilişkilerde detaylı bir şekilde ele alındı.
23: Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmelerini sürdürdü. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa ve eşini kabul etti.
2: Dijital mecralarda algıyla gerçek birbirine karışıyor efendim. Yalan bilgiler saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başta olmak üzere birçok bakan dezenformasyona karşı vatandaşları uyaran paylaşımlar yaptı efendim. İzleyelim.
5: Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula. Dezenformasyona dur de.
19: Algıyla gerçek birbirine karışıyor. Dijital mecralar provokasyon alanı haline geliyor. Yalan bilgiler saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaşıyor.
5: Bir görüntü saniyeler içinde binlerce ekrana ulaşabilir. Görürüz, okuruz, yorumlarız, paylaşırız.
19: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesaplarından dezenformasyona karşı uyarıda bulunan bir paylaşım yaptı. O paylaşımda gerçekliğin nasıl bozulduğu örneklerle anlatıldı.
5: Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula.
19: Yaşlı bir adama yardım etmek isteyen gençlerin durumu farklı yansıtılıyor. Meydanlardaki coşkulu bir kutlamaysa değiştirilerek öfkeli kalabalık sokağa döküldü diye veriliyor.
5: Dur. Çünkü gördüğümüz her bilgi gerçeğin tamamı olmayabilir. Kaynağı ne? Kim paylaşmış? Doğrulanmış mı?
19: Bakan Çiftçi, dezenformasyonun sadece yanlış bir haberden ibaret olmadığına dikkat çekti. Bunun toplumsal huzuru bozduğuna, güven duygusunu zedelediğine, birlik ve beraberliğimize zarar verdiğine vurgu yaptı.
6: Dezenformasyonla mücadele çağımızın en önemli güvenlik başlıklarından biridir. Yalanın hızına, hakikatin gücüyle karşılık vereceğiz.
19: Filenin sultanlarından da dezenformasyona dur de kampanyasına destek geldi.
7: Her bilgiyi servis etme.
9: Doğrulamadan paslama. Yalanı değil, gerçeği smaçla.
19: Kampanyayı diğer bakanlar da sahiplendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kaynağını bilmediğimiz, doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir bilgiyi yaymayalım. Önce düşünelim, sorgulayalım, doğrulayalım mesajı verdi.
7: Algıya, manipülasyona geçit verme.
19: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dezenformasyona dur de çağrısı yaptı. Teyit edilmemiş her bilgi, güvenliğimize yönelik bir tehdittir ifadelerini kullandı.
7: Dur, düşün, sorgula.
19: Ticaret Bakanı Ömer Bolatsa, geleceğimiz için doğru bilgi bilgiye sahip çıkalım, asılsız içeriklerin yayılmasına hep birlikte engel olalım dedi.
7: Gerçeğin gücüne inan.
19: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula, dezenformasyona dur de mesajıyla kampanyaya katıldı.
24: Dezenformasyona dur de.
19: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da teyit edelim, sorgulayalım, gerçeğe birlikte ulaşalım çağrısında bulundu.
5: Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula.
18: TGRT FM Haber.
25: Şimdi reklamlar.
26: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
27: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
28: Neova Sigorta.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 14. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasında çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Adını Monte Cristo olarak değiştirir. 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in kendisini iftirayla zindana attıran Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi Dankler'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morsef olarak değiştirdiğini, savcı yardımcısı Wilfor'un tahliye edilmesini engellediğini öğrenir. Edmond Dante, düşmanlarından intikam almak, dostlarına yardım etmek için yemin etmiştir. Eski patronu armatör Morel'in vadesi geldiği halde ödeyemediği borçlarını denizci Simba lakabıyla ödemiş, 3 ay önce batan gemisini yeniden yaptırmıştır. Şimdi sıra düşmanlarındadır. Tam bu sırada iftiracı Fernand'ın oğlu Albert ve arkadaşı Franz, Roma'da bir karnavala katılmak maksadıyla bir otele yerleşirler ama işler ters gitmeye başlar.
1: Peki dağ haydutu iken nasıl şehir haydutu olmuş?
2: Bir gün jandarmalar Vampa'yı ve çetesini dağda kıstırmışlar. Vampa yakalanacağını anlayınca kendini feda edip adamlarının kaçmalarına yardım etmiş.
3: Haydut maydut ama yiğit bir adammış bu Vampa.
2: Hem de ne yiğit. Savcı çete mensuplarının yerini söylemesi şartıyla hayatını bağışlamayı vaat ettiği halde Vampa, ben sizinle değil, kralla görüşmek istiyorum. Kral arkadaşlarımı affedip iş vereceğine söz verirse yerlerini söylerim deyince savcı, sen kim oluyorsun da kralla görüşmek istiyorsun diye hakaret etmiş kendisine. Bunun üzerine Vampa savcıyı, buradan kurtulursam ilk öldüreceğim adam sen olacaksın diye tehdit etmiş.
3: Vay canına, eli kolu bağlı bir durumda savcıyı tehdit etmiş ha?
1: Peki Vampa hapisten, daha doğrusu giyotinden nasıl kurtulmuş?
2: Onu kimse bilmiyor. Gece yarısından sonra nöbetçileri değiştirmeye gelen devriye onları elleri, ağızları ve gözleri bağlı bir halde buluyor. Tabii Vampa'nın da kayıplara karıştığını öğreniyor.
3: Yani Vampa kaçmış.
1: Peki savcıya ne oldu?
2: 3 gün sonra surların dibinde kalbine bir hançer saplanmış olarak bulundu. Hançerin sapına şu not iliştirilmiş: Vampa'nın adaleti.
3: Vampa'yı kurtaranın kim olduğu anlaşılıyor. Denizci Simbad değil mi?
2: Zekanıza hayranım senyor. Nasıl, hikaye hoşunuza gitti mi?
1: Harika. Herhalde arabamız hazırdır.
2: He? Evet. Arabacı emrinizi bekliyor olmalı.
1: Hadi Albert, karnavalı kaçırmayalım. Pasterin usta bir haydut hikayesi daha anlatmaya başlarsa akşama ederiz.
3: Vay canına. Kalabalığa bak dostum. Arabamız ilerleyemiyor bile.
1: Albert, dostum biraz gözünü aç. Yanımızda duran arabadaki genç hanım deminden beri sana bakıyor.
3: Sahi mi? Vay, hakikaten çok güzel bir kızmış.
1: Bir merhaba de. Baksana gözlerini senden ayıramıyor.
3: Merhaba.
4: Merhaba yakışıklı. Nereye böyle?
3: Şey, karnavalı izliyorduk. Ya siz?
4: Ben de öyle. Birlikte benim arabamda izlemeye ne dersiniz?
3: Bilmem ki.
4: Eğer arkadaşınız izin verirse dönüşte sizi otelinize bırakırım.
3: Ne dersin Frans? İzin var mı?
1: Böyle bir güzel hanımı reddetmek nezaketsizlik olur doğrusu. Gidebilirsin dostum. Akşama otelde buluşuruz.
3: Sağ ol. Merhaba. Adım Albert.
4: Benimki de Esmeralda. Roma'nın tarihi yerlerini görmek ister misiniz?
3: Memnuniyetle Matmazel.
4: Arabacı, sen Sebastian surlarına götür bizi.
1: İyi akşamlar Pastorino Usta. Dostum Albert geldi mi?
2: Yo. Siz beraber değil miydiniz Monsieur?
1: Beraberdik ama güzel bir kızla tanıştı ve onunla dolaşmaya çıktı.
2: Desenize sizden şanslı çıktı.
1: Henüz gelmediğine göre akşam yemeğini de o hanımla yiyecek galiba.
2: Öyle olmalı. Siz de şansınıza küsün artık.
1: Odama çıkıp biraz dinlenmek istiyorum.
5: Baron Franz Epinay adında birini arıyorum, burada mı?
1: Baron Franz Epinay benim. Ne istiyorsunuz?
5: Arkadaşınız Vicomte Albert de Morcerf size bir mektup gönderdi de.
1: Ya öyle mi? Cevap verecek miyim?
5: Evet Monsieur. Zira mektubu bir an evvel yerine götürmek zorundayım.
1: Peki siz şurada bir yere oturun, ben mektubu okuyup cevabımı yazayım.
5: Nasıl isterseniz Monsieur.
1: Bakalım sevgili dostum ne yazmış bana.
2: Herhalde geceyi o güzel hanımla geçireceğini yazmıştır.
1: Olabilir. Aziz dostum, şu anda Haydut Vampa'nın esiriyim. Aman Allah'ım, bu da ne demek? Şaka mı bu?
2: Vampa şaka yapmaz Monsieur. Fidye olarak ne istiyormuş?
1: Fidye olarak 20.000 frank istiyor. Cüzdanım da 6.000 frank para var. Lütfen ne yapıp edip üstünü tamamlayıp mektubu getiren adama veriniz. Durum çok ciddi. Aman dostum beni kurtarın.
2: Vah vah vah.
1: Olacak şey değil. Fransa'dan kalk gel, bir hayduta esir düş.
2: Ne yapmayı düşünüyorsunuz Monsieur? İstenilen parayı verecek misiniz?
1: Başka çaremiz var mı?
2: Yok tabii.
1: Bende 1.000 frank bile yok. Albert'in cüzdanındaysa 6.000 frank varmış. Kalan 14.000 frankı birinden bulmamız gerekiyor. Ne olacak şimdi?
2: Bilmem. İşiniz çok zor.
1: Bu Vampa denilen haydut gerçekten dediğini yapar mı?
2: Kesinlikle. Bundan hiç şüpheniz olmasın.
1: Pastorino Usta, arkadaşımın hayatı sana bağlı.
2: Bana mı bağlı? Ne istediğinizin farkında mısınız Monsieur Baron?
1: O da komşunuz Denici Simbat'ın senin dostun olduğunu söyledi.
2: Evet ama...
1: Madem herkese iyilik yapmaktan hoşlanan, parasının hesabını bilmeyen bir asilzade bize borç versin. Paris'e döner dönmez borcumuzu banka yoluyla göndeririz.
2: Bilmem ki.
1: Hadi Pastorino Usta, nazlanma. Görüyorsun ki durum ciddi. Arkadaşımın hayatı söz konusu. O ölürse ailesinin yüzüne bakamam. General Morcerf oğlu için gereken fidyeyi bulamadığımı duyarsa derimi yüzer benim.
2: Arkadaşınızın babası general mi?
1: Evet, hem de Paris'in önde gelen zenginlerindendir.
2: Gidelim bakalım. Şansınız varmış. Simbat Hazretleri de yeni geldi.
1: Bu iyiliğini unutmayacağız Pastorino Usta.
2: İyilik yapacak olan ben değilim Monsieur. Ben bir aracıyım. Siz burada bekleyin. Ben odasına girip vaziyeti kendisine anlatayım.
1: Hadi dostum, acele et biraz. İyi ama Albert o haydutun eline nasıl düştü? Yoksa o kız da bu haydutlarla işbirliği içinde mi? İnşallah Simbat bize yardım eder.
2: Şansınız varmış Monsieur. Simbat sizi bekliyor. Girin.
1: Teşekkür ederim dostum. Siz adama biraz beklemesini söyleyin.
2: Tabii.
1: İyi akşamlar Monsieur.
6: Beni görmek istemişsiniz Monsieur Baron.
1: Evet efendim. Pastorino Usta anlatmıştı sanırım sebebini.
6: Evet. Arkadaşınız olan Vicomte'u Haydut Vampa'nın kaçırdığını ve bunun için sizden para istediğini söyledi.
1: Doğrudur Monsieur. Fransa'da olsaydı sizden yardım istemek yerine bu mektubu doğruca polise götürürdüm.
6: Yani?
1: Fransa'da polis güçlüdür, devlet güçlüdür, adalet güçlüdür.
6: Ya demek öyle. Fransa'da adalet güçlüdür ha? Hey çocuk, sen Fransa hakkında ne biliyorsun ki? Adaletin güçlü olduğunu söylüyorsun. Hapishaneleri gördün mü hiç? Mahkeme önüne çıkarılmadan zindana gönderilen, vahşi canavarlara bile reva görülmeyen, işkencelere maruz kalan, bırakılan suçsuzları gördün mü? Ha? aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların kralcı ve bonapartçı diye sınıflara ayrıldığını, birbirlerine düşürüldüğünü biliyor musun? Sonra da kalkmış bana Fransa'da adalet güçlüdür diye ahkam kesiyorsun ha?
1: Siz Pastrin Usta'nın bana anlattığı Simbad değilsiniz. Sizin içiniz kinle dolu. Gözleriniz intikam alevleri saçıyor. Hoşça kalın Mösyö.
6: Durun bir dakika, gitmeyin.
1: Ne istiyorsunuz?
6: Gelin buraya. İşte param. İstediğiniz kadar alın.
1: Gözlerime inanamıyorum. Burada bir hazine var Mösyö.
6: Arkadaşınızı kurtarmak için ne gerekiyorsa alın ve kurtarın.
1: Bir dakika Mösyö. Vampa'ya fidye vermek zorunda mıyız? Siz isterseniz para vermeden de arkadaşımı kurtarabilirsiniz.
6: Ya, nasıl yapacağım bunu?
1: Bir zamanlar Vampa'yı giyotinden kurtardığınızı duydum. Eğer bu doğruysa Vampa sizin bir dediğinizi iki etmeyecektir.
6: Pekala. Kapatın çekmeceyi. Siz de benimle gelmek ister misiniz?
1: Evet efendim. Tabii sizce bir mahsuru yoksa.
6: Hayır yok. Buyurun gidelim. Bu mektubu kim getirdi size?
1: Şu pencere önünde oturan adam.
6: Hey sen!
5: Bana mı sesleniyorsunuz?
6: Düş önümüze. Bizi reisine götüreceksin.
5: Fakat senyor mektubun cevabını almadan bir yere gidemem.
6: Yürüyün Monsieur Franz. Arabam dışarıda bekliyor. Biz kendimiz de yolu bulabiliriz.
1: O haydutları nerede bulacağız efendim?
6: San Sebastian mezarlığında.
1: Çok korkunç ve ürpertici bir yer burası.
6: Mezarlıklar genellikle öyledir genç dostum.
7: Durun! Kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada?
1: Vay canına! Eli silahlı bir haydut.
6: Korkmayınız, korkmayınız. Vampa'ya bir ziyaretçisi olduğunu söyleyin.
7: Gecenin bu vaktinde reisimiz kimseyle görüşemez.
6: Vampa'dan dayak yemek istemiyorsan koş. Monte Cristo kontunun kendisini görmek istediğini söyle ona.
7: Ah efendim. Neden kim olduğunuzu daha önce söylemediniz? Yalvarırım, affedin beni.
6: Yalvarma. Sen görevini yaptın. Yerden tüfeğini al ve önümüze düş.
7: Tabii efendim.
1: Önce denizci Simbad. Şimdi de Monte Cristo kontu. Bu adamın gerçek adı ne acaba?

0: Ne de güzel uyuyor. Korkusu olan biri böyle rahat uyur mu?
1: Albert, Albert. Hı? Uyan dostum, biz geldik. Frans, sevgili dostum, geleceğini biliyordum. Sağımda duran şu uzun boylu Monsieur komşumuz Simbad, meğer kendisi Monte Cristo kontuymuş. Kurtuluşunu ona borçlusun. Sakın onu tanımadığını söyleme. Çünkü bizi vampire yakın dostları olarak tanıttı. Anladın mı beni?
2: Tamam, tamam, merak etme.
3: Ah, sevgili dostum Monte Cristo, bu saatte buraya gelişiniz benim için ne büyük mutluluk.
4: O mutluluk bana ait Albert. Nasıl dostum? Vampa'nın konukseverliğinden memnun kaldınız mı?
3: Ah, hem de nasıl. Kendisi gerçekten haydutların en kibarı. Monsieur Vampa, gösterdiğiniz konukseverliğe teşekkür ederim.
0: Kontum, arkadaşınız Albert çok cesur ve mert bir soylu.
4: Dostum Vampa, izin verirseniz hemen gitmek istiyoruz. Yapılacak önemli işlerimiz var.
0: Beni affettiniz değil mi kontum?
4: Elbette dostum, elbette. Her insanın hayatında böyle yanlışlıklar olur. Yeter ki sizin gibi tamir etmesini bilsinler. Hoşça kalın. Bir isteğiniz olursa beni nasıl bulacağınızı biliyorum.
0: Ah, sağ olun kontum. İyiliklerinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.

0: Hayatımı size borçluyum saygıdeğer kont.
1: Önemli değil genç dostum.
2: Merakımı bağışlayın monsieur. Nerelisiniz ve nerenin kontusunuz?
1: Ben dünyalıyım monsieur Franz. Monte Cristo adasının kontuyum.
0: Çok esrarengiz bir kişiliğiniz var. Bizi tanımadığınız halde niçin böyle büyük bir iyilikte bulundunuz?
1: Her yerde bir dostumun olmasını isterim. Kim bilir? Belki bir gün benim de size işim düşer. Paris'e hiç gitmedim. Orada dostum yok.
0: Ama artık var. Ne zaman Paris'e gelmeyi arzu ederseniz kapım size açıktır. Sizi misafir etmekten şeref duyacağım.
1: O şeref bana ait olacaktır genç dostum.
0: Monsieur, siz hem zenginsiniz hem de çok güçlüsünüz. Bu durumda mutlu da olmanız gerekmez mi?
1: Öyle mi düşünüyorsunuz?
0: Evet. Evet ama görüyorum ki siz böyle değilsiniz. Acı çekiyorsunuz.
1: Bunu da nereden çıkarttınız?
0: Bilmiyorum ama hissediyorum. Yüzünüz, davranışlarınız, bakışınız sanki büyük ve dayanılmaz bir acı çektiğinizi gösteriyor. Tıpkı annem gibi.
1: Anlayamadım.
0: Annem de sizin gibi sebebini çözemediğim gizli bir acı çekiyor monsieur. Her şeye sahip olduğu halde mutlu değil.
1: İlginç. Bir kadın mutlu olabilecek her şeye sahipken neden acı çeksin?
0: İşte beni kahreden de bu ya efendim. Kaç defa yalvardım, acısının sebebini söylemesini istedim fakat her defasında böyle bir şey olmadığını tekrarladı. Ama ben biliyorum monsieur. Annem acı çekiyor.
3: Monte Cristo adlı oyunun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk, yavaş yavaş haftanın sonuna doğru gidiyoruz. Keyifli, güzel, açık havası insana heyecan verecek, huzur verecek, mutluluk verecek, enerji verecek bir hafta sonu yaklaşıyor Türkiye için. Türkiye genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağı bir hafta sonuna geri sayıyoruz. Okullar açılmadan önce yapılacak çok işi olanlar için bu hafta sonu ilaç gibi gelecek. Ana kumanda masamızda uzun bir aradan sonra Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Ekip olarak herkese keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Günümüz güzel geçsin. Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Perşembe bugün günlerden. Takvim yaprağımızın bugüne ait bir hatırlatması var. Onunla başlayalım. Bugün Sultan 4. Murat Han'ın tahta çıkması. 1623 yılından bir not paylaşmış takvim yaprağımız. Biz de Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile 4. Murat'ı konuşacağız. Nasıl yetiştiğini, tahta nasıl geçtiğini, neler yaşadığını ve onunla ilgili anlatılanların ne kadarının doğru olduğunu, tarihin bu noktada bize neler söylediğini paylaşmaya çalışacağız sizinle.

Hemen bir hava durumuna, yol durumuna bakalım. Çünkü bundan konuşarak başladık. Bugün acaba hava nasıl olacak? Aynı zamanda hafta sonuna yavaş yavaş yaklaşırken plan yapacak olanlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. İstanbul trafiğiyle başlayacağız. İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu nedir? Bir haritamız üzerinden görelim. Sonrasında hava durumuna da bakacağız. İstanbul'da iki ayrı noktada kaza var. Bugün %53'lük bir trafik yoğunluğu var. Kazalardan bir tanesi Avrupa yakasında, diğeri Anadolu yakasında. Bağlantı yolunda Nurtepe'den Akom yönüne sağ şeritte bir kaza var. Yaralanmalı ve bağlantı yolunda geliş gidiş trafiği ciddi anlamda durdurmuş durumda. Bir diğer kaza Şile yolu Madenler Çakmak yönünde. Burada da bir yaralanmalı bir kaza var ve bölge trafiği yoğun. Bir araç arızası var Kozyatağı'ndan. Kozyatağı'nda İnönü Caddesi'nden Atatürk Caddesi istikametine, ama E5'te etkileyen bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Tekrar Avrupa yakasına dönelim. TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Sonrasında Hastal Seyrantepe trafiği var ama biraz daha rahat nispeten trafik bugün bu güzergahta. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Flores sapı arasında ise yoğun bir trafik var. Burada bir çalışma var. Devam eden güzergahta E5'te Şirinevler yoğun. Sonrasında Cevizi Bağ yoğun. Haliç Köprüsü istikametinde trafik azalıyor ama sonrasında Mecidiyeköy ile yeniden başlıyor ve Zincirlikuyu istikametinde köprü girişine kadar devam ediyor. Sahil yol tarihi Yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Yıldız Katılımı üzerinden Şehitler Köprüsü ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçebilirsiniz. Burada Büyükdere'den Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ayrımında bir yoğunluk görünüyor. Ama bugünün asıl yoğunluğu özellikle Anadolu yakasında sevgili dinleyiciler. Hem kazanın olduğu noktalarda yoğunluk var. Biraz önce Şile yolunda bir trafik kazası var demiştim. Bu Ümraniye'ye kadar uzamış bir yoğunluk oluşturmuş. Ümraniye'den Üsküdar istikametine de yoğunluk var. Yine Çekmeköy'den gelen trafik oldukça yoğun görünüyor. TEM'den gelen trafiğin özellikle Sancaktepe'den itibaren Ataşehir istikametine yoğun olduğunu söyleyelim. E5'te Tuzla kavşağında Tersane Köprülü kavşakta çalışma hala devam ediyor. Dolayısıyla bu güzergah yoğun. Kartalı geçer geçmez başlayan Maltepe trafiği ise E5 boyunca devam ediyor ve Göztepe'ye kadar da sürüyor. Sonrasında da yine özellikle Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için trafik yoğunluğu olduğunu hatırlatalım sevgili dinleyiciler ve gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 24 derece, serin, güzel bir akşamdan çıktık. Böyle hava biraz serin, esintili olduğunda evde uyumak daha kolay, daha keyifli, daha rahat. İstanbul'da sıcaklık 24 derece ve gün içinde 28 dereceye kadar çıkacak. Bugün yarın bu değerlerde. Cumartesi, pazar 29-30 dereceye çıkacak. Pazartesi günü ise sıcaklık birkaç derece düşecek ve İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış gelecek. Tahmin böyle. Bu 5 gün sonrasının tahmini, gerçekleşme oranı öyle hani bugünden yarına kadar kesin değil. Ama yine de bu oranın, bu ihtimalin masada olduğunu söyleyelim. Pazartesi, salı, çarşambaya kadar önümüzdeki hafta hava serin. Çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar yeniden biraz daha sıcak bir periyoda gireceğiz. Ama artık sonbahardayız. Eylül'ün ortasındayız. Sıcaklıkların yavaş yavaş düşmesi, gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığı arasında bir hissedilir farkın ortaya çıkması normal. Sabah işe giderken şöyle hafif üşümeye, akşam dönüşte eve eğer biraz geç gidiyorsanız yine hafifçe böyle bir ya bir şey alsamaydık üstümüze demeye başlayacağız. Sonbahar kendini böyle böyle gösterecek.

Biz İstanbul için sonbaharı konuşuyoruz ama özellikle pazar pazartesiye kadar İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ege'nin içleri, Akdeniz oldukça sıcak. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi de sıcak bu arada. Bolu Kastamonu arası birazdan harita üzerinden bakacağız. Ankara'da sıcaklık bugün 23 derece, gün içinde 30 dereceye çıkacak ama mesela pazar günü 34, pazartesi günü 35 dereceye kadar yükselecek. Ve önümüzdeki günlerde de Ankara'da yağış beklenmiyor. İzmir'e geçelim, 26 derece sıcaklık, 31 dereceye kadar çıkacak bugün. Pazar gününe kadar, hatta pazartesi gününe kadar hava açık. Pazartesi itibariyle bulutlanma biraz artabilir ama sanki yaz gibi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü için Ankara adına da aynısını söyleyebiliriz. Sanki yaz geri dönmüş gibi hissedecek Ankaralılar. İzmir'de de yine hafta sonu hava yazı aratmayacak. Haritamızı açalım. Haritamız bize bugün, yarın, hatta önümüzdeki 4 gün için Van hariç cumartesi günü yağış beklenmediğini söylüyor. 4 gün boyunca adeta yazdan kalma günler yaşayacağız. Gündüz sıcak, akşamları serin olsa da yine de gündüz ciddi anlamda bir sıcaklık hissedeceğiz. Pazartesi günü ise Marmara bölgesinin tamamına gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Bu tabii ama bölge için geçerli. Türkiye genelinde Marmara dışında her yerde hava açık, az bulutlu. Güneydoğu çok sıcak, Ege'nin içleri öyle, İç Anadolu bölgesinin kuzeyi öyle. Bu arada bu İç Anadolu bölgesinin kuzeyindeki sıcaklık pazar günü itibariyle artacak ve pazartesi günü de havanın yine çok sıcak olacağını söyleyebiliriz. Genel anlamda böyle ama gün olarak baktığımızda dediğim gibi bugün, yarın, cumartesi ve pazar günü Türkiye genelinde yağış yok. Cumartesi günü sadece Van'da gök gürültülü sağanak yağış var. Pazar günü ise Türkiye genelinde hava yine açık, az bulutlu. 14 Eylül pazartesi, okulların resmen açıldığı gün, çocukların okulda olacağı gün. İstanbul'da trafiğin, sadece İstanbul demeyelim buna, işte yağmur geleceği için söylüyorum. Edirne'nin merkezinde de böyle, Bursa Çanakkale'de de böyle, Yalova'da, Kocaeli'de de böyle. Üzerine bir de yağmur eklenecek 14 Eylül pazartesi. Böyle biraz sanki işe giderken geç kalma riskinin olacağı bir gün gibi, biraz erken çıkmakta, iş yerleri için belki yeniden bir düzenleme yapmakta fayda var.

Şimdi yeni bir mevsim başlıyor. Aslında biz sonbahar, kış, ilkbaharla birlikte yeni kampanyaların başlayacağı bir döneme de geliyoruz. Hatırlarsınız bunu sizinle aylar öncesinde konuşmuştuk. Kredi faizlerine düşüş bekleniyor ve önümüzdeki yıl 2026 sonu itibariyle 2027'nin başında hatta yeni enflasyon oranları ortaya çıkmaya başladı. Yani daha düşük oranlar, kredi faizleri de düşecek. Konut sahibi olmak isteyenler, ellerinde biraz birikimi olanlar düşen faizlerle birlikte ev sahibi olma noktasında harekete geçebilecekler. Şu anda faizlerin yine yüksek olduğunu söyleyenler TOKİ'nin ya da emlak konutun projelerine de bakabilirler. Burada da hemen teslim projelerde bir miktar peşin verdiğinizde sabit taksitlerle, sanki hani ilk birkaç sene zorlar, zorlamaz demeyelim ama hani böyle o birkaç seneyi çevirdikten sonra size neredeyse kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan projeler var. Şöyle bir alıcı gözle bakmakta fayda var.

Takvim yaprağımıza bakalım mı? Bugün hemen programın girişinde baktık ama şöyle bir arkasını da çevirmekte fayda var. Acaba takvim yaprağımız bugün bize ne önermiş? Domates çorbası, yaprak sarması, karpuz demiş. Yaprak sarmasını sevmeyen yoktur herhalde. Hepimizin neredeyse böyle kuru fasulyeden sonra milli yemek. Yani kuru fasulye daha kolay pişiyor da sarma deyince tabii öyle kolay hazırlanmıyor. Ama otomatiğe bağlayanlar var. Gerçi ben onlardan değilim ama hani yine de böyle özellikle etlisini yapmayı, yemeyi, sofraya getirmeyi severim. Ve biraz da küçük küçük yapmaya tercih ederim. Ama yine de zeytinyağlısına da hiç hayır demem. Hele de taze güzel yapraklarla yapıldıysa artık o yapraklar bitiyor. Ama dondurucuya koyanlar, turşusunu kuranlar, salamura yapanlar, onlar yıl boyu yaprak sarmaya devam edecekler.

Sonbahar gelirken bir takım alışkanlık değişiklikleri de ortaya çıkıyor. Mesela hava biraz daha serin oluyor ve daha az su içmeye başlıyoruz. Halbuki uzmanlar su ihtiyacımızın mevsime göre arttığını ama azalmadığını söylüyor. Vücut ağırlığımız çarpı 0.33 ortaya çıkan miktar mililitre cinsinden içmemiz gereken suyu gösteriyor. Aşağı yukarı 70 kilo ağırlığında bir kişinin günlük 2 litre kadar su içmesi lazım. Kadın erkek olmasına, yaptığı aktiviteye, ne kadar terlediğine, kalkışa yatış saatine bağlı olarak değişiyor elbette ama ortalama 2 litre civarında bir kadının su içmesi, erkek için de 2.3 litre kadar su içmesi öneriliyor. Peki bu suyu nasıl içeceğiz? Yani bir şişeye doldurduk. Ben 2 litre su içeceğim. Günde 2 kere 1'er litre su içerim. Bu işi de kapatırım demek doğru değil. Suyu gün içine yayarak, mümkünse bir bardağın tamamını bile değil, onu da en az 2'ye 3'e bölerek, hatta yudum yudum içmek bedenimiz için en sağlıklı olanmış.

kırtasiye alışverişinin oldukça hareketli olduğu günlerdeyiz. Uzmanlar kırtasiye alacak olanların renkli ve kokulu ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Çocuğunuz aldığınız kırtasiye ürünleri ya da okulda giyeceği kıyafetlerin üzerinde plastik olmaması çok önemli. Şimdi neye dokunsanız plastik, defter alıyorsunuz, kabı plastik, çanta alıyorsunuz, kendisi plastik, kalem kutusu alıyorsunuz, kalem tahtadan yapılmış olsa da içinde onu muhafaza edecek olan kutu ya da çanta plastik. Çocuğun suyunu koyduğunuz matarası, beslenmesini koyduğunuz çantası plastik. Bu kadar plastikle çevrelenmişken acaba doğru ürünü nasıl seçeceğiz? Bir kere fitalat dediğimiz bir kimyasal madde var plastiğin içinde. Bu plastiğin yumuşamasını ve şekil almasını sağlıyor. Biz bir plastik çok yumuşaksa, kolay esniyorsa içinde bolca fitalat olduğunu düşünebiliriz. Başka nerede arayacağız fitalatı? Çocuğumuza diyelim ki bir tişört aldık. Tişörtün üzerinde bir baskı var. İşte bu plastiğin yumuşamasını ve baskıya hazır hale gelmesini sağlayan kimyasal fitalat burada bolca bulunuyor. Dolayısıyla çocuğumuza bir tişört alacaksak üzerinde herhangi bir baskı olmasına ihtiyaç duymayalım. Dümdüz bir tişört, mümkün olduğunca pamuklu, ter çekecek bir tişört, okulda çocuğun en çok işine yarayacak olan şey. Bir baskı istiyorsa çocuk eğer tişörtün üzerinde, bunun bir dokumayla yapılmış olması, üzerine nakış olarak işlenmiş olması tercih edilebilir. Okul logoları bazen okul kıyafetlerinin üzerine istenebilir. Bunu da yine çocuğunuz için çok cüzi bir ücrete bir terziye rahatlıkla yaptırabilirsiniz ki okullar zaten bunu sağlıyorlar. Bunun dışında yine fitalatın karşımıza çıktığı yerlerden biri çocuklarımızın sürekli elinde tuttuğu kırtasiye malzemeleri. Burada da yine silgi gibi malzemeler de bolca bulunuyor. Çocukların çok sık yaptığı bir hata var. Kalemi ağzına sokmak. Özellikle ucu silgili kalemleri ağzına sokan çocuklar içinde fitalat olan bu plastik malzemeyi, yani silgiyi maalesef yutabiliyorlar. Bu da bir süre sonra bunun vücutta birikmesine ve sebepsiz karın ağrılarına yol açabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Çocuklara ne alacağız peki? Hani silgisiz olmuyor, kalem tıraşsız olmuyor, kalemsiz olmuyor, kalem kutu, çanta, bunların hepsi alınacak. Plastikte de aramamız gereken bazı özellikler var sevgili dinleyiciler. Eğer çocuğumuzun okulda kullanması için plastik malzeme alacaksak bunun insan sağlığına uygun plastikten yapılmış olmasını tercih etmek lazım. Bu ürünler biraz daha pahalılar, evet, ama aldığınız bir ürünü de daha uzun süre kullanma şansı veriyor size. Üstelik kullanırken de içiniz rahat oluyor.

Bütün anne babalar da aynı cümle herhalde, sanki bu cümleyi söylemek için dünyaya geliyoruz. Benim çocuğum üstün zekalı. İstese her şeyi yapar ama istemiyor. Neden istemiyor acaba? Acaba neden istemiyor? Acaba ona bilgiyi isteyebileceği, heyecan duyabileceği bir şekilde mi anlatmıyoruz? Ya da bilginin peşinde koşmayı mı acaba tercih etmiyor? Biz ona peşinde koşacağı, dikkatini dağıtacağı, konsantrasyonunu bozacağı başka şeyler mi veriyoruz? Şimdi okullar açılmadan önce çocuğun odasını bir gözden geçirin lütfen. Odada çocuğun dikkatini dağıtacak unsurları en azından eğitim öğretim yılının başında odadan uzaklaştırmaya çalışın. Bir kere odanın mümkün olduğunca sadeleşmesi lazım. Eğer alerjik bir çocuğunuz varsa odada daha az tekstil kullanmaya çalışın. Mesela eğer yerde bir halı varsa bunu kaldırabilirsiniz. Bir battaniye varsa bunu sık sık silkeleyerek tozun arınmasını sağlayabilirsiniz. Çocuğun masasının üzerine rafları toz tutmayacak şekilde düzenleyin. Ya da en azından toz tutuyorsa da kolayca temizlenecek şekilde olsun. Yani bir nemli bir bezle sildiğinizde orası temizlensin. Eğer üzerine çok obje varsa onları kaldırmak, toz almak size zor gelebilir. O yüzden mümkün olduğunca bu alanı daha az objenin olduğu yerlere çevirin. Tabii bu çocuğunuz küçükse, onun odasını siz düzenleyebiliyorsanız geçerli. Ama çocuk büyüdüyse, artık kendi odasından kendi sorumluysa, o zaman odasını temiz tutmayı da öğretmeniz lazım. Siz elbette bu temizlik sürecinde onlara yardımcı olabilirsiniz ama odanın geneli hakkında onların da sorumluluğu olduğunu bilmesi lazım. Çocuk temiz, düzenli bir odada yaşamaya alıştığında bu onun beklentisi haline gelecek. Yani siz yanında olmadığınızda da yaşam alanlarını temiz ve düzenli tutmaya çalışacak. Dikkatini dağıtacak unsurlardan kurtulacak. Yaptığı işe, okuduğu kitaba, seyrettiği herhangi bir şeye daha iyi odaklanacak. Bu da öğrenme sürecini kaliteli hale getirecek.

Üstün zekalı çocukların şey böyle söylüyoruz ya, benim çocuğum üstün zekalı, ne istese yapar ama istemiyor. Üstün zekalı çocukların evcil hayvanlarla olan bağı incelenmiş sevgili dinleyiciler. Ve üstün zekalı çocuklarda bu bağın çok kuvvetli olduğu ortaya çıkmış. Bu bağ onların kortizol seviyesini düşürüyor ve ilişki kurma becerisini, kapasitesini arttırıyor. Bu yüzden hani bazen evde bir kedinizin olması, bir kuşunuzun olması çocuk için de faydalı. Onun bakımı, beslenmesiyle ilgili sorumluluklar alması çocuğun uzun vadede kişiliğine çok ciddi katkılar sağlıyor diyoruz. Bu noktada belki de hepimizin göz önünde bulundurması gereken şey işte bu evdeki evcil hayvanlar. Tabii ki onların temizliğiyle ilgili sorumluluk yine biraz daha fazla sizde olacak. Ama katkıları düşünüldüğünde bu biraz daha göz ardı edilebilir bir emek, bir zaman kaybı gibi değerlendirilebilir. Evde bir hayvanın olması, bir evcil hayvanın olmasının anne tarafından en zor yönetilen tarafı temizlik yapılması. Hele de çocuğunuz biraz alerjikse, bu evin temiz olması, kedinin gezdiği yerlerde işte tüyünün kalmaması, özellikle çocuğun odasında, mutfakta bu tüylerin bulunmaması çok önemli. Biz işte biraz önce oda temiz olsun dedik ama sürekli kedinin girip çıktığı ve tüyünü bıraktığı bir odayı her gün temizlemek gerekir. Bu da bir anne için gerçekten zor. Ama dediğim gibi eğer bir evcil hayvanınız varsa ve çocuğunuz bu hayvanla bir bağ kurduysa, bu bağ kendini ifade etme, ona güvenme, sana güvenen bir canlının sorumluluğunu alma bağı uzun vadede çocuğa ciddi katkılar sağlayacak.

Biz yavaş yavaş bu bölüm için izninizi isteyeceğiz ama ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. Ekrem Buğra İkinci ile birlikte Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden birini konuşacağız. 4. Murat, tahta gelişi, tahta kalma süresi içindeki yönetim biçimi, haremiyle ilişkisi, sonrasında tarih kitaplarının kendisi hakkında yazdığı, hepsini konuşacağız. Önemli figürlerden bir tanesi, dediğim gibi detayları birazdan birlikte paylaşacağız.

0: Hafta sonu yaklaşıyor, artık yavaş yavaş plan yapmakta fayda var. Dışarıda açık alanda olmanızı kesinlikle öneriyorum. Çocuğunuzla beraber okullar açılmadan önce dışarıda bir şeyler yapmak, kısa bir yürüyüş, küçük bir piknik, böyle abartılı şeylerden bahsetmiyorum. Sadece alışveriş için bir yerlerde kalmak ve kapalı mekanda bulunmak çocuğunuza iyi gelmeyecektir ki zaten okula gidecek, okulda kurallar var, istediği zaman girip çıkamayacak. Dolayısıyla bir açık alanda olmak, onunla beraber böyle biraz deşarj olabileceği, eğlenebileceği bir şeyler yapmak ona da iyi gelecektir. Okula ilk defa gidecek olanlar bu hafta boyunca okulla yavaş yavaş tanıştılar. Bugün de gidecekler, yarın onlar okula gitmeyecek ama veliler okulda okulla ilgili son değerlendirmeleri, yıl boyu yapılması gerekenleri öğretmenlerden, yöneticilerden dinleyecekler. Çocuğu ilk kez okula giden için çok büyük bir heyecan ama okul aynı zamanda öğrenci için de yeni bilgilere ulaşma ve bunun yolunu keşfetme yeri. Aslında nasıl öğreneceğinizi keşfediyorsunuz. Yani çocuk bir yolla anlamadı anlattığınızı. Demek ki o yol onun yolu değil. Ona başka bir yol göstermek lazım. İlk öğretim dönemi çocuğun öğrenme yöntemini, kendi yöntemini bulduğu dönem. Dolayısıyla bu döneme saygı duymak, çocuğu iyi anlamak, eğitimin, yeni bilgiler edinmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu, o merak duygusunun insanı nasıl canlı diri tuttuğunu anlamasını sağlamak lazım. Kısa bir ara diyelim efendim, sonrasında tekrar buradayız.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
7: TGRT FM Haber.

0: Çalılık yangınları giderek büyüyor. Avustralya'nın Queensland eyaletinde çıkan yangın söndürülemiyor. Hızla yayılan alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Yangında bir kulübe yandı. Bölge sakinleri yangın nedeniyle diken üstünde olduklarını söyledi. Bölgede etkili bir yağış olmaması nedeniyle yeni yangın riskinin de olduğu açıklandı. İş makinesi tek dokunuş yaptı. 5 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Görüntüler Elazığ'ın Abdullahpaşa mahallesinden. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. İş makinesi binaya yaklaştı. Tek bir müdahale yetti. Bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. Ortaya dev bir toz bulutu çıktı. Beş katlı binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Kedi mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu maç gibi izlendi. Tezahüratlar yapıldı. İstanbul'da bir kedi yüksek yerden inemedi. İtfaiye çağrıldı. Ekipler kediyi indirmek için büyük uğraş verdi. Bir genç kedinin mahsur kaldığı yere çıktı. Zeminin sağlam olmamasıyla aşağı indi. Onlarca kişi cep telefonuyla o anları görüntüledi. Korkan kedi sağa sola kaçtı. Bir süre sonra akrobatik hareketle mahsur kaldığı yerden inmeyi başardı. Çevredekiler kedinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşadı. İnsansız robot kıvrak dansıyla şaşırttı. Fransa'daki bir etkinlikte robot pistin tozunu attırdı. Ritmik müziğe eşlik eden robot kadının hareketlerini taklit etti, ilginç kalça figürleri sergiledi. Çevredekiler alkış ve kahkahalarla robotu izledi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran dans, robotlar da yoldan çıktı yorumlarına yol açtı. Sınırda uyuşturucuya geçit verilmedi. Araçta gizlenmiş yüzlerce kilo uyuşturucu çıktı. Operasyonu Ticaret Bakanlığı duyurdu. Gümrükler Muhafaza ekipleri Edirne'deki İfsala sınır kapısında Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir karavan araç durdurdu. X-ray'den geçirilen araç ekiplerce dedektör köpekler Beta ve Aksel yardımıyla arandı. Aramalar sonucu aracın boşluğuna gizlenmiş toplam 388 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Buzdolabından yükselen alevler bir anda tüm evi sardı. Korku dolu anlar mahalleyi sokağa döktü. Görüntüler Antalya Muratpaşa'dan. 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi mutfaktaydı. Buzdolabının arkasından bir anda alevlerin yükseldiğini gördü. Telaşla kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören komşular durumu hemen 112'ye bildirdi. Ekipler zamanla yarıştı. Yangına dört bir koldan müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı. Facianın eşiğinden dönüldü. Bangladeş'teki bir askeri tatbikat felaketle sonuçlandı. Çatogram kentinde gerçek mühimmatla yapılan atış eğitimi sırasında bir tankta ani patlama meydana geldi. Tankın üzerindeki iki asker olay yerinde öldü. Ağır yaralanan bir subay ise helikopterle başkent Dakka'daki askeri hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde tankın ateş açmasının hemen ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bank nereye gitti?
2: Arkadaş bankı mı çaldırdınız? Akü nerede?
3: Baba akü yok.
0: Sahilde denetime çıktı. Bankanın çalındığını gördü.
2: Ramazan bu orman işletmenin karşısında bank varmış. Şimdi bank yok. Bank siz mi aldınız?
0: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ekibiyle birlikte siteler sahilinden marinaya kadar inceleme yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yürüyüşte sahilin temizliğini, eşyaları ve işletmelerin çevreyle uyumunu denetledi. O denetimde bir eksiklik de hemen göze çarptı.
2: Bank nereye gitti? Arkadaş bankı mı çaldırdınız? Akü nerede?
0: Bankın yerinde olmadığını gören başkan şaşkınlıkla etrafına sordu.
3: Baba akü yok.
4: Şarjı mı bitmiş lan? Tabii. Farları açık bırakırsan öyle olur bile.
3: Baba akü komple yok, çalmışlar.
0: Ünlü esprili bir dille ekibini de uyarmayı ihmal etmedi.
2: Allah Allah lan arkadaş ya, bir banka sahip çıkamıyorsunuz ya. İyi, kendinizi çaldırmayın da.
0: Sahilde çekirdeğini çitledi, kabuklarını da yere attı. Ama bu kez yaptığı yanına kalmadı.
5: Toplumun genel kurallarına uymayan, çevreyi kirleten vatandaşlarımıza karşılaştığımız tablo böyle bir tablo olursa acımayacağız. Artık cezai müeyyide uygulayacağız demiştik.
0: Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye çevre kirliliğine dikkat çekmek için farklı bir uygulamaya imza attı. Vatandaşların sahile attığı çöpler sanat eseri göndermesiyle 7 gün boyunca olduğu yerde bırakıldı. Ortaya çıkan görüntü sahildeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. 7 günün sonunda alan belediye ekipleri tarafından temizlendi ve yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez denetimlerin süreceğini belirtti. Çevreyi kirletenlere taviz verilmeyeceğini söyleyen Dönmez, çöpünü çöpe at, şehrine değer kat çağrısında bulundu.

0: Işıklandırılmış devasa tilki kuklaları, akrobatlar ve uluslararası dansçılar. İzmir Enternasyonel Fuarı bu yılda kente kültür ve sanat dolu günler yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında sahnelenen Lejander, yani efsanevi yolculuk adlı sokak gösterisi Kültür Park'ta renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri Kültür Park'ın simge noktalarından Lozan Kapısı önünde başladı. Özgün müzikler, özel ışıklandırmalar ve ses efektleriyle hazırlanan koreografi belirlenen güzergah boyunca devam etti. Kültür Park ziyaretçileri yaklaşık 2 saat süren performans boyunca o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ve Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen 95. İzmir Enternasyonel Fuarı bu yıl fuar şehrin kalbinde temasıyla gerçekleştiriliyor.
1: Al kolum, kolum çok kötü kolum.
0: Park halindeydi, yola çıktı. Yolda ilerleyen kadın sürücü dengesini kaybederek savruldu.
1: Duramadım ben, birden çıktım önüme.
2: Tamam.
1: Al kolum, kolum çok kötü kolum.
0: Bolu'da caddede ilerleyen kadın motosikletliyle yola çıkan otomobil aynı anda karşılaşınca kaza kaçınılmaz oldu. Otomobili son anda geçip dengesini kaybeden kadın sürücü taş tubaya çarparak yola savruldu. Yerde kolunu tutarak acı içinde kıvranan sürücüyle şaşkınlığını gizleyemeyen otomobil sürücüsünün o anki diyaloğuysa dikkat çekti.
2: Hanımefendi, geçmiş olsun. Ben vardım. Şoför kameraya bakarız da çok atlamadım öyle. Yani özür dilerim ama.
1: Hayır, önüme çıktın.
2: Ben sinyalimi verdim. Sen arkadan hızlı geldiğin için tamam, problem yok. Polis gelir, çağırırız bakar.
0: Kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öfke sokaklara taştı. İnşaatta alevlenen kavga karakol kapısına kadar dayandı. Olayın adresi Bolu. İnşaatta başlayan kavga yolda devam etti. İki grup arasındaki tartışma büyüyünce taraflardan biri kaçtı, diğeri kovaladı. Kavşakta araçlarından inen taraflar yol ortasında yeniden kavga etti. Jandarma müdahale ederek grupları Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Karakol önüne gelen yakınları da tekme tokat kavga etti. Polis ve çevik kuvvet müdahale ederek tarafları ayırdı. Emniyet çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karışan kişiler işlemleri için emniyete götürülürken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

0: İstanbul Valiliği kararı aldı. Tehlike oluşturan 3 plaj geçici olarak kapatıldı. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan numuneler alındı. Valilikten yapılan açıklamada ikisi Bakırköy'de, biri de Sarıyer'de bulunan 3 plajın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığının tespit edildiği açıklandı. Bu kapsamda büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarına plajların kapatılması yönünde talimat verildiği duyuruldu. Ayrıca tabela, afiş, anons gibi yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması da istendi.
1: TGRT FM Haber.
2: Yol durumu. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: tam saatimizle birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün Sultan 4. Murad'ı konuşacağız. Aslında geçtiğimiz haftalarda akış tarih sırasıyla yavaş yavaş bu tarafa doğru gelmiştik. Bugün de hem bu konuyu konuşacağız hem de çocuk yaşta tahta geçmiş padişahları konuşacağız. Çünkü bizim bakkala ekmek almaya göndermeye çekindiğimiz yaşta koskoca bir devleti, bir imparatorluğu yönetmişler.
1: Evet, buna insanlar yadırgayabilirler bunu ama monarşilerde küçük yaşta tahta geçmek çok rastlanan bir şeydir. Mısır firavunlarından bebekken tahta geçen ikinci Pepi var. Bebek ya, kundaktayken, birkaç günlükken tahta geçmiştir. Ve dünyanın en uzun 70 küsür sene zannediyorum hükümdarlık yapan hükümdarıdır. Fransa'nın 14. Louis meşhur Güneş Kral çok küçük yaşta tahta, 4 yaşında tahta çıktı. Bizde de 3 tane çocuk yaşta padişah var eğer 14'ü çocuk saymazsanız. Yani 14'ü biz artık yetişkin sayıyoruz buluğa erdiği için. Ama buluğa ermeden tahta çıkan 3 tane padişah var. Şimdi daha önce de söylemiştim. Monarşilerde hükümdarlar saltanat sürerler ama hükümet etmezler. Yani memleketi idare etmezler. Onların namında memleketi vekilleri yani vezirleri Avrupa'daki ismiyle şansölye, başbakan idare eder. Küçük çocuğun vekil tayin etmesi hukuken caizdir, mümkündür. Çocuk tahta geçebilir ancak memleketi idare edemeyeceği için bir vekil tayin eder. Aslında hakikatte hükümdar o vekilidir. Hı hı. Ama görünüşte padişahtır.
0: Bu veya kimdir bunaktır. Bu vekil?
1: Vezir. Yani o
0: yani devletin, yönetimden biri mi, aileden biri
1: hayır,
0: mi?
1: Hayır, aileden biri değil. Aileden birisi naib, naibe. Bizde çok yürümemiş. Her ne kadar Mahpeyi Kerkösem Sultan ve onun gelini olan Hatice Terhan Valide Sultan için naibe deniyorsa da anneleri bunlar hukuken ve siyasi olarak devlet işlerine karışmış değildir. Yani evet, dolaylı olarak karışmışlar. Yani vezirlerle görüşmüşler, bazı hadiselerde fikir beyan etmişler. Vezirleri veya oğullarını belli şekilde karar vermeye imale etmişler, yönlendirmişler. Ama hiçbir zaman fiilen, yani çocuk küçük, ben annesiyim. Mesela bu Avrupa'da mümkün, Rusya'da bu oldu. Avrupa'da oldu ama Osmanlı ülkesinde bu, çünkü İslam Osmanlı hukukunda bu mümkün değil. Yani kadınların devlet idaresi olması mümkün değil. Ama perde arkasından güçlü valide sultanlar, ki bunlar zaten herkese malum, işte Mahpeyker Sultan'la Hatice Terhan Sultan'dır. Zaten bir nebze bahsedeceğiz şimdi. Bunların naibeliklerinde böyle rolleri var. Ama esas itibariyle bürokrasiden bir şahsiyet. Yani başbakan, normal şartlarda başbakan olması beklenen bir şahsiyet. Monark, hükümdar tarafından vezir, vekil tayin edilir ve o memleketi idare eder. Çocuk padişah büyüyene kadar bu böyle devam
0: kaç
1: eder.
0: Kaç yaştır büyüdüğü tahta geçtiği?
1: Bu çeşitli hukuk sistemlerinde farklı. Mesela İngiltere 21 yaşına kadar böyle. Bu daha ziyade Privy Council'in, yani saltanat şurasının kararıyla padişahın, hükümdarın artık ergenliğe kavuştuğu kabul ediliyor. Bu da tabii biraz monarkın, ben artık ergenliğe kavuştum, ipler benim elimde.
0: Söz söylemeye başlamasıyla galiba, müdahale etmesiyle.
1: Nitekim Sultan 4. Murat'ta da biz bunu görüyoruz. Osmanlı tarihinde 3 tane padişah. Birisi Sultan Mehmet, 2. Mehmet, ki Fatih Sultan Mehmet diye bilinir. 12 yaşında tahta çıkmıştır. Tarihçiler ihtilaflıdır. Devam etti mi bu tahta, yoksa 2 kere veya 1 kere fasıla mı verdi? Tekrar babası tahta çıktı ama 12 yaşında tahta çıktı, katidir. İkincisi Sultan 4. Murat'tır bugün mevzumuz olan. O da 12 yaşında tahta çıkmıştır. Birkaç sene sonra ipleri eline almıştır. Onun yeğeni olan Sultan 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkmıştır. Onun tabii buluğa ermesi ve ipleri eline alması biraz daha gecikmiştir. 3 tane padişah görüyoruz. 14 yaşında tahta çıkan da 2 tane padişah var. Bunlardan bir tanesi Sultan 1. Ahmet, diğeri Sultan 2. Osman, onun oğlu. Fakat artık onlar o tahta çıktıklarında buluğa ermişlerdi. Kimse onların çocuk hükümdar olduğunu dile getirmedi. Bunu bugün sordum. De insanlar şaşırabilirler ama insanların ömrünün çok düşük olduğu, hastalıkların pek çoğunun çaresinin bilinmediği bir devirde insanlar çabuk olgunlaşırlar, çabuk orta yaşa gelirler, çabuk yaşlanır ve çabuk ölürler. Bunu normal kabul etmek
0: muhtemelen
1: lazım.
0: Muhtemelen o dönemde bir Nalbant da çocuğunu 14 yaşında kendi işinin başına getiriyordu.
1: Kesin, kesin. Nalbant da 14 yaşında çocuğunu evlendiriyordu. Hmm. Yani 13-10, ben bazı folklor araştırmaları yaptığım zaman görüyordum. Çocuk 13-14 yaşında dükkan açmış. Hmm. Ustasından yetişmiş, dükkan açmış. Evet, biraz da sermayesi var. Bazı işler biliyorsunuz çok sermaye de gerektirmez. Gerekir. Hemen evlenmiş, işini kurmuş. Yani böyle insanlar çoktur tarihte.
0: Eskiden Anadolu'da evlenmiş. Zaten bu bir düzendir. Yani bir belli düzen. Bir yaşa kadar bunun tamamlanmış olması beklenir.
1: Şimdi bir kaydı yok. Zaten rahmetli Erol Güngör'ün tabiriyle bir memleketin, bir milletin gençlerinin tamamının üniversiteye yönlendirilmesi o millete yapılacak en büyük hıyanettir diyor Erol Güngör. Malumunuz profesör, marifçi, Konya Üniversitesi'nin rektörüdür, ilk kurucu rektörlerinden. Osmanlılar'da düzen şöyle, her çocuk otomatik olarak babasının işini yapıyor. Sanatkarsa sanatkar, tüccarsa tüccar, çiftçiyse çiftçi. Bunu yapıyor. Çok çok çok kabiliyetli, çok zeki. Yani bu çocuk burada nalbantlıkta, çiftçilikte harcanmasın diyen çocuk zaten koç olacak kuzu, koz önünde belli olur, ahırın önünde belli olur diye bir söz vardır. O zaten temayüz ediyor, medreseye gidiyor, ilim adamı veya bürokrat oluyor.
0: Aslında bu öğrenci, yani genç için de ya ben ne olacağım, benim geleceğim ne olacak, nerede kaydı, okuyacağım, hangi sınava yok, gireceğim, böyle bir endişeleri yok. Yok.
1: Dolayısıyla çok sağlıklı bir cemiyet var. Yani herkesin ne olacağı, ne yapacağı belli. Yetişiyor zamanda. Mesela şimdi iş gücü bulunamıyor. Cemiyette muazzam bir problem var. Cemiyet gittikçe sosyal ve iktisadi olarak çöküyor. Herkes bunu ahlaki zannediyor. Evet, ahlaki çöküntü de var ama sosyal dinamiklerde de problem var. Herkes üniversiteye gittiği bir cemiyette bir kere muazzam bir problem var demektir. Siz ara eleman, ki cemiyete çok lazım olan ziraat mühendisi değildir. Ara elemandır, musluk tamircisidir.
0: Tabii. Bir tane mühendis kaç tane kişiyi yönetir?
1: Yönetiyor.
0: Bir tane yönetici.
1: İş bulamadığı için söylüyorum. Ziraat mühendisliğini küçümsediğim için söylemiyorum.
0: Yok, hayır, yani bir ziraat mühendisi aslında kaç kişinin kendini geliştirmesine
1: vesile olacak bulunur. Ve yani iş bulamadığı zaman da kendisi de sıkıntı çekecek, ailesi de sıkıntı çekecek. Mesele budur. Şimdi Sultan 4. Murat genç yaşta padişah olmuş bir şahsiyet. Fakat ona karakteristiğini veren bu değil. Sultan 1. Ahmet'in tahta çıkan 3 oğlu var.

0: Sultan II. Osman, daha evvel bahsetmiştik. Sultan 4. Murat, Sultan İbrahim. Sultan Ahmet'in başka çocukları da vardı. Fakat bunlar bu kadar talihli olmadılar. Bunlar idam edildiler. Yani çeşitli siyasi çalkantılar sebebiyle fitneyi önlemek maksadıyla idam edildiler. Hastalıktan ölenler de oldu. Veba sebebiyle ölenler de oldu. Sultan 4. Murat, ağabeyi Sultan 2. Osman'ın tahttan indirilmesi üzerine tekrar Sultan 1. Mustafa tahta çıkarıldı. Fakat Sultan 1. Mustafa padişahlık yapabilecek durumda olmadığı için, başta da belliydi ama işte biliyorsunuz daha önce anlatmıştık, hı hı, politik ihtiraslar sebebiyle tekrar tahttan indirildi. Ve Sultan 4. Murat 12 yaşında tahta çıktı. 1623 sene. Şimdi memleket tabii Sultan Ahmet çocuklarının tahsiline çok emniyet vermişti. Bu Sultan 4. Murat da zaten mütemayiz bir şahsiyet. Çocuk yaşta tahta çıktı. Memleket muazzam bir siyasi kaosun içindeydi. Yani askerler, ulema ve bürokratlar memleketi idare ediyorlar. Başta çocuk yaşta bir padişah var. Padişahın çok dirayetli bir annesi var. Mahbeyker Kösem Sultan. Mahbeyker Kösem Sultan padişahın rolünü üstlenmiş. Onun yapacağı denge siyasetini yürütmeye çalışıyor ve memleketi muazzam bir uçurumun kenarından almıştı. En azından uçuruma düşmesine mani olmuştur Mahbeyker Kösem Sultan. Peki Sultan 4. Murat ne yapmış çocukluğunda? Sultan 4. Murat kıyafet değiştirerek, halkın arasına karışarak neler döndüğünü anlamaya çalışmış. Bir duydukları var sarayda. Bir de hakikat nedir diye anlamaya çalışmış. Bu ne kadar kabiliyetli birisi olduğunu buradan anlıyoruz. Yaşı biraz ilerleyince ve artık ipleri eline alınca ilk iş olarak ağabeyi Sultan 2. Osman'ı tahttan indirenleri tek tek tespit edip onları ortadan kaldırmak oldu. Bu adettir. Yani yeni hükümdar önceki hükümdarı tahttan indirenleri cezalandırır. Taht minnet taşımaz. Yani ona yaptıysa bana da yapar.
1: Yani şöyle, aslında bunu yapanlar başlarına geleceği bilerek yapıyorlar.
0: Tabii bilerek yapıyorlar veya yapamaz diyorlar. Yapamaz diyorlar. Nitekim Sultan 4. Mustafa'ya kağıt imzalattılar. Yani önceki padişahı tahttan indirdiğimiz için bizi şey yapmayacaksın, mesul tutmayacaksın diye bir kağıt imzalattılar. Evet.
1: Buna rağmen?
0: Hücceti şeriye. Buna rağmen Sultan 2. Mahmut onların çanlarına otu tıkadı. Şimdi tabii bu arada Abaza Mehmet Paşa isyanı var. Abaza Mehmet Paşa isyan etti. Sultan 2. Osman'ın kanını talep ederek İstanbul'a kadar neredeyse geldi. Sultan 4. Murad'ın ilk işi o oldu. Onu yendi. Fakat ağabeyinin kanını dava ettiği için, ona sadık olduğu için onu affetti. Ve Beylerbeyi yaptı. Ondan sonra ondan çok hizmet aldı. Bosna Beylerbeyi yaptı. Ondan çok hizmet aldı. Bu arada askerler baktılar ki bu padişah dişli bir padişah, bir isyan çıkarttılar İstanbul'da. Bu filmlere kadar intikal etmiştir. Padişahı taciz ettiler, ayak divanına çağırdılar, sarayı bastılar. Padişah ufak tefek tavizlerle bu isyanları bastırdı ve hepsinden sadakat sözü aldı. Tamam dedi, ne istiyorsanız tamam, hepiniz bana sadakat sözü vereceksiniz. Sultanahmet Meydanı'nda bütün bürokratları topladı. Ulemayı topladı. Askerleri topladı. Hepsi padişaha sadık kalacaklarına söz verdiler. Diyeceksiniz ki söz vermenin ne emniyeti var?
1: Bir de bu, o kadar kalabalık içinde kimin söz verip kimin vermediği.
0: Ama yok, fark etmiyor. Orada bulundularsa söz verir. Şimdi bunun psikolojik faydası var. Bir kere padişah bununla güçlenmiş oluyor. İkincisi, yarın bir gün bir yamukluk gördüğü zaman siz bana söz vermediniz mi? Nasıl sözünüzden dönersiniz? Biliyorsunuz o zamanlar da söz vermek büyük bir...
1: Tabii şimdiki gibi düşünmemek lazım. Şimdiki yani söz gibi senettir deniyor, evet, ya evet, o dönem için.
0: Bu arada yine Sultan 4. Murat'ın karakteristikiyle alakalı bir hadise oldu. Cibali'de bir yangın çıktı. Çok çok büyük bir yangın çıktı. Yani İstanbul'un en büyük yangınlarından bir tanesi, 1633 senesi olması lazım. 20 bin kadar ev yandı. Düşünün, 20 bin kadar ev, ne kadar insanı sokakta 5 ile çarparsanız. Ve padişah bunun... Bu yangının neden çıktığını araştırdı. O yıllarda İstanbul'a tütün yeni girmişti. Yeni yeni. Bir kayıkçı tütün içmiş çubukla. Söndürmeyi unutmuş. Uyuyakalmış. Ve oradan bütün bir mal. Bunun üzerine Sultan 4. Murat tütün içmeyi yasakladı. Tütün içenlere, satanlara çok ağır cezalar getirdi.
1: Tarihe geçen
0: meşhur. Tarihe geçmiştir. Yani bunu yapabilir mi? Evet, hükümdar maslahat için, yani umumun menfaati için bazı şeyleri yasaklayabilir ve emredebilir. Bunun tipik misalidir. Tütün dinen ihtilaflı bir şey. Haram diyen var, mekruh diyen var, mübah diyen var. Alimler arasında ihtilaf mevzu olmuş. Neticede mübah diyen varsa içmek mübahtır. Yani günah değildir.

0: cezayı böyle görmekte fayda var. Bu arada Avrupa'ya hiç seferi yok. Bir sefer yapmaya kalkıştı. Leh kralı anlaşmayı bozmuştu çocuk padişah başta diye. Hemen Abaza Mehmet Paşa'yı gönderdi üzerine. Kendisi de hareket etti. Leh kralı aman diledi. Böylece padişah belki de ilk defa bir şey Rumeli seferine çıkacaktı. O seferden dönmüş oldu. Ondan sonra İstanbul ve etrafında seyahatler yaptı. Asayişi temin etmek üzere. İznik kadısının yolların intizamına ehemmiyet vermediğini görünce İznik kadısını idam ettirdi. Kadılar o zaman aynı zamanda belediye başkanıdır. İznik kadısı lakayt göstermiş. Bu doğru. Fakat bir kadının o zamana kadar idamları nadirattandır. Yani bürokratlar idam edilir. Çünkü siyasi sorumlulukları var. Ama ulemadan böyle bir şey hiç görülmemişti. İznik kadısının idamı muazzam bir infial doğurdu. Padişah bu nasıl bir padişah?
1: Peki böyle bir yetkisi var mı?
0: Var tabii var. Siyaseten katil salahiyeti var.
1: Bunu gerektirecek bir suç mu?
0: Şimdi şöyle yani yolları tamir ettirmediği için bir kadı idam edilmez ama şartlar öyle olabilir ki çok mesela harpte çok basit bir ihmal idamla barışta öyle olmayabilir. Şimdi çok asayişsiz bir zaman her tarafta isyanlar var. Siz isyan bastırmaya gidiyorsun. Bir bakıyorsun İznik'te köprü çökmüş yol kapalı bekliyorsunuz orada yolun tamirini. Bunu düşünmek lazım.
1: Bunun bir de zaten bunun katsayısı başka bir durumdan daha yüksek.
0: Şimdi bunun üzerine Şeyhülislam Ahizade dedi ki ya bu nasıl bir adam dedi kadıyı idam ettiriyor. Padişah Anadolu'da gezerken konağında bir toplantı yaptı. Biz padişah tahttan indirelim böyle padişah olmaz. Ne demek ulemayı dedi idam etmek falan. Kösem Sultan bunu duydu. Oğluna haber verdi. Oğlu tahkik ettirdi. Böyle bir görüşmenin olduğunu Şeyhülislam'a azdettirdi. O zamana kadar azdedilen Şeyhülislam az da olsa var. Sürgün ettirdi ilk defa. Bununla da kalmadı idam ettirdi. Sonra hadisenin vahametini görünce burada bir darbe konuşulduğunu anlayınca Şeyhülislam biliyorsunuz siyasi işlere karışamaz.
1: Evet.
0: İcrai bir fonksiyonu yok onun. İstişari fonksiyonu
1: sadece
0: var.
1: Sadece fikir.
0: Evet. Büyük bir suçtur aslında. Yani konağında insanları toplayıp da padişah böyle yapıyor. Bunun hakkında ne dersiniz demesi büyük bir suçtur. İdamı icap ettirecek bir suçtur. Şeyhülislam olduğu için idam ettirmedi, sürgün etti. Fakat sonra baktık orada darbe işleri konuşulmuş. Onun üzerine Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Bu çok tenkit edilir ama şartları bilmeyenler, o zamanki şartları ve Sultan 4. Murat'ı bilmeyenler bunu pek anlayamaz.
1: Tarihi hep şartlarıyla okumak lazım.
0: Evet. Revan, bugün Ermenistan'ın başyeri olan Revan, o zaman Osmanlıların elinde, kah İranlıların elinde, kah Osmanlıların elinde. Safeviler burayı işgal ettiler. Bunun üzerine Sultan Murat buraya bir sefer yaptı. Revan'ı geri aldı. Erzurum'u geri aldı. Tebriz'i geri aldı. Isfahan'a kadar yürüyecekti. Isfahan İranların başşehriydi. Ve yürüyebilseydi muhtemelen İran'ı ya tarihten silerdi veya çok küçük Afganistan gibi emniyetsiz bir devlete dönüştürebilecek kabiliyetteydi. Fakat hastalandı, çok hastaydı. Çocukluğundan beri gut hastasıydı. Zengin hastalığıdır biliyorsunuz gut. Çok şiddetli ağrıları vardı. Zaten bu ağrılar sebebiyle morfin alırdı devamlı. Afyon. Biliyorsunuz afyon bir miktar alıyorsunuz ağrınızı kesiyor. Sonra
1: alışıyor vücut ona.
0: Arttırmanız icap ediyor. Arttırıyorsunuz ve bir müddet sonra artık başka problemler beraberinde geliyor.
1: Bir tür bağımlılığa dönüyor tabii.
0: Dönüyor. Bu sefer padişah bazen uyuşuk, bazen sendeleyerek yürüyor. Hasmı da çok. Padişah dediler ki sarhoş. Padişah sarhoş dediler. Halbuki işin aslı budur. İsfahan'a kadar gidemedi, geri döndü. Bu da az bir şey değil. Yani Tebriz'in alınması da bugün Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'in alınması da az bir şey değil. İstanbul'a geri döndü. Sultan Murat'ın en çok tanındığı birinci sefer bu Revan seferidir. İkincisi ise bundan daha mühim olan Bağdat seferidir.
1: Her ikisinde Topkapı Sarayı'nı gezenler iki ayrı köşkle.
0: Evet, sembolize hatırlıyor. Eden iki köşkle bunu hatırlarlar.
1: Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Dünyanın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?

0: Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, Sultan 4. Murad'ı konuşuyoruz. Yaptığı o seferden geriye Topkapı'sı, iki ayrı seferden geriye iki ayrı eserin Topkapı Sarayı'nda olduğunu söyledik ama isterseniz Bağdat Seferi'ni de konuşalım.
1: Evet, birbirinden zarif iki tane köşk vardır. Hı-hı. Topkapı Sarayı'nın 3. avlusunun arkasında Revan ve Bağdat Köşkü. Bunlar dinlenme köşküdür. Yani av köşkü mahiyetinde istirahat köşküdür. Ufak tefek toplantıların yapıldığı köşklerdir. Huzur dersleri gibi. Bu maksatla yapılmış yerlerdir. Sultan 4. Murat'ın iki büyük seferi var. Bunlardan birisi Revan'a yapılmış sefer. İkincisi Bağdat'a yapılmış sefer. Bağdat, Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmişti. Daha önce tabii Sünni Müslümanların elindeydi. Sonra Safevilerin eline geçti. Kanuni Sultan Süleyman fethetti Bağdat'ı. Sonra tekrar Safevilerin eline geçti. Ve Bağdat'ı tekrar geri almak üzere 1638-35 Revan, 38 Bağdat seferidir. Yola çıktı Sultan 4. Murat. 5 ay sürdü Bağdat'a gitmesi. Bağdat'ın önüne geldiği zaman orada enteresan bir anekdot var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kabri Bağdat'ın dışındadır. Hayzuran'da. O Osmanlıların garnizonuna yakın. Dolayısıyla Safevilerin elinde değil orası. İmam şey diyorlar ki Sultan 4. Murat'a. Efendim, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrini ziyaret edelim de onun manevi yardımını isteyelim. Diyor ki Bağdat Safevilerin elindeyken biz ser mezhebimiz İmam Ebu Hanife'nin yüzünden, huzurunun hangi yüzle çıkacağız? Hangi yüzle çıkacağız? Ne zaman Bağdat fethedilir? Ondan sonra kendisini ziyarete yüzümüz olur diyor ve hakikaten Bağdat'ın fethinden sonra kendisini ziyaret etmiştir. Bağdat'ta o zaman 40 bin Safevi askeri var. Revan seferinde şah hiç görünmedi. Bu enteresandır. Yani Sultan 4. Murat'ın önüne çıkmadı şah. Burada da şah yok ortada. Yakında bekliyor. Ama
0: savaşmıyor.
1: Evet, çünkü şah gelir de Sultan 4. Murat'ın yenilirse bu onun için büyük bir prestij
0: zaten
1: kaybı.
0: Zaten ondan sonra orduyu durduramaz.
1: Durduramaz. Yani. Daha önce biliyorsun yani? Şah İsmail zamanında büyük bir prestij kaybı olduğu için bunu biliyor. Şah diyordu ki Bağdat'ı muhasere eder ama alamaz. Çünkü teçhizatı yerinde, çekilir gider diyordu. 40 gün sürdü Bağdat'ın muhasarası. 37. gün Sadrazam Tayyar Mehmet Paşa şehit düştü. Kaleden atılan
0: son
1: bir
0: gün
1: kurşunla şehit düştü.
0: Alınmadan hemen önce.
1: Sultan 4. Murat çok sert fakat aynı zamanda çok hassas bir insandı. Ağladı. Sen dedi Bağdat gibi 40 kaleye bedeldin dedi. Yavuz Sultan Selim'in de Mısır'ın fethinde şehit düşen Sinan Paşa için Mısır'ı aldık ama Sinan gibi birini kaybettik dediği çok meşhurdur. Fakat Tayyar Mehmet Paşa'nın şehadeti halkın askerin motivasyonunu arttırdı. 3 gün sonra kale düştü Bağdat. Fakat bakın Sultan 4. Murat sertti ama yüksek meziyetleri de takdir ederdi. Kaleyi müdafaa edenlerin kahramanlıklarını takdir etti ve bunları serbest bıraktı.
0: Her zaman öyledir değil mi savaşta?
1: Yani umumiyetle
0: nasıl diyelim, cesur bir düşman,
1: evet,
0: korkak bir düşmanla, evet, aynı tutulmaz.
1: Mesela Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'un fethindeki Venedikli en son onlar teslim oldular. Bugünkü Bahçekapı Eminönü'nün olduğu yerde. Siz dedi serbestçe gidebilirsiniz. Ben sizi esir edemem. Siz çok kahramansınız dedi. Son ana kadar dayandılar. Onun için kahramanlık her zaman takdir edilen bir meziyetti. Burada da öyle oldu. Bağdat'ın alınmasının arkasında hemen Kasr-ı Şirin anlaşması yapılmıştır gibi bütün mektep kitaplarına kadar geçmiştir. Az çok bugünkü İran sınırını, bakın tamamen değil, yanlış biliniyor. Az çok bugünkü İran sınırını tespit etmiş ve Irak-İran sınırını tespit etmiş bir anlaşmadır. Ve bu anlaşmayla İran'da Sünni din büyüklerine, 4 halifeye sövülmesi de kabul ettirilmişti İranlılara. Bu arada Venedikliler, Osmanlılar, İranlılar uğraşıyor diye fırsattan istifade harekete geçtiler ve Dalmaçya'da Osmanlı limanlarını istila ettiler. Padişah tabii günü gününe bunun haber alıyor. Çok muazzam bir istihbarat teşkilatı kurmuştu. Kanuni Sultan Süleyman devrine döndürdü memleketi. Her yerde ne olursa anında Sultan 4. Murad'ın haberi oluyordu.
0: Meşhur bir istihbarat teşkilatı, evet, bu. Aslında üzerine çok konuşulan filmler,
1: evet,
0: yapılan
1: bir şey.
0: Zaman zaman da kişilerin özgürlüğünü sınırladığı,
1: evet,
0: hatta belki de çok araştırılmadan cezalandırılmasına yol açtığı için eleştirilen,
1: eleştirilen bir usul. Ama yani yapacak, millet arası münasebetlerde de yapacak fazla bir şey yok. Burada da mesela padişah çok kızdı, dedi ki Venedik'e hemen dedi boykot koyun, ticari münasebetleri kesin, limanları kapatın ve ticareti askıya alın. Şimdi Venedik'in en büyük ticareti Osmanlı Devleti'yle. Böyle bir ukalalık yaptığı için çok pişman oldu. Çok pişman oldu. Etekleri zil çalmaya başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Bu arada enteresan bir hadise oldu. Onu da Sultan 4. Murat'ın karakterini anlamak için söylemek istiyorum. Şimdi divanda konuşuluyor Venedik'e karşı alınacak tedbirler. Bosna defterdarı dedi ki Mahmud Efendi, efendim dedi siz Split, bugün Hırvatistan'ın çok güzide bir turizm ve ticaret şehridir. Split limanının kapatılmasını emrettiniz. Bura bizim gümrüğümüz. Burası ne kadar geç kapanırsa hazine o kadar kârdadır. Bir gün bile kapalı kalsa hazinenin şu kadar zararı var. Lütfen harp ilan edene kadar Split gümrüğünü kapatmayın dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Sultan 4. Murat gibi sert bir padişaha, Venedik'e karşı fevkalade kızmış bir padişah, bir defterdar, Bosna defterdarı rahatça fikrini
0: söyleyebiliyor.
1: Ve memleketin menfaati için. Ve padişah bunu kabul ediyor. Bu enteresan bir şeydir. Hani monarşilerde diyorlar ya, padişah ne derse olur. Sonra zaten Venedik ayaklara kapandı. Tazminat ödedi ve savaş önlendi. Fakat Sultan 4. Murat Venedik'te savaşın er geç olacağından emindi. Bu savaş ondan sonra tahta geçen Sultan İbrahim zamanında oldu ve Girit fethedildi. Osmanlı Devleti'nin son fethettiği topraktır. Yani Ukrayna'dan alınan ve çabucak elden çıkan Podolya sayılmazsa, Girit Osmanlı'nın fethettiği uzun zaman elde kalan, 1912'ye kadar, 13'e kadar elde kalan son toprak idi. Ve Sultan 4. Murad'ın da ömrü fazla olmadı. Bu hadiseden az sonra 1640 senesinde 28 yaşında, babasıyla aynı yaşta, geçirdiği bir gut krizinden vefat etti. Şimdi Sultan 4. Murat hakkında çizilen tabloyla hakikat birebir örtüşmüyor. Bir kere dinine düşkün bir padişahtır. Mesela bugün Kabe-i Muazzama onun zamandan kalmadı. Yıkılmıştı çünkü. Şu andaki Kabe'nin o siyah örtülü binasını yaptıran tamamen yıkılmıştı. Selden tamamen yıkıldı. Onu o yaptırdı. Hatta orada bir kapı vardır. O kapının adı bugün bile Bab-ı Muradi'dir. O padişahın adını taşımaktadır. Çok da güzel bir altın kapı yaptırmıştı şeye, Mekke Müzesi'nde o kapı Kabe'ye. Yeraltı camiini, mahzendi orası, açtırıp da özür dilerim, Arap camiini, mahzendi açtıran, odur Karaköy'deki, çok karakteristik bir camidir. Kavaklarda kaleler yaptırdı. Venedikli Kazakların korsanlığına mani olmak üzere. Revan ve Bağdat köşkleri var. İstanbul surları dahil pek çok şehrin surunu tamir ettirdi. Ufak tefek İstanbul'da mescitler yaptırdı. Kandilli şehri...
0: Bir camisi var mı?
1: Yok.
0: Diğer
1: ömrü vefa etmedi. Hep seferlerde geçti. Yaşı da küçüktü. Kandilli şehri İstanbul'daki semt onun ismini taşıyor. Çocuklarından birinin sünnet merasiminde orada kandiller yakılmıştı. Orada o zaman şey yoktu. Yerleşim yoktu. Bir küçük saray vardı. Kandilli Saray dediler oraya. Adı Kandilli kaldı.
0: Çok güzel bir semt.
1: Evet, çok güzel bir semttir. Sultan 4. Murad'ın çok çocuğu oldu. Hiçbiri yaşamadı oğullarının. Hepsi küçük yaşta vefat ettiler. 7 tane kızı yaşadı ve erişkinlik çağına eriştiler. Ha, Bağdat'ta İmam-ı Azam türbesini tabir etmesi, Abdülkadir Geylani türbesini tamir etmesi var. Tasavvuf ehli, o da babası gibi Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlı. Fakat Mevlevi damarı da güçlü. Şeyhülislam Yahya Efendi'ye fevkalade bağlı. Ona baba diyor. Hatta çok kıskanılmıştır. Yani Şeyhülislam Yahya Efendi ile olan münasebeti çok kıskanılmıştır. Çok bilgiliydi. Bağdat seferine giderken kadıların imtihan devresine denk geldi. Kadıların imtihanına bizzat kendisi girdi mümeyyiz olarak. Kadılara kelamdan çok zor sorular sordu. Kitaplar diyor ki padişahın bu kadar bilgi sahibi olması herkesi şaşırttı. Yani onu pek zannetmezler. Her şeyi öğrenmek isterdi. Meşhur Machiavelli vardır. İtalyan filozof veya siyaset bilimci. Onun Il Principe diye bir eseri vardır, hükümdar. Onu Türkçe'ye tercüme ettirip okumuştur. Yani böyle birisi. Çok sert siyasi meselelerde, çok sert fakat çok ince bir kalbe sahip. Muradi mahlasıyla şiirleri var, besteleri var. Bu bestelerinden bir tanesi çok meşhurdur. Mehter repertuarında Hücum Marşı diye bilinen bir marştır. Marşlarda falan da çalıyorlar. Bu Bağdat seferine gitmeden evvel bunu bestelemişti. Sultan II. Osman'ın kaybetme sebeplerinden bir tanesi çok cimri olmasıydı. Buradaki cimrilik devlet hazinesine cimrilik. Sultan 4. Murat öyle değildi. Gerek şahsi hazinesinden gerek devlet hazinesinden liyakati olanlara İkramlar, bol bol hediyeler. İhsan ederdi. Hediyeler verirdi. alimleri, sanatkarları severdi. O zaman da çok sanatkar yetişti. Mesela Nefi, şair, Katip Çelebi, bibliofil, Evliya Çelebi, seyyah, tarihçi Peçevi, Mehmet Halife, Şeyhülislam Yahya söyledim, onun zamanında yetişmiştir. Nevizade Atay onun zamanında yetişmiştir. Ve Koçu Bey, yani Hammer'in Türk Montesquieu'su dediği Koçu Bey onun zamanında yetişmiştir. Sultan 4. Murat vefat ettiği zaman huzur içinde bir memleket bıraktı ve dünyanın en büyük vurucu gücü olan bir ordu bıraktı. Tahta çıktığında 100 bin tane yeniçeri vardı. Bunları 35 bine indirdi. Çünkü çoğu ölmüş veya bu işten düşmüş. Hazine tahta çıktığında bomboştu. Çünkü 3 tane cülüs olmuş, cülüs bahşişi verilmiş. Hazineyi 15 milyon altınla doldurdu. Gümüş paraları hesaba katmıyoruz. Bu enteresan.
0: Böyle bıraktı.
1: Yani. Böyle bıraktı. Böyle bıraktı. Zorbaların ele geçirdiği vakıfları geri aldı. Tımar sistemini ıslah etti. Bir takım israfı önleyen tedbirler aldı. Muazzam bir memleket. Bir kuşak evvel, yani ondan bir önceki padişah zamanında çok bir tane bile cinayet işlenmeyen bir şehirdi İstanbul. Ondan önce İstanbul'da insanlar sokağa çıkamıyorlardı. Almış olduğu çok sert tedbirlerle İstanbul'da asayişi sağladı. Taşla'da gezerken daha önceden bildiği zorbaları, halka zulmetmiş olan insanları ismen tanıyor. Onları sorardı. İstihbaratla takip ederdi. Bulduğu yerde ortadan kaldırırdı.
0: Yani onlar sabah kalktıklarında sokaklarda
1: kaçamadılar.
0: O zorbaları cesetlerini
1: buldular. Buldu. Yani bu kaçamadılar ve memleketi Kanuni Sultan Süleyman devrindeki parlak devrine gönderdiğini herkes söylüyor. Hatta mesela Konya'ya gitmiş Bağdat seferinde bir adamı bakmış ki bu adam dediğim ya tahta çıktığında bazı hareketler oldu, bazı tavizler oldu. Hafız Paşa'nın idamını istediler. Hafız Paşa'yı vermek istemedi padişah. Hafız Paşa çıktı saraydan. Asilerin içine girdi. Onları tokatlaya tokatlaya birkaç tanesi yere serdi ama Hafız Paşa'yı linç ettiler. Çok üzüldü buna. Orada gördüğü adamlardan birini Konya'da görüp tanıdı.
0: Şahsen.
1: Evet, şahsen tanıdı. Böyle bir padişahı Sultan 4. Murat. Emsali yok. Yani onun zaman herkes onun maraşelliğini, askerliğini söyler ama devlet adamlığı, insanlığı da çok enteresan. Derler ki tarihçiler, Kanuni Sultan Süleyman ile Sultan 2. Mahmut arasında gelmiş geçmiş padişahlar içinde en üstünü Sultan 4. Murat'tır. Onu Hammer diyor ki memleketin ömrünü bir asır uzatmıştır. Düşünün, 28 yaşında vefat etmiş, birkaç sene saltanat sürmüş bir padişah. Eğer o olmasaydı, Osmanlı Devleti'nin inişe 1683 ile başlar malumuz, 2. Viyana ile 50 sene önce başlardı. Tarihçi Naima diyor ki Sultan 1. Selim'e çok benzetilir. Yani Yavuz Sultan Selim'e. Fakat Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında nizam içinde bir memleket vardı. Anarşinin eseri yoktu. 2. Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında 42 yaşındaydı. Sultan 4. o tecrübeden mahrumdu. 12 yaşındaydı. 3.'sü Yavuz Sultan Selim Piri Mehmet Paşa gibi,
0: güçlü bir
1: Zembille Ali Efendi gibi güçlü müşavirlere sahipti. Sultan 4. Murad'ın en mühim talihsizliği diyor Naima, yaşı küçüktü, memleket perişandı, kadrosu ve kadrosu yoktu. Eğer diyor o Yavuz Sultan Selim zamanında gelseydi Yavuz Sultan Selim'i geçerdi diyor. Bunu Naima söylüyor. Pek çok tarihçi de böyle söylüyor. Yani onun gibi olamadı bir Cihangir ama yine muazzam bir hizmet etti. Kendisinden önce gelenlerin hepsini gölgede bırakırdı.
0: Sultan Murat'ın tarih kitaplarına girmiş. Özellikle de karşısına yabancı elçiler geldiğindeki duruşunu ifade eden ve bugün Topkapı Sarayı'nda da sergilenen bir gürüzü var.
1: Evet, Sultan 4. Murat ki Roma İmparatoru Trajanus'a benzetilir. O da muazzam bir sportmendi.
0: Heybetli bir
1: heybetliydi. Heykellerde zaten sembolize edilir. Şimdi Musa Paşa var. Şişman da bir adam. Bir gün silahtar onu böyle kuşağından tutmuş, kaldırmış tepede. Bakın kucağına almamış. Bir eliyle kaldırmış, tepesinde dolaştırmış. Bunu herkes anlatıyor. Çok güçlü. O attığı yayını çektiği okun, efendim attığı atışı tüfek benzilini geçermiş. Yani bir okun tüfek benzili geçmesi beklenmez. Evet. O zaman bunu anlatıyorlar. 200 okkadır o gürz bahsettiğiniz. 200 okka ne kadar? 300 kilo. 300 kilodan fazla. Onu yani tek eliyle kaldırır, rahatça indirilmiş. Bunu görenler var.
0: Ve yani şöyle.
1: Şehir efsanesi değil.
0: Değil değil. Hani bir yabancı seyyah geldiğinde zaman ya da bunu, yabancı bir
1: bu gösteriyi geldiğinde bunu yaparmış.
0: Özellikle yani. Onlara.
1: Bu diplomatik bir gösteridir. Peki. Biraz da İran sefiri geldiği zaman böyle. Yani bir kalkanı delmiş. Attığı bir cirit kalkanı delmiştir. Bu kalkan şeyde Budapeşte'de kalenin kapısındaydı. Hatıra olmak üzere onu oraya astılar. Orada. Bir de Kahire'de var. Kahire'de. Buna 12 tane zırhı okla delmiş.
0: Kahire'de arka koymuş. Arkaya, evet. 12
1: bunu,
0: tane.
1: Kahire Kalesi'ne asmışlar. Bu demişler 4. Murad'ın deldiği zırhlardır. Yani esaslı bir diplomat, iyi bir binici, iyi bir sportmen. Yani her türlü silahı kullanabiliyor. Hatta böyle attan ata atlarmış. Hmm. Yani bir attan, hızla giden bir attan ata atlar. Bağdat seferindeyken, Reman seferindeyken Murat suyuna bir asker düştü. Onu yakaladı zırhından. Yukarı çekti. Kurtardı. Başka da cesaret edemediler.
0: Sudan almak da zor
1: onun için,
0: bir şey.
1: Onun için ona Murat suyu derler. Hmm. Yani o suyun ismi Fırat'ın bir koludur o. Buradan geliyor. Disiplinsizliğe tahammülü yok. Fakat askerlerini çok severdi. Mesela yaralıları ziyaret edermiş, yanlarına gidermiş. Diplomatik şeylere meraklıydı. Yani Özbeklerle münasebet kurdur, Gürganiye devletiyle şey kurdu. Hatta dediler ki onlarla anlaşacak, İran'ı fethedip tekrar Abbasi İmparatorluğu'nu tekrar kuracak dediler. Avrupa'ya hiç sefer yapmadığı halde Avrupa'nın çok alakasını çekmiştir. Hakkında şiirler vardır. Yani onun hakkında Messenger'in 4. Murat adında bir piyesi var. Racine'in Bayezid adında onun kardeşi, öldürdüğü kardeşini anlatan bir piyesi var. Onun zamanında Akıncılar Regensburg'a kadar, Almanya işlerine kadar gittiler. Avrupalılar çok korktular. Yani bu dediler kalırsa bizi mahveder. Onun için Sultan 4. Murat'ın oynadığı rol eğer uzun zaman kalsaydı çok farklı olurdu. Çok yakışıklı olduğunu söylerler. Yani bir Fransız seyyah var, Vincent de Stachow adında, diyor ki imparatorluğun en yakışıklı adamıydı ve en sportmeniydi, en güçlü adamıydı ve en iyi askeriydi diyor. Kendisini görmüş, tanımış, o zamanlarda bulmuş. Ortadan uzun boyluymuş, geniş omuzluymuş, çok yapılıymış. Çok güzel giyilirmiş. Yani ondan da
0: bahsediyor. Saltanatın hakkını veriyor
1: yani. Veriyordu. Yani sadece devlet adamı değil, asker, efendim, sportmen, silahşör. Fakat sert, ciddi, haksızlığa tahammül etmeyen idarecilerin düşmanı çok olur. Hı hı. Sultan 4. Murat'ın da düşmanı çok olmuş. Mesela Emir Güneoğlu var, Revan kale muhafızı. Hı hı. Onu İstanbul'a esir olarak getirmiş. Emir Güneoğlu Sünni olmuş ve devamlı İran hakkında malumat veriyor. Bugün Emirgan bahçesi, belediye bahçesi oluyor. Onun köşkü padişah ona vermiş. Emir Güne Emirgan'a dönüşmüş. Padişah da sık onu ziyarete gider gelirmiş. O da yakışıklı bir adammış Yusuf. Padişaha ne iftiralar attılar. Bu yani insanla biliyorsun basit bir hadiseyi ne kadar büyütürler. Bir de eğer bu kişi sevilmeyen, yani Sultan 4. Murat zamanında çok sevilmeyen bir padişahtı ama sevilmeme sebebi de budur.
0: Bir takım haksızlıklara
1: mani olduğu için.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: tekrar
1: ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.

0: Hülya'nın sabahlar.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Aklınızda bulunsun.
0: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM Haber.

0: çalılık yangınları giderek büyüyor. Avustralya'nın Queensland eyaletinde çıkan yangın söndürülemiyor. Hızla yayılan alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Yangında bir kulübe yandı. Bölge sakinleri yangın nedeniyle diken üstünde olduklarını söyledi. Bölgede etkili bir yağış olmaması nedeniyle yeni yangın riskinin de olduğu açıklandı. İş makinesi tek dokunuş yaptı. 5 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Görüntüler Elazığ'ın Abdullahpaşa mahallesinden. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. İş makinesi binaya yaklaştı. Tek bir müdahale yetti. Bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. Ortaya dev bir toz bulutu çıktı. Beş katlı binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Kedi mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu maç gibi izlendi. Tezahüratlar yapıldı. İstanbul'da bir kedi yüksek yerden inemedi. İtfaiye çağrıldı. Ekipler kediyi indirmek için büyük uğraş verdi. Bir genç kedinin mahsur kaldığı yere çıktı. Zeminin sağlam olmamasıyla aşağı indi. Onlarca kişi cep telefonuyla o anları görüntüledi. Korkan kedi sağa sola kaçtı. Bir süre sonra akrobatik hareketle mahsur kaldığı yerden inmeyi başardı. Çevredekiler kedinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşadı. İnsansı robot kıvrak dansıyla şaşırttı. Fransa'daki bir etkinlikte robot pistin tozunu attırdı. Ritmik müziğe eşlik eden robot kadının hareketlerini taklit etti, ilginç kalça figürleri sergiledi. Çevredekiler alkış ve kahkahalarla robotu izledi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran dans, robotlar da yoldan çıktı yorumlarına yol açtı. Sınırda uyuşturucuya geçit verilmedi. Araçta gizlenmiş yüzlerce kilo uyuşturucu çıktı. Operasyonu Ticaret Bakanlığı duyurdu. Gümrükler Muhafaza ekipleri Edirne'deki İpsala sınır kapısında Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir karavan araç durdurdu. X-ray'den geçirilen araç ekiplerce dedektör köpekler Beta ve Aksel yardımıyla arandı. Aramalar sonucu aracın boşluğuna gizlenmiş toplam 388 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Buzdolabından yükselen alevler bir anda tüm evi sardı. Korku dolu anlar mahalleyi sokağa döktü. Görüntüler Antalya Muratpaşa'dan. 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi mutfaktaydı. Buzdolabının arkasından bir anda alevlerin yükseldiğini gördü. Telaşla kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören komşular durumu hemen 112'ye bildirdi. Ekipler zamanla yarıştı. Yangına dört bir koldan müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı. Facianın eşiğinden dönüldü. Bangladeş'teki bir askeri tatbikat felaketle sonuçlandı. Chattogram kentinde gerçek mühimmatla yapılan atış eğitimi sırasında bir tankta ani patlama meydana geldi. Tankın üzerindeki iki asker olay yerinde öldü. Ağır yaralanan bir subay ise helikopterle başkent Dakka'daki askeri hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde tankın ateş açmasının hemen ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bank nereye gitti?
2: Arkadaş bankı mı çaldırdınız?
1: Akü nerede?
3: Baba akü yok.
0: Sahilde denetime çıktı. Bankanın çalındığını gördü.
2: Ramazan bu orman işletmenin karşısında bank varmış. Şimdi bank yok. Bank siz mi aldınız?
0: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ekibiyle birlikte siteler sahilinden marinaya kadar inceleme yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yürüyüşte sahilin temizliğini, eşyaları ve işletmelerin çevreyle uyumunu denetledi. O denetimde bir eksiklik de hemen göze çarptı.
1: Bank nereye gitti?
2: Arkadaş bankı mı çaldırdınız?
1: Akü nerede?
0: Bankın yerinde olmadığını gören başkan şaşkınlıkla etrafına sordu.
3: Baba akü yok.
4: Şarjı mı bitmiş lan? Tabii. Farları açık bırakırsan öyle olur bile.
3: Baba akü komple yok, çalmışlar.
0: Ünlü esprili bir dille ekibini de uyarmayı ihmal etmedi.
2: Allah Allah lan arkadaş ya, bir banka sahip çıkamıyorsunuz ya. İyi, kendinizi çaldırmayın da.
0: Sahilde çekirdeğini çitledi, kabuklarını da yere attı ama bu kez yaptığı yanına kalmadı.
5: Toplumun genel kurallarına uymayan, çevreyi kirleten vatandaşlarımıza karşılaştığımız tablo böyle bir tablo olursa acımayacağız. Artık cezai müeyyide uygulayacağız demiştik.
0: Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye çevre kirliliğine dikkat çekmek için farklı bir uygulamaya imza attı. Vatandaşların sahile attığı çöpler sanat eseri göndermesiyle 7 gün boyunca olduğu yerde bırakıldı. Ortaya çıkan görüntü sahildeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. 7 günün sonunda alan belediye ekipleri tarafından temizlendi ve yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez denetimlerin süreceğini belirtti. Çevreyi kirletenlere taviz verilmeyeceğini söyleyen Dönmez, çöpünü çöpe at, şehrine değer kat çağrısında bulundu. Işıklandırılmış devasa tilki kuklaları, akrobatlar ve uluslararası dansçılar. İzmir Enternasyonel Fuarı bu yılda kente kültür ve sanat dolu günler yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında sahnelenen lejender yani efsanevi yolculuk adlı sokak gösterisi kültür parkta renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri Kültür Park'ın simge noktalarından Lozan Kapısı önünde başladı. Özgün müzikler, özel ışıklandırmalar ve ses efektleriyle hazırlanan koreografi belirlenen güzergah boyunca devam etti. Kültür Park ziyaretçileri yaklaşık 2 saat süren performans boyunca o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ve Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen 95. İzmir Enternasyonel Fuarı bu yıl fuar şehrin kalbinde temasıyla gerçekleştiriliyor. Park halindeydi, yola çıktı. Yolda ilerleyen kadın sürücü dengesini kaybederek savruldu.
6: Duramadım ben, birden çıktım önüme. Tamam. Al kolum çok kötü kolum.
0: Bolu'da caddede ilerleyen kadın motosikletliyle yola çıkan otomobil aynı anda karşılaşınca kaza kaçınılmaz oldu. Otomobili son anda geçip dengesini kaybeden kadın sürücü taş tubaya çarparak yola savruldu. Yerde kolunu tutarak acı içinde kıvranan sürücüyle şaşkınlığını gizleyemeyen otomobil sürücüsünün o anki diyaloğuysa dikkat çekti.
7: Efendim geçmiş olsun, ben vardım şoför, kameraya bakarız da çok atlamadım öyle yani, özür dilerim ama.
6: Hayır önüme çıktın,
7: ben sinyalimi verdim, sen arkadan hızlı geldiğin için tamam problem yok, polis gelir çağırırız bakar.
0: Kadın sürücü hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Ah kolum, hadi. Allah'ım yok böyle bir şey. Ah kolum.
0: Öfke sokaklara taştı. İnşaatta alevlenen kavga karakol kapısına kadar dayandı. Olayın adresi Bolu. İnşaatta başlayan kavga yolda devam etti. İki grup arasındaki tartışma büyüyünce taraflardan biri kaçtı, diğeri kovaladı. Kavşakta araçlarından inen taraflar yol ortasında yeniden kavga etti. Jandarma müdahale ederek grupları Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Karakol önüne gelen yakınları da tekme tokat kavga etti. Polis ve çevik kuvvet müdahale ederek tarafları ayırdı. Emniyet çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karışan kişiler işlemleri için emniyete götürülürken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

0: İstanbul Valiliği kararı aldı. Tehlike oluşturan 3 plaj geçici olarak kapatıldı. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan numuneler alındı. Valilikten yapılan açıklamada ikisi Bakırköy'de, biri de Sarıyer'de bulunan 3 plajın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığının tespit edildiği açıklandı. Bu kapsamda büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarına plajların kapatılması yönünde talimat verildiği duyuruldu. Ayrıca tabela, afiş, anons gibi yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması da istendi.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 31, Bursa 30, Konya 28, Afyon 32, Denizli 36, Antalya 31, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 25, Kayseri 28, Erzurum 24, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Ana babanın vazifesi. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, Kadıköy müftüsüyken eyledi Hakk'a vuslat. Öyle tesirliydi ki, nasihat ve sözleri, hemen ikna ederdi dinleyen kimseleri. Böyle ilim sahibi nadir idi devrinde. Fetva ehli kişiydi, söz sahibiydi dinde. Bir gün ana babanın vazifesi babında sorulan bir suale şöyle dedi vaazında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hepiniz bir koyun sürüsünün çobanı gibisiniz. Nasıl ki sürüsünden mesul olup bir çoban korur ise onları her zarar ve ziyandan, sizler dahi emriniz altında kimler varsa koruyun her birini cehennemden bilhassa. Çoluk çocuğunuza her şeyden daha evvel İslami bilgileri öğretin. Tam mükemmel. Eğer öğretmezseniz dinini onlara siz, yarın mahşer gününde pişmanlık çekersiniz. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server, çok Müslüman evladı vardır ki o kimseler, anne babalarının sebebiyle hem de acı azap görürler veyl adlı cehennemde. Onlar ateş içinde çekerken acı, keder, ana babaları da yanacaktır beraber. Çünkü o insanların anne ve babaları terbiye etmediler dini yönden onları. Sırf para kazanmanın yolunu gösterdiler. Dinin emirlerini asla öğretmediler. Onların cehennemde yanmalarına sebep, dinini öğretmeyen o anne babadır hep. Yine buyurdular ki, bir baba evladına, acıyıp gönderirse bir Kur'an üstadına, öğretilen Kur'an'ın harfleri adedince, o kula hac sevabı verilecek bir nice. Ve kıyamet gününde o kulun başına bir devlet tacı konur ki, herkes görüp imrenir. Bu zat buyuruyor ki, işte bu hadislerin bildirdiği azaptan kurtulabilmek için evladına ilk önce öğret ilmi halini, azat et cehennemden evladınla kendini. Evlat ana babanın elinde bir emanet. Çocukların kalpleri temiz ve saftır gayet. Yumuşak mum misali her türlü şekle girer. Ve temiz toprak gibi ne ekersen o biter. Bir baba çocuğunu seviyorsa eğer ki, ona öğretmelidir dinini elbette ki. Eğer öğretilirse ererler saadete, anne babaları da ortak olur nimete. Şayet öğretilmezse olurlar kötü insan, dünya ve ahirette sonları olur hüsran.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim İslam alimlerden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Muhammed Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, her şeyden şikayetçi olmak ve gönül darlığı marifet hazlığından, yani Allah-u Teala'yı tanımamaktan ileri gelir buyuruyor Ebu Muhammed Razi Kuddisesur.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler hocam, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Sorularıma geçelim. Hocam birinci sorum, benim 15 yaşında oğlum var. Akika kesmek istiyorum. Erkek çocuğuna iki tane olduğu için hani ben birini şimdi kesip birini de biraz maddiyetten dolayı biraz sonra kessem olur mu? Olursa hocam bir de hani bu akrabalarla birlikte hani bunu kessek de yesek hani bir mahsuru olur mu hep birlikte? İkinci tamam, soru da hocam. İkinci sorum da hocam, çocuklarım namaz kılmıyor, namaz kılın diyorum ama kılmıyorlar. Biraz başlıyorlar, geri bırakıyorlar. Hani bundan ben mesul muyum? Hani ben rahatsız oluyorum hani onlar namaz kılmadıkça.
3: Peki
4: efendim.
1: Hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler. Hocam hayırlı günler, nasılsınız?
3: Hayırlı günler, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim.
5: Hocam benim bir miktar param var. Ev almak istiyoruz. Evim, arabam, hiçbir şeyim yok. Bunu bankaya koysak faizi almak için. Bu faiz bana haram olur mu?
3: Bankanın verdiği fazlalık.
5: Evet, fazlalık. Yani kafamı biraz kurcalıyordu. Hani size sormak istedim.
3: Nasıl tamam efendim. Yani?
5: Tamam hocam, dualarınızı peki bekliyorum efendim. İnşallah.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, 15 yaşında bir oğlum var. Bize dakikasını kesmemiştik. Onun dakikasını kesmek istiyoruz. Erkek çocukları iki tane. Dinleyicimiz onu öğrenmiş. Kız çocukları bir tane, erkek çocukları iki tane diye kitaplarda yazıyor. Birini şimdi kessek dedi. Birini de dedi ileride. Durumumuz müsait olduğu zaman kesip. Yani konu komşu, akrabayı, talukat, zengin, fakir, herkes toplanıp yesek olur mu? Olur. Çünkü hakikaten adak gibi değil. Anne baba kendisi yiyebildiği gibi zengin fakir herkese de ikram edilebilir. Hatta 15 yaşına gelmiş sünnet olmuştur. Mesela bazen sünnet yapılıyor falan. Bir şey ikram ediliyor yemek için falan. Yani diyelim ki erkek çocuk için hakikaten birini keserler, o eti pişirirler. Ondan sonra pilav üstü et diye taktık, şey yapılır ya, kasaplı temizli şey yapılır falan. Öyle de ikram edilebilir mi? Öyle de ikram edilebilir. Çünkü şeyin akika hayvanının kesildikten sonra etinin fakirlere, belli kimselere verileceği kaydı kitaplarda yok. Zengin fakir herkes yiyebildiği gibi akikayı kesen, çocuğu için kesen babanın, annenin, dedenin, neyse, bunların da yemesinde herhangi bir mahsur söz konusu değildir deniyor kitaplarda.
1: Akika kesmek şart mıdır?
3: Şart peki değildir. Mesela Hanefi fıkıh kitaplarında sünnet diye geçiyor. Çok kerede müstahap diye geçiyor. Akika Allah-u Teala bir evlat ihsan etmiştir. Allah-u Teala'nın bu ihsan ettiği evlada karşı bir şükürdür, teşekkürdür Cenab-ı Hakk'a karşı. Ve çocukları da hastalıklardan korur diye kitaplarda geçiyor. Ama genel olarak Hanefi mezhebinde geçen diğer dört mezhepte de öyle, farz değil. Farzi ve sünnettir diye geçiyor. Peki bunu kestiğimiz zaman sünnet sevabı hasıl olur. Mesela bir akika hayvanı yani yurt dışında kesilmiş olsa, gerçi şu andaki fiyatlarını bilmiyoruz da, yani 7500 kurban bayramında lira. İşte 7000 lira 7500 lira diyelim, o civarda. Peki akika niyetiyle mesela kitap alıp dağıtsa
1: 7500 liralık mı?
3: Evet, 7500 liralık. Veya dağıtan birisine bunu verip bunları kitap al dağıt dese, kendisi yapamıyorsa ama bu niyetle farz sevabı hasıl olur. Hele ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını alıp dağıtmak bu zamanda, çünkü insanlar durmadan dinden uzaklaşıyor. Din adı altında konuşan çok kimse dinden haberi yok, din diye kendi uydurduklarını söylüyorlar. Böyle bir zamanda ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını alıp insanlara ulaştırmak Efendim okurlar mı? Ya bizim vazifemiz aynı şekilde o kitabı dağıtmak. O kitabı aynı şekilde insana ulaştırmak. Yarın mahşer günü kalkıp da siz böyle bir şey yapıyormuşsunuz. Bana niye vermediniz? Benim niye haberim olmadı? Diye bizden şikayetçi olmayacak. Hani bilen bir kimse tamam ben bildim öğrendim yani başkası beni ilgilendirme cehenneme gidiyorsa gitsin ne hali varsa görsün deme şansımız yok. Hani zaman zaman siz de soruyorsunuz ya senelerdir aynı şekilde bu programı yapıyoruz. Bıkmadınız mı usanmadınız mı veya bir beklentiniz mi var? Cumhurbaşkanı olacağım.
6: Diyanet İşleri Başkanı?
3: Yok yükselttim artık.
6: Tamam yükselttiniz.
3: Cumhurbaşkanı olacağım ama Cumhurbaşkanı olmak için şey yapmak lazım herhalde. Sağlık raporu falan almak lazım değil mi? Gerekiyor mu? Çünkü böyle durumlarda hep hatırıma geliyor. Bir gün işte 65 yaşını geçince devlette yapılacak alım satım işlerinde falan şeylerde şey istiyorlar ya. Bu adamın aklı başında mı değil mi falan.
6: Rapor,
3: rapor istiyorlar. Neyse biz de gittik öyle notarı. Biz almıştık doktorla. Baktım orada 65 yaşına geçmiş bir adam ondan da aynı şekilde sağlık raporu isteyince noterdeki kanuni olan talebi bildiriyor falan. O adam vitesten attı ki bir köpürdü ki ya dedi bu partilerin başındaki genel başkanlara bakın dedi 70 yaşında 80 yaşında bunlar dedi rapor mu alıyor dedi ya adamlar devleti idare etmeye talipler dedi siz kalkmışsınız dedi ben dedi şurada 3-5 kuruşluk şeyi satacağım dedi benden de akıl sağlığı yerinde işte dedi ya sapasağlam adamı falan diye bağırdı çağırdı bir tanesi dedi ki amca kusura bakma dedi ya kanuni gerekli. Ha onlardan isteniyor mu istenmiyor mu onu bilmiyoruz. Yani o hatırımda benim. Herhalde sağlık raporları istemiyorlar galiba.
6: Cumhurbaşkanı olurken mi?
3: Herhalde. Bir Amerika'da oldu ya.
6: Ya istese de alırız hocam ne olacak? Çok mu zor?
3: Tövbe yarabbi. Allah da hepimizin sonuna hayır eylesin inşallah.
6: Diğer İşleri Başkanı geçen birisi teklif etmişti onu. Siz de verdiğiniz cevabı arkadaşlar şeyde internette yayınlamışlar. Altına yorum yazanlar var. Osman Hoca olmuyorsa Mustafa Toköz olsun demiş birisi.
3: Ha.

0: iman yani kök yoksa ağaç zaten olmaz. Bunun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bizim asıl derdimiz, esas maksadımız imanı muhafazadır. Küfür Ceyhun Nehri gibi akıyor. Ancak şiddetli bir selin bir çınarın kovuğuna girmiş saman çöpünü götüremediği gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir büyüğün böyle yüce bir çınarın kovuğuna sığınan taşı koymak, bu selden kurtulmak mümkün olmaz buyurmuştur. Bu büyükleri tanıyan, seven, kitaplarına yapışan, bir kitabını ele geçiren, küfür selinin sürükleyip götürmesinden kurtulabilir. Bu yüzden onların kitaplarını her yere ulaştırarak hem bizzat kendimizin hem de birçok insanın kurtulmasına çalışmalıyız. İmanın muhafazası çok zorlaştı. Allah korusun, insan yanlış bir söz söyler, yanlış bir iş yapar veya bozuk bir şeye inanırsa küfre düşer, mürtet olur. O ana kadar yaptığı bütün ibadetlerin sevabı yok olur, iman gidince nikahı da gider. İmanı kaybetmek akıl almaz bir felakettir. Kişi bu duruma düştüğünü bilmeli ki o halden kurtulmaya çalışsın. Çoğu bunu bilmez, farkında bile olmaz. Şirkten sakının. Şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Hadis-i şerifi şirke girenin bunu kolayca anlayamayacağına işarettir. İmansız ölmek, sonsuz cehennemlik olmak demektir. Sonsuzun ne olduğunu düşünebiliyor muyuz? Birine bir odada 50 yıl kalma cezası verilse, orada başka hiç ceza verilmese de insan çıldırır. İşte bu yüzden küfre düşmemek için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından imana zarar verecek sözleri, işleri ve büyük günahları, kalp hastalıklarını yani dinimizi iyi öğrenmeliyiz. Bu hususlar İslam Ahlakı kitabında çok güzel anlatılmaktadır. Bütün ibadetler, sevaplar, müjdeler imanlı olanlara mahsustur. İman giderse her şey biter. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Allahü Teala bir kuluna iman verdiyse ona ne vermedi ki? Ona iman vermediyse başka ne verdi ki buyururmuş. Bu yüzden küfre girmekten çok korkmalıyız. Günümüzün insanına verilecek en güzel hediye, güler yüz tatlı dildir. Herkesin buna ihtiyacı var. Güler yüz ve tatlı dil, zamanın cihadı ve başarının sırrıdır. Öfkelenmemeli, hiç sertlik göstermemeli. Günümüzde herkes sanki öfke küpü. Geçimsizlikler, cinayetler, ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır. Emanetçi neyse, biz de dünyada oyuz. Mal, beden, İlim, evlat, hasılı her şey birer emanettir. Bu emanetlere ihanet etmek, onları felakete atmaktır. Cenab-ı Hakk'ın emanet olarak verdiği bedeni, onun emrettiği yerlerde ve güzel kullanmalı. Para emanet etmişse, kötü yerde değil, hayırlı yerde harcamalı. İlim vermişse, Allah yolunda kullanmalı. İlmi, parayı hapsetmemeli. Hapsetmek kenz olur. Kenz edeni yani hapsedeni Cenab-ı Hak sevmiyor. Evlat emanetine İslam terbiyesi vermeli. Kendi elimizde onları ateşe atmamalıyız. Hanım da emanettir. Onu üzmemeli ve günahtan korumalı. Elden geldiği kadar ibadetleri ihlasla yapmaya ve insanları sevindirmeye çalışmalı ki emanetleri korumuş olalım.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Çocuklara namaz kılın diyorum dedi. Bazen başlıyorlar, sonra bırakıyorlar falan dedi. Ben mesul olur muyum? Anne baba ömür boyu çocuklarına emir maruf yapabilir. Ama çocuklar anne babalarına işte o da yumuşaklığı ömründe bir defa ifadesi geçiyor kitaplarda. Ama dua eder. Anne babaya da dua eder. Dedeneye dua eder. Ama çocuklara söylenir yerine gelince. Zaman zaman ikaz etmeli ve beş vakit namazın arkasında da dua etmeli. Ya Rabbi, evlatlarıma dinini bilen seven kimseler karşılarına çıkar. Çünkü böyle birileri çıkarsa, o severse kalbine kuvvet gelir çocuğun. Dolayısıyla şey yapar. Yalnız kaldıysa daha da başlangıçta bu çocuk zamanın şeyleri birden erozyona uğrayıverir. Çocuk. Yani bir tabir konu dımdızla kalır falan derler ya.

0: O duruma düşüverir çocuk. Kolay değil. Yani büyükler aynı şekilde aklından gelemiyor ki bu zulmetin. Çocuk nasıl dayansın ki? Hemen iki dakika sağına bakıyor, soluna bakıyor. Herkes yok. Marka giyiyor, marka ayakkabı giyiyor. Bisikleti var, arabası var, parası var. Kapıya gidiyor, bilmem ne gidiyor falan filan.
1: Anasına babasına bakıyor, neyin peşindeler?
0: Şimdi ondan sonra çocuk aynı şekilde sonra da çıkabiliyor, fırtık biliyor, psikolojik rahatsızlıklara düşebiliyor. Allah-u Teala yardımcımız olsun, kolay değil. Zaman zaman ikaz etmeli ama beş vakit namazın arkasında mutlaka dua etmeli çocuklara. Efendim son dinleyicimiz bizim dedi biraz dedi birikimimiz var dedi, niyetimiz dedi bir ev almak. Bu parayı dedi bankaya koysak, bankanın verdiği o fazlalık birikince, yani bu şekilde böyle bir işe tevessül etsek, dinimiz buna izin veriyor mu? Ev için izin veriyor. Ev için izin veriyor. Dolayısıyla bu şekilde böyle yaparak Allah-u Teala başlarını sokacak, öyle derlerdi çocukken büyüklerimiz. İşte başını sokacak bir evi olmasın. Hakikaten bazen çok önemli o ya. İnsanın başını sokacak bir evi olmasın. Yani ben kiracı da oldum. O dönemlerde yaşıyorsun, tamam ayın birinde kirayı veriyorsun da ondan sonra öbür ayı düşünüyorsun, değil mi? Evet. Öbür ayı düşünüyorsun. Allah Teala ev sahiplerine de kiracılar da Cenab-ı Hak yardım eylesin. Bu dinleyicimiz de inşallah Teala hayırlı bir ev kendilerine nasip olur.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki birisiyle karşılaştım diyor, mealciymiş diyor. Hadis-i şerifleri reddediyorum ben demiş.
0: Tabii.
1: Neden diye sormuş. Bir gün demiş Peygamber Efendimiz, özür dilerim, ihtiyacını giderirken Hazreti Ömer'in oğlu görmüş. Bunu da hadis-i şerif olarak İmam Buhari demiş kitabına yazmış. Bu diyor Peygamber Efendimiz'i aşağılamak iftira değil midir diyor, böyle bir şey diyor.
0: Bir kere böyle bir şey biz kitaplarda hiç rastlamadık. Böyle bir şey rastlamadık. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam her hali, kendi son aynı şekilde gelenler için rehberliktir. Yani bir Müslüman nasıl yemek yiyecek, helaya nasıl girecek, helada nasıl oturacak, ne kadar kalacak, bunlar da din aynı şekilde bildirmiş, tanzim etmiş. Yani kırdadır, bir yerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemize ihtiyacını görüyor. Uzaktan Hazreti Ömer'in oğlu görmüş olabilir. Ama mahrem yerleri açık bir şekilde değil. O da nakletmiştir işte. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam oturarak böyle ihtiyacını giderdi. Yani idrarında oturarak yaptı. Hadis-i şerif mi hadis-i şerif? Yani Müslümanlara bu ihtiyacınızı da bu şekilde halledin erkekler için. Ayakta bevletmeyin. Kitaplarda bu yazıyor. Nereden çıkardılar? Müştehit alimler bunları. Peygamber Efendimiz sözlerinden, Peygamber Efendimiz yaşayışından, hallerinden, hareketlerinden. Peygamber Efendimiz'in halleri, hareketleri, sözleri veya bir kimse iyi bir şey yaptıysa onu tasvip etmesi. Bunların hepsi hadis-i şerif. Şimdi tabii o namaz da kılmaz bu. Hani
1: o mealci artık canım.
0: Tabii canım.
1: Yani, namaza gerek yok.
0: Kur'an'da yok ya.
1: Onu tabii.
0: Beş vakit namaz, öğle namazı, on rekat falan yok.
1: Kur'an'da salat diyor zaten. Salatta dua etmek.
0: Dua etmek demektir. Geç dua da etmezler ondan. Allah-u Teala duada nasip etmez. Edemez ki. Ne edecek? Nasıl talep edecek? Hatta böyleleri 40'ta yılda öyle bir şeyse, ya bir dua ettim, duada kabul olmadı. Bir geberdi gitti. Gebermeden önce ben deistim diyen bir alçak var. Televizyon gezdiriyorlardı onu. Saçları dökülmüş. Bir fakültede de, bir ilahiyat fakültesinde de öğretim üyesiydi. Orada sınıftaki öğrencilerden birisi anlatmıştı. Demiş ki, yarın demiş, mahşer günü demiş, Allah'a soracağım demiş, benim saçlarımı niye aynı şekilde böyle döktürdün diye bunun hesabını soracağım. Vay be. Herife bak ha. Tam kafir olmuş gitmiş ya.
1: Tamsın. Fren patladıktan sonra artık durduramıyorsun arabayı.
0: Yok, durduramıyorsun.
1: Arabayı.
0: İman gitti ya.
1: Ya gitti artık
0: orada. İman gittikten sonra her haltı yer mi? Evet, her haltı yer. İşte Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumazsa böyle zındıkları da efendim ilahiyat işte öğretim üyesi, ilahiyatçı bu falan diyerek onu söylediklerine itibar eder. Halbuki adam kafir. Efendim olur mu? Ya olmuş. Peygamber Efendimiz zamanında olmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince oradaki kafirler bakmışlar ki Müslümanlar güçlendi, devlet kurdu. Mücadele edemeyecekler. Hemen kılık kıyafetlerini Müslümanlar gibi yapıp camiye gelmeye başladılar. Biz Müslümanız dediler. Münafıktı halbuki. Peygamber Efendimiz onlar münafık olduğunu biliyordu. Hatta bazen bunlar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte talebelerini anlatırlarmış. Bunlar birbirlerini tanıdıkları için safın gerilerinde dururlarmış. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imam etti zaten. Mesela rüküye gittiği zaman bunlar geç giderler. Birbirlerine bakarlar böyle birbirine din çıkarlarmış falan filan. Ve alay ediyorlar.
1: Alay ediyorlar.
0: Hatta bir seferinde o kadar çok bunu şey yapmışlar ki Resulullah Efendimiz selam verdikten sonra dönüyor. Celalli bir şekilde buyuruyorlar ki biz buyuruyor önümüzdekini gördüğümüz gibi Allah-u Teala'nın izniyle arkamızdakini de görüyoruz. Namazlarınızı doğru kılın. Eshab-ı kiram tabii çekiniyorlar, korkuyorlar. Görmüyor ki eshab-ı kiram bunları. Bunlar dışarı çıkınca falan 2-3 kişi bir araya gelir böyle gizli gizli konuşurlar falan. Eshab-ı kiram da üstünü zannediyor bunlara. Bunlar demek ki çok önemli kimseye anlatmayacağı dertleri var falan zannediyorlar. Halbuki münafık bunlar. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam eshabının içerisinde bu münafıklar var.
1: O zaman da yani.
0: O zaman. Sen şimdi aynı şekilde mesela doğru itikadı savunan Selçuklu Osmanlı gibi devletler yok oldu gitti. Kimler kuruldu? İngiliz desteğiyle Vehhabiler kuruldu. İşte Masonların, mezhepsizlerin ele geçirdiği her tarafta. Türkiye'de dahil. Türkiye'de dahil. Buralar ele geçirildi. Dolayısıyla adam İmam Hatip'i ilahiyatı bitirince elinde de etiketi var. Devlette de vazife alır. Kendi görüşünü din diye anlatır. Tek din, tek kaynak Kur'an der. Ona göre yalır. Altyapısı yoksa, Ehl-i tarihinden kitaplarını okumadıysa bunlara mutlaka kanar ve onları doğru zanneder. Kendisini Müslüman zanneder. Ama ölürken şaşırıverir, imansız gider ama işten çoktan geçmiştir. İşten çoktan geçmiştir. Yani mesela kitaplarda enteresan hadis-i şerifler de nakledilir. Ve ben İmam Hatip'e giderken falan böyle fıkra gibi bir şey anlatıyor. Şimdi bir imam ölmüş. Bir işte rüyada görmüş falan ama bakmış cehennemde demiş ya sen imamdın falan. Bakmış imam arada bir gülüyor falan. Demiş imamdım ama demiş yani abdestim abdestsiz demiş size kıldırıyordum falan işte neticesi böyle oldu demiş. Niye gülüyorsun demiş. Ya demiş benim altımda da müftü vardı demiş o ayağımı gıdıklıyor. Cehennemde fıkra anlatıyorlar. Ya bu fıkra ama içinde bir gerçeklik payı var. Adam müftülük makamında ama iman yok. Adam imamet makamında iman yok. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki çok ağır değil mi bu ifade? Ya bana ait değil ki. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerden buyuruyorlar ki öyle bir zaman gelecek ki mesela sayı rakamlar bildiriyor. Bazı hadis-i şeriflerde 1,000,000,000 ifade falan kullanılıyor. Bizzat Tevfik-i Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken yazılı olarak arz etmiştik. Mesela 2,000,000 sevap bu çokluğunu bildirmek için bildiriyormuş Resulullah Efendimiz o rakamları. Yoksa 2,000,000'la 1,000'le sınırlı değil. Mesela biraz önce bahsettiğim o hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyorlar ki öyle zaman olacak ki bir camide 1,000 kişi olacak. Ama içinde hiç imanlı olmayacak. Mustafa Bey orada imam da var müezzin de var biliyor musun? İmamı müezzini hariç demiyor hadis-i şerifte. Camide 1,000 kişi olacak ama imanlı kimse olmayacak içinde. O söylen. Hadi camiye gidelim gidiyor adam. Usulen gidiyor. Hani siz dediniz ya hani ya işte memlekete gittik ondan sonra bazı yerlere gittik geldik falan bir bakıyorum cuma gün gidiyor falan. Takke yok, çorap yok, kısa kollu yok. İmamın da umurunda değil. Ya böyle namaz olmaz falan. Olur diyor şartla da gelsen olur falan. Öyle diyor yani adam. Adamın öyle bir gayreti söz konusu değil. Öyle. Hatta bir seferinde biz zaman zaman aktarıyoruz ya hani bir mezhebinde erkeklerin de baş açık, kollar açık ayaklar çıplak namaz kılması mekruhtur. Hatta Nimet-i İslam Mehmet Zihni Efendi'nin orada da yazıyor bu açıkça. Mekruh oldu yazıyor. Bir gün birisi gelmiş müracaattan dediler bir genç var falan ben de gittim. Dedim buyur. Dedi siz dedi radyoda ben dinledim. İşte baş açık namaz kılmak erkeklerin mekruh diyorsunuz kollar açık falan. Ben dedim İmam Hatip mezunuyum. Ha dedim İmam Hatip mezunuysan anlaşırız seninle. Ben de İmam Hatip mezunuyum. Bizim dönemimiz dedim o zaman siyer diye bir ders vardı İmam Hatip'in. Hala devam ediyor mu? Evet dedi devam ediyor. Peki dedim, sadece okulun verdiği siyer Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan ilim dalı. Sadece dedim, okulun verdiği bilgiyle mi kaldın yoksa Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplar okudun? Okudum dedi. Ha, iyi o zaman daha iyi anlaşırız dedim o zaman. Dedim okuduğun kitaplarda Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam namaz kılarken başını örttüğü, kollarını örttüğü, ayaklarını örttüğü yazılı mıydı değil miydi? Çocuk düşündü, insafla dedi ki başında sarık var dedi. Zaten Antari gibi elbise giyiyor. Üstündeki o gömlek de aynı şekilde kolları uzun. O Antari de zaten ta ayağına kadar aynı şekilde şey yapıyor. İşte nalınlarıyla. Bizim bildiğimiz evlerde giydiğimiz terlik var ya.
1: Evet.
0: Onunla yani o şekilde giyiyor. Nalın.
1: Yumuşak terlik.
0: Ha, yumuşak terlik. Nalın dedikleri o. O coğrafyada müsaitti o.
1: Nalın diye bir de bir tahtadan yapılanlar
0: o var. Değil.
1: O değil.
0: O değil. Onun sonra. Dedim şimdi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaptığını sünnet dedi. Dedim kendin dedin. Başı örtülü. Sarık giyiyor. Kollar da örtülü. Açmamış. Ayakları da örtülü. Ne oldu dedim. Kolları, başı, ayakları örtmek. Sünnet dedi. Açmak ne dedim. Ha dedi ya şimdi anladım dedi. Açmak mekruh.
1: Sünnetin terki mekruh yani.
0: Sünnetin terki mekruh. Çocuk dedi ki hiç böyle düşünemez tabii. Niye? Çünkü önündeki öğretmenler bunu bilmiyor. Ondaki öğretmenler biliyor. Ya İmam Hatip'in altın sınıfındayken bize kelam dersine gelen bir adam anlatıyordu. Ya bizi talebeyken dedi işte böyle o zamanlar şey vardı, kışlık sinemalar vardı. İki film birden oynatıyorlardı. Kışın da günler kısa. O filme gittin mi öğle namazı, ikindi namazı gidiyor. Gidiyor. Adam rahat derse böyle anlatıyor. Dedi ki biz giderdik dedi, sonra onları kaza ederdik dedi. Şimdi ya sen İmam Hatip'in altın sınıftasın, gençsin, delikanlısın. Ondan sonra yani lisedesin. Sana din anlatan hoca diyor ki ya anam sen kaza ederdik falan akşam yatsıdan sonra falan.
1: Film daha önemli.
0: Ha, film daha önemli. Senin beynin de, senin hafızan da, senin de ne meydana getirir bu? Namazın ehemmiyetini anlatmıyor adam. Namaz yani salla gitsin der gibi bir ifade bu yani. Salla gitsin der gibi ifade. Şimdi bu adam böyle anlatıyor. Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri de talebesinin birisi işte şeyde vefat etti o da. Habil amca diye hatırlıyorum babasıyla beraber Trabzon'dan Rize'den mi neyse gemiyle yola çıkıyorlar. Malları da var falan. Bazı namazlarını kılamamışlar. Tabii Seyyid Abdülhakim Arbaaz'ın durumunda biliyor. Diyor ki hemen diyor, İstanbul'a gidince diyor gitmeyelim diyor. Yani sorarlar falan filan diye. 2-3 gün sonra gitmişler falan. Ama Seyyid Abdülhakim Arbaaz dedi ilk olarak gemide namaz kıldınız mı? İşte kemküm efendim mallar vardı çalınırdı. Keşke bütün mallar da çalınsaydı da bir vakit namazı kazaya bırakmasaydınız. Hakiki sebalim böyle olur Mustafa Bey. Böyle olur. Yoksa biz işte o zaman gidiyorduk iki tane film seyretmek için öyle gidip ikindi yıkımdan sonra kaza ederdik. Bu da İmam Hatip'in dediğini anlatıyor. Tamam
1: yeterli hocam.
0: Tamam.
1: Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Kısa sürede feribotu sardı. Feribot başkent Manila'dan Palawan'a bağlı Coron bölgesine gidiyordu. Gemide 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişi vardı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Ancak 87 kişiden hala haber alınamıyor. Ekipler denizde kayıp yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

0: 10 Eylül Perşembe günlerden ve saatlerimiz tam 12'yi gösterirken dop dolu bir gündemle bugün de sizlerle birlikteyiz gün ortasında. Başlıklar çok, gündem yoğun, hepsini teker teker anlatacağız, aktaracağız ve sırasıyla neler olduğunu sizlerle paylaşacağız. Evet, Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmenin neticesinde neler yaşandı? X hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir tweet attı. O tweetin detaylarını Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'la birazdan konuşacağız. Uzun bir tweet, tweet içerisinde çok önemli şeyler var ama satır başları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sadece Ankara'ya konuştuk. Bunu başka yerlere çekmeye çalışanları anlamıyorum dedi. Kısacası bunun detaylarına bakacağız. Evet, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tam da bültene girmeden önemli bir gelişme yaşandı. 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında gazeteci Selahattin Günday, bir kameraman ve diğerlerinin de sağlık çalışanı olduğunu sizlerle paylaşalım. Kaşif Kozinoğlu da birazdan Hanifi Bayar'la konuşacağız. O son detayları konuşacağız. Kendisi adli muhabirlerle, yargı muhabirleriyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'le önemli bir görüşme gerçekleştirdiler dün. Satır satır onların her birini konuşacağız. Evet, dediğimiz gibi dün önemli açıklamalar yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Özellikle birçok başlık var. Bahisten uyuşturucuya, faili meçhul dosyalardan gündemde olan yeni dosyalara kadar birçok konu konuşuldu. Hanifi Bayar hepsine hakim. Teker teker üzerinde konuşacağız. Gülistan Doku kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabilir sözleri de manşete çekilmesi gereken önemli konu. Birazdan paylaşacağız. Evet, Kara Aydar biliyorsunuz tutuklandı. Taktığı altınlar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve onunla birlikte de sosyal medyada adeta bir erozyon var. Kara Haydar ve ona benzer birçok kişinin olduğunu da görüyoruz. Eşi de gözaltına alındı değerli izleyenler. O detayları da yine gün ortasında sizlerle paylaşacağız. Dop dolu içeriğimizle başlayalım. Şimdi o önemli konu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmenin yansımalarını konuşacağız. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'a gidelim. Ahmet, çok önemli, çok uzun bir tweet var. Bu tweetten özellikle manşete çekilmesi gereken Ankara'nın sorunlarını konuştuk manşeti var. Şimdi buradan başlayalım, o uzun tweet'i konuşalım. Elbette sorularım olacak sana Ahmet.
1: Şimdi tweetten önce bu tartışmalar neden yaşandı onu bir seyircilerimizle paylaşalım istersen. Şimdi 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümüydü. Anıtkabir'de törenler düzenlendi. Öğle vakti genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir program düzenlendi. Akşamda resepsiyon vardı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen ve şu an itibariyle de CHP'de başkanlığa, siyasete devam eden Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programların hiçbirisine katılmadı. Ne sabahki Anıtkabir töreninde vardı, ne öğleden sonraki genel merkezdeki programda yer aldı, ne de akşamki resepsiyona katıldı. Mansur Yavaş resepsiyona katılmadı ancak resepsiyonun düzenlendiği saatlerde külliyeden çıktı. Şu anda da o görüntüler ekrana yansıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonun düzenlendiği saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la külliyede bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Şimdi tabii bu büyük tartışmaya neden oldu. Siyasette farklı yorumlara, değerlendirmelere yol açtı. Bu değerlendirmelerden bir tanesi şuydu. Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor? Evet. Neden işte CHP'nin programlarına katılmadı, resepsiyonlara katılmadı, resepsiyona katılmadı, diğer programlara katılmadı. Bunlar tartışıldı. İşte bütün bunlara, bu tartışmalara Mansur Yavaş sosyal medya hesabından cevap verdi. Uzunca. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine açıklık getirdi. Mansur Yavaş diyor ki Ankara'nın bekleyen büyük sorunlarını, büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık diyor. Yani bu görüşmenin, bu ziyaretin siyasi bir anlam taşımaması burada gerektiğini, tek gündem maddesinin de Ankara olduğunu ifade ediyor.
0: Evet, şimdi burada zaten önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır diyor. Biz öyle anlıyoruz ki Ahlat dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşılıyor ve o esnada randevu talebini kendilerine iletiyor. Ve ondan sonrasında olumlu dönüş geldiğini de ifade ediyor. Burayı da anlatmak önemli. Yani daha önceden planlanmış bir görüşmeyle ilgili Ahlat dönüşünde kendisine ifade ettiğini bu tweetinde anlıyoruz.
1: Şimdi orada da şöyle bir ayrıntı var Mehmet. Şimdi Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahlat dönüşünde görüşme talebini iletiyor. İşte 25-26 Ağustos gibi olması lazım dönüş tarihinin. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o tarihte bir randevu talebinde bulunmuş, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyi 9 Eylül'de gerçekleştiriyor. Yani olumlu yanıt 9 Eylül'de geliyor. O tarihin tekrar altını çizmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve gün boyu hem Anıtkabir'de hem de CHP Genel Merkezi'nde törenler var. Mansur Yavaş o törenlere katılmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede kabul ediliyor. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın bu tutumu, yani törenlere katılmayıp hatta resepsiyonun olduğu saatlerde külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir arada olması da başkent kulislerini hareketlendirdi. Evet. Bu kapsamda özellikle Mansur Yavaş AK Parti'ye geçecek mi soruları ortaya atıldı. Mansur Yavaş ona da cevap veriyor. Şu ifadeleri kullanıyor: bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanında duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içinde olmam söz konusu olamaz. Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı diyor.
0: Evet, burası önemli. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in bu görüşmeden bilgisi vardı sözü önemli. Bir de bir ekleme
1: oraya da bir parantez açalım Mehmet Aydın.
0: Tabii.
1: Evet, şimdi oraya da bir parantez açalım. Şimdi Mansur Yavaş şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Yani yeni parti kurulurken Özgür Özel 90 milletvekiliyle ayrıldı. Yeni partiyi kurdu. Ancak Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih etti. Yeni partiye şu an itibariyle geçmedi. Yani CHP'nin belediye başkanı şu an itibariyle. Evet. Ancak açıklamasından anlıyoruz ki ben diyor Özgür Özel'i de bilgilendirdim diyor. Nitekim yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de benzer açıklamaları var. Mansur Yavaş bana bilgi verdi diyor. Şimdi CHP'nin belediye başkanının bir başka partinin genel başkanını bilgilendirmesi ne anlama geliyor? Yani şu anda Mansur Yavaş arafta bir politika izliyor. Evet. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hem onu de da, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e bilgi veriyor. Yani bu da CHP içerisinde rahatsızlığa neden oluyor.
0: Onu da şöyle açıklıyor, evet. Ahmet Sözcan, tweette mutlaka sen de okumuşsundur. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hem yeni partiyi hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni konsolide ederek orada bir tartışma çıkmasın diye büyük mücadeleler verdiğini anlatıyor. Yani orada bu politikasını da anlatmaya çalışıyor. Yani orada kimsenin kimseyle kavga etmediği bir belediye meclisinden bahsediyor.
1: Evet, o olayı da yine anlaşılması için seyircilerimize anlatalım. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci başkan vekili tutuklanmıştı. Onun yerine seçim yapılması gerekiyordu. 70 oyla CHP ve Yeni Parti'nin adayı Naki Demir seçildi. Dolayısıyla orada da hassas dengeler var. Mansur Yavaş da senin de altını çizdiğin gibi, hani CHP'den kopsa, Yeni Parti'ye gitse ya da CHP'yi küstürse, evet, belediye meclisindeki çoğunluğu Üsküdar örneğini veriyor. Başka belediyelerde belediye meclisinin toplanamadığını söylüyor, anlatıyor. Dolayısıyla bu denge politikasını sürdürmek zorunda olduğunu ifade ediyor. Ancak orada da şöyle siyaseten şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Mesela bağlı olduğunuz parti var. Şu an itibariyle genel başkanım dediğiniz bir lider var. Ancak onun programlarında yer almıyorsunuz. Evet. Bu da siyaseten sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla hem yeni parti içerisinde hem de CHP içerisinde

0: söyledim hızlıca. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir diyor. Evet. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem diyor. Herhalde burada da ne evet. hem CHP'de ne CHP'de kalırım ne yeni partiye geçerim. Gerekirse bağımsız olarak görevime devam ederim mesajını vermiş oluyor.
1: Şimdi hem Özgür Özel'in hem de Kılıçdaroğlu'nun bilgisi vardı. Sözünün ardından gelen tweet'teki o satır başında da dolayısıyla Ankara için gerçekleştirilmiş amacı ve içeriği son derece açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum sözü. Buradan artık tamamen parti değiştirmenin önünü kapatıyor mu Ahmet Sözcan, yoksa hala bir açık kapı var mı? Buna ne dersin?
0: Şimdi daha önce de liderlerin, siyasetçilerin benzer açıklamalarını gördük. Çok sert açıklamalarını gördük. İşte iktidar partisine yönelik en ağır ifadeleri kullanan milletvekillerinin, belediye başkanlarının saf değiştirdiğini gördük. Şimdi siyasette olmaz olmaz Mehmet. Hı hı. Yani ben Türk siyasetinde şunu gördüm. Sen de zaten yıllardır takip ediyorsun. Yani hiçbir zaman olmaz dediğimiz bir olay ileride kesinlikle olmayacak. Farklı klikler devreye girer. Bir bakmışsınız bugün söylediğinizin aksine bir davranış sergileyebilirsiniz. Mansur Yavaş'ın açıklamasına baktığımızda da yani net bir biçimde şunu söylemiyor. Benim AK Parti'ye ne bugün evet. ne yarın geçmem gibi bir şey söz konusu değildir şeklinde bir ifade yok. Ancak şunu söylüyor. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz diyor. Yani şu an itibariyle bir parti değişikliğinin yani AK Parti'ye geçmesinin söz konusu olmadığının mesajını veriyor. Ancak dediğim gibi çok net bir biçimde de ben kesinlikle şuraya gitmem, doğru. buraya gitmem, şöyle yapmam şeklinde bir açıklaması yok. Demirel'in meşhur sözü vardır bilirsin. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir.
1: Evet.
0: 24 saat içerisinde Türkiye'de dengeler değişir, açıklamalar değişir. Daha önce yapılan açıklamaların üstü çizilir, farklı açıklamalar yapılır. Bunu da bu minvalde okuyabiliriz.
1: Bu arada son bir cümle daha rica edeceğim senden. O da gerilimi arttırmak yerine azaltmanın derdindeyim diyor. Birleştirici de bir dil kullandığını da görüyoruz Mansur Yavaş'ın bu anlamda atmış olduğu tweet üzerinde.
0: Evet, şimdi tabii Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeleri gözettiği için de bunu yaptığını söylüyor. Evet. Ancak tabii siyaseten bu da tartışılıyor. Yani hem CHP içerisinde yer alıp CHP'li gibi doğru. davranmamak. Özgür Özel'le birlikte daha önce işte otobüsün üstüne çıktı, Anıtkabir ziyaretini yaptı. Ancak mevcut konumunu şu an itibariyle CHP içerisinde koruyor. Bunlar da siyaseten haklı olarak tartışılıyor.
1: Peki Ahmet Sözcan, çok teşekkür ederiz. Bu uzun tweetin detaylarını, satır aralarını paylaşmış olduk. Sağ ol, var ol.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Peki, gün ortası devam ediyor. Dediğimiz gibi çok önemli bir konu. Hanifi Bayar'la konuşacağımız o önemli meseleye geldim. Adalet Bakanı Akın Gürlek adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Süreçte yapılacak çalışmalara ve yeni hedeflere ilişkin bilgiler verdi. O görüşmenin ayrıntılarını da TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'dan alacağız. Hanifi şu an bizlerle birlikte. Hanifi hoş geldin. Ayağının tozuyla Ankara'da.
2: Çok teşekkürler. Evet. Bir Ankara havası getirdik. Ahmet Sözcan şöyle bir Ankara havası verdi. Biz de bir Ankara havası getirelim
1: evet,
2: dedik.
1: Evet, yani şimdi özellikle her birini konuştuk ama şimdi son dakikadan başlar haberciler. Sen de son dakikaları tercih edersin. Şimdi özellikle Kaşif Kozinoğlu ile ilgili son dakika gelişmeleri var. 9 kişinin gözaltına alındı. Aralarında Selahattin Günday gazeteci ve bir kameraman artı sağlık çalışanlarının olduğu bir son dakikayla karşılaştık gün ortasında içerideyken. Bunu bir anlatalım. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek neler söyledi? Bununla başlayalım istersen.
2: Mehmet Aydın, öncelikle şunu söyleyelim. Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldı ve hali hazırda devam ediyor. Aslında bu gelişmeyle ilgili elimde iki sıcak gelişme var. Hmm. Onlardan birisi şu, geçtiğimiz hafta Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası bir kez daha açıldı.
1: Evet.
2: 2011 yılında Kasım ayında hayatını kaybetmişti. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Dosya 2012 yılında rafa kaldırılmıştı. Ancak Akın Gürlek talimatıyla kurulmuş olan

0: faili meçhul dosyaları araştırma komisyonu bir kez daha bu dosyayı açtı. Geçen hafta 10 kişi gözaltına alındı. Evet. Bir firari bulunuyor. Firari ile ilgili oldukça ilginç bir detay var ki dün Adalet Bakanı Akın Gürlek de onu belirtti zaten. Az sonra arkadaşlarımız da ekrana yansıtacaklardır. Tabii. Bugünün sıcak gelişmesi ise sabahın erken saatlerinde yaşandı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü dönem sağlık çalışanı olarak görev yapan 7 kişi gözaltına alındı. Bir kameraman ve bir gazeteci de gözaltına Selahattin alındı. Gündem. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Evet. Bakın Akın Gürlek'in burada söylediği konu çok ama çok önemli. Çünkü Kaşif Kozinoğlu Ergenekon kumpasıyla içeriye girmişti. Cezaevindeydi. Hı hı. Mahkemede savunma yapacağı günü bekliyordu. Çok az bir gün kala 56 yaşında hayatını şüpheli bir şekilde kaybetmişti. FETÖ izliyor Akın Gürlek. İstersen evet. Sen bir seslendir.
1: Tabii yani yurt dışında firari bulunan FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleşti. Size bu açıklamayı yaptı.
0: Bu açıklamayı yaptı. Verdi. Hemen buna bir parantez açalım. O kişi kim? O kişi o dönem Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşta görev yapan gardiyan. O koğuştan sorumlu gardiyan. Kozinoğlu rahatsızlandığı an gardiyana diyor ki rahatsızlanıyorum, sağlıkçı istiyorum dediği evet. an FETÖ bağlantılı olan o kişi koğuştaki radyonun sesini yükseltiyor ki Kozinoğlu'nun sesi
1: duyulmasın.
0: Akın Gürlek de burada buna dikkat çekiyor. FETÖ bağlantısı olabilir diyor ve Kaşif Kozinoğlu için de şunu söyledi Sayın Bakan. Kendisi devlet adamıydı. Devlet için çalıştı ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. İncelenecek tabii ki dedi. Ve Cuma günü yani yarın, bugün Perşembe mi?
1: Evet, bugün
0: günler
1: Perşembe.
0: Artık birbirine girdi. Yarın, o kadar gündem var ki günler yarın, birbirine girdi.
1: Yarın Fethi Kabir
0: yarın var. Fethi Kabir var. Cuma günü çok önemli. Yarın Fethi Kabir var. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve cansız beden üzerinde inceleme yapılacak. Akın Gülek şuna da dikkat çekti Mehmet Aydın. Bunu da söyleyelim. Doğal bir ölüm de olabilir tabii ki. Evet. Ama şüphe çok dedi. Bizler bu şüphenin ortadan giderilmesini istiyoruz. Bu da bizim görevimiz dedi. Az sonra geleceğiz zaten. 4 ayda 40 faili meçhul evet. dosyası aydınlatıldı.
1: Şimdi bakıldığı zaman özellikle Kaşif Kozinoğlu ile ilgili 2011 yılında ağır bir spor yaptı. Ondan sonra kalbiyle ilgili sıkıntısı oldu ve hayatını kaybetti dendi. O dönem özellikle takipsizlik verilen bu dosyanın yeniden açılması çok önemliydi.
0: Çok önemli.
1: Onunla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek sizlere 4 ayda faili meçhul 40 dosyayı evet. aydınlattık dedi. Buraya
0: yani
1: da vurgu yapmanızı
0: buradaki
1: istiyorum.
0: Buradaki dosyalar da aslında Türkiye kamuoyunda çok tartışılan dosyalar. Onlardan birisi hangisi? Gülistan Doku.
1: Evet,
0: Rojin Kabayış. Şimdi Gülistan Doku dosyası
1: bu arada
0: çok önemli.
1: Akın Gürlek'in flaş açıklamalarıyla evet. ilgili o 4 ayda faili meçhul 40 dosyayı aydınlattık sözü. Ve 46 maktulün yer aldığı 40 dosya 4 ayda. Çok hızlı
0: Mehmet
1: değil mi?
0: Mehmet Aydın şunu söyleyelim. Bakan Bey şunu söyledi. Sayıya takılmayın dedi. Daha artacak bu sayı dedi. Çünkü açılmasının talimatını dedi. Bizler ilk başta verdik dedi. Faili meçhul hiçbir dosya kalmayacak dedi. Ve Akın Bey'in yaptığı şu açıklama benim dikkatimi çekti. Hı hı. Bizlerin isteği şu dedi.
1: Evet.
0: Yargı makamı dedi hiçbir şekilde talimat almaz. Bizlerin isteği şu dedi. Savcılarımız dedi faili meçhul dosyaları aldıkları zaman dedi isimleri kapatsınlar dedi. Dosyanın içeriğine baksınlar ve araştırsınlar dedi. Tıpkı Gülistan Doku'da olduğu gibi. O dönemin eski Tunceli valisiymiş. Yok başka bir makam sahibiymiş. Buna bakılmaksızın devam edeceğiz dedi. Gülistan Doku'yla ilgili en önemli başlık bu. Kimyasallarla mı yok edildi?
1: Evet.
0: Çünkü Bakan Bey diyor ki bizlerin bir sorumluluğu var. Bu aileye, Doku ailesine kızlarının cansız bedenini verip bir kabir başında dua etmelerini sağlamamız lazım. Bizim önceliğimiz bu dedi. Ondan sonra o kritik cümleyi söyledi. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor.
1: En son gelişme bu. Sayın Bakan size evet. kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olabileceğini ifade etti.
0: Evet.
1: Bu en son gelişme.
0: En son gelişme. Çok korkunç bir olay bu da. Yani
1: evet.
0: Gülistan Doku olayı gerçekten çok korkunç. O dönemin valisi, o dönemin yine şehirdeki yöneticiler Bakan Bey onu söylüyor. Makam fark etmiyor diyor. Çünkü ortada bir suç var diyor. Ayrıca kendi çalışma arkadaşlarıyla ilgili de Bakan Bey ilginç bir ifade kullandı. Hakimmiş, savcıymış. Hiç bakılmaz dedi. Zaten bu konuda çok hassas olduğunu bizler biliyoruz. İlk 6 ay boyunca hakimler ve savcılarla ilgili alınan idari yaptırım kararlarında sık sık duyuruyor. Hakim ve orada savcı gündelik hayatta sivil vatandaştır diyor. Suç teşkil eden bir konu varsa tıpkı bu Gülistan Doku'da olduğu gibi vali, makam sahibi bakılmıyor diyor.
1: Şimdi o dönemin valisi Tuncay Sönel, Tunceli valisi. Burada kişinin vali olması, başka bir makamda oturuyor olması, gücünün olması, mevkisinin olması, şöhretinin olması hiçbir şey ifade etmiyor dediğin gibi. Evet. Somut şüphesi eğer varsa savcılık hukuk çerçevesinde bundan sonra gereğini
0: devam ediyor. Dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı devam ettiriyor. Tabii ki gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Umut Altaş'ta gözler oraya çevrildi. Çünkü evet, onun iade süreci var. Orada FBI'ın günlerce onu sorguladığını bizler öğrendik. Ben zaten özel olarak bu dosyaya ilgilendiğim bir konu. Hı hı. Oradaki sorgulaması devam ediyor. Orada da çelişkili ifadeler veriyor. Yani o da var. Orada da firari kişi hala çelişkili ifadeler veriyor. Ama orada kendisi tutuklu. Türkiye'de iadesini istiyor. ABD ile Ankara arasındaki temaslarda devam ediyor.
1: Yeri gelmişken sorayım. Bir başka konuya geçeceğim. Arabada 3 kişi var. Umut Altaş var. Tuncay Sönel'in oğlu var. Evet. Ve arkada maalesef hayatını kaybeden Gülistan Doku var. Orada zaten cinayetin işlendiği FBI raporlarına da yazmış. FBI ifadesine evet, yazmış. Orada böyle manşete çekebileceğim bir olay var mı Arif'i?
0: Aslında oradaki manşete çekilecek tüm olaylar günlerce çekildi manşete. Şunu söylüyoruz sadece. Şu anki manşet bu. Yani çünkü herkes şunu söylüyor. Gülistan Doku'yu kim öldürdü? Neden öldürdü? Öldürdüyse cansız beden nerede? İşte son soruya manşet cevabı Akın Gürlek verdi. Kimyasal maddeler kullanılarak Naaş'ın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali söz konusu.
1: Çok korkunç.
0: Yani ben bu cümleyi söylerken gerçekten tüylerim diken diken oluyor. İlginç, çok ilginç ve korkunç. Az önce
1: şimdi konuşacağımız çok konu var. Rojin Kabayiz soruşturmasıyla ilgili de sorular soruldu ve Sayın Akın Gürlek de bu konuyla ilgili kısa da olsa bir yanıt verdi. Rojin Kabayiz'le ilgili de soruşturma devam ediyor ancak şu an kesin bir sonuca götüren bir veriye ulaşılabildiğini söyleyemeyiz diyor.
0: En önemlisi
1: birazdan burada verilerin gelmesi bekleniyor.
0: Buradaki en önemli şey şu. Van'da hayatını kaybetti. Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulundu Rojin Kabayiz. Ve Rojin Kabayiz canına kıydı dediler. Aile inatla dedi ki Kabayiz ailesi hayır, bizim kızımız canına kıymadı, cinayete kurban gitti. Adalet Bakanı Akın Gülek de şunu söylüyor. Soruşturma devam ediyor ancak kesin somut bir veriye ulaşabildiğimi söyleyemez derken şunu söylemek istiyor. Parantez açalım. Onu da yine sohbetimizde söyledi. Cep telefonundaki bilgilere ulaşılamıyor. Rojin Kabayiz'in cep telefonu açılamıyor. Açılamıyor. Telefon ABD'ye gitti, evet, Portekiz'e gitti. Telefon açılamıyor. Telefona bir ulaşılabilse belki de soruşturmanın seyri değişecek ama telefona maalesef ulaşılamıyor.
1: O da evet, yani Apple da bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda güvenlik önlemleri almış. Bir türlü açılamıyor.
0: Evet.
1: Onu da ayrı bir konuşmak lazım. Şimdi ülkenin günlerdir soruşturduğu bir mesele. Milletin aslında duygularını istismar eden bir halde, yardımseverlik duygularını istismar eden bir olay ve günlerdir konuşulan Ahbap meselesi de yine adliye muhabirleriyle konuşulan önemli satır başları arasında. Fakat burada özellikle manşete çekeceğimiz bir durum var ki Hanifi Bayar, onu anlatmanı rica edeceğim özellikle. Haluk Levent ABD'deki doktordan 4.600.000 dolar almış.
0: Evet.
1: Şimdi bu kısımla başlayalım.
0: Şimdi Mehmet Aydın, bu manşet çok dikkat çekiyor. Çünkü meblağ çok yüksek ve herkes şunu söylüyor. 4.600.000 doları aldıysan ne yaptın?
1: Evet.
0: Kocaeli'nin Derince ilçesinde Ahbap Derneği'ne ait bir depo bulundu. Deponun içerisinde çadırlar, bisikletler, temel ihtiyaçlar,
1: yataklar, her şey
0: tabii
1: var.
0: Ki 6 Şubat sürecini yaşayan birisi olarak anlatıyorum. Oradaydım, bölgedeydim, ailemden birçok
1: evet,
0: kişiyi kaybettim.
1: Biliyorum.
0: Ve orada bizlerin ne ihtiyacı varsa depoda bu beyefendi sağlamış, o depoya koymuş. O depoda çürümeye terk edilmiş. Burada 4.600.000 dolar çıktı bir anda ortaya. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek diyor ki şikayetler ard arda geliyor. En son kendisi şunu söyledi. Ben az önce bir görüşme yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir doktor geldi yanıma, bana bir olay anlattı dedi ve kendisi anlattı. Şunu söyledi. Doktor Haluk Levent doktora gidiyor. Ben diyor Türkiye'de Ahbap Derneği'nin kurucusuyum ve başkanıyım. Ayrıca ben sanatçıyım, beni tanıyorsunuz diyor. Haluk Levent'i herkes tanıyor. Yılların sanatçısı.
1: Herkese çok güvenmiş bu arada o dönemlerde.
0: Herkes güvendi. Popüler kültür, sosyal medya öyle olunca birçok kurum devre dışı kaldı. Ahbap Derneği bir anda el üstünde tutuldu. Tabii ki burada vatandaşlar da şimdi soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarıyla ben görüştüğümde şunu söylüyorlar. Vatandaş bilemez diyor. Vatandaş nasıl bilsin ki diyor. Böyle bir algının diyor olmayacağını tahmin etmişlerdi, yardım etmişlerdi, güvenmişlerdi diyor. Ama şunu söyledi Bakan Gürlek, tekrar konuya dönelim. Doktora gelip kendini tanıtıyor, yardım edeceğiz diyor. Siz de destek vermek ister misiniz deyince doktor da diyor ki tabii ki isterim. 4 milyon 600 bin dolar veriyor, senetler imzalanıyor, şu oluyor, bu oluyor, para nerede kimse bilmiyor. Masak tespitleri yapıyor. En önemli manşet şu, Mehmet Aydın, onu söyleyelim. İtirafçı beyanları dosyaya giriyor. Ahbaplar suç örgütü çözülüyor diyebiliriz artık. Ahbaplar suç örgütünde artık itirafçılar yer alıyor. Temmuz ayında önemli. Başlayan soruşturma da çok önemli ve çok kritik.
1: Yani bu noktada özellikle 4 milyon 600 bin vurgusu Sayın Bakan Adalet Bakanı'nın ifade etti. Ya 200 milyona yakın bir para.
0: Ya Mehmet Aydın.
1: 200 milyona yakın bir paradan
0: bahsediyoruz.
1: Tabii
0: ki Mehmet Aydın, şu da var soruşturmada. 950 milyon TL nakit çekiliyor.
1: Evet.
0: Bir yıl içerisinde 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 arasında 950 milyon TL nakit çekiliyor. 500 milyon TL tek seferde çekiliyor. Abicim sen 500 milyon TL'ye ne yaptın? Evet. 950 milyon TL'ye ne yaptın? Kendisi diyor ki ben mahkemede anlatacağım. Hadi bakalım diyoruz.
1: Burası anlatsın. Da önemli. Masak tespitleri bir taraftan yapılıyor. İtirafçı beyanları da dosyaya giriyor. Değerli izleyenler, burası önemli. Bununla birlikte dosya artık suç örgütüne doğru çok daha farklı tabii, bir şekilde tabii, yol alıyor. Tabii. Onu da ifade etmek lazım.
0: Evet.
1: Şimdi özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gelmesinden itibaren de gerçekten bu soruşturmalar hızlıca ilerliyor. Yine kamuoyunda çok konuşulan bir mesele var. Alihan Kuriç suç örgütü ve onunla birlikte de acaba dini yapılanmalara mı operasyonlar yapılıyor deniyordu. Sayın Bakan bu konuyla ilgili duruşu ve tavrı çok net. Her zaman ifade ediyor. Bizim mücadele ettiğimiz din, inanç veya yardım faaliyeti kisvesi altında vatandaşın iyi niyetini kullanan, bunu kişisel veya mali menfaat temin etmek için istismar eden ve suç teşkil ettiği değerlendiren yapılandırmalardır diyor. Bir kez daha söylüyor. Bunu yeni söylemiş değil. Birçok katıldığı televizyon programında verdiği demeçlerde hep bunu ifade etti. O soruşturmalardan sonra bu vurguyu da senden dinlemeliyiz.
0: Yani istiyorum. Burada Bakan Bey'e bu soruldu. Çünkü Alihan Kuriç denilen kişi bir dini cemaatle temsil ediyor kamuoyunda. Cemaatle temsil ediyor tabii ki. Bakan Bey de bizim hiçbir sorunumuz yok. Hı hı. Bunlar Türkiye'nin bir gerçeği. Ama kişisel bir menfaat elde etmek için dini istismar edenlerle tabii ki de mücadele tabii. edeceğiz diyor. Şimdi Alihan Kuriç yapılanmasında Almanya'ya uzandı soruşturma. Almanya'da çok dev bir tesis yapılmış. O tesisi
1: 70 milyon euro.
0: Nereden aldın? O parayı Almanya'ya niye götürdün? Almanya'da neden böyle bir tesise ihtiyacın oldu? İşte tüm bu sorulara cevap bulabilmek için de Almanya'dan adli yardım talebinde bulundu. Bunun altını çizelim Mehmet Aydın, bu önemli.
1: Evet.
0: Adli yardım demek şu Almanya'dan. Almanya'dan Türkiye'deki savcılık makamının bir talebi var ve Almanya'ya şu deniyor. Benim bu talebimi kolluk marifetiyle ya da kendi hukuk çerçevende savcılık marifetiyle benim bu talebimi yerine getir. Ben bir dosya üzerinde çalışıyorum. Türkiye

0: Mehmet Aydın, uyuşturucu operasyonlarında bak yıllardır haber anlatıyorsun, yıllardır bu ekranlardasın. Uyuşturucu operasyonu olmadan geçirdiğimiz bir gün özellikle yakın zaman diliminde yok neredeyse. Uyuşturucu da kesinlikle taviz
1: evet,
0: vermeyeceğiz diyor.
1: Uyuşturucu konusunda asla taviz vermiyoruz diyor. Ünlülere yapılan operasyonlarla ilgili bir vurgu yapıyor diyor ki orada ya onlar da hakikaten örnek oldu ve uyuşturucunun azaldığıyla ilgili emareler alıyoruz dedi.
0: Evet.
1: Değil mi Sayın Akın?
0: Tabii tabii. Bir azalma var dedi. Cezalar daha da caydırıcı dedi. Yine arkadaşlarımız ekrana yansıtıyorlar altyazı olarak. Ayrıca Akın Gülek uyuşturucu konusunda taviz vermedikleri gibi yasa dışı bahis ve şike dosyasında önemli. Da önemli açıklamalar yaptı.
1: Şimdi geçiyoruz şike soruşturmalarına.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Burada sadece futbol, hani aklımıza hep futbol geliyor ya.
0: Bu hep değil. Söyleniyordu biliyor musun Mehmet Aydın? Yani ben her adliyeye gittiğimde vatandaş şöyle önümü kestiğinde
1: futbol diyor.
0: Ya hep futbol, hep futbol. Basketbol da var, voleybol da var, diğer spor branşlarında var. Vatandaşın iddiası bu.
1: Hep
0: Bakan Gülek
1: var,
0: de buna
1: masa
0: dayandı.
1: Masa tenisi bile var.
0: Ya tabii masa tenisi var. Masa tenisi var. Yani Bakan Gülek de bunu söylüyor. Basketbolda da şike iddiaları araştırılıyor diyor ve yine basketboldaki araştırılan o iddialar evet. Hem Türkiye Ligi'ni çok etkiliyor. Türkiye basketbolda gerçekten büyük bir sıçrayış yaptı. Yani bizler filenin sultanlarını konuşuyoruz. Voleyboldaki başarılarımızı evet. Konuşuyoruz ki tabii ki konuşacağız kızlarımızın başarısını. Ama basketbolda da uluslararası arenada Euroleague olsun diğer uluslararası kupalarda boy gösteren takımlarımız var. Marka değeri oluşuyor. Her gün oluşuyor marka değeri. O marka değerine herhangi bir şekilde şaibe düşmemesi için o iddialarda, şike iddiaları da inceleniyor.
1: Bu arada şike demişken hemen şeyi de konuşalım. Dün biliyorsunuz bugün de Fenerbahçe-Roma maçı var.
0: Evet.
1: Kara borsacılara da yönelik operasyonlar var. Dün 6 kişinin gözaltına alındığı da ortada. Bir de kara borsa meselesi de var evet. Maçların evet. Öncesinde. Oraya dair de önemli çalışmalar gerçekleşiyor. Onu da soralım. Bir
0: şimdi
1: başka önemli konuya
0: vatandaşların geçelim. Mağduriyeti. Heh, Mehmet
1: evet,
0: Aydın.
1: Doğru.
0: Sen de vatandaşsın, ben de vatandaşım. Evet. İkimizin de mağduriyeti. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten bu etiketlere ne oluyor? Tarlada 5 TL, pazarda 30 TL. Bu 25 TL nerede? Tabii ki bir gider olacak, tabii ki fiyat artacak. Ben ona
1: evet.
0: Tamamım ama 5'ten 30 nasıl oluyor? Vatandaşların mağduriyetine yol açan ürünü tarladan pazara taşıyan zincirde kötü niyetli biçimde fiyatları yükselten sahte faturalarla ürünlerin gerçek bedelini olduğundan fazla gösteren mekanizmalar varsa bunlar da inceleniyor. Akın Gürlek, şimdi ben kendisini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminden, geçmiş hakimliği döneminden tanıyorum. Bunu başsavcıyken de söylüyordu. Yani bu hep araştırılıyor diyordu.
1: Evet.
0: Hep inceleniyor diyordu. Ara ara soruşturmalar başlatılıyor zaten. Beyaz et soruşturması hatırlayacaksın.
1: Tabii, o da önemli.
0: Kaç kişinin ifadesi alındı. Gerçek değeri 5 TL iken pazarda nasıl 30 TL'ye çıktı araştırılacak, araştırılıyor diyor. Vatandaşların CİMER şikayeti çok fazla diye de altını çizdi Adalet
1: yani
0: Bakanı Akın Gülek.
1: Yani marketlere gittiğimizde bu fiyat farklarını hep birlikte görüyoruz. Bunlarla ilgili de şunu da ifade edelim. Ticaret Bakanlığı ile bir koordinasyon içerisinde Adalet Bakanlığı kol kola
0: evet,
1: bu
0: evet,
1: faaliyetleri evet, yürütüyor diyebiliriz.
0: Kesin.
1: Şimdi bir başka konu tabii yıllardır dert çekilen FETÖ terör örgütü. Tamamen bitti mi? Hayır, bu mücadele hep devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu ifade ediyor. Zaman zaman çeşitli açıklamalar geliyor. O açıklamaları da hep birlikte görüyoruz. FETÖ ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor dedi Adalet Bakanı Akın Gülek size.
0: Ve önemli bir şey daha söyledi. Bir casusluk örgütüdür dedi FETÖ için Adalet Bakanı Akın Gülek. Tabii ki operasyonlar devam ediyor. Yani her geçen gün 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları bu konuyla ilgili aksiyon alıyorlar.
1: Doğru.
0: Ve gerçekten de FETÖ ile mücadele tam gaz devam ediyor.
1: Hesaplara erişimler var.
0: Var
1: yani
0: tabii.
1: Özellikle sosyal medyada, sosyal medya algısıyla FETÖ'nün propagandasını yapan, o örgüt propagandasını yapan kişilere de an be an hesap erişim engeli geliyor.
0: Gibi.
1: Bunu da
0: yurt dışından klavye başında delikanlı olanlar. Biraz
1: evet.
0: Böyle sokak argonu, rajonu olur ya hani
1: evet.
0: Delikanlı olanlar klavye üzerinden yazıyorlar. Yerleri tespit ediliyor. Yurt dışında olanların iadesi için talep ediliyor. İade ediliyor. Geldiğinde ise ben yazmadım, ben yoktum, hesabım çalınmış olabilir. Türkiye'de mesela terör örgütü FETÖ ile ilgili bir olumlu paylaşım yapan, reklamını yapan, tanıtımını
1: evet,
0: yapan
1: doğru.
0: Kişi yakalandığı
1: doğru.
0: Zaman hemen savcılık makamında ki emniyette başlıyor zaten, kollukta başlıyor. Ben öyle bir şey paylaşmadım, ben onu yapmak istemedim diyor. Soruşturmalar, o

0: operasyonlar ard arda devam
1: Türkiye
0: ediyor.
1: Türkiye önemli bir konuyu başarıyor. Gerçekten yıllardır bu işin üstünde durdu ama terörsüz Türkiye sürecinde çok büyük bir adım atıldı.
0: Bizzat benim sorduğum soru. Adalet evet. Bakanı Akın Gürlek'e bizzat ben sordum. Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasak kabul edildi. Bundan sonraki süreçte ne olacak dedim. O da direkt şunu söyledi. İlk önce terör örgütü silah bırakacak ve bunu MIT'le MSB takip edecek, raporlayacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesi için terör örgütünün silah bırakması şart dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek ki çerçeve yasanın da zaten ilk maddesi silahlar bırakılacak. Tabii. Kesinlikle amasız fakatsız şartsız bir şekilde silahlar bırakılacak dedi. Akın Gürlek şunu söyledi. Silahlar bırakıldıktan sonra bizim konumuz başlayabilir dedi. Hı hı. Silahlar bırakılsın ki biz yasayı konuşabilelim dedi. Tasarıyı konuşabilelim dedi. Kabul edilen mecliste rekor bir oyla kabul edilen çerçeve yasayı konuşabilelim diye ekledi Adalet Bakanı Gürlek.
1: Evet, şimdi geçiyoruz bir başka meseleye. Özellikle son dönemlerde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de bu konuyu çok önemsiyor. Ve bu konuyla ilgili de önemli çalışmalar yapılıyor. Meclisteki çocuk paketi artık kabul edildi. Eskiden suça sürüklenen çocuk diyorduk bu çocuklara. Ama artık bu çocuklar kullanılma noktasına gittiler. Biliyorsunuz yeni nesil suç örgütleri var. Onların içerisinde çocuklar yer alıyordu. Ve bu konu artık bir dağ gibi, bir çığ gibi büyümüştü. Ama buna bir neşter vuruldu. Yasanın yürürlüğe girdikten sonra artık bu adli süreçteki çocuk diyeceğiz bu çocuklara. Evet. Adli süreçteki çocuk meselesini de senden dinleyelim. Yine adliye muhabirlerin sorduğu önemli sorulardan bir
0: çok
1: tanesi.
0: Önemli bir soruydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek şunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber bu süreci yönetiyoruz dedi. Çünkü dedi bizim suç örgütlerine kaptıracağımız bir çocuğumuz yok dedi. Suç örgütleri çocuklara kolayca ulaşabiliyor. Bunun önüne geçmek için de çocuk paketi kabul edildi. Evet. Bir çocuk da herhangi bir suça fiili olarak bulaştığı zaman başına ne gelebileceğini cezai olarak ne gelebileceğini bilmesi lazım. Ebeveynleri de bilgilendiriyoruz dedi. İşte ondan dolayı Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ahlak bu işte çok önemli dedi Akın Gürlek. Diyanet İşleri Başkanlığı da yine bizim sürecimizin bir parçası diye ekledi. Hukuki sonuçlarının daha açık ve caydırıcı hale gelmesini sağlamak bizim amacımız dedi. Adli süreçteki çocuklar için Mehmet Aydın suça sürüklenen çocuk ifadesini artık kullanmıyoruz. Adli süreçteki çocuk ifadesini kullanacağız.
1: Evet, bu da önemli. Tabii. Şimdi Hanifi Bayar özellikle gözaltına alınma süreçleri oluyor, tutuklanma süreçleri oluyor ve bu süreçler bazen de yanlış anlatılıyor, aktarılıyor. Mesela özellikle Ekrem İmamoğlu ve avukatları insanlar tehdit edildi, baskı yapıldı, tutuklamalarla korkutuldu gibi bazı söylemler var. Daha dün bunu konuştuk. Üsküdar Belediyesi ile ilgili yansıyan bazı bilgiler var. Onun öyle olmadığı da anlaşıldı. Şimdi bir kişi savcılıkta ifadesi alınırken mutlaka avukatı başında oluyor ve onun beyanını tasdik ettikten sonra imzalar atılıyor. Şimdi bu konuyla ilgili de yine adliye muhabirleriyle bir konuşma yapıldı. Onu da anlatmanı rica edeyim bu noktada.
0: Akın Gürlek şunu söylüyor. Yani kısaca demek istediği şu. Şüpheli kişinin ifadesi alınırken yanında avukatı bulunuyor.
1: Evet.
0: Eğer buradaki iddialar gibi yani Ekrem İmamoğlu ve avukatların iddiası gibi savcılık makamı şüpheliyi tehdit ediyorsa o an avukat neden şikayetçi olmuyor? Avukat savcıdan neden şikayetçi olmuyor? Şikayetçi olsunlar, hemen şikayetçi olsunlar. Ama ben başsavcılığım döneminde de hep söylüyordum bunu diyor. Böyle bir şey gerçek değil, gerçek dışı bir söylem. Bunu asla kabul etmiyoruz diyor. Böyle bir şey gerçekleşmedi dedi Akın Gürlek. Az önceki söylemiş olduğun Üsküdar Belediyesi konusunda da Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ortaya bir iddia attı.
1: Evet.
0: Üsküdar Belediye Meclis Üyesi eşi engelli bir bireymiş, çocuğu engelli bir bireymiş.
1: Onlara
0: bunlar üzerinden tehdit edildiği için AK Parti'ye oy verdiğini iddia etmişti Özgür Çelik. Bu iddialardan hemen sonra o meclis üyesi ifadeye çağrıldı. Çünkü o meclis üyesine şu sorulacak. Seni hangi savcı tehdit etti ve sana ne dedi? Gitti ifade vermeye. Bu sorular soruldu. Dedi ki ben tehdit edilmedim dedi. Bana baskıyı yapan Özgür Çelik ve ekibiydi dedi. Şimdi Özgür Çelik hakkında hem tehdit suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı.
1: Evet.
0: Hem de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla bir soruşturma
1: şüpheli
0: başlatıldı.
1: Şüpheli sıfatıyla da ifade
0: İkisi
1: verecek zaten.
0: Şüpheli sıfatıyla. Birinde İstanbul Adalet Sarayı'nda Çağlayan'da, bir diğeri de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca iki yerde de ifade verecek. Bugün gün içerisinde bizler gitmesini bekliyoruz Çağlayan'a.
1: Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'le ilgili de en son şikayetler ve başvurular vardı dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu konuyla ilgili de kamuoyuna yansıyan kadarıyla ve sizlere de yaptığı önemli açıklamalar var. Bundan sonraki süreçte delillere bakılacak. Süreç bir türlü devam ediyor. Yani hukuk herkese aynı şekilde işliyor tabii, diyor Akın tabii. Gürlek.
0: Yani burada en önemli konu şu: Melih Gökçek ve oğullarıyla ilgili şikayetler ve başvurular vardı. Hem CİMER üzerinden yapılan şikayetler hem de fiziki olarak şikayetler vardı. Bunları tabii ki soruşturmak savcılığın görevi. Savcılık da görevini yaptı diyor Adalet Bakanı Akın Gülek. Soruşturmanın da devam ettiğinin altını evet. çizelim. Mehmet Aydın şunu söyleyeceğim. Son olarak bunu söylemekte fayda görüyorum. Melih Gökçek adliyeye girerken ağzında bir sakız evet. benzeri bir şeker Doğru. vardı. Yine oğlu milletvekili Osman Bey de bir açıklama yaptı. Babasının bir şeker hastalığı olduğu, ağız kuruluğunu gidermek için kullandığı. Ama kamuoyunda bu çok tartışıldı, sakız
1: çok
0: olayı. Ben şunu savcılık kaynaklarından, adli kaynaklardan öğrendim. Bu toplantıda bu konuşulmadı da başka bir yerdeydim. Orada konuştuğumda Melih Gökçek ifade verirken de ağzında sakız da mı girdi odaya diye sorduğumda öyle bir şey asla olmadı. Evet. Adliyeye girerken evet ağzında bir sakız benzeri bir madde vardı ama ifadesini bizler alırken öyle bir şey görmedik dendi. Bana ifadesini alan bizzat savcılık makamından değil de adli kaynaklardan. Soruşturma devam ediyor.
1: O soruşturmada
0: üzerine başlatılan bir soruşturma.
1: Ya savcılığın takdirinde ilerleyecek
0: Tabii.
1: bir
0: evet.
1: soruşturma
0: evet.
1: olduğunu evet. ifade etmek lazım. Şimdi yine Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek göreve başladığı günden bu yana en çok konuştuğu konulardan bir tanesi de yargılama süreçlerinin kısalmasıydı. Evet. Yani bir boşanma davasının 4 yıl 5 yıl sürdüğünü ifade ediyordu.
0: Halbuki, boşanma davası niye 4-5 yıl sürüyor demişti.
1: Evet, 1 yılda bitebilir, 1,5 yılda bitebilir. Bunun zaten istinafı var, başka konuları var ama netice itibariyle yargılama süreleri uzun demişti. Eğer sizlerin de uzun süreçleri varsa Alo 135 uygulamasıyla
0: evet.
1: pilot illerde başlayan harika bir uygulama getirdi evet. Akın Gürlek. Bunu da anlatalım. Bu evet. önemli. Tüm Türkiye'ye geçecek galiba.
0: Ekim ayında. Yani 1 Ekim itibariyle adli bir konuda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, benim davam uzun sürdü diyorsanız, ben müracaat etmiştim, şikayet dilekçesi vermiştim, savcılık benim dilekçemi işleme almadı, bir dönüş yapmadı diyorsanız, her adli konuda artık arayabileceğiniz bir hat var. Alo 135 aradığınız anda size o adli destek sağlanıyor ücretsiz bir şekilde. Aman diyelim, dolandırıcılar her yerde
1: evet,
0: medaydı
1: evet,
0: çünkü.
1: Bu,
0: Alo 135 uygulaması Ekim ayında tüm Türkiye'de
1: Şimdi,
0: olacak.
1: Bu arada Alo 135 uygulamasıyla birlikte Ankara Batı Adliyesi'nde de ciddi anlamda talep görmüş, teveccüh edilmiş ve insanlar artık dosya numaralarıyla başvurularda bulunmuş. Evet. Birçok noktada da zaten pilot illerde bu var. Ekim ayında da tüm Türkiye'de uygulanacak 135 uygulaması.
0: Tabii.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sanal şöhret son dönemlerde en çok konuştuğumuz
0: Van'da
1: konulardan bir tanesi.
0: İzledik değil mi o görüntüleri?
1: Van'da izledik.
0: Değil mi?
1: Ondan sonra hemen ertesi gün bir başka.
0: Yine Van'da bir başka
1: yine Van'da
0: iş
1: başka
0: insanı
1: başka
0: bu sefer.
1: Kişi.
0: Çok iyi hatırlıyorsun, hafızan güçlü.
1: Evet.
0: Sanal şöhrete sosyal medyada geçit yok. Şimdi gerçekten çok ilginç olaylar. Yani şimdi düğün görüntüsü var. Ortada Van'da, Van'daki olayla ilgili. Bu düğün görüntüsü izlediğiniz zaman bir Van'da bir düğün olduğunu görüyorsunuz. Ortada düğün de yok.
1: Öyle mi?
0: Ortada bir düğün de yok. Hepsi bir nasıl diyelim, kurgu. Tiyatro demek istemiyorum, tiyatro sanatçılığına ayıp olur. Hepsi bir kurgu.
1: Evet.
0: Soruşturma devam ediyor. Tabii ki o düğünün olup olmadığı da araştırılıyor hala. Ortada bir düğün yok deniyor. Ama bilmiyoruz. Sanal şöhret gerçekten apayrı bir boyutta.
1: Bir başka boyuta gitmişti o işlerde.
0: Tabii ki
1: yani şimdi kilolarca bir zırh takmak, tamam belki takılabilir yani.
0: Takılabilir,
1: hani parası vardır, şudur budur ama işte,
0: Allah daha çok versin derler.
1: Evet, yani sorulduğunda da şu ifade ediliyor. O zırhı ben kiralamıştım diyor mesela
0: evet.
1: Haydar. Kara Haydar mıydı?
0: Kara Haydar.
1: Kara Haydar öyle diyor. Yani bu noktada özellikle onları kiraladım diyor ama tutuklandı. Bu arada orada da bir son dakika gelişmesi var. Eşi de bugün gözaltına alındı.
0: Evet, eşi de bugün gözaltına alındı. Sosyal medya kullanımı ile ilgili zaten Bakan Akın Gülley'in bir teklifi vardı. O teklif konuşuldu, değerlendirildi, kabul edildi. Sosyal medyaya artık 15 yaş altındaki çocuklar giriş yapamayacaklar. Kimlikle giriş yapılabilecek. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu var Mehmet Aydın. Avrupa'nın birçok ülkesinde çocuklar sosyal medya kullanamıyorlar. Evet. Ama bizim ülkemizde her çocuğun her sosyal medya platformunda hesabı var. İşte bununla ilgili de yine Adalet Bakanlığı süreci yönetiyor. Aile Bakanlığı'yla beraber tabii ki.
1: Evet, 10 Eylül Perşembe'de seninle konuşmuş olduk. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sizlere önemli açıklamalar yaptı. Bunun detaylarını konuştuk. Hanifi Bayar, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Evet, bu saati noktalayalım. Yeni saatte yeniden birlikteyiz efendim.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: İfade edildi. ABD ordusu 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik'te de uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlarda Los Choneros karteline ait çok sayıda yakıt ikmal teknesi batırıldı. Görüntüler Sakarya'dan. Geyve'de çay deresinin ortasında mahsur kalan 11 yaşındaki çocuğu gören vatandaşlar hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine 7 dakikada 4 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere üzerinde kurdukları merdiven köprü sistemiyle 11 yaşındaki çocuğu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Ambulansta ilk kontrolleri yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini tebrik etti. Robotları protesto etme işini de robotlar üstlendi. Polonya'da 30 insansı robot yapay zeka teknolojisinin insanları işsiz bırakmasını protesto etti. Varşova'da sokaklar robotik sloganlarla yankılandı. 30 robot ellerinde bayrak ve pankartlarla yürüdü. Hoparlörlerdense düzenleme istiyoruz, kural istiyoruz, yasa istiyoruz sloganları atıldı. Robotların talebi netti. Yapay zeka ve robotlar insanların işlerini elinden almasın, teknoloji daha sıkı kurallarla denetlensin.
7: Alo.
8: Alo, buyurun.
7: İyi günler. İki araç önüme kırdı. Şu anda iki araç önüme kırdı. Silahla saldırıyorlar bana. Adana çevre yolundayız.
6: Trafikte magandalığın adresi bu kez Konya'ydı. İki maganda arkasına takıldıkları araca kabusu yaşattı.
7: İyi günler. İki araç şu anda Adana çevre yolunda. Önümü kıstırdılar da. Önüme kırdılar şu anda.
9: Tamam, görüştürüyorum ben. Telefonumuz
6: kapatmayın. Mağdur sürücü telefonda yardım isterken magandalar dışarıda tehditler savurdu. Ancak emniyet güçleri düğmeye bastı. Jet operasyonla iki magandayı yakaladı. Araçlarda yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.
7: Bekle. Ekranımızın plakalarımızı aldık.
6: Trafikte saldırı amacıyla ısrarla takip etme suçundan her birine ayrı ayrı 180 bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları ise otoparka çekildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: Edim be.
6: Moğolistan Cumhurbaşkanı Herkül çıktı. Moğol lider Uhnagin Hürelsü ülkedeki bir kışla ziyaretinde askerlerle birlikte antrenman yaptı. Hüresu 100 kilogramlık ağırlığı tam 20 kez kaldırmayı başardı. Cumhurbaşkanının performansı askerler arasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ülkenin eski cumhurbaşkanı Haltmagin Batulga da dövüşçülük geçmişi ve sporculuğuyla biliniyor. Denizin ortasında can pazarı. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede feribotu sardı. Feribot başkent Manila'dan Palawan'a bağlı Coron bölgesine gidiyordu. Gemide 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişi vardı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Ancak 87 kişiden hala haber alınamıyor. Ekipler denizde kayıp yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

sular çekildi. Yıllar önce barajın altında kalan köy yeniden gün yüzüne çıktı. Görüntüler Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Karakurt Barajı'nda su seviyesi düşünce eski Karakurt Köyü'nün izleri ortaya çıktı. Bir zamanlar hayatın sürdüğü köyde cami, kilise ve evlerin kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Yıllardır suyun altında kalan eski yerleşim alanı drone'la havadan görüntülendi. Hem zemin geçitte faciaya beton mikseri neden oldu. Polonya'da beton mikseri emzemin geçitte yolcu trenine çarptı. Kaza başkent Varşova'nın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Sokolniki Suçe'de meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle trenin bazı vagonları raydan çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Kazanın nedeni henüz netleşmedi. Kamyon sürücüsünün ise güneş nedeniyle gözlerinin kamaştığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çalılık yangınları giderek büyüyor. Avustralya'nın Queensland eyaletinde çıkan yangın söndürülemiyor. Hızla yayılan alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Yangında bir kulübe yandı. Bölge sakinleri yangın nedeniyle diken üstünde olduklarını söyledi. Bölgede etkili bir yağış olmaması nedeniyle yeni yangın riskinin de olduğu açıklandı. Ahşap evler ve ahır yandı. Alevler geceyi aydınlattı. Yangının sebebi şaşırttı. Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde 2 ev ve 1 ahırda yangın çıktı. Yangını görenler hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Köy sakinleri ise yangını söndürmek için imece usulü elden ele su taşıyıp tankerlere doldurdu. Yangın sırasında bir itfaiye amiri dumandan etkilenirken sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalışmalara katıldı. Alevler ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Ancak 2 ahşap ev ve 1 ahır tamamen küle döndü. Yangının kuşburnu kaynatmak amacıyla yakılan ancak söndürülemeyen ateşten kaynaklandığı öğrenildi.

0: Gün ortasında yeni saate hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 800 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 3 aylık konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hakaret içerikli ifadeler kullandı. Açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da toplam 800 bin liralık manevi tazminat davası açtı. O davada karar çıktı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi, Özgür Özel'in 3 ayrı dava için toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül akşamı genel merkezde bir resepsiyon düzenlendi. Anıtkabir'deki törene katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resepsiyona da katılmadı. Hatta Yavaş o saatlerde külliyedeydi. Kılıçdaroğlu programlara katılmadığı için Yavaş'a kırgın olmadığını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yılı kutlu olsun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 103. yılını kutladı. Sabah Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program akşam resepsiyonla son buldu.
2: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül kutlu olsun.
3: Gözler tüm gün boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Ancak o Anıtkabir ziyareti dahil hiçbir programda yer almadı. Genel merkezde resepsiyon verildiği saatlerde ise külliyedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
2: Bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın tavrına ilişkin olarak resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş'a kırgın değilim dedi ancak satır aralarında göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.
4: Bizim için vatandaşların katılımı önemli. Mansur Bey'in bizim açımızdan pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gelmemesi bir kırgınlık oluşturmadı.
2: Açıkça ifade ediyorum söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü.
3: Gazetecilere açıklama yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin de resepsiyonda olduğu bilgisi verildi. Kılıçdaroğlu bunun üzerine kurmayları aracılığıyla İnce'yi yanına davet etti. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceğini açıklayan İnce, partimizi 103. yaş gününde yalnız bırakamazdık dedi. Resepsiyona katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da CHP'de siyasete devam edeceğini söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz. Evde tartışma oldu diye hemen evimi ayıracağız.
0: Değerli izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da görev yapan yargı muhabirleriyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinden Ahbap soruşturmasına, Melih Gökçek soruşturmasından faili meçhul dosyalara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
3: Faili meçhul 40 dosya aydınlatıldı. Bir o kadarının üzerinde de incelemeler devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan yargı muhabirleriyle Ankara'da bir araya geldi. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'ın da takip ettiği görüşmede kamuoyunu yakından ilgilendiren onlarca konu ele alındı.
6: İleride büyük tablonun daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kaşif Kozinoğlu devletin yetiştirdiği müstesna bir isimdi. Örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor. Cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor.
3: Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada yurt dışında olduğu tespit edilen Guardian'ın FETÖ ile bağlantısı olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, devam eden Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında da savcıların sanıkları tehdit ettiği iddiasını yalanladı.
6: Ekrem İmamoğlu ve avukatları tarafından insanlar aileleriyle tehdit edildi. Baskı yapıldı, tutuklamayla korkutuldu ve bu nedenle savcılıkta ifade verdiler. Mahkemede bu ifadelerinden dönecekler şeklinde iddialar dile getirildi. Ben başsavcı olduğum dönemde de bu iddiaların doğru olmadığını ifade etmiştim. Bir kişinin ifadesi avukatı huzurunda alınıyor. Kişi beyanını okuyor ve ardından imzalıyor.
3: Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili de savcılığın çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Gürlek, ABD'de görev yapan bir doktorun iddiasını da toplantıda dile getirdi.
6: Az önce görüştüğüm bir kişi o tarihlerde Amerika'da bulunan kliniğine Haluk Levent'in geldiğini anlattı. Türkiye'de bir yardım kuruluşunun bulunduğunu, kamuoyunca da tanınan bir kişi olduğunu söyleyerek kendisinden yardım istediğini ifade etti. O kişi de tamam, ne gerekiyorsa verelim diyor. Söz konusu para 4 milyon 600 bin dolar. Hatta buna ilişkin senette düzenlenmiş.
3: Gürlek, insanların iyi niyetlerini suistimal ederek vurgun yapan dernekle ilgili soruşturmada itirafçıların olduğunu da belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının Almanya'ya uzandığını belirten Gürlek, adli yardım talebini açıkladı.
6: Almanya'dan adli yardım talebinde bulunuldu. Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor.
3: Kendi talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları aydınlatma biriminin 4 ayda 40 dosyayı açıklığa kavuşturduğuna dikkat çeken Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasında önceliklerinin ne olduğunu da duyurdu.
6: Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli.
3: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de dikkat çekti.
6: Mecliste kabul edilen çerçeve yasanın yürürlüğe girebilmesi için öncelikle örgütün tamamen silah bırakması gerekiyor. Bunun tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz.
0: Kilolarca altınla gündeme gelen o düğünün ardından çifte operasyon geldi. Vanlı Karahaydar'dan sonra sosyal medya hesaplarını kapatan fenomen eşi Çağla Özde gözaltına alındı.

0: altınlarla şov yaptılar. Servet değerindeki takılarla gövde gösterisine giriştiler. Ancak o gösterişli düğünün ardından çifte operasyon geldi. Kocasından sonra sıra eşindeydi. Önce Vanlı Kara Haydar tutuklandı, şimdi de fenomen eşi Çağla Öz gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen eşi Çağla Öz'ün düğünü sonrası sular durulmuyor. Kilolarca altının takıldığı düğün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Hemen ertesi gün Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Tançalan gözaltına alınmıştı. Ardından da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklanmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken fenomen eşi Çağla Öz sosyal medya hesaplarını tek tek kapatmıştı.
1: Herkesin beğendiği ürünleri zaten ben üretiyorum.
0: Soruşturmanın ucu Öz'e de uzandı. Çağla Öz güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
1: İnsan o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
0: Gösterişli düğüne ilişkin inceleme ise devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme talep etmişti. Çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılmaya devam ediyor.
2: 45 kilo.
3: Bunların bir iki katı daha var aşağıda.
4: İstanbul'da geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan hırsızlık olayında ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alınmıştı. Olayın yeni görüntülerine ulaşıldı.
5: Ayağa kalktı, masadaki dizüstü bilgisayarı aldı, ceketinin içine sakladı. Aylar sonra görüntüsü ortaya çıkan hırsızlığı yapan o kişi Okan Karacan'dı. İstanbul Şişli'de geçtiğimiz aylarda düzenlenen programa katılan ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alınmıştı. Karacan'ın hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındığı etkinliğe ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alandaki dizüstü bilgisayarın Okan Karacan tarafından çalındığı anlar görüntülere böyle yansıdı. Emniyette Mart ayında ifadesi alınan Okan Karacan, bilgisayarı yanlışlıkla aldım ifadelerini kullanmıştı. Karacan, kendisinden şikayetçi olan kişi tarafından darbedildiği iddiasında bulunmuştu. Karacan'ın ardından ifadesi alınan annesi de oğlunun iddialarını yalanlamış, oğlunun psikolojik rahatsızlığı olduğunu, ilaçlarını ihmal ettiği için de anormal davranışlar sergilediğini iddia etmişti.
4: ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilere oy veren her bir ABD'liye 5.000 dolar ödeme sözü verdi. Bu durumda toplam maliyet 1 trilyon 350 milyar dolara ulaşabilecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yaklaşan ara seçimler için kesenin ağzını açtı.
6: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: ABD Başkanı, Cumhuriyetçilere oy veren her bir Amerikan vatandaşına 5.000 dolar ödeme vaadinde bulundu. Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre üzerindeki çoğunluğu koruması halinde oy veren ABD'lilerin kâra ortak olacağını söyledi. 270 milyon yetişkini kapsaması beklenen ödemenin toplam maliyetinin 1 trilyon 350 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak ödemelerin nasıl yapılacağı ve yasal olup olmayacağı henüz netleşmedi.
4: Slovenya'da İsrail Büyükelçiliği açılması protesto edildi başkent. Ljubljana'da binlerce kişi soykırımcı büyükelçiliğe hayır sloganları attı.
0: Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestonun hedefinde ülkede İsrail Büyükelçiliği açılması ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar'ın ziyareti vardı. soykırımcı büyükelçiliğe hayır sloganlarıyla yürüyen yaklaşık 5000 gösterici hem İsrail'i hem de hükümetin dış politikasını sert dille eleştirdi. Eyleme eski Cumhurbaşkanı Milan Kucan ve eski Adalet Bakanı Andrea Katic gibi siyasetin önde gelen isimleri de destek verdi. Protestoların gölgesinde muhalefet de harekete geçti. Özgürlük Hareketi ve Sol Parti, Başbakan Yanez Yanşan'ın anayasayı çiğnediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde yargılanması için parlamentoya önerge sundu. Muhalefet hükümeti Slovenya'nın çıkarları yerine İsrail'in çıkarlarını gözetmekle ve ülkeye ihanet etmekle suçladı.
4: Türkiye'nin eğitim rotası yeniden şekilleniyor değerli izleyenler. Bu kapsamda yetenekler erken yaşta keşfedilecek. Bu sayede piyasanın ihtiyaçlarına göre nitelikli iş gücü yetiştirilecek.
0: Türkiye'nin eğitim rotası yenilenecek, yetenekler erken yaşta keşfedilecek.
7: Teknolojiye dair her adımı da bu geniş yelpaze ile tartmak durumundayız.
0: Türkiye'nin eğitim politikalarında dijital dönüşüm, teknoloji ve istihdam odaklı yeni adımlar hayata geçirilecek. Eğitim sisteminin tüm kademelerinde müfredat ve altyapının dijital dönüşümün ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi planlanıyor.
7: Bilgi miktarı artıyor ama bu artış her zaman öğrenmenin derinleşmesi ya da ilkeselleşmesi anlamına da gelmiyor. Asıl belirleyici olan şey bu yeni dilin eğitim sahasında nasıl bir karşılık bulacağıdır.
0: Teknoloji odaklı eğitim ve yetkinlik geliştirme programları yaygınlaştırılacak. Başta yapay zeka olmak üzere teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim içerikleri yeniden düzenlenecek. Savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji ve madencilikle uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda insan kaynağının yetiştirilmesi için lisans üstü eğitim desteklenecek. Yeni dönemde öğrencilerin yetenek ve kapasitelerinin daha erken yaşlarda belirlenmesine yönelik programlar da geliştirilecek. Çocukların sahip oldukları kabiliyetlere uygun alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak.
7: Dikkati dağıtmak yerine toplanmasına katkı sunan, öğretmenin hazırlık ve ders yükünü hafifleten, sınıfta konunun daha iyi kavranmasını sağlayan çözümler bu ekosistemde gerçek ve kalıcı bir değer üretecektir.
0: Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen yetkinlikleri geliştirilecek, atölyeler ve müfredat özel sektörle işbirliği içinde yenilenecek, staj ve işbaşı eğitimleri yaygınlaştırılacak.
4: Okullar 14 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Tatilde çocukların yeme içme alışkanlıkları değişti uzmanlar. Aileleri şimdiden uyardı. Okula gitmeden önce çocuklar mutlaka kahvaltı yapmalı. Ayrıca beslenme çantası da dengeli bir biçimde hazırlanmalı.
8: Kahvaltı çok önemli. Zihnimizin açılması için
9: kahvaltısız olmaz ki. Çocukluktan protein vermemiz lazım.
10: Dersler, oyunlar, yoğun tempo. Çocukların sabah enerjisi doğru kahvaltıyla başlıyor.
11: Benim için kahvaltı bayağı bir önemli çünkü başım dönebiliyor.
12: Sabah kan şekeri düştüğü için mutlaka çocukları kahvaltı yaptırarak okula göndermek gerekli.
13: Bazenleri tost koyar, bazenleri sandviç yapar. Akşamında söylediğim için bunu nasıl yapacağız diye telaşa girebiliyorlar.
10: 14 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklar sıralarına dönecek. Velilerse beslenme çantasına ne koyacağız telaşına girecek.
14: Bizim beslenme çantamız günlük olarak değişiyor zaten. Karbonhidrat ağırlıklı oluyor genelde. İşte bir gün kek günü, bir gün poğaça günü, bir gün çikolatalı ekmek günü.
12: Lütfen günün ilk öğününe sürülebilen çikolataları, kekleri, börekleri eklememek gerekli. Tahin, bal ve kakao karıştırarak kendimiz bunu hazırlayıp çocuğumuza yedirebiliriz.
10: Uzmanlara göre günün ilk öğünü okul başarısında önemli rol oynuyor.
15: Evet sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara.
16: Okul başarısı beslenmeyle başlar. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimleri için de beslenme son derece önemli.
17: Salam sos istiyordu, onları ben pek koymuyordum. Sağlıklı değil, okul ne verdiyse onu koyuyoruz, onun dışına çıkamıyoruz.
18: Sen kahvaltıda en çok ne yemeyi seversin?
19: Yumurta istiyorum. Peynir koyuyor, zeytin koyuyor.
18: Uzmanına göre kahvaltı bir poğaça bir de meyve suyuyla geçiştirilmemesi gerekiyor. Peki güne enerjik başlamak için kahvaltı tabağında neler olmalı?
20: Bence daha çok bal, kaymak tüketmeleri hem zihin açısından hem fiziksel açıdan daha önemli olacaktır.
16: Kaliteli proteinler yani peynir, yumurta kullanmak, süt grubundan ayran yapılabilir, kefir tüketmesi sağlanabilir çocuğunuzun, tam tahıllı ekmekler, mevsim sebzeleri, mevsim meyvesi kullanılabilir.
21: Nadıl yenmemesi lazım. Bu kantinlerde satılan ekmek arası, değişik işte sosisler, salamlar, sucuklar. Gençlerimiz hani arkadaşlarına daha çok heves ediyorlar.
16: Beslenme çantasında öğleden sonraki ara öğünde bir süt, meyve, kuru yemiş grubunu ilave etmek, beslenme çantasına koymak iyi bir alternatif.
4: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul Esenler'de bulunan 70 okulda yapay zeka ve yüz tanıma özellikli üst düzey güvenlik kamerası ağı oluşturuldu. Aselsan tarafından kurulan bu kapalı devre sistemi sayesinde okul çevresindeki olası tehlikeler saniyeler içerisinde tespit edilecek, emniyet birimlerine anında bildirilecek.
0: Ders zili çalıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Bu yıl velilerin gündeminde yalnızca eğitim değil güvenlik de var. İşte bu endişenin giderilmesi için önemli bir adım atıldı. Öncüsü de Esenler Belediyesi oldu.
22: İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde Esenler'deki bütün okullarımızı %100 güvenli hale getirdik.
23: Tam 70 okulun bahçesi, girişleri, sokaklar, caddeler ve parklar Esenler İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 esasıyla kameralar takip ediliyor.
22: Bütün okullarımızın arka cephelerini, ön cephelerini yani hiçbir kör nokta olmaksızın takip edebiliyoruz. Bu kamera uçları önce emniyete gidiyor. Biz çevre düzeni açısından takibini yapıyoruz.
23: Aselsan tarafından üretilen yerli sistem yapay zeka destekli. Yani okullarda herhangi bir olumsuzluk olduğunda işte bu sistem tarafından ilk önce güvenlik güçlerimiz, ardından gerekirse ambulans ekipleri teyakkuza geçirilecek.
22: Algoritmayla kamera bütün riskleri hesaplıyor. Kamera yönünü ona göre belirliyor ve 24 saat hiçbir saniye boşluk bırakmaksızın takip ediyor.
0: Güvenli şehir Esenler projesi sadece okullarla da sınırlı değil.
22: 1291 cadde sokağımız var. 1616 kamera var.
23: Güvenli şehir Esenler projesinin en dikkat çeken özelliği ise işte bu kameralarda bulunan yüz tanıma özelliği. Yani sabıkalı bir kişi okulda ya da okul bahçesine girdiğinde işte o kişinin kameralar tarafından, sistem tarafından yüzü tanınacak ve emniyet birimlerine haber verilecek.
22: Göz bebeğimiz çocuklarımızın gideceği okullarımıza gözümüz gibi bakıyoruz.
4: Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapılarından Hatay'da önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Hassa Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı. Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olacak projede şimdiden 41 yatırımcıya arsa tahsisi yapıldı.
24: Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah.
0: Sınırın sıfır noktasında tarihi imza atıldı.
25: Hassa Organize Sanayi Bölgemiz büyüklüğü itibariyle Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesidir.
0: Hatay'ın Hassa ilçesinde sanayi yatırımlarının önünü açacak projede ilk adım atıldı. Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Hassa'da organize sanayi bölgesinin altyapı çalışmaları başladı. Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlayan çalışmalarla Hassa Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
25: Ülkemizin Orta Doğu'ya en yakın ve oraya açılan kapısı noktasında bulunan Hatay'ımızda da önemli bir yatırıma şu an itibariyle başlamış bulunmaktayız.
0: Projenin stratejik konumu da dikkat çekiyor.
25: 3 tünelle ki bir tanesi demiryolu, diğeri 2 kara tüneliyle beraber İskenderun Körfezi'ne bağlanacak. Cilvegöz sınır kapısı, Onun yanında Yayladağ Karaodut kapısıyla tüm ülkemize hizmet edebilecek nitelikte.
0: Hassa Organize Sanayi Bölgesi'nde 41 yatırımcıya arsa tahsis edilirken yaklaşık 110 parselde çalışmalar sürüyor.
25: İnşallah biz burayı etapladık. Birinci etaptaki altyapı çalışmalarımız tamamlanır tamamlanmaz hemen yatırımcılarımız buradaki fabrikaların inşaatlarına da başlayacaktır.
0: Altyapının tamamlanmasıyla fabrika inşaatları başlayacak. Hedef Hassa'yı önemli bir üretim ve lojistik merkezi haline getirmek.
24: Ya Allah, bismillah.
4: Türkiye genelindeki billboardlar, samimi mesajlar ve QR kodlarla dikkat çekti. Kodları taratan vatandaşlar 12 Eylül'de hayata geçecek İyilik Var dijital gönüllülük platformuyla tanıştı. Platform toplumun gönüllülük çalışmalarına daha kolay katılmasını ve dayanışmanın yaygınlaşmasını amaçlıyor.
0: ...81 ilde aynı mesajlar, billboardlarda yer alan QR kodlar merak uyandırdı. Sağ ol Ziya abi, var ol Mehmet Usta, ne güzel yaptın Mehmet Bey, iyi ki geldin Nuriye teyze. Mesajların sırrını merak edenler QR kodları telefonlarıyla tarattı. Adres ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İyilik Var platformuna çıktı.
1: İyilik Var dediler, geldik.
0: iyilikvar.go.tr adresine girenleri ise 12 Eylül'ü gösteren bir geri sayım karşılıyor. Projenin ilk işareti ise derbi maçında verilmişti. Stadyum ekranlarında İyilik Var sloganı yer almış, bakanlığın sosyal medya hesaplarından da projeye ilişkin paylaşımlar yapılmıştı. İnsanın olduğu her yerde iyilik var sloganıyla duyurulan dijital gönüllülük platformunun 12 Eylül'de hayata geçirilmesi bekleniyor. Geri sayımla gönüllülük bilincine dikkat çekilmesi hedefleniyor.
4: Ankara'nın Polatlı ilçesinde buğday hasadının ardından tarlalarda ikinci bahar yaşanıyor. Toprağın verimini değerlendiren çiftçiler buğdayın ardından ayçiçeği ekti. Şimdi ise tarlalar sarıya büründü, hasat için gün sayılıyor.
2: Bir iki tane açar, sonra bakarsın ertesi gün 3-5 olmuş, bakıyorsun 100 olmuş. Sonra üçüncü bir gün tarlanın tamamı. Şimdi şu süreç inanın daha bir hafta olmadı.
0: Biçilen buğdayın ardından toprak ikinci kez değerlendirildi. Ekilen ayçiçekleriyle tarlalar sarıya büründü.
2: Fonda da gördüğünüz gibi hepsi sarı çiçekler açmış.
0: Ankara Polatlı'da çiftçi buğday hasadının ardından toprağı ayçiçeğiyle değerlendirdi.
2: Buğdaydan sonra da ikinci bir ürün ekonomik olarak arazi değerlendirme açısından önemli bir şey.
0: Temmuz ayında ekilen ayçiçekleri yaklaşık 90 günde hasada hazır hale geliyor. Takvimler Ekim ayını gösterdiğinde biçer döverler tarlalara inecek. Üreticinin bu yılki beklentisi de yüksek.
2: Dekarda 250-300 kilogram arası bir verim bekliyoruz. Geçen yıl 30 küsür liraydı. Bu sene daha tam belli olmadı fiyatlar. Galiba 35 ile 40 arası olur diye düşünüyoruz.
4: Macaristan'da masalları andıran tarihi bir köy turistlerin yeni gözdesi oldu. Holoko köyü özgün mimarisi ve geleneksel yaşam tarzıyla ziyaretçileri yüzyıllar öncesine götürüyor.
0: Macaristan'ın Nograd vilayetinde Serhat Dağları arasında yer alan Holoko köyü tarihte UNESCO Dünya Mirası listesine alınan ilk yer. Tarihi dokusuyla hayran bırakan köy her geçen yıl daha çok turist çekiyor. Polok halkının geleneksel yaşam tarzını koruyan köyde 67 tarihi ev bulunuyor. Beyaz duvarlı, ahşap detaylı evler bölgenin özgün mimarisini yansıtıyor. Holoko'da ayrıca 1889 yılında inşa edilen ahşap kuleli Aziz Martin Katolik Kilisesi de en bilindik uğrak yeri. Köy 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştı.
4: Erzincan'ın tescilli lezzeti Cimin üzümünde hasat sürüyor. Kendine özgü aroması ve puslu görünümüyle dikkat çeken üzümde yıllık üretim 6000 tonu aştı. Sezonun ilk ürünleri ise tezgahlarda kilosu 150 liradan alıcı buluyor.

0: salkım salkım toplandı. Bağdan tezgaha uzanan hasat başladı. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde coğrafi işaretli CİM'in üzümünde üreticiler bağlara girdi. Siyah rengi, üzerindeki puslu görünümü ve kendine özgü aroması ile bilinen CİM'in üzümünde hasat son hızıyla devam ediyor.
1: Bu sene hem rekoltemiz güzel, hem ürün kalitemiz güzel, satışlarımız da ömitmekte.
2: Bu sene üzümler çok kaliteli. Gerçekten güzel üzümler.
0: Eşsiz lezzete sahip bu özel üzüm yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştiriliyor. İlçede her yıl 6 bin tonun üzerinde ürün alınıyor. Hasat edilen ürünler başta Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
1: Özellikle Erzurum ve Trabzon illerimize satışlarımız yapmaktayız. Bunun akabinde Ankara ve İstanbul'a da satış yapmaktayız.
0: Sezonun ilk ürünleri de tezgahlardaki yerini aldı. CİM'in üzümünün kilosu 150 liradan satışa çıktı. Üreticiler hasat ilerledikçe ürün miktarının artacağını, buna bağlı olarak fiyatların da düşebileceğini belirtiyor. 2001 yılında coğrafi işaretle tescillenen CİM'in üzümü hem sofralık hem de kurutularak tüketiliyor. Erzincan'ın tescilli lezzeti bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

0: Değerli izleyenler, soğuk suyla duş son dönemde oldukça popüler. Daha dinç hissettirdi, vücudu canlandırdı ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğu söyleniyor. Üstelik araştırmalar da bu verileri doğruluyor. Peki halkımız buna ne diyor? Cevabına bakalım.
1: Sabah uyandınız, duş almak için sıcak suyunuz hazır. Ama bazıları benim gibi yapıyor, nasıl duş alıyor? Tabii ki soğuk suyla duş alıyor.
2: Soğuk suya ani biçimde maruz kalındığında vücudun sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Bu sistem tehlike veya yoğun stres karşısında ortaya çıkan savaş ya da kaç tepkisinin önemli bir parçası. Bu da kalp atış hızı ve kan basıncını yükseltiyor.
3: Bilimsel olarak herhangi bir faydasının olmadığını biliyorum. Yani çok araştırdım. Bence sadece psikolojik olarak bir etkisi var. İnsan kendini iyi hissediyor.
1: Soğuk su mu, sıcak su mu?
3: Soğuk su. Kendimi daha dinç hissediyorum.
1: Soğuk suyun faydaları saymakla bitmiyor. Güne zinde uyanmak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için soğuk suyla duş almanız yeterli.
4: Ben sıcak suyla duş almayı tercih ediyorum çünkü soğuk suyla aldığımda üşüyorum.
2: Araştırmalara göre soğuk suyla yıkananlarda hastalık nedeniyle işe gitmeme oranı %29 daha düşük çıktı.
5: Soğuk ılık sağlık için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Sıcak suyu da sevmiyorum. Dolaşım için daha faydalı olduğunu biliyorum. Hani vücudu diri tutmak için soğuğa ihtiyacımız var.
6: Daha dinç hissettirdi ama tabii genel olarak üşüttüğü için çok tercih etmiyorum.
1: Soğuk su vücuda değdiği anda sıradan duş olmaktan çıkıyor, vücut kendini korumaya geçiyor.
2: Öyle ki Rusya'da henüz birkaç aylık bebekleri dayanıklılıklarını artırmak ve sağlıklı olmalarını sağlamak amacıyla soğuk havada buz gibi suyla yıkıyorlar.
1: Sıcak suyla duş alıyorsun, bir anda su soğuk gelmeye başladı.
7: Yani bir ürperirim, yani bir geri çekilme olur yani.
1: Bir canlandır, sana nasıl yaparsın? Bir anda soğuk su geldi.
7: Bir anda soğuk geldi, yani direkt böyle bir kenara çekilirim.
1: Soğuk suyla duş alır mısın?
7: Genelde alıyorum. Daha rahat oluyor abi. Kendimi daha dinç hissediyorum.
2: Ancak dikkat, bu yöntem herkese göre değil. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olanlarda buz gibi su faydadan

0: Work 2026 yılı içinde şirket genelinde yeni bir işten çıkarma planı olmadığını açıkladı. Benzer bir geri adım İsveç merkezli finans şirketi Klarna'da da yaşandı. Şirket yapay zekanın yüzlerce çalışanın yaptığı işi üstlenebileceğini açıklayarak işe alımları büyük ölçüde durdurmuştu. Ancak müşteri hizmetlerinde yaşanan kalite sorunları sonrası yeniden insan çalışanlar işe alınmaya başlandı. Şirketin CEO'su Sebastian Siemiatkowski maliyet azaltmaya fazla odaklandıklarını kabul etti. Yeni modelde yapay zeka rutin işleri yapacak. Ancak ihtiyaç halinde müşteriler gerçek bir çalışana ulaşabilecek.
1: İstanbul'da halk sağlığı standartlarına uymayan 3 plaj kapatıldı. Duyuruyu İstanbul Valiliği yaptı.
2: İstanbul Valiliği kararı aldı. Tehlike oluşturan 3 plaj geçici olarak kapatıldı. İstanbulluların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan numuneler alındı. Valilikten yapılan açıklamada ikisi Bakırköy'de, biri de Sarıyer'de bulunan 3 plajın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığının tespit edildiği açıklandı. Bu kapsamda büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarına plajların kapatılması yönünde talimat verildiği duyuruldu. Ayrıca tabela, afiş, anons gibi yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması da istendi.
1: Ve insansı robotlar artık yalnızca laboratuvarlarda değil, pistlerde de yarışıyor. Çin'de üretilen robot 100 metreyi 8.64 saniyede koşarak insan dünya rekorunu geride bıraktı.
0: Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen dünya insansı robot oyunlarında dikkat çeken bir başarı geldi. İnsansı robot Tiangong Ultra 100 metreyi 8.64 saniyede koştu. Böylece Usain Bolt'un 9.58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı bir derece elde etti. Robotun geliştirildiği Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'ndeki mühendisler yarışlar boyunca gece gündüz çalıştı. Hasar gören robotlar onarıldı. Hareket algoritmaları tekrar tekrar test edildi. Robot bu stratejileri takviyeli öğrenme yöntemiyle geliştirdi. Ultra sadece koşmadı, yüksek atlama ve uzun atlama branşlarında da yarıştı. Mühendislere göre amaç yalnızca rekor kırmak değil, koşma ve zıplama gibi hareketler robotların gerçek hayatta kullanılabilmesi için test niteliği taşıyor. Ekip Ultra'nın ilerleyen dönemde açık hava denetimi ve acil kurtarma görevlerinde kullanılmasını hedefliyor.
1: Adana Karataş'ta 21 yıl önce Danıştay'ın kıyı kanununa aykırı diye durdurduğu inşaata yeniden ruhsat verildi. Site sakinlerinin itirazı üzerine mahkeme inşaatı geçici olarak durdurdu. Son sözü yine yargı söyleyecek.
0: Kıyı kanununa takılan inşaat yıllar sonra yeniden başladı. Site sakinleri ise bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu.
3: Kim mi yapıldı inşaata?
0: Burası Adana'nın Karataş ilçesinde deniz kenarında bir tatil sitesi. Yaklaşık 25 yıl önce yapılan sitedeki spor alanları ve çocuk parkı şimdi inşaat tartışmasının merkezinde.
4: Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem voleybol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi ve bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim, burayı aldım. Ama bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor.
0: Müteahhit denize yaklaşık 30 metre mesafedeki alana 2 blok yapmak istedi. Site sakinleri kıyı kanununa aykırılık gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. 2003'te Adana 1. İdare Mahkemesi ruhsatı iptal etti. Danıştay da 2005'te kararı onadı. Kararda 8 ve 10. blokların kıyı kenar çizgisinden yaklaşık 15 metre içeride ve sahil şeridinin ilk 50 metresinde kaldığı belirtildi. Ruhsat iptal edildi, inşaat durduruldu. Alan yeniden futbol sahası ve çocuk parkına dönüştürüldü.
5: O zamanki yönetim, ben de vardım, itiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. 2005'te kesinleşti. Ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik, ettik. O zaman da CHP belediyesiydi. Şu anda yine 21

0: sene sonra CHP belediyesi geldi ve geri tekrar ruhsat vermiş. Danıştay'ın 15 metre kıyı şeyde belirtine rağmen ruhsat verilmiş.
1: 2025'te Karataş Belediyesi'nin ruhsat vermesiyle inşaat yeniden başladı. İstinat duvarı yıkıldı, temel kazısı yapıldı. Site sakinleri yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme inşaatı geçici olarak durdurdu. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda.
2: Mahkemeye verdik, yasal süreç devam ediyor.
3: Ünlü tasarımcı Ralph Lauren, klasik Amerika tarzını modern silüetlerle buluşturdu. 2027 ilkbahar koleksiyonu, zerafet ve cesur detayları bir araya getirdi.
1: Moda dünyasının klasik ismi Ralph Lauren, yeni koleksiyonuyla geleneksel çizgilere modern bir dokunuş getirdi. New York Moda Haftası öncesinde podyuma çıkan modeller hacimli pantolonlar, lacivert beyaz paltolar ve özel dikim takımlarla dikkat çekti. ...86 yaşındaki tasarımcı Ralph Lauren, 1967'de kurduğu markasının 2027 ilkbahar koleksiyonunu bizzat selamladı. Manhattan'da düzenlenen defilede tüylerle süslenmiş kot ceketlerden vücuda oturan bluzlara kadar farklı tasarımlar sergilendi. Kadın koleksiyonunda yere kadar uzanan drapeli elbiseler de öne çıktı. New York Moda Haftası ise yaklaşık 70 defile ve tasarımcı sunumuyla 15 Eylül'e kadar devam edecek.

0: 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitiren Fenerbahçe bugün Roma'yı konuk edecek. Sarı lacivertler kazanarak Devler Ligi'ne iyi başlamayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. Sarı lacivertler bugün 19.45'te Roma'yı konuk edecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
2: 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz.
1: Fenerbahçe Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı. Sarı lacivertlerde UEFA'dan 2 maç ceza alan Guendouzi forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Asensio da kadroda yer almıyor.
2: Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Casperino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var.
1: Fenerbahçe ile Roma ilk kez resmi maçta karşılaşacak. Serie A'da 3'te 3 yapan Roma lider durumda bulunuyor.
0: Real Madrid forması giyen Arda Güler geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncu seçilirken ödülünü Real Madrid Inter maçında aldı. Milli futbolcuya ödülünü Portekizli efsane Luis Figo takdim etti.
3: Türk futbolunun gururu Arda Güler, Avrupa'nın zirvesinde bir kez daha sahneye çıktı. Milli Yıldız, geçen sezonki performansıyla Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. O anlamlı ödül Real Madrid'de Inter arasında oynanan dev maç öncesinde sahibini buldu. 21 yaşındaki Arda Güler'e ödülünü dünya futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo takdim etti. Santiago Bernabeu'da alkışlar bu kez bir gol için değil, bir Türk yıldız için yükseldi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda, 2 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağladı.
0: Noktalayalım, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Garantili reklamlar.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Sonunda Amerika-İran savaşı başladı ve bu savaşın başlamasıyla birlikte merkez bankaları da tabii ki savaştan gelen, cepheden gelen veriler itibariyle hareket etmeye başladı. Son 5 toplantıda herhangi bir değişikliğe gitmediğini söyleyelim. Bu ay oldukça kritik. Bu ayda pas geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Değerli konuklarıma hemen dönmek isterim. Artık çok az bir süre kaldı. Tahminlerini de almak isterim bu aya ilişkin. İki değerli konuğuma da öncelikle hoş geldiniz diyorum.
4: Hoş bulduk. Yayınlar bile.
5: Teşekkürler. İyi yayınlar Yaprak Hanım.
3: Teşekkür ederiz.
5: İstan Bey, iyi yayınlar.
4: İyi yayınlar hocam.
3: Teşekkürler. Profesör Doktor Sefer Şener'le başlamak isterim. Hocam öncelikle sizin beklentiniz nedir? Bunu özellikle soruyorum. Çünkü Ağustos ayı aylık enflasyon artışı beklentilerin altında geldi. Fakat bir handikap var ki küresel piyasaların da yakından takip ettiği bir cephe. Amerika-İran savaşı ve tabii ki yükselen enerji fiyatları. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu aya ilişkin sizin tahmininiz ne olur? Sürpriz bir indirim gelir mi mesela? Bunu da sorayım.
5: Bu ay diğerlerinden farklı Yaprak Hanım. Öncelikle onu söyleyelim. Arkadaşlar da gayet güzel bir şekilde Temmuz ayından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarını oraya sıralamışlar. Şimdi bu çok güzel oldu aslında görüntü itibariyle. Çünkü şöyle söyleyelim bakın. Bugün Merkez Bankası iki tane noktaya çok dikkat etmek zorunda. Tamam, piyasanın beklentisi pas geçmesi yönünde. Bunun ana sebebi şu Yaprak Hanım. Dikkat ederseniz bakın özellikle küresel konjonktür bugün Merkez Bankası kararında çok daha etkili olacak gördüğümüz kadarıyla. Şimdi hem Eylül ayında ayın 15'inde Amerikan Merkez Bankası Fed'in bir faiz artırma beklentisi var şu anda ve İlk defa 2023 yılından bugüne kadar gelinen süreçte 4.86'ya çıkan 10 yıllık Amerikan tahvil faiz fiyatları var. Dolayısıyla Merkez Bankası bugün bunu göz ardı edemez. Yani küresel konjonktür çok yükseldi. Sadece orta vadeli programda da gördük. Akaryakıt fiyatları dolayısıyla 7 puan birden ilave gelen enflasyonla karşı karşıyayız. Yani birinci unsur bu. Bunu Merkez Bankası çok ciddi anlamda düşünecektir bugün. Karar metninde de çok net olarak göreceğiz bu vurguyu. Yani hem Amerikan Merkez Bankası'nın kararını hem de küresel konjonktürün akaryakıt fiyatlarının geldiği noktayı çok net Merkez Bankası bugün vurgulayacak. Fakat diğer taraftan da bugün sanayi verileri de geldi. Daralanda bir sanayi var. Yani bir şekilde de reel sektörün önünde açılması gerekiyor. Bakın biraz önce çok net rakamlar verdiniz. 2025-2026 yılına %37'lik bir faizle girdi Merkez Bankası. Şu anda hala %37'deyiz. Fakat şunu da unutmamamız gerekiyor. 2026'nın Ocak ayında enflasyonumuz 30.60'tı. Şu andaki enflasyonumuz 31.50. Şimdi bu açıdan bakıldığında aslında bugün pas geçmesi gerekiyor. Fakat sanayi sektörünün beklentisi, reel sektörün beklentisi, sıkışan piyasa yapısı, yani finansmana olan ihtiyaç da bir taraftan bu baskının tersine çevrilmesine neden oluyor. Yani Merkez Bankası bugün çok zor bir kararla karşı karşıya açıkçası. Küresel konjonktür ve rakamlar Merkez Bankası'nın pas geçmesi gerektiğini gösteriyor. Ama sürpriz yapar da bir 100 bas puan indirir mi? Eğer indirirse, böyle bir sürprizle başvurursa, ki çok zor da gözüküyor onu söyleyelim Yaprak Hanım. Hani beklenti daha ziyade bizim beklentimiz de öyle, pas geçmesi yönünde. Çünkü bakın, biraz önce rakamı verdim. Ocak ayındaki enflasyonumuz 30.60 ama şu andaki enflasyonumuz 31.50. Ocak ayındaki politika faizi 37, şu andaki politika faizimiz 37. Alan var mı? Şüphesiz reel sektörün beklentileri açısından düşünüldüğünde var. Fakat hem küresel konjonktürü dikkate almamız gerekiyor bu ay. Çünkü sadece Amerikan Merkez Bankası'nın değil, bütün merkez bankalarının bu ay faiz artırmasıyla ilgili bir beklenti oluştu piyasalarda.
3: Bizden hemen sonra piyasada Avrupa Merkez Bankası'nın kararı açıklanacak. Zaten daha önce bir artış vardı ki artırım yönünde karar verebilir deniliyor. Tabii bunların hepsini de takip ediyor Merkez Bankası.
5: Tabii, yani dolayısıyla bugünkü Merkez Bankası karar netinde biz bu küresel konjonktürde gelinen noktaya çok net işareti göreceğiz, birincisi. İkincisi, Merkez Bankası şuna da vurgu yapacaktır mutlaka. Sanayi sektörü daralıyor. Yani yıllık bazda düşündüğünüzde evet 0.3 belki daralma, ama aylık bazda bu ay %1'lik bir daralmayla baş başayız. Bunun ana nedeni finansmana erişim, gördüğümüz kadarıyla. Yani finansman hala pahalı. Gerçi geçen hafta içerisinde, hani bu ayın geçen haftası içerisinde hatırlarsanız, %40 olan gecelik borçlanmadan Merkez Bankası %37'lik haftalık borçlanmaya döndü. Aslında bu şu demek, fiili olarak bir faiz indirimi demek aslında bakıldığında. Yani 40'la fonluyordu bankaları, şu an itibariyle 37 ile fonluyor. Bu mevduat faizlerinde de bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi, dikkat ederseniz.
3: Evet, evet.
5: 40-43 aralığındaki mevduat oranları şu an 37-40 aralığına geldi. O yüzden de bugün Merkez Bankası'nın her zamankinden daha zor işi açıkçası.
3: Peki.
5: Hem küresel konjonktür buna elverişli değil şu anda faiz indirimine, ama bir taraftan da piyasanın beklentisi faiz indirimi yönünde. Yani ikisi arasında Merkez Bankası gidip gelecek, gördüğümüz kadarıyla. Yani metinde de çok net, hem küresel konjonktüre, akaryakıt fiyatlarına vurgu yapılacak, hem de bu sanayi sektöründeki daralmaya vurgu yapılacak bugünkü metinde. Bunu hep beraber göreceğiz. Yani beklenti sabit kalması yönünde. Çok büyük bir sürpriz yapıp da 100 bas puanlık, 50 bas puanlık bir indirim yaparsa Merkez Bankası, yani bu da çok kritik bir karar olacak açıkçası. Çok zor bir karar bugünkü Yaprak Hanım.
3: Peki. Buyurun. Şimdi bekleyip göreceğiz. Çok az da bir süre kaldı. Ben de bakıyorum, yaklaşık 7 dakika sonra açıklayacak. Ben hemen öncesinde Sayın Memiş'in de tahminlerini almak isterim. Ki bugün, bu hafta yaptığınız yayınlarda gördük İslam Bey. Oldukça kritik bir haftadan bahsediyorsunuz.
4: Evet.
3: Cuma günü de açıklanacak önemli rakamlar var. Amerika'da TÜFE rakamları da bekleniyor. Ne olur bugünkü karar?
4: Özellikle öyle bir günde yayın yapıyoruz ki bütün küresel piyasaların kaderi bugün belli olacak. Hem Amerika'daki enflasyon, hem birazdan açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı, hemen akabinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gibi birçok gelişmenin gebe olduğu bir gündeyiz. Ve piyasalarda yaklaşık bir 10 dakika sonra bir türbülans yaşanır. Bu türbülans da yarın akşama kadar devam eder. Şimdi ekran faiz oranları diyor ki Ocak ayından beri ben sabit bıraktım ve dolayısıyla da bekle gör diyor. Yani buradaki sabit fiyatlamalar bunu gösteriyor. Savaş devam ediyor. Önümüzü göremiyoruz. Enerji fiyatları yükseliyor. Belirsizlikler artıyor. Ve bekle gör politikasına giriyoruz diyor. Yani buradaki ekrandaki bu faiz grafiği bunu gösteriyor bize. Dolayısıyla ben bugünkü faiz kararında %50-%50 bir ihtimalim var. %50 pas geçici yönünde, %50 de 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapabileceği yönünde. Tam net ağırlığım şunu yapar diyemiyorum. Az önce Sefer Hocam'ın da ifade ettiği gibi, yani piyasanın bir beklentisi var. Piyasanın beklentisini de mevduat faizlerindeki fiili faizinin gerilemesi, bundan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini bekleterek gecelik kararlarla acaba fiili faizleri geri getirecek mi diye bir düşünceye sahip oluyor. Bence böyle bir politika izleyebilir. Ama iki hafta önce her şey değişti. Yine petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinde olduğu, yine sadece Amerika-İran geriliminden bahsetmiyorum, beraberinde Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiği bir ortamdan geçiyoruz. Yine Türkiye-Mekke anlaşması yapınca Yunanistan ve diğer ülkeler de bir araya geldi. Türkiye'yi böyle İsrail dahil olmak üzere böyle tahrik etmeye devam ediyorlar. Yani jeopolitik gerilimin dünya genelinde yayıldığı bir atmosferdeyiz şu anda. Çok kritik bir dönemdeyiz. Yani şu anda sadece Amerika ve İran gerilimini konuşmanın basit ama dünya genelinde sanki 3. Dünya Savaşı'nı istiyorlarmış gibi dış politika tarafında bir ateş çemberi var. Bu ortamda merkez bankaları da önünü göremiyor. Haklı olarak önünü göremiyor. Artık finansal piyasalar için bir gün çok uzun bir süre oldu. Yani yarın sabah kalktığın zaman farklı bir dünya ekonomisi karşımızda olabilir. Evet, merkez bankaları metinlerde farklı yol haritaları belirliyor. Ama görüyoruz ki veya gördük ki ekonomi yönetimleri bile revizeler yapmak zorunda kalıyor. Yani bu yıl gerçekten ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz. Orta vadeli programı hafta sonu gördünüz. Yeni revizeler geldi. Ve dolayısıyla dışsal etkenlere karşı kırılganlığımız halen devam ediyor. Ama bir taraftan da rezervlerimiz artmaya devam ediyor. Ve rezervler artarken de Merkez Bankası'nın eli güçlenmeye devam ediyor. Şimdi burada yine Sefer Hocam'ın da ifade ettiği gibi sanayinin veya nakite ulaşımının bir noktada buradaki üretimin hızlanması gerekiyor. Yani burada faizden gelir elde etmeden değil, üretim yaparak tüketime eğilimi biraz daha fazla olması lazım. Bu da neyle oluyor? Kredi musluklarının açılması, faiz oranının gerilemesi, teknik ve mantık olarak bunları ekonomi yönetimi zaten biliyor. Ama elinden bir şey gelmiyorsa da bu sefer strateji olarak sektörlerin farklı bir B planı uygulaması gerekiyor. Veya ekonomi yönetimi farklı bir strateji belirleyecek, kredi musluklarını tamamen açmasa da en azından bir rahat nefes aldıracak bir politikanın belirlenmesi gerekiyor. Çünkü sahada bir beklenti var. Bu beklenti yaklaşık 8 aydır karşılanmadı. Bu beklenti umutsuzluğa gittiği zaman bu sefer toparlanamayacak bir süreçte karşımızda olabilir. Toparlayacak olursak ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz pas geçer diyemiyorum. %50 pas geçebilir ama %50 de piyasanın gönlünü almak için, piyasaya bir işaret vermek için, bakın ben iyi niyetliyim, faizleri düşürmek istiyorum, elimdeki imkanlar bu kadar, dışarıdaki faktörler ise bu böyle ve dolayısıyla da böyle bir sinyal verdim. En kısa zamanda Ekim ayı itibariyle yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimi yaparak piyasanın beklentisini karşılayacağım mesajı da verebilir diye tahmin ediyorum.
3: Peki bu yılın en kritik kararı bu mu? Bu ayki toplantı mı?
4: Bence bu ayki toplantı. Önümüzdeki aylarda yine faiz indirimiyle alakalı ben beklentimi korumaya devam ediyorum. En az yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimi olabilir. Ama Trump çıktı. Tekrar bir saldırı var. Petrol fiyatları tekrar 100 dolardı. Amerikan tahvil faizleri tekrar yükseliyor. Ama dün akşam çıktı. Seçimlerden hemen sonra bitecek diyor. Yani böyle bir gün farklı, bir gün farklı, eylem farklı, söylem farklı ve dolayısıyla piyasalarda bir manipülasyon piyasası. Ocak ayında da bunu konuşmuştuk zaten. Bir manipülasyon piyasası var. Bilerek ve isteyerek bunu devam ettiriyorlar. Öngörülemeyen bir piyasa, öngörülemeyen bir düzen, öngörülemeyen bir jeopolitik gerilim, öngörülemeyen bir enerji krizi. İlla ısrarla dünyayı 3. Dünya Savaşı'na hazırlıyormuş gibi bir izlenim var dünya genelinde. Ülke liderlerinin toplantıları, bir araya gelmeleri, müttefikler falan vesaire. Biraz işler karışacak gibi duruyor bu tarafta.
3: Evet, peki hocam sizinle de hemen devam edelim. Şimdi bakıyorum son bir dakikamız kalmış gibi görünüyor. Şimdi hep biz şunu da konuşuyoruz, sizler de vurguluyorsunuz. Evet, Merkez Bankası bir rakam açıklıyor, bir oran açıklıyor. Ama o oranın ardındaki gerekçeler ve sonrasında yapılan açıklamalar da önemli. Bugün bir metni de paylaşacağız tabii ki kararın ardından. Siz bu metinde nelerin yer alacağını öngörüyorsunuz diyeyim.
5: Tabii özellikle şu açıdan bakması gerekiyor Merkez Bankası'nın, Yaprak Hanım. Yani bu metinde bakın, orta vadeli programı bir hafta önce açıklandı. Hafta sonu, yani daha bir hafta dahi olmadı. Ve oradaki 2026 enflasyon hedefi %28.4'te şu anda. Dolayısıyla Birincisi, buna bir vurgu yapılacaktır. Yani enflasyonla ilgili kısma mutlaka vurgu yapılacak. İkincisi, bu metinde mutlaka, biraz önce söyledim, küresel konjonktür yer almak zorunda. Yani bakın, o kadar çok değişiyor ki her gün farklı veri akışı geliyor, her gün farklı unsurlar. Ama bir taraftan da şu da yer alacaktır. Bakın, %28,5 orta vadeli programdaki rakam gerçekleşirse yıl sonu için, o zaman bu şu manaya gelir. Hadi diyelim %28,5 gerçekleşmedi, piyasanın beklediği gibi 29 oldu ya da 30 oldu. Bu fark etmeyecek. Yani 30 olsa bile şu anda politika faizi 37'de. Geleceğe ilgin beklentide orada bir alan var gözüküyor Merkez Bankası için.
3: Hocam, fakat araya giriyorum, kusura bakmayın, pas geçti, sabit bıraktı. Yani aslında her iki değerli konuğumun da tahminleri üzere herhangi bir değişikliğe gitmediğini söyleyebiliriz. Hocam özür dilerim, araya girmişken tabii ki sizin merak ettiğiniz metne de bir bakmak isterim. Size de zaman vereyim en azından. Hızlıca okuyacak olursak önemli bölümleri ben paylaşacağım. Diyor ki, para politikası kurulu politika faizi olan bir haftayı repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'da sabit tutmuştur. Aylık dalgalanmalara karşı son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir diyor. Diğer taraftan tabii biz de başından beri konuşuyoruz. Jeopolitik risklere vurgu yapıyor. Artan enerji fiyatlarına vurgu yapıyor Merkez Bankası. Hala bu unsurların risk teşkil ettiğini söylüyor. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri de yakından takip ediliyor diyor. Tabii ki burada önümüzdeki süreçte atılacak adımlara bakmış, enflasyon gerçekleşmeleri önemli. Bunu tabii ki göz önünde bulunduruyor. Gerektiği sıkılığı sağlayacak şekilde de gereken adımların atılacağını söylüyor Merkez Bankası. Ne anlıyoruz bu ifadelerden?
5: Evet, tam beklediğimiz gibi oldu, dikkat ederseniz Yaprak Hanım. Çünkü şunu söylüyoruz, yani Amerika'da tahvil faizleri bu seviyeye çıkmışken, bütün dünya küresel çapta buradan bir faiz artışı bekliyorken, enflasyonda da yeniden rakamlar belirlenmişken, yani 28,5'luk bir yıl sonu hedefi ya da gerçekleşme tahmini belirlenmişken, yani Merkez Bankası'nın bugün farklı bir karar almasını beklememek gerekiyor idi. Her ne kadar piyasa hani beklese de, yani sanayi üretimi işte daralmış olmasına rağmen, finansmana erişimde bazı sıkıntılar olmasına rağmen bunu beklememek gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası şu anda çok doğru yaptı. Neden doğru yaptı? Bakın, ayın 15'inde Fed'den herhangi bir şekilde beklendiği gibi bir faiz artışı kararı gelirse, bu küresel piyasalarda çok ciddi anlamda sermaye çıkışlarını da beraberinde getirebilir. Doğal olarak da Merkez Bankası bunun önlemini aldı. Çünkü zaten Merkez Bankası şunu söylüyor. Hatta metinde siz biraz önce söylediniz. Dikkat ederseniz, gerekirse sıkılaşma da yapılacaktır deniliyor. Yani buradaki vurgu şudur. Küresel piyasalarda ciddi anlamda sıkılaşma gelirse, o zaman biz de sıkılaşmaya devam ederiz. Sıkılaşma yapma zorunlu hale gelirse bundan da kaçınmayız.
3: Hocam diyor ki, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı diyor ihtiyatlı duruşumuz devam ediyor. Yani aslında yani bir şekilde, evet belki bu ay kritikti ama bu kaygılarla birlikte biraz daha hani geleceğe yönelik öngörülü davrandığını görüyoruz açıkçası Merkez Bankası'nın.
5: Tabii bir taraftan da şu da var. Geçen hafta biraz önce söyledik, işte gecelik borçlanmaya döndü Merkez Bankası. Yani gecelik borçlanmadan haftalık borçlanmaya. Orada 40'la borçlanıyor idi. 37 ile bankalara borç vermeye başladı. Alt sınırı, üst sınırı değiştirmemesi ve oraya vurgu yapması da şu manaya geliyor. Eğer gerekli olursa, bakın diyelim ay sonuna doğru küresel çapta şartlar uygun oldu. Diğer taraftan işte baktık her şey yolunda gidiyor. O zaman Merkez Bankası bu alt sınır dediğimiz kısma da çekebilir. 35,5'luk bir rakamdan bahsettiniz bakın.
3: Evet.
5: Biraz önce 35,5 ile 40 aralığı. Şu an konjonktür itibariyle 37 ile veriyor. Bakın 35,5 ile 40 aralığında rakam olmasına rağmen 37 ile veriyor. Ama bu uygun bir konjonktür olursa bunu 37'den 36'ya 35,5'a kadar çekebilir demek Merkez Bankası. Ama şunu da söyleyelim. Burada ana etki kesinlikle küresel çaptaki gelişmeler oldu. Yani akaryakıt fiyatlarının bakın bugün itibariyle yeniden 100 dolarlı seviyelerin üzerinde. Bu çok ciddi bir baskı getiriyor küresel çapta enflasyon üzerine. Yani sadece bu ham petrol fiyatı bu şekilde. Bunun pompaya yansıması, mazota, benzine yansıması çok daha yüksek oranlarda oluyor doğal olarak. İşte bu nedenle Merkez Bankası bugün değişim yapmadı. Piyasadan beklenti olmasına rağmen yapmadı. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle orta vadeli programda net olarak bu vurgu yapıldı. Şu anda üretime dönük olarak kredilerde işte bu YİTAK kredileri var mesela, işte yatırım taahhütlü avans kredisi diyoruz biz buna. Öncelikli alanlar biraz daha genişletilecek muhtemelen. Yani dolayısıyla o sanayi sektörünün, üretim sektörünün beklediği düşük oranlı kredilerde muhtemelen bundan sonraki aşamada biraz daha artırılacak. Çünkü buna ihtiyaç var Yaprak Hanım. Tamam, dezenflasyon süreci var. Tamam, mücadele ediyoruz. Küresel konjonktür tamamıyla bunu etkiliyor. Onu da görüyoruz. Ancak bir taraftan da bakın sanayi üretimi yavaş yavaş ne yapıyor? Mesaj vermeye başlıyor. Yani oradaki daralma demek, üretimin daralması demek, gelecekle ilgili biraz daha finansmana erişimde sorun olmamasını istemek demek aslında.
3: O yüzden hocam, de diyoruz peki, ki özür dilerim araya giriyorum ama merak ediliyor. Hep biz üretim tabii ki bandını konuşuyoruz. İhtiyaç kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri, burada bir genişleme ne zaman olur?
5: Çok haklısınız tabii, diğer taraftan biz reel sektörü söylüyoruz ama vatandaşın bütçesine yansıyan taşıt kredileri, konut kredileri, ihtiyaç kredileri çok daha elzem. Artı tasarruf yapanları ilgilendiren mevduat oranları çok daha elzem. Şunu net söyleyelim, mevduat oranlarında geçen haftaki yapılandan sonra 3 puanlık bir geri çekilme oldu. Yani bu şüphesiz, yani bankaların da biraz elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani mevduattaki en ufak yansımayı 3 puanı anında çekiyor bankalar dikkat ederseniz. Ama bir taraftan da bunun tüketici kredilerine, taşıt konut kredilerine yansıması gerekiyor. Orada da var düşüş, yani onu da söyleyelim. Orada da yansıttı bankalar. Hakkını da vermek lazım ama yani mevduatta bu 3 puan yansıtılırken tüketici kredisinde, konut taşıt kredisinde yarım puan, bir puan yansıtılıyor. İşte bunun aslında biraz daha hani önümüzdeki dönemde bu noktaya da biraz daha odaklanmak gerekiyor. Çünkü çok haklısınız, vatandaşın da krediye ihtiyacı var. Vatandaşın da yani taşıt alımına, konut alımına, bu sektörlerin gelişmesi anlamında da ihtiyaç var aslında bakıldığında. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Hakikaten çok ciddi bir dezenflasyon sürecindeyiz. Küresel konjonktür bu işe hiç yardımcı olmuyor. Yani düşünün, yani eğer savaş olmasaydı 7 puanlık bir katkı akaryakıttan gelmemiş olsaydı bugün muhtemelen biz bugün beklendiği gibi %20'li 21'li enflasyonu konuşuyor olacaktık. Politika faizinde de 25'leri 26'ları konuşuyor olacaktık.
3: Peki.
5: Fakat bu geciktirdi işi. Ama bu mazeret değil, yani bu bütün dünya için aynı şartlar söz konusu. Bütün dünya için küreselde aynı şartlar söz konusu. Bakın orada da faiz artışları, bugün Avrupa Merkez Bankası için de faiz artışı gündemde Eylül ayı itibariyle. Amerikan Merkez Bankası için de faiz artışı gündemde. Yani Amerika işin tarafı ve hiç olmadığı kadar aslında tahvil faizleri 4.86'dan bahsediyoruz bakın. Orada politika faizi 3.5-3.75 aralığında. Fakat tahvildeki 10 yıllık getirilerdeki oran 4.86'larda. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurup hareket etmek Peki. gerekiyor Yaprak Hanım. O yüzden de kısa vadede hemen tüketici, konut, taşıt kredilerinin düşeceğini söylemek mümkün değil. Ne zaman bu rakamlar 20'nin altına inerse, ne zaman enflasyon 20'nin altına inerse O zaman rahatlama daha hızlı gelecek gibi gözüküyor diyorsun. Yaprak Hanım. Buyurun.
3: Evet, hemen Sayın Memiş'e de dönmek isterim. Hem açıklamayı hem metinde yer alan ibareleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer taraftan işin bir de krediler boyutu var. Hocam da değindi. Sizin de yorumlarınızı alalım.
4: Sürpriz yapmadı. Ben dedim en azından bir 50 bas puanlık bir sürpriz yapabilir diye öngörüyordum ama yapmadı. Pas geçti. Altıncı kez sabit bıraktı. Yine yayının başında söylediğim cümle şuydu. Yani bekle ve gör. Şu anda önünü göremiyor ve şartlara göre de aksiyon alan bir Merkez Bankası var karşımızda. Yine enflasyon burada belirleyici oluyor. Yine en son açıklanan enflasyon %1.84 piyasa beklentisi doğrultusunda bir tek aşağısına geldi. Burada belirleyici olan yine enflasyon olacaktır ama şimdi temel harcamalara, temel ihtiyaçlara baktığımız zaman da burada enflasyon tarafında ciddi bir artış var. Harcamalarda ciddi bir artış var ki şu anda okul kayıt dönemi ve eğitim harcamalarında ciddi bir artışın olduğu ve enflasyon farkının ciddi bir anlamda hissettiğimiz bir ortamdayız. Ve haliyle insanlar da şunu görmek istiyor. Yani biz bu yıl 6 defa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmediği, işte kurum da atak gerçekleştirmedi. Yani kur atakları, kur şoku da yaşamıyoruz. Bu yıl boyunca, 9 ay boyunca bunu gördük. Evet, yükseliş var ama yavaş yavaş bir yükseliş var. Kontrollü bir yükseliş var burada. Ama çarşı pazara baktığımız zaman, raflara baktığımız zaman bu politikaların benim cebime yansıması, soframa yansıması ne zaman olacak diye merak ediyorlar. Veya ilk kez ev alacaklar. Mesela 1.20 oranındaki ilk kez kredi kullanacaklar. Bunu bekliyor. Evet, Merkez Bankası şartları haklı olarak da faizlere dokunamıyor, bir aksiyon alamıyor ve biz dünyada bir savaş olduğunu. Özellikle şunu ben ifade etmek isterim. Şu anda Amerika-İran savaşı yok. Bakın, ekonomik anlamda bir dünya savaşı var. Petrol fiyatları sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yükseliyorsa bu savaş bütün dünyaya sıçramıştır. Bütün merkez bankalarına sıçramıştır. Bütün ekonomi yönetimine sıçramıştır. Ve dolayısıyla biz yaklaşık 1,5 saat sonra yine enflasyon rakamlarını Amerika'da görmeye devam edeceğiz. Ama şimdi bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yani bizim Merkez Bankamız da Amerika Merkez Bankası arasında şu farkı hiç unutmamak lazım. Trump sürekli Powell'ı ciddi bir anlamda aşağıladı. Hiçbir zaman bir aksiyon aldırmadı. Fed burada güçlü bir şekilde durmaya devam etti. Kendi belirlemiş olduğu, kendi seçmiş olduğu başkan görevde şimdiden tehdit etmeye başladı. Yani ben ticareti keserim, faizi indirin, şöyle şimdiden başladı bu tartışmalar. Yani Fed'in bağımsızlığının konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani merkez bankalarının bağımsızlığının konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Buna göre yine bu ateş çemberi, yani enerji krizinin yaşandığı dönemlerde merkez bankalarının yine aksiyon alması güç olacaktır. Ama vatandaşlar şunu merak ediyorsa, sevgili izleyenlerimiz, mesela emeklisi, memuru, farklı olanakta işte ev hanımları, anneler, bence ekonomi yönetimi veya hükümet yeni bir paket, yılın son çeyreğinde yeni bir paket hazırlayarak herkesin ihtiyaçlarını kolayca görebilecek. Bunlar faturalarda indirim olabilir, KDV, ÖTV indirimleri olabilir falan. Yeni ev alacaklara farklı bir uygulama olabilir ki kiralama modeline geçiliyor biliyorsunuz. Yeniden 15 bin konut kiraya veriliyor vesaire. Bu tür hamlelerle yeni uygulamalar olabilir diye ben düşünüyorum. Ama önemli olan şu, burada kenarda bir dünya insan var, ev alacak ve düşük kredi oranını bekleyen ve bunun Hazine Maliye Bakanlığı'na hazırlığı yapılmışsa bunun bir an önce açıklaması gerekiyor ki hem vatandaşın beklentisi karşılansın, hem vatandaş başını sokacak evini alsın, hem de piyasada bir hareketlilik olsun. Bak, sadece bir ev almaktan bahsetmiyorum. Siz ev aldığınız zaman nakliyeden başlamak suretiyle 200'den fazla sektörü hareketliliğinden bahsediyorum. Yani bu insanlar ev aldığı zaman 200'den fazla sektörü de bir şekilde ilgilendiren bir kalemden bahsediyorum. Böyle hamleler kısa vadede eğer hazırsa, paket hazırsa, Merkez Bankası da bu enerji krizinden ve savaştan dolayı bir hamle yapamıyorsa, en azından hazırlanmış olan, ekonomi yönetiminin hazırlamış olduğu paketleri önümüzdeki yıla, 2027 yılına bırakmadan şimdiden yılın son çeyreğinde yavaş yavaş kademeli olarak açıklamasının ben faydalı olacağını düşünüyorum. Nakite ulaşamayan sanayi sektörü ve üreticilerle alakalı da yeniden bir nefes kredisi tanımlamasının öneminden ben tekrar bahsetmek istiyorum. Enflasyonla mücadele ayrı bir şey, faizle mücadele ayrı bir şey ama bir noktada sahanın da sanayisinden tutun, küçük esnafından tutun, memurundan, emeklisinden tutun, herkesin bir beklentisi var kendine göre, haklı olarak bir beklentisi var. hazırlanmış olan paketlerin bir an önce sahaya sürülmesi bence Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak gibi enflasyonun da bir noktada rahatlamasına neden olabilir.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Her iki konuğuma da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler Profesör Doktor Sefer Şener size, finans analisti İslam Emiş size de. Bir kez daha tekrar edelim. Aslında konuklarımızın ve piyasaların beklentisi dahilinde bir karar alındığını söyleyelim. Pas geçti %37'de. 6 toplantıdır. Faizlere dokunmadığını söyleyelim. Tabii ki gecelik borçlanma rakamları onlara ayrı. Onlara ilişkin 2 hafta önce de bir revizyon yapılmıştı sevgili izleyiciler. Biz noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
2: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 31, Bursa 30, Konya 28, Afyon 32, Denizli 36, Antalya 31, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 25, Kayseri 28, Erzurum 24, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 35 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Yücel var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat başına kadar burada sizlerle birlikte olacağız. Önemli konularımız var bu bölümde ama ikinci bölümde hukuk konuşacağız. Her perşembe olduğu gibi değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Geçen hafta başladığımız bir konu üzerinde devam edeceğiz. Anlaşmalı boşanma üzerinden konumuz devam edecek. Bakalım bugünkü yeni konu başlığımız ne olacak? Reklamların hemen ardından burada olacak kendisi stüdyomuzda. Ama bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Okul başarısının görünmeyen anahtarları ve sağlıklı beslenme bugünkü programımızın ilk konusu olacak.

Okul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenmenin yalnızca fiziksel büyüme açısından değil, dikkat, hafıza, öğrenme kapasitesi ve okul başarısı açısından da önem taşıdığını belirtiyor uzmanlar. Çocuğun uzun süre yetersiz veya dengesiz beslenmesi, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, bilişsel performansta olumsuzluklarla ilişkilendirilebilir. Çocukların güne dengeli bir kahvaltıyla başlaması gerektiği de vurgulanmış. Beslenme çantasına tam tahıllı ürünler, protein kaynakları, meyve, ayran gibi seçeneklerin sunulması da söyleniyor. Uzmanlar okul çağındaki çocuklarda beslenmenin fiziksel ve bilişsel gelişim üzerindeki dengesini, etkisini ve tabii ki değerlendirmelerini aktarmışlar. İlk başlığımız beslenme yalnızca boy ve kilo artışını etkilemiyor. Bakın nelere de sebep veriyor. Çocukluk döneminde beslenmenin yalnızca fiziksel büyüme üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, çocukluk döneminde beslenme yalnızca boy ve vücut ağırlığı artışını destekleyen bir unsur değildir diyorlar. Beyin gelişimi içinde, bilişsel işlevler içinde, dikkat, bellek ve öğrenme süreci içinde beslenme çok ama çok etkili. Çocuğun uzun süre yetersiz ya da dengesiz beslenmesi, bunun üzerine yorgunluk olması, dikkat dağınıklığı yaşaması ve bilişsel performansı olumsuzluklarla da ilişkisi kurulabilir. Yani beslenme sadece vücudun iyi olması anlamında değil, ruhen de çocukları etkiliyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin çocuğun öğrenebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunduğunu söyleyen uzmanlar, dolayısıyla yeterli ve dengeli beslenme, öğrenme için gerekli fiziksel ve bilişsel zeminin oluşturulmasına katkı sağlamak gerektiği üzerinde çalışmışlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün de çocukluk dönemindeki sağlıklı beslenmenin büyüme ve gelişmenin yanı sıra bilişsel gelişim açısından da önemini dikkatle vurguluyor.

Kahvaltı günün ilk öğünü, altın öğün, bunu herkes söylüyor. Günün ilk öğünü çok önemli. Artık böyle yok aralıklı oruç sistemler, hani büyükler için söylüyorum, sadece çocuklar için değil, ama çocuklar için kahvaltı vazgeçilmez, atlanmaz bir öğün. Bunu hiçbir şekilde aktarmadan, geçmeden söylemek gerekiyor sevgili dinleyenler. Hatta kahvaltı aslında çocukların okula gitmeden yapılması gerekiyor ama şu sene bakıyorum böyle, çocuklar işte 7.30'da derse başlayanlar var, 7.20 geç okulda olacağız diyenler var. Bu saatler birazcık erken olabilir ama yine de böyle okula gitmeden bir başlangıç yapılmalı. Ama beslenmek, sadece beslenmek, kahvaltı sadece kahvaltı değil, içeriği çok önemli. Aman canım bir kahvaltı işte deyip geçmemek gerekiyor hem kendimiz hem çocuklarımız için. Özellikle de okula kahvaltı yapmadan gitmenin bazı çocuklarda ders performansını %100 etkilediği söylenmiş. Kahvaltı gece boyunca süren açlığın ardından çocuğun güne başlaması açısından çok önemli bir madde. Kahvaltının atlanması bazı çocuklarda açlık, halsizlik, dikkat güçlüğü, derse odaklanmada zorlukla karşımıza çıkabilir. Burada önemli olan sadece kahvaltı yapmak değil, kahvaltının içeriği. İdeal bir kahvaltıda protein olmalı. Tam tahıllı bir karbonhidrat kaynağı olmalı. Sebze, meyveye uygun bir süt ürünü bulunabilir. Örneğin, örnek bir kahvaltı için söylüyorum. Yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynağının yanında bir dilim tam buğday ekmeği ya da yulaf ya da başka bir tahıllı ürün, domates, salatalık gibi sebzeler ve meyve tercih edebilir. Su da kahvaltının çok önemli parçasından bir tanesi. Kahvaltıya başlamadan birkaç yudum su içmek ve kahvaltı sonrasında biraz geçtikten sonra da suyunuzu almanız, yanında su bulundurması çocuğun, yine önemli maddeler arasında.

Peki beslenme çantasına ne koyalım? Önümüzdeki hafta artık bu telaşa başlayacak anneler arasında. Bazen okullar size vermeniz gereken öğünlerin listesini çıkarıyorlar. İşte bugün bu gelsin, şu gün bu gelsin diye, ama eğer bunun dışında bir liste yoksa elinizde de kendiniz hazırlayıp göndereceksiniz çocuğu okula. Okulda yenecek ara öğün ve örneğin çocukların günlük beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış peynirli yumurtalı bir sandviç olabilir. Yanında meyve, ayran, yoğurt, yulaf, meyve. Peynirli tam tahıllı bir tost, meyve gibi seçenekler güzel birleşenler, kombinler. Paketli gıdalar az miktarda olması gerekiyor. Tuz ya da doymuş yağ içeren ürünler oldukları için günlük beslenmenin temelini oluşturmasın. Özellikle şekerli içeceklerin düzenli tüketimi de azaltılmalı. Şekerle tatlandırılmış içeceklerin çocuklarda aşırı enerji alımı ve fazla kiloyla ilişkilendiğini unutturmayın. Çocuğun temel içeceği su olmalı. Bunun yanında süt ve ayran da resmi günlük içecekleri olabilir. Şimdi okuldaki yiyecek ortamı obezite riskini de tetikliyor. Her yıl konuşuyoruz aslında. Çocukluk çağı obezitesini tek bir nedene bağlamayın diyor uzmanlar. Fiziksel aktivite, uyku, genetik yatkınlık, çevresel koşullar ve sosyoekonomik faktörler bir araya geldiğinde aslında çok faktörlü bir durum oluyor. Ancak okul çağında çocukların gününün önemli bir bölümünü okulda geçirmesi nedeniyle okulda ulaşabildikleri yiyecekler ve içecekler de önemli. Şekerli içecekler, enerjili yoğun atıştırmalıklar ve sık tüketilen yüksek kalorili ürünler toplam enerji alımını artırabilir ama sağlıksız bir beslenmeye alışkanlık haline getirir. Bunlar da obezite ve insülin direnci gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmaya çalışırken kullanılan dilin de en az besin seçimi kadar önemli olduğu belirtilmiş. Yani o da temiz içerikli olacak, ağzımızdan çıkan kelimeler. Çocuğun kilosunu sürekli gündeme getirmek, başka çocuklarla karşılaştırmak, kıyaslamak, şişmansın, çok yiyorsun, bunu yersen kilo alırsın gibi ifadeler kullanmak sağlıklı bir beslenme davranışı değil. Çocukluk döneminde yeme davranışı yalnızca açlık ve toklukla ilgili değildir. Duygular, sosyal çevre, aile tutumları ve çocuğun kendi bedeniyle kurduğu ilişkiyle de şekillenebileceği unutulmaması gerekiyor.

Yiyecekleri keskin biçimde kategorize etmenin çocukta sağlıklı bir beslenme ilişkisi kurmasını zorlaştırdığını belirtiyor uzmanlar. Yiyecekleri iyi kötü ya da yasak serbest şeklinde keskin bir biçimde ayırmak yerine sağlıklı seçimleri günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmek de doğru olacaktır. Örneğin bunu yeme, kilo alırsın demek yerine vücudumuzun güçlü olması için farklı besinlere ihtiyacı var şeklinde konuşabilirsiniz. Ebeveynlerin kendini beslenme davranışları da çocuklar için güvenli bir modeldir. Yani sizlerin yiyip içtiğini, yiyeceği içeceği için sizin de model olmanız gerekiyor. Sağlıklı beslenme yalnızca ailenin sorumluluğunda da değildir. Okul kantinleri, okul yemeklerinin çocukların beslenme tercihleri üzerinde önemli etkisi vardır. Okul çocuğunun beslenme alışkanlıklarının da şekillenmesinde son derece önemli bir çevredir. Çocuk yalnızca evde değil, günün önemli bir bölümünde okulda olduğunu düşünürsek okul kantininde hangi ürünlerin bulunduğu, hangi yiyeceklerin daha kolay ulaşılabilir olduğu, okul yemeklerinin içeriği hatta yiyeceklerin nasıl sunulduğu çocuğun tercihlerini de mutlaka ki etkileyecektir.

Bu konuyla ilgili son olarak şunu söyleyebiliriz sevgili dinleyenler. Aile, okul ve kamuyla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı oluşturulmasının bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini vurgularken, sağlıklı beslenme konusunda sorumluluğu yalnızca aileye yüklemek de aslında hiç doğru değildir. Aile, okul ve kamu birlikte hareket etmeli bu durumda. Aile sağlıklı beslenme alışkanlığını evde desteklerken, okulun da çocukların sağlık seçeneklerine ulaşmasını kolaylaştırması gerekiyor. Kamu politikalarının ise okullardaki yiyecek ve içecek ortamını sağlıklı hale getirecek standartları oluşturması ve bunların uygulamayı denetlemesi çok önemli. Yani üç ayaklı bir denklem ortada buluşmak gerekiyor. Burada hedef çocuklara sürekli ne yememeleri gerektiğini söylemekten çok etrafını sağlıklı seçimli atıştırmalıklarla ve yiyeceklerle donatmak, bunlara çocukların daha kolay ulaşmasını, daha uygun şartlarda, daha ekonomik şartlarda ulaşılabilir seçenek haline getirmesini de desteklemesi gerekiyor.

Çocukların beslenme çantası önemli. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi artık bu telaşa başlayacak anneler arasında. Çocukların beslenmesine neler koysak, neler yeseler diye. Sağlıklı atıştırmalıklarla onları evde yapılan her çeşit yiyecek zaten sağlıklıdır. Bu mottoyla yetiştirmek, para verip aldığı şeyler kantinden uzak tutmak yerine okul yönetiminin ve kamunun da bunu destekleyerek kantine gelecek sağlıklı atıştırmalıklarla desteklenmesi gerekiyor dedik sevgili dinleyenler ve bu bölümün sonuna geldik. Kısacık bir ara vereceğiz. Reklamların ardındansa avukat Cüneyt Gülcan stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kısa bir reklam arasının ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk bölümde anons etmiştim. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan burada bizlerle stüdyomuzda olacak diye. Kendi stüdyosumuzda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Şimdi bu hep haberlerde duyduğumuz bir HTS kaydı meselesi var. Şimdi ceza yargılamasında olsun veya da aile mahkemesinde çok delil niteliği arz ettiğinden hareketle çokça duyduğumuz bir kavram. Nedir bu? HTS kayıtları çıkarıldı veya da işte baz istasyonlarıyla eşleştirme yapıldı gibi tabirler duyuyoruz. Biz bugün HTS kaydı delil olur mu? Ve boşanmada telefon mesajları, sosyal medya yazışmaları nasıl saklanır mı? Veya da HTS kaydında konum bilgisi çıkar mı? WhatsApp görülür mü? HTS kayıtları bilhassa neyi kapsar? Özetle bundan bahsedeceğiz efendim. Şimdi HTS kayıtları telefon aramaları, kısa mesaj, trafiği üzerinden iletişim geçmişini ortaya koyan bir boşanma davası düşününüz. En önemli teknik delillerden biri. Zaten çekişmeli bir boşanma davasında eğer aldatma veya da başkaca bir delili olduğunu ileri süren taraf hemen vekili aracılığıyla bu HTS kayıtlarını talep eder. Mahkemeler operatör kayıtları aracılığıyla işte o tarafın kimle, hangi saatte, ne sıklıkla görüştüğünü tespit eder ve sadakat yükümlülüğünün ihlal edip edilmediği de işte bu veriler çerçevesinde mahkemece değerlendirilir. Esasında bu kayıtlar doğrudan örneğimizde olduğu gibi aldatma kanıtı olmasa da tabii ki evlilik birliğini temelinden sarsma iddialarını desteklemede önemli bir yer teşkil eder. Şimdi Yargıtay kararları da bunu ifade ediyor. Yani HTS kayıtlarının tek başına yeterli olmayacağını ama diğer delillerle birlikte desteklendiğinde güçlü bir ispat aracı diyor. O yüzden de günümüzde özellikle boşanma avukatları müvekkilleri adına mahkemeye başvuruyor ve geriye dönük o bütün telefon aramaları, mesaj kayıtlarını HTS dökümü şeklinde dosyaya kazandırıyor. Ama şu önemli, sahibinden izin alınmadan o ele geçirildiyse eğer sosyal medya yazışmaları, WhatsApp konuşmaları veya da casus yazılımlar var şimdi malum. Onlar aracılığıyla elde edilen veriler hukuka uygun sayılmıyor. Mahkeme tarafından reddediliyor. Aksine bir de onları ele geçirmekle ilgili KVKK kapsamında çok doğru kişinin mağdur olması da muhtemel. O yüzden bu HTS kayıtlarının doğru yorumlanması teknik bir işlem de değil, sadece hukuki bir strateji de. Biz ama şu HTS kayıtları nedir veya da kayıtlarda hangi bilgiler
0: nelere
1: yer alır?
0: Ulaşılır.
1: Evet evet, ondan
0: HTS
1: bahsedelim.
0: HTS neyi kapsar?
1: Çok doğru. Bir HTS dökümünde Hande Hanım kişinin kimleri aradığı, kimlerden arama aldığı, görüşme süreleri, mesajlaşma saatleri ve kullanılan baz istasyonuna dair veriler bulunur. Bakın en kritik olanı esasında kimle, hangi numarayla, ne zaman, nerede görüşme yapmış bunu ortaya koyuyor ama esasında kullanılan baz istasyonu da konum noktasında çok ciddi bir ipucu veriyor. Şimdi cinayetler bununla aydınlatılıyor. Veya da bir kişinin ben o gün, yani şu anda diyelim ki çok medyada yansıyan o Narin Güren'in öldürülmesi diyelim veya da hali hazırda meşhur İBB dosyası, bunların temelinde veya da Tunceli'deki o Gülistan Doku dosyasında hep bu HTS kayıtları, baz istasyonları, bunlar en temel belki de veriler. O açıdan burada fiziksel konumunu tam olarak belki göstermese de bulunduğu bölge hakkında tahmini bilgi sağlıyor HTS kayıtları. Ama baz istasyonu eşleştirmeleriyle nokta atışı da tespitler yapılabiliyor.
0: Konum bilgisi.
1: Evet. İletişim trafiğinin izi

0: esasında HTS dediğimiz.
1: Aynen
0: İngilizce bir kavram ama açıklaması iletişim trafiğinin izi denilebilir. Tarihsel döküm gibi. Yani konuşmanın içeriğini değil ama ne zaman, nerede, kimle bağlantı kurulduğunu gösteriyor. O yüzden de olayın o zaman çizelgesini oluşturmakta çok faydalı. Peki kaç yıl saklanıyor? Normalde HTS kayıtları 5 yıl süreyle saklanıyor. Daha önce bu 3'tü. Sonra 5 yıla çıkarıldı. Yani yargı bunu talep ettiğinde o BTK veya da ilgili operatör tarafından hemen zaten dosyaya paylaşılıyor. 10-15 gün sürüyor belki dosyaya gelmesi ama dava dosyasına giren kayıtlar arşivde zaten çok daha uzun süre saklanabiliyor. HTS kayıtlarının bu saklama süresinin uzatılması, bilhassa biraz önce de söyledim, karmaşık ceza davalarında geçmişe dönük delil elde edilmesinde çok ciddi fayda sağlıyor. Ama kişisel verilerin korunması bakımından da hassasiyet gerekiyor. Şimdi ceza yargılamasında bir suç işlendi ve o zaman dilimi açısından bakıldığında şüpheli bir beyanda bulunuyor. Ben şu gün şuradaydım, şu kişiyle beraberdim, şu kişiyle konuştum, her neyse. İşte o şüphelinin, bir soruşturma düşününüz, kimlerle görüştüğünü, olay yerine yakın bir baz istasyonundan sinyal alıp almadığını pekala gösterebilir HTS kaydı. Bu da o kadar müthiş bir fayda sağlıyor ki, ceza hukukunda temel amaç ne? Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması. Adam diyor ki ben o gün orada bile değildim. E şimdi bunu nerede ispat edecek? Hiç kimsesi yok veya da tanık yok. HTS kayıtları. Telefonu bırakıp gitmiş olabilir mi? Evet, bu bir ihtimal ama günün sonunda o hareket halinde başka bir yerde olduğunu HTS kayıtlarıyla ispat edebilir. Yani soruşturmanın yönünü belirleyen çok kritik bir unsur esasında. İşlediği zaman diliminde suçu, o şüphelinin nerede olduğu, kimle görüştüğü. Doğrudan kanıt değil belki ama dolaylı bir gösterge. Yani bilhassa şimdi zamanımızda, biraz önce de örneklerini verdim, cinayet, dolandırıcılık, terör gibi suçlarda çok güçlü destekleyici bir kanıt olarak değerlendirilebiliyor. Şimdi gelelim bunun boşanma davasındaki yansımasına. Boşanma davalarında eşlerin birbiriyle veya da üçüncü kişilerle yaptığı o telefon görüşmeleri veya da kısa mesaj trafiği, mesajın içeriği değil ama ne zaman gönderildiği, mahkemeden talep edilmesi halinde işte bu HTS kayıtları dosyaya giriyor. Biraz önce söyledim, Historical Traffic Search diye geçiyor normalde ama biz bunu iletişim trafiği diye anlayabiliriz veya da iletişim trafiğinin izi şekliyle. Ama baş harfleri Historical Traffic Search. Şimdi dava sürecinin başında özellikle o dilekçelerin teatisi diyoruz, o aşamada bu delile dayanacağını bir kere tarafın belirtmesi lazım. Operatör kayıtları elinde değilse işte hangi numaraya, hangi operatöre ait olduklarını belirtir ve müzekkere yazılmasını talep edebilir mahkemeden. Bu sayede de mahkeme geriye dönük olarak o arama ve mesaj trafiğini İçeren kayıtları ister GSM operatöründen ve dosyaya dahil edilir. Neyde çok işe yarıyor bu? Ceza yargılamasından bahsettik. Peki boşanma davasında bakın, eşlerin o sadakat yükümlülüğünü ihlal edip etmediğinin tespitinde en önemli araçtır. Mesela kadın davacı diyelim ki diyor ki şu gün şu saatte şu tarihte şuradaydı. Ve bizim normalde evimiz burada ama o kişi akşam gecenin o saatinde şuradaydı, şu oteldeydi. Bunun diyor ortaya çıkarılmasını istiyorum. İşte GSM operatörüne yazıyor mahkeme müzekkereyi. Bir geliyor bakıyor ki hakikaten kişi orada. O yüzden eşlerin sadakat yükümlülüğünü ihlal edip etmediğinin tespitinde çok önemli
1: ama
0: bir araç.
1: Ama yine de burada bir mahkeme kararı söz konusu. Oradan bir onay çıkmazsa bu alınamıyor.
0: Çok doğru. Avukat bunu talep eder mahkemeden, efendim bizim iddiamız bu. Bu GSM operatöründen bu kayıtlar gelsin der. Mahkeme de bunu makul görürse, ki genelde bu talep kabul edilir. Çünkü eğer siz iddianızda bir delilin ortaya çıkması için mahkemenin gücüne ihtiyaç duyuyorsanız mahkemede yardımcı olmak durumunda. Tabii. Evet. Bu kayıtlar tabii iletişim sıklığını ve yönünü gösterir. Kimle, ne zaman, nereden görüşme olmuş, nereden mesaj atılmış, kaç mesaj gönderilmiş, saat kaçta gönderilmiş. Ama asla konuşmanın içeriğini değil. O yüzden de tek başına ihanetin kanıtı da sayılmaz. Ama mahkemenin kanaatini güçlendirir. Peki bu casus yazılımdan bahsettik. Bununla elde edilen kayıtlar delil sayılır mı? Hayır. Aksine hukuka aykırı delil sayılır. Yani casus yazılım kullanarak elde edilen o telefon görüşmeleri, mesajlar, sosyal medya kayıtları da hukuka aykırıdır. Mahkemede kullanılmaz. Hatta biraz önce de söyledim. Kişisel verilerin ihlali ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da işlemiş olabilirsiniz. O yüzden karşı taraf talep eder, bir de ceza işlem yapılması bile mümkündür. O yüzden genel itibariyle casus yazılımla, yani yasa dışı bir şekliyle diyelim, özel hayatın gizli ihlal edilerek, kişisel veriler ihlal edilerek elde edilen kayıtlar delil sayılmaz. Hukukta temel kural zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir gibi anlaşılabilir. Peki akla gelebilir, HTS kaydında mesaj içeriği çıkar mı? Biraz önce söyledim.
1: Çıkmaz.
0: Hayır. Sadece bir kişinin bu kayıtlarla hangi numaraya, ne zaman mesaj gönderdiği, hangi baz istasyonunu kullandığı, yani nereden gönderdiği ve mesajın gönderildiği o saati teknik bilgileri özetle içerir. Sadece mesajın içeriği, yani yazılan metin diyelim, bu kayıtlarda yer almaz. Özetle varlığı, zamanı, yönü böyle anlaşılabilir. Yani mesaj var mı yok mu, gönderildi mi gönderilmedi mi? Gönderildiyse ne zaman gönderildi, nereden gönderildi, kimden kime gönderildi, bu tespit edilir. Yani iletişim trafiğini gösterir. Mesajın ne yazıldığını bilemezsiniz. Tespiti mümkün değil. Ama adli bilişim incelemesiyle cihaz da teknik olarak incelenirse zaten ortaya çıkar. O yüzden şimdi soruşturmalarda bazı şüpheliler ne yapıyor? Telefonlarını vermiyor, şifresini vermiyor. Çünkü kişi kendi aleyhine delili mahkemeye, savcılığa sunmak zorunda değil. Susma hakkı var veya da kendi için yalan dahi söyleyebilir, savunmasıyla alakalı, tanık olarak değil de kendi için. Velhasıl aleyhine olabilecek bir telefonu da vermez. O açıdan da bakıldığında eğer verdiği durumda adli bilişim incelemesiyle demek ki mesaj içeriği de ortaya çıkabilir, ama HTS kaydında çıkmaz. Aynı şekliyle konuşma içeriği de çıkmaz. Sadece ne çıkar? Konuşma süresi, yönü, zamanı. Mesela işte 20 dakikalık bir arama yapıldı. Ali'den Ayşe'ye yapıldı. Küçükçekmece'den Anamur'a yapıldı gibi. Orada hangi baz istasyonundan gerçekleştiği kayıtlarda bulunur. Yoksa konuşmada ne söylendiği HTS'de yer almaz. Bunun için bir yol var mı? Evet, iletişimin dinlenmesi süreci vardır. Mahkemeye dersiniz ki yani burada bunlar bir diyalog içerisinde veya da kanuna aykırı bir terör örgütünün sürecini düşünün. O kişilerin telefonları dinlenirse tabii ki o zaman o da ortaya çıkar. Ceza Mahkemesi Kanunu'nda bunun da 135. maddede düzenlenmiş olduğunu ifade edelim. Orada telefon görüşmesinin içeriğine de ulaşmak mümkün. Çünkü hani diyor ya, beni dinliyorlar falan. İşte o dinleme hukuken de bir yoldur. Yani öyle bir durum da var ama HTS kaydında yok. Konum bilgisi o çok net. Baz istasyonu bilgilerini gösteriyor HTS kayıtları. Yani tam konum koordinatları bina bazında belki olmaz ama baz istasyonu bilgilerini gösterir. Zaten o da neredeyse nokta atışı artık tespit edilebilir hale geldi. Artık bu telefon kulaklıklarını bile bir yerde düşürseniz onun nerede olduğunu veya da telefonunu bul hususiyetiyle, özelliğiyle telefonun nerede olduğunu görebildiğiniz gibi düşünün. HTS'de esasında bu yönüyle çok kıymetli veriler veriyor. Ama HTS konum belirleme aracı değil, iletişim yönünü tespit sistemi esasında. O yüzden net bir şekliyle nokta atışı konumu vermez. Baz istasyonu bazında bir fayda sağlar. WhatsApp da aynı şekliyle görülmez HTS kayıtlarında. Niye? Çünkü o internet tabanlı bir mesajlaşma uygulaması. Yani bir firmanın, bir şirketin bir uygulaması. Halbuki bu HTS kayıtları nereden talep ediliyor? GSM operatöründen. WhatsApp o ayrı bir program. O yüzden HTS kayıtlarında WhatsApp mesajları, aramaları da görünmez. Ama uygulama üzerinden yapılan işlemler tabii ki cihaz ele geçirilirse cihazın incelemesiyle tespit edilebilir. Yani HTS sistemi şöyle özetlenebilir. Yalnızca GSM sinyallerini kaydeder. bu WhatsApp gibi başkaca mesajlaşmalar gibi, evet, o internet tabanlı uygulamalardaki görüşmeler bu sistemin dışında kalır.
1: Ama orada belki bir internet veri kullanımı saati olarak yansıyabilir diye düşünüyorum.
0: Program incelenirse evet. Ama bu nereden talep ediliyor HTS? GSM operatöründen. GSM operatörü internet kullanımını ortaya çıkarır. Bu tarihte, bu dakikada, bu saniyede evet internetini kullanmış der ama WhatsApp'ı kullandığını bilemez.
1: Hangi orada, program tabii, olduğunun
0: çok doğru.
1: Durumu olmaz.
0: Şimdi bu dediğim gibi, hatta bu söylediğiniz bir davadaki durumu da hatırıma getirdi. Bir trafik kazasında tam kazanın olduğu anda kişinin elinde telefon vardı. 2-3 kişi de öldü. Hatta bizim bir meslektaşımızın kocası vefat etti o trafik kazasında. Orada mesela dosyada şoförün, o kazaya sebebiyet veren şoförün tam o sırada telefonuyla ilgilendiğini, bu itibarla onun neredeyse olası kastla, yani olursa olsun ya telefona bakıyorum ama bir şey olmaz, nasıl olsa bir şey olmaz gibi değil, telefonu isteyerek internete girdiği için, yola bakmadığı için, direksiyonu tutmadığı için olası kastla yargılanması gerektiğini söyleyen oradaki müşteki vekili GSM operatöründen tam o kazanın olduğu anda, çünkü kameradan belli, Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşmişti, o anda internet hizmeti alıyor mu diye GSM operatörüne sordurmuştu avukat. Onu hatırlıyorum. Yani o açıdan doğru, interneti kullanıp kullanmadığı belli olur ama HTS kaydında hangi neyi uygulamaya girdiği çok olmaz. Doğru. Hangi uygulamayı kullandığı belli olmaz. Peki internete giriş bilgileri, biraz önce söylediniz siz. Evet. Bağlantının olduğunu, bağlantının ne kadar sürdüğünü pekala görüyoruz. Biz bunu hani fatura dökümünde de görüyoruz
1: maalesef. Evet, evet, o yüzden zaten aklıma geldi.
0: Ama hangi web sitesine girdi? Hangi uygulamaları kullandı? Girdim. Evet, bunları HTS'de göremeyiz efendim. Özetle HTS'de internet bağlantısı var yok tam o anda veya da o saat diliminde, her neyse. Trafik verisi analizi veya da işte bilişim incelemesi deniyor buna. Yüzeysel biçimde internet kullanımını gösteriyor. Peki şimdi bu HTS incelemesi nasıl yapılır? Var olduğu iddia edildi. O da GSM operatöründen istendi. Genellikle bu analizi Cumhuriyet Savcısı, mahkeme hakimi, bilişim uzmanı bunun analizini yapar. Yani savcılık talep eder, mahkeme talep eder veya da dosya bilirkişiye gitmiştir. Bilirkişi bunu inceler. O inceleme sırasında ne görünür? Aramanın sıklığı, süresi, saati, aramanın işte aynı baz istasyonundan yapılıp yapılmadığı, bu teknik detaylar ortaya çıkar. Dediğim gibi teknik bir süreçtir. Sayılara değil, o iletişim sıklığına, zamansal uyuma diyeyim, bakılır. Neyi kapsayacağını da ifade ettik. İçerik asla değil. Kimin kimi aradığı, aramanın süresi, mesajı, kullanılan baz istasyonu, cihazın e-mail numarası. Ama inanın, biraz önce örneklerinde verdiğim, o kadar ceza soruşturması ve davasında bu HTS kayıtları gerçeğin ortaya çıkmasında fayda sağlıyor ki, bu zamanda çok esaslı bir delil olarak ifade edilebilir. Bırakın boşanma davasını, ceza yargılamalarında, cinayetlerde, dolandırıcılıkta, terör örgütlerinin o soruşturmalarında, evet, bu HTS kayıtları çok müthiş bir delil niteliği elde ediyor. Örgütlü suçlarda mesela sıkça incelenen bir delil türüdür HTS kayıtları. Bazen ne yapıyor sanık? Ankesörlü telefonda konuşuyor. Yani sabit hatlardan yaptığı o aramalar belli dönemlerde düzenli iletişim kurduğu tespit ediliyor. Biz bunu FETÖ'de falan çok gördük. Yani medyaya yansıdı. Ama bunlar tek başına örgütsel bir bağlantı şüphesini doğurmamakla birlikte, Yargıtay'ın çünkü kararları var, başka kanıtlarla da, tanık ifadeleriyle falan desteklenirse çok kıymeti oluyor. Bu kayıtlar anladım, tek başına delil olmaz ama olayın teknik bağlantısını ortaya koyarsa, işte o zaman suçun kim tarafından işlendiğinin ortaya çıkmasında çok ciddi bir nitelik arz eder. Tek başına hüküm kurdurmaz ama delillerin bütünlüğü denen bir hadise vardır ceza hukukunda. O yüzden bu HTS de çok destekleyici bir delildir. Belirleyici değil ama destekleyici bir delildir. Yargıtay da buna işaret eder. Diğer delillerle birlikte, yani senin beyanını, dava dilekçende, sonra dinlettiğin tanıkların beyanını HTS kaydı da desteklediği zaman, o zaman ciddi bir mana ifade eder. Yani diğer delillerle birlikte kullanıldığında çok esaslı bir belirleyicilik unsuru haline gelir. Normalde dediğim gibi destekleyicidir ama zamanımızda bu teknik detaylarla çok faydası oluyor. Kaç günde çıkıyor? BTK'ya yazılıyor bu müzekkere, mahkemece veya savcılıkça. O da hemen, bazen 1-15 gün diyebiliriz, hemen gönderiliyor. Tabii soruşturmanın yoğunluğu da teknik analizi uzatabilir. Yani bir güne yönelik bir HTS kaydının istenmesi ayrı, aylarca olanı istemek ayrı. Onun da analizinin verilmesi, yapılması daha doğrusu, rapor haline getirilmesi ayrı. Biraz önce söyledik, 135. madde var. Orada telefon dinlenmesi mümkün. Teknik olarak yani savcılık geçmişe dönük telefon dinlemesi yapamaz ama bir karardan sonra, hakim kararıyla ileriye dönük yapabilir. Yani hiçbir şekilde dinleme kaydı yoksa geçmiş iletişimler kayıt altına alınmaz. Ama mahkeme karar verdi, CMK 135 kapsamında artık teknik o dinlemeye başlanıldı. Artık evet, o zaman iletişimin dökümü de yapılabilir. Yani içerik de belirlenebilir. HTS kayıtları, biraz önce söyledim, 5 yıllık arşiv süresi içinde savcılıkça istenebilir. Orada da hemen zaten kurum, yani BTK ve GSM operatörleri 5 yıl saklamak zorunda zaten yasal olarak. Ve bunu da talep edince gönderebilir. Peki HTS kayıtlarına kim bakabilir? Bunu biraz önce söyledik. Savcı, hakim ve yetkili adli birimler. Yoksa avukat, bireyler, vatandaş kendisi buna ulaşamaz doğrudan. Bu gizli bir bilgidir. Çünkü HTS kayıtlarının gizliliği bir de hukuk sisteminin de temel prensibi. Yani mahremiyet konusu. O yüzden delilleri de, hani şimdi kaçma şüphesi var, delilleri karartma şüphesi var diye bir kavram var değil mi? Tutuklamalarda temel olarak ifade ediliyor. Bir kişi ne yapar? Diyelim ki hemen gider kendi aleyhine olacak şekliyle bir bağlantı kurar veya da bir şekliyle o delilleri yok edebilir mi? Evet. O yüzden bunu herkes isteyemez. Özetle savcı ister, hakim karar verir, hakim isteyebilir ve adli birimler. Kişi kendi kaydını isteyebilir mi? Hayır. Yani kişi GSM operatörüne veya da BTK'ya başvurarak kendi HTS dökümünü alamaz ama fatura detayıyla kiminle ne kadar süre konuştuğunu zaten görebiliyor. Bu HTS kaydı yerine geçmez. Bu bağlamda boşanma davası açısından ele aldığımızda ciddi bir delil niteliği arz ediyor. Eşin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini veya da işte bir iddiası var. Ya diyor, geceler boyu şu kişiyle konuşuyor. O yüzden sadakat yükümlülüğünü ihlal ediyor diyor, diyelim ki davacı, dava dilekçesinde.
1: Avukat, böyle bir iddiası var.
0: Böyle bir iddia var. Avukat da hakime işte GSM operatöründen bu istensin diyor. O zaman zaten hemen HTS kayıtları talep edilebilir. Orada telefon trafiği de net bir şekilde gösterilir. Hande Hanım, hep böyle duyuyoruz HTS kayıtları şekliyle haberlerde.
1: Sık ama sık
0: hukuki
1: duyuyoruz.
0: Evet, durumu veya da HTS ile alakalı içerik bu şekliyle. Şimdi bu kayıtlar, özetle hangi tarihte, hangi numarayla ne kadar görüşme yapıldığını gösterir. Konuşma veya mesaj içeriği yer almaz. Boşanma davasında sadakat yükümlülüğünün ihlal edip edilmediğinde değerlendirmek için kullanılır. Mesela diyelim ki sık ve uzun süreli görüşmeler yapmış ve karşı cinsin adına kayıtlı bir telefon numarasıyla. İşte bu sadakat yükümlülüğü açısından davada bir delil elde edilebilir. Yani boşanma davasında telefon arama kayıtları istenebilir. Konuşma içeriği çıkmaz. SMS mesajlarının içeriği görünmez. Sosyal medya yazışmaları delil olmaz. Doğrudan mahkeme tarafından operatör aracılığıyla getirilmez. Ama taraflar kendileri hukuka uygun zaten açık olan sosyal medya yazışmalarını tabii ki davaya delil olarak sunabilirler ama HTS'de görünmez. Casus yazılımla elde edilen mesajlar mahkemede geçerli sayılmaz. Geriye 5 yıl geriye dönük olarak bu kayıtlar tutulur. HTS kayıtlarını savcılar, mahkemede hakimler talep edebilir ve esaslı bir delil niteliği arz eder hale gelmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında HTS kayıtları hem ceza yargılamasında hem de sadakat yükümlülüğü nezdinde boşanma davalarında çokça başvurulan bir delil niteliği taşır efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızda Benim Ailem'de ben Handan Okumanlı Masası'nda sevgili İbrahim vardı. Avukat Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.

0: Gündeme hoş geldiniz. Sıcak gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Maltepe'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Ev sahibiyle işletmeci arasında ve taraflar arasında çatışma çıktı. İki kişi hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Aslan Kargazan şu anda hattımızda. Aslan, nedir son gelişmeler?
1: Merhaba tekrar. Az önce de aktarmıştık, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki son dakika gelişmesini. Silahlı bir çatışma meydana geldi burada ve ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de bacaklarından yaralandığını biliyoruz açılan ateş nedeniyle. Olay ev sahibi ve işletmeci arasında çıkan, daha doğrusu iddia edilen husumetten dolayı çıkmıştı. Uzun süre boyunca silah seslerini duyduk. Bir önceki yayında da saldırgan şahıs içeriden ateş açmaya devam ediyordu. Ve ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde çok geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda şu an. Olay yeri inceleme ekibi de burada. Hayatını kaybeden vatandaşların adresi götürülmesi için ve özel harekat polisleri ve çevrede geniş güvenlik önlemleri almış bulunuyor. Vatandaşlar tedirgin bir şekilde, endişeli bir şekilde burada beklemeye devam ediyorlar. Yüksek bir şekilde silah seslerini, çatışma seslerini duymuştuk önceki yayında da. Şu an için ne yazık ki kişinin hayatını kaybettiğini aktarabiliriz. Bir kişi de yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz canlı olarak da. Şu an için aktarabileceklerimiz bu yönde. Gelişmeleri aktarmak için tekrar burada oluyor.
0: Aslan, sen olay yerindesin, bölgedesin. Şimdi iki kişi hayatını kaybetti diyoruz, iki kişi yaralandı diyoruz. Yani sadece ev sahibiyle işletmeci arasında değil de sanki gruplar arasında bir kavgaya dönüşmüş. Olayın başlangıcına dair edindiğin bilgiler var mı?
1: Olayın başlangıcı, bize gelen iddialarda işletmeci ve ev sahibi arasında bir alacak uyduk meselesi, bir husumet nedeniyle tartışma çıktığı yönündeydi. Tartışma kısaca bir silahlı bir çatışmaya dönüşmüştü. Olay yerinde bir kişinin de yaralandığını biliyoruz. Tabii ki çevrede de çok geniş bir güvenlik önlemi var burada. Vatandaşlar da saatlerde bekliyor diyebiliriz. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri buradan götürülüyor. Şu an olay yeri inceleme de burada. Çok sayıda ambulans ekibinin de burada olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde polis ekipleri de, özel harekat ekipleri de çok sayıda sokağa giriş çıkışı kapatmış durumda. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Kısa bir süre önceye kadar dediğim gibi silah seslerini duyuyorduk. Saldırgan sonrasında polis ekiplerinin müdahalesiyle bir etkisiz hale getirildi ve alındı. Ancak iki kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Çıkan çatışma dolayısıyla ölenlerden bir kişinin avukat olduğu iddiası var. Elimizde henüz teyitli değil. Ancak iki ölü bir yaralı şeklinde aktarabiliriz bu silahlı saldırının sonrası.
0: Biz de önceki dakikalarda seninle bağlantı kurduğumuzda canlı yayınımızda da silah seslerini duymuştuk. Sanki bayağı bir sürdü bu silah sesleri ve belki de çatışma anları. Dronlarla da takip edildiği belirtildi olay bölgesinin. Güvenlik önlemleri anlamında evet. Şu anda son durum nedir? Vatandaşlar bölgeden hala uzaklaştırılıyor mu? Ölenlerin, yaralananların dışında saldırganlar gözaltına alındı mı?
1: Saldırgan içeride bulunduğu evden alındı şu an polis ekibi tarafından. Vatandaşlar da tabii ki olay yerine ulaşmaya çalışıyorlar. Hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının şu an burada olup olmadığını göremiyoruz. Olay çok sıcak olduğu için ancak olay yeri inceleme naaşları götürüyor. Çok sayıda ambulans da dediğim gibi burada. Bir kişinin de bacaklarını ateş ettirmek suretiyle yaralandığı bilgisi var elimizde. Polis ekipleri vatandaşları elbette ki olay yerine geçirtiyor ancak çok sayıda da mahalle sakini burada yakından görmek istiyor. Evlerine ulaşamayan vatandaşlar var. Olay henüz hala çok sıcak ve çok sayıda polis ekibinin hala çevredeki güvenlik önlemleri devam ediyor.
0: Evet, biraz zeydin ama bulunduğum bölge bildiğim kadarıyla İstanbul'un en işlek bölgelerinden de bir yerisi aynı zamanda. Orada bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor mu? Günlük hayat etkilendi mi bu son vaka nedeniyle?
1: Şu an için çok işlek mücadelede bulunmuyoruz. Ancak tabii ki yüksek bir noktadayız. Maltepe'nin yüksek bir noktasında ve biraz da ulaşımı sıkıntılı bir yerdeyiz. Dar sokaklarda bulunuyoruz. Polis ekipleri de buraya giriş çıkışları kapattığı için bir sıkışıklık söz konusu elbette. Çok sayıda vatandaş da burada yerinden görmek istiyor ne olduğunu. Balkonlarda çok kişinin izlediğini görebiliyoruz şu anda anlık olarak. Olay yeri inceleme hala olay yerinde. Ne yazık ki iki kişi saldırıda hayatını kaybetti. Ölenlerden bir kişinin avukat olduğu bilgisi var elimizde. Ancak olayla nasıl bir bağlantısı olduğunu henüz biz de bilmiyoruz. Bu bilgiyi iletmedik. Bunlar bir iddia şu an değil de bulsak. Ancak iki ölü bir yaralı şeklinde aktarabiliriz buradaki son dakika saldırı.
0: Peki Aslan Kargazan, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, İstanbul Maltepe'de yaşanan olay nedeniyle silahlar ateşlendi. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda hangi konular ele alındı? Bunları da arkadaşımız TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik'ten alalım. Nermin.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı bu hafta İstanbul'daydı. Elbette ki önemli gelişmeler, önemli başlıklar vardı o toplantıdan çıkan. Şimdi başlayalım en önemlileriyle. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan bir anıt yaptırmak isteği vardı. Bununla ilgili Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 AB bütçe görüşmesinde bu isteğe TSK'ya hedef alan o sözde anıt projesine kaynak ayrılmasını tavsiye etmişti. Toplantıda işte bu tavsiyeye tepki gösterildi. Neler söylendi peki? Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca TSK'yı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir ifadesi kullanıldı. Kıbrıs Türk halkı sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran adaya barış, huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz denildi o açıklamada. Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı iddia ve söylemlerinin esas alınmasına da tepki gösterildi. Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzak, dediğim gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı iddia ve söylemlerinin esas alınması ifadesi kullanıldı diyebiliriz. Ve üçüncü tarafları tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz denildi o açıklamada diyebilirim. Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı. Buna vurgu yapıldı. Kıbrıs halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı karşılığını verme kararlılığımız tamdır denildi. Toplantının belki de en önemli gündem başlıklarından biriydi aslına bakarsanız bu. Şimdi ardından SDG'nin fesih süreci yine o toplantıda masada olan maddelerden biriydi. Suriye'nin toprak bütünlüğüyle tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip ediliyor. Bunun altını çözelim. Şimdi bu çerçevede silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi entegrasyon sürecinin tek ordu ilkesinin doğal bir gereğidir denildi yine o toplantıda yapılan açıklamada diyebiliriz. Ve Suriye ordusuna silahların teslim edilmesinin bu sürecin de sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz denildi. Yapılan açıklamada Orta Doğu'daki gelişmeler de gündemdeydi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının altı çizildi. Sistematik bir şekilde saldırılar sürüyor. Bölge halkını göçe zorlamaya İsrail devam ediyor ifadesi kullanıldı. Ve İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda sorumluluğu bulunmaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz ifadesi kullanıldı. Terörle mücadele. Şimdi o da yine toplantının ana gündemlerindendi. Türk Silahlı Kuvvetleri kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yapılan görev ve faaliyetleri kapsamında bu hafta içinde iki PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Sınır güvenliğinde ise sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 790 şahsın yakalandığı, 887 şahsın ise hududu geçemeden engellendiği yine söylendi. Şimdi bu toplantının diğer bir maddesi aslında her birimizin yüreğinde kanayan yer olan bir Girne'deki 30 Ağustos'taki Girne'deki o gemi faciası, ardından da 2 Eylül'de yine Marmara Silivri açıklarında bir kaza sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisi oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada iki ticari geminin çarpışması sonucu Silivri'de o batan gemideki kayıp mürettebatı aramaya yönelik çalışmalar, faaliyetler deniz kuvvetlerimizin deniz kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülmektedir denildi ve bir kez daha yaşamını yitirenlere bu noktada rahmet dilendiğini söyleyebiliriz. Milli Savunma Bakanlığı bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi ve ülkemizin caydırıcı gücü olan bağımsızlığımızın, vatanımızın bölünmez bütünlüğüyle milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi olmaya devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Yine hatırlatayım, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı bu hafta için İstanbul'daydı. Önemli başlıklar ele alındı. Orta Doğu'dan terörle mücadeleye, dediğim gibi en önemli başlıklardan biri ise o yapılmak istenen anıttı aslında. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yapmak istediği anıta ve Avrupa Parlamentosu'nda buna destek tavsiyesine tepki gösterildi ve tarihin çarpıtılmasına tepki gösterildi diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
0: Peki, Nermin Geyi'ye teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bakın, projenin detaylarında neler var?
3: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
0: 15 yıl önce Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi, yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Pek çok soru işareti var. Yeni deliller de dosyaya eklendi.

0: Şüpheli ölümündeki skandal ihmaller belgelendi. Ambulans yarım saatte geldi, müdahale gecikti. Nöbetçi doktora bile haber verilmedi. Üstelik 4 numaralı odasına ölümünden saatler sonra kimler girdi? Kozinoğlu'nun ölümündeki tüm bu soru işaretleri cevaplarını bekliyor. Silivri cezaevinde tutuklu olduğu sırada hayatını kaybeden MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 15 yıl sonra önemli gelişmeler yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir yapılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına giren kamera kayıtları, tanık ve görevli beyanları, hastane evrakları Kozinoğlu'nun ölümündeki ağır ihmalleri gözler önüne serdi. Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde 4 numaralı odada kalıyordu. Oda arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ve eski deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'dı. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de 16.04'te avluya çıktı. Ardından odasına geçti, egzersiz yaptı. 18.09'da odasından çıktığında hafif sendeledi. 18.12'de tansiyonu 20'ye 12 ölçüldü. Göğüs ağrısından şikayet etti. 18.13'te ilk yardım çağrısı yapıldı. Ancak yardım hemen gelmedi. Çağrı tekrarlandı. Koğuş kapısına vuruldu. Kameraya işaret verildi. İlk çağrıdan kapının açılmasına kadar tam 9 dakika 49 saniye geçti. ...18.27'de sedyeye alındı. 112'ye de aynı dakikalarda haber verildi. Sağlık ekipleri 18.43'te ulaştı. İlk çağrıdan sağlık ekibinin gelişine kadar 29 dakika 36 saniye geçmişti. 19.12'de hastaneye ulaştırıldı. 19.30'da ise hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Ancak soru işaretleri bununla da sınırlı değildi. Kozinoğlu hastaneye götürüldükten sonra kaldığı oda hemen mühürlenmedi. Koğuş arkadaşlarının odaya birden fazla kez girdiği belirlendi. Bazı eşyalar odadan çıkarıldı. Oda 22.07'de kilitlendi. Olay yeri incelemesi ise 23.20'den sonra başladı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-27, Ankara 15-30, İzmir 20-32, Bursa 16-30, Konya 15-29, Afyon 13-30, Denizli 19-36, Antalya 22-32, Adana 23-34, Zonguldak 19-24, Samsun 17-24, Trabzon 15-24, Kayseri 12-29, Erzurum 9-25, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 17-35 ve Şanlıurfa 20-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Ana babanın vazifesi. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, Kadıköy müftüsüyken eyledi Hakk'a uslat. Öyle tesirliydi ki, nasihat ve sözleri, hemen ikna ederdi dinleyen kimseleri. Böyle ilim sahibi nadir idi devrinde. Fetva ehli kişiydi, söz sahibiydi dinde. Bir gün ana babanın vazifesi babında sorulan bir suale şöyle dedi vaazında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hepiniz bir koyun sürüsünün çobanı gibisiniz. Nasıl ki sürüsünden mesul olup bir çoban korur ise onları her zarar ve ziyandan, sizler dahi emriniz altında kimler varsa koruyun her birini cehennemden bilhassa. Çoluk çocuğunuza her şeyden daha evvel İslami bilgileri öğretin tam mükemmel. Eğer öğretmezseniz dinini onlara siz, yarın mahşer gününde pişmanlık çekersiniz. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server, çok Müslüman evladı vardır ki o kimseler, anne babalarının sebebiyle hem de acı azap görürler veyl adlı cehennemde. Onlar ateş içinde çekerken acı, keder, ana babaları da yanacaktır beraber. Çünkü o insanların anne ve babaları terbiye etmediler dini yönden onları. Sırf para kazanmanın yolunu gösterdiler. Dinin emirlerini asla öğretmediler. Onların cehennemde yanmalarına sebep, dinini öğretmeyen o anne babadır hep. Yine buyurdular ki, bir baba evladına, acıyıp gönderirse bir Kur'an üstadına, öğretilen Kur'an'ın harfleri adedince, o kula hac sevabı verilecek bir nice. Ve kıyamet gününde o kulun başına bir devlet tacı konur ki, herkes görüp imrenir. Bu zat buyuruyor ki, işte bu hadislerin bildirdiği azaptan kurtulabilmek için, evladına ilk önce öğret ilmi halini, azat et cehennemden evladınla kendini. Evlat, ana babanın elinde bir emanet. Çocukların kalpleri temiz ve saftır gayet. Yumuşak mum misali her türlü şekle girer. Ve temiz toprak gibi ne ekersen o biter. Bir baba çocuğunu seviyorsa eğer ki, ona öğretmelidir dinini elbette ki. Eğer öğretilirse ererler saadete, anne babaları da ortak olur nimete. Şayet öğretilmezse olurlar kötü insan, dünya ve ahirette sonları olur hüsran.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorunu Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Muhammed Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, her şeyden şikayetçi olmak ve gönül darlığı marifet hazlığından, yani Allahü Teala'yı tanımamaktan ileri gelir buyuruyor Ebu Muhammed Razi Kuddisesur.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler hocam, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben sorularıma geçelim. Hocam birinci sorum, benim 15 yaşında oğlum var. Akika kesmek istiyorum. Erkek çocuğuna iki tane olduğu için hani ben birini şimdi kesip birinde biraz maddiyetten dolayı biraz sonra kessem olur mu? Olursa hocam, bir de hani bu akrabalarla birlikte hani bunu kessek de yesek hani bir mahsuru olur mu hep birlikte? İkinci sorum da hocam çocuklarım namaz kılmıyor, namaz kılın diyorum ama kılmıyorlar. Biraz başlıyorlar, geri bırakıyorlar. Hani bundan ben mesul muyum? Hani ben rahatsız oluyorum hani onlar namaz kılmadıkça.
3: Peki efendim.
4: Hocam.
1: Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler. Hocam hayırlı günler, nasılsınız?
3: Hayırlı günler, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim.
5: Hocam benim bir miktar param var. Ev almak istiyoruz. Evin arabanın hiçbir şeyim yok. Bunu bankaya koysak faizi almak için. Bu faiz bana haram olur mu?
3: Bankanın verdiği fazlalık.
5: Evet, fazlalık. Yani kafamı biraz kurcalıyordu. Hani size sormak istedim.
3: Nasıl tamam efendim. Yani?
5: Tamam hocam, dualarınızı peki bekliyorum efendim. İnşallah.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, 15 yaşında bir oğlum var. Bize dakikasını kesmemiştik. Bunun dakikasını kesmek istiyoruz. Erkek çocukları iki tane. Dinleyicimiz onu öğrenmiş. Kız çocukları bize erkek çocukları iki tane diye kitaplarda yazıyor. Birini şimdi kessek dedi. Birini de dedi ileride. Durumumuz müsait olduğu zaman kesip. Yani konu komşu, akrabayı, talukat, zengin, fakir, herkes toplanıp yesek olur mu? Olur. Çünkü hakikaten adak gibi değil. Anne baba kendisi yiyebildiği gibi zengin, fakir, herkese de ikram edilebilir. Hatta 15 yaşına gelmiş sünnet olmuştur. Mesela bazen sünnet yapılıyor falan. Bir şey ikram ediliyor yemek için falan. Yani diyelim ki erkek çocuk için hakikaten birini keserler, o eti pişirirler. Ondan sonra ne pilav üstü et diye taktık, şey yapılır ya, kasaplı temizli şey yapılır falan. Öyle de ikram edilebilir mi? Öyle de ikram edilebilir. Çünkü şeyin akika hayvanının kesildikten sonra etinin fakirlere, belli kimselere verileceği kaydı kitaplarda yok. Zengin fakir herkes yiyebildiği gibi akikayı kesen, çocuğu için kesen babanın, annenin, dedenin, neyse, bunların da yemesinde herhangi bir mahsur söz konusu değildir deniyor kitaplarda.
1: Akika kesmek şart mıdır?
3: Şart peki değildir. Mesela Hanefi fıkıh kitaplarında sünnet diye geçer. Çok yerde müstahap diye geçiyor. Akika Allah-u Teala bir evlat ihsan etmiştir. Allah-u Teala'nın bu ihsan ettiği evlada karşı bir şükürdür, teşekkürdür Cenab-ı Hakk'a karşı. Ve çocukları da hastalıklardan korur diye kitaplarda geçiyor. Ama genel olarak Hanefi mezhebinde geçen diğer dört mezhepte de öyle, farz değil. Farz değil. Ve sünnettir diye geçiyor. Peki bunu kestiğimiz zaman sünnet sevabı hasıl olur. Mesela bir akika hayvanı yani yurt dışında kesilmiş olsa, gerçi şu andaki fiyatlarını bilmiyoruz da,
1: yani kurban bayramında
3: işte 7000 lira 7500 lira diyelim, o civarda. Peki akika niyetiyle mesela kitap alıp dağıtsa
1: 7500 liralık mı?
3: Evet, 7500 liralık. Veya dağıtan birisine bunu verip bunları kitap alıp dağıt dese, kendisi yapamıyorsa. Ama bu niyetle farz sevabı hasıl olur. Hele ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını alıp dağıtmak bu zamanda. Çünkü insanlar durmadan dinden uzaklaşıyor. Din adı altında konuşan çok kimse dinden haberi yok. Din diye kendi uydurduklarını söylüyorlar. Böyle bir zamanda ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını alıp insanlara ulaştırmak. Efendim okurlar mı? Ya bizim vazifemiz aynı şekilde o kitabı dağıtmak. O kitabı aynı şekilde insana ulaştırmak. yarın mahşer günü kalkıp da abi siz böyle bir şey yapıyormuşsunuz, bana niye vermediniz, benim niye haberim olmadı diye bizden şikayetçi olmayacak. Hani bilen bir kimse, tamam ben bildim, öğrendim, başkası beni ilgilendirmez, cehenneme gidiyorsa gitsin, ne hali varsa görsün deme şansımız yok. Hani zaman zaman siz de soruyorsunuz ya, senelerdir aynı şekilde bu programı yapıyoruz, bıkmadınız mı, usanmadınız mı veya bir beklentiniz mi var? Ha, Cumhurbaşkanı olacağım.
6: Diyanet İşleri Başkanı.
3: Yok, yükselttim artık.
6: Yükselttiniz.
3: Cumhurbaşkanı olacağım. Ama Cumhurbaşkanı olmak için şey mi lazım herhalde? Bir sağlık raporu falan almak lazım değil mi? Gerekiyor mu? Çünkü böyle durumlarda hep hatırıma geliyor. Bir gün işte 65 yaşını geçince devlette yapılacak alım satım işlerinde falan şeylerde şey istiyorlar ya, bu adamın aklı başında mı değil mi falan
6: rapor,
3: rapor istiyorlar. Neyse biz de gittik öyle notarı, biz almıştık doktorla. Baktım orada 65 yaşına geçmiş bir adam, ondan da aynı şekilde sağlık raporu isteyince noterdeki kanuni olan talebi bildiriyor falan. O adam vitesten attı, köpürdü. Ya dedi bu partilerin başındaki genel başkanlara bakın dedi. 70 yaşında 80 yaşında bunlar dedi. Rapor mu alıyor dedi ya. Adamlar devleti idare etmeye talipler dedi. Siz kalkmışsınız dedi. Ben dedi şurada 3-5 kuruşluk şeyi satacağım dedi. Benden de akıl sağlığı yerinde işte dedi ya. Sapasağlam adamı falan diye bağırdı çağırdı. Bir tanesi dedi ki amca kusura bakma dedi ya. Kanuni gerekli. Ha, onlardan isteniyor mu istenmiyor mu onu bilmiyoruz. Yani o hatırımda benim. Herhalde sağlık raporları istemiyorlar yani.
6: Cumhurbaşkanı olurken mi?
3: Herhalde. Bir Amerika'da oldu ya.
6: Ya da. İstese de alırız hocam, ne olacak? Çok mu zor?
3: Tövbe yarabbim. Allah da hepimizin sonuna hayır eylesin inşallah.
6: Diyanet İşleri Başkanı geçen birisi teklif etmişti. Onu size de verdiğiniz cevabı arkadaşlar şeyde internette yayınlamışlar. Altına yorum yazanlar var. Osman Hoca olmuyorsa Mustafa Toköz olsun demiş birisi.
3: Ha ya, gördün mü? Lafı nereye getirecek?
6: Çok hoşuma gitti de.
3: Mustafa Toköz yaşı müsait. Biz de danışman falan alırsın artık sen.
6: Tabii hocam. Tabii. Her türlü.
3: Dolayısıyla yani hakika bedelini Allah'tan dinini doğru olarak anlatan kitaplara verip de bu niyetle, ama bu niyetle. Ben kendisi yapabilir bunu. Kendisi mesela diyelim ki hakikat kitabından diyelim ki 7500 liraya namaz kitabı veya diğer kitaplardan ne kadar ediyor? Olur. Ondan sonra da bunları o niyetle dağıtır veya dağıttır da. İlle kendisini dağıtması şart değil. Yani olabiliyor mu? Evet olabiliyor.
6: Daha sevap yani.
3: Daha sevap. Diyeceksiniz efendim hani bunu bir yerde yazıyor mu? Hayır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken kendilerine arz etmiştik. Bir sünnet. Öbürsü de aynı şekilde hele böyle de ahir zamandayız yani. Ehl-i sünnet itikadı unutulmuş. Ehl-i sünnet itikadını anlatan, ehl-i sünnet yolunu anlatan kitapları alıp da dağıtsak onun bedeliyle daha iyi olur, var sevabı olur buyurdular. Yani bizim kendi yorumumuz, görüşümüz iyi. Zaten dinde yorum görüş olmaz. Yorum ve görüş olmaz. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam çok şey naklediyorlar. Bazen mesela ben okurken dikkat ediyorum o şeylerde. Böyle buyurdu demiyor. Mesela abdeste bir gün diyor çok sevdiğim abdest alırken gördüm, baktım dikkatli. Böyle böyle yaptı. Ben de böyle yapıyorum. Naklediyor. Yani illa duyması şart değil. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in varisi olanların da yaptıkları veya buyurdukları aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yaptığı buyurduğudur. Yani onlar da kendi
6: bizim için hüccettir, senettir.
3: Ha, bizim için hüccettir ve senettir. Hatta İmam Malik rahmetullahi aleyh dört mezhep imamın içerisinde bu zat Medine-i Münevvere ahalisinin, Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan Medine-i Münevvere ahalisinin yaptıklarını da hüccet kabul ediyor. Diyor ki bunlar ya Peygamber Efendimiz bir şey yaparken gördüler, öyle yapıyorlar veya duydular. Evet. Yani kendi kafalarına göre yapmıyorlar bunu. Kendi kafalarına göre yapmıyorlar. Onun için Medine-i Münevvere ahalisinin yaptığını da hüccet kabul ediyor. Hani bazıları diyor ki efendim yorum değil ya. Ya ayet-i kerimede bildirilmiştir, ya hadis-i şerifte bildirilmiştir, ya da ayet-i kerime kapalıdır. Hadis-i şerif aynı şekilde kapalıdır. Kapalıdır derken yani herkesin anlayacağı seviyede değil. Mesela zaman zaman misal veriyoruz. gıybet orucu bozar. Ama İmam-ı Azam Efendi Hazretleri bu orucun sıhhatini değil, sevabını giderir buyuruyorlar.

0: şuna yenmez. Ama sen iki lokma alıyorsun veyahut da aynı şekilde burada biz holdinglere görüyoruz. Ya yiyeceğin kadar al. Yani orada yemek verirken aşağıda yemekhanede oradaki yemekleri dağıtan şahıs yani ortalama olarak kendisine şeferle tabaklara koyuyor. Ha sen diyorsun ki benimki az olsun. O zaman çekince az veriyor seninkine. Bunu demiyorsun. Hatta doldur diyorsun. Sonra iki kaşık alıyorsun. Bunu yemiyorsun. Bunun hesabını sorar Cenab-ı Hak. Ve Allah-u Teala Firavun'u kötülerken de
1: o israf edenler.
0: O israf edenlerden diye buyuruyor. Ha nereden çıktı? Akikadan çıkmıştı. Akikadan çıkmıştı ve dolayısıyla akikayı Kurban Bayramı'nda kesmek şart değil. Onu da yeri gelince söyleyelim. Kurban Bayramı'nda kesilebilir mi? Kesilebilir. Mesela diyelim ki çocukların kurban akikalarını kesmemişti. Dinen de kendilerine kurban kesmek vacip değil. Ama hani bayramda bir kan akıtıp çocukların aynı şekilde kurban hani kurban eti falan ikram edilmesi, yenilmesi falan çocuğun aynı şekilde akikasını şeyde kesebilir. Bayram birinci, ikinci, üçüncü günü kesebilir. Bir mahsur olmaz. Hatta mesela hilal görülmemiş de takvimlerde bildiğini birinci gün bile kesebilir onu. Dolayısıyla çocuklar kurban görmüş olur. Akika niyetiyle kestiği için de etini kendileri yiyebilir. Fakire de dağıtmaları şartı söz konusu değil efendim.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ya dünya ya ahiret. Ahiret dünyanın zıttıdır. Dünya sıkıntı, ahiret ferahlık yeridir. Cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akıl almaz nimetler vardır. Dünyada zevk sefa düşkünü olan ahirette bunlardan mahrum kalacaktır. Dünyada Allahü Teala'dan korkmayan ahirette çok korkacaktır. Dünya geçici, ahiretse sonsuzdur. İnsan ya dünyayı ya ahireti tercih eder. Dünyayı tercih eden, ahireti terk edip de yalnız dünyaya bağlanmışsa, sadece dünyayı elde etmek için çalışıyorsa, yalnız dünyaya tapıyorsa, onun her şeyi bitmiştir. Halbuki ahireti terk etmeden, nefsine aldandığı için dünyaya da meyleden müminin kurtulma ümidi vardır. Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötüdür. Bir kalpte iki sevgi olmaz. Bir insan aynı anda iki yere, mesela hem Mekke'ye hem de Paris'e gidemez. İnsan ya ahiret veya dünya yolcusudur. Ahiret yolcusu olan en büyük günahları işlese de pişman olup tövbe ederse Allahü Teala affeder. Tövbe etmeden ölürse yine affa ve şefaate kavuşabilir. Kavuşamasa da ölüm, kabir, mahşer ve nihayet cehennem sıkıntısıyla affedilir. Çünkü imanı vardır. Dünyayı tercih edip ahireti tamamen bırakır da kafir olarak ölürse artık onun kurtuluş ümidi kalmaz. İnsanlara Allah'ı ve Resulünü tanıtmak, ahireti hatırlatmak, doğru kitap vererek İslamiyet'i anlatmak gerekir. İbadet ancak imanı olanlara farz olur. İmansıza ibadet farz olmaz. Bu yüzden en fazla üzerinde durulacak husus imandır. Esas kök odur. Dal, budak ve meyve yani ibadetler daha sonra gelir. İbadetler muhakkak lazımdır ama iman yani kök yoksa ağaç zaten olmaz. Bunun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bizim asıl derdimiz, esas maksadımız imanı muhafazadır. Küfür Ceyhun Nehri gibi akıyor. Ancak şiddetli bir selin bir çınarın kovuğuna girmiş saman çöpünü götüremediği gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir büyüğün böyle yüce bir çınarın kovuğuna sığınan Müslümanları götüremez, onlar kurtulmuştur. Yoksa bu sele karşı koymak, bu selden kurtulmak mümkün olmaz buyurmuştur. Bu büyükleri tanıyan, seven, kitaplarına yapışan, bir kitabını ele geçiren, küfür selinin sürükleyip götürmesinden kurtulabilir. Bu yüzden onların kitaplarını her yere ulaştırarak hem bizzat kendimizin hem de birçok insanın kurtulmasına çalışmalıyız. İmanın muhafazası çok zorlaştı.

0: Allah korusun, insan yanlış bir söz söyler, yanlış bir iş yapar veya bozuk bir şeye inanırsa küfre düşer, mürtet olur. O ana kadar yaptığı bütün ibadetlerin sevabı yok olur, iman gidince nikahı da gider. İmanı kaybetmek akıl almaz bir felakettir. Kişi bu duruma düştüğünü bilmeli ki o halden kurtulmaya çalışsın. Çoğu bunu bilmez, farkında bile olmaz. Şirkten sakının. Şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Hadis-i şerifi şirke girenin bunu kolayca anlayamayacağına işarettir. İmansız ölmek, sonsuz cehennemlik olmak demektir. Sonsuzun ne olduğunu düşünebiliyor muyuz? Birine bir odada 50 yıl kalma cezası verilse, orada başka hiç ceza verilmese de insan çıldırır. İşte bu yüzden küfre düşmemek için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından imana zarar verecek sözleri, işleri ve büyük günahları, kalp hastalıklarını yani dinimizi iyi öğrenmeliyiz. Bu hususlar İslam Ahlakı kitabında çok güzel anlatılmaktadır. Bütün ibadetler, sevaplar, müjdeler imanlı olanlara mahsustur. İman giderse her şey biter. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Allah-u Teala bir kuluna iman verdiyse ona ne vermedi ki? Ona iman vermediyse başka ne verdi ki buyururmuş. Bu yüzden küfre girmekten çok korkmalıyız. Günümüzün insanına verilecek en güzel hediye, güler yüz tatlı dildir. Herkesin buna ihtiyacı var. Güler yüz ve tatlı dil, zamanın cihadı ve başarının sırrıdır. Öfkelenmemeli, hiç sertlik göstermemeli. Günümüzde herkes sanki öfke küpü. Geçimsizlikler, cinayetler, ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır. Emanetçi neyse biz de dünyada oyuz. Mal, beden, ilim, evlat, hasılı her şey birer emanettir. Bu emanetlere ihanet etmek onları felakete atmaktır. Cenab-ı Hakk'ın emanet olarak verdiği bedeni onun emrettiği yerlerde ve güzel kullanmalı. Para emanet etmişse kötü yerde değil, hayırlı yerde harcamalı. İlim vermişse Allah yolunda kullanmalı. İlmi, parayı hapsetmemeli. Hapsetmek kenz olur. Kenz edeni yani hapsedeni Cenab-ı Hak sevmiyor. Evlat emanetine İslam terbiyesi vermeli. Kendi elimizde onları ateşe atmamalıyız. Hanım da emanettir. Onu üzmemeli ve günahtan korumalı. Elden geldiği kadar ibadetleri ihlasla yapmaya ve insanları sevindirmeye çalışmalı ki emanetleri korumuş olalım. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Çocuklara namaz kılın diyorum dedi. Bazen başlıyorlar, sonra bırakıyorlar falan dedi. Ben mesul olur muyum? Anne baba ömür boyu çocuklarına emir maruf yapabilir. Ama çocuklar anne babalarına işte o da yumuşaklığı ömründe bir defa ifadesi geçiyor kitaplarda. Ama dua eder. Anne babaya da dua eder. Dedeneye dua eder. Ama çocuklara söylenir yerine gelince. Zaman zaman ikaz etmeli ve beş vakit namazın arkasında dua etmeli. Ya Rabbi, evlatlarıma dinini bilen seven kimseler karşılarına çıkar. Çünkü böyle birileri çıkarsa, o severse kalbine kuvvet gelir çocuğun. Dolayısıyla şey yapar. Yalnız kaldıysa daha da başlangıçta bu çocuk zamanın şeyleri birden erozyona uğrayıverir. Çocuk yani bir tabir konu dımdızla kalır falan derler ya. O duruma düşüverir çocuk. Kolay değil. Yani büyükler aynı şekilde aklından gelemiyor ki bu zulmetin. Çocuk nasıl dayansın ki? Hemen İki dakika sağına bakıyor, soluna bakıyor. Herkes yok. Marka giyiyor, marka ayakkabı giyiyor. Bisikleti var, arabası var, parası var. Kapıya gidiyor, bilmem ne gidiyor falan filan.
2: Anasına babasına bakıyor, neyin peşindeler.
1: Şimdi bunu sana çocuk aynı şekilde sonra da çıkabiliyor, fırtık biliyor, psikolojik rahatsızlıklara düşebiliyor. Allah-u Teala yardımcımız olsun, kolay değil. Zaman zaman ikaz etmeli ama beş vakit namazın arkasında mutlaka dua etmeli çocuklara. Efendim, son dinleyicimiz bizim dedi biraz dedi birikimimiz var dedi. Niyetimiz dedi bir ev almak. Bu parayı dedi bankaya koysak bankanın verdiği o fazlalık birikince Yani bu şekilde böyle bir işe tevessül etsek. Dinimiz buna izin veriyor mu? Ev için izin veriyor. Dolayısıyla bu şekilde böyle yaparak Allah-u Teala başlarını sokacak, öyle derlerdi çocukken büyüklerimiz. İşte başını sokacak bir evi olması. Hakikaten bazen çok önemli o ya. İnsanın başını sokacak bir evi olması. Yani ben kiracı da oldum. O dönemlerde yaşıyorsun. Tamam, ayın birinde kirayı veriyorsun da ondan sonra öbür ayı düşünüyorsun. Değil mi? Evet. Öbür ayı düşünüyorsun. Allah Teala ev sahiplerine de kiracılar da Cenab-ı Hak yardım eylesin. Bu dinleyicimiz de inşallah Teala hayırlı bir ev kendilerine nasip olur.
2: Bir dinleyicimiz diyor ki birisiyle karşılaştım diyor. Mealciymiş diyor. Hadis-i şerifleri reddediyorum ben demiş.
1: Tabii.
2: Neden diye sormuş. Bir gün demiş Peygamber Efendimiz özür dilerim ihtiyacını giderirken Hazreti Ömer'in oğlu görmüş. Bunu da hadis-i şerif olarak İmam Buhari demiş kitabına yazmış. Bu diyor Peygamber Efendimiz'i aşağılamak iftira değil midir diyor, böyle bir şey diyor.
1: Bir kere böyle bir şey biz kitaplarda hiç rastlamadık. Böyle bir şey rastlamadık. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam her hali kendinden sonra aynı şekilde gelenler için rehberliktir. Yani bir Müslüman nasıl yemek yiyecek, helaya nasıl girecek, helada nasıl oturacak, ne kadar kalacak, bunlar da din aynı şekilde bildirmiş, tanzim etmiş. Yani kırdadır, bir yerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ihtiyacını görüyor. Uzaktan Hazreti Ömer'in oğlu görmüş olabilir. Ama mahrem yerleri açık bir şekilde değil. O da nakletmiştir işte. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam oturarak böyle ihtiyacını giderdi. Yani idrarında oturarak yaptı. Hadis-i şerif mi hadis-i şerif? Yani Müslümanlara bu ihtiyacınızı da bu şekilde halledin erkekler için. Ayakta bevletmeyin. Kitaplarda bu yazıyor. Nereden çıkardılar? Müştehit alimler bunları. Peygamber Efendimiz sözlerinden, Peygamber Efendimiz yaşayışından, hallerinden, hareketlerinden. Peygamber Efendimiz'in halleri, hareketleri, sözleri veya bir kimse iyi bir şey yaptıysa onu tasvip etmesi. Bunların hepsi hadis-i şerif. Şimdi tabii o namaz da kılmaz bu. Hani
2: o mealci artık canım.
1: Tabii canım. Yani,
2: namaza gerek yok.
1: Kur'an'da yok ya.
2: Onu tabii.
1: Beş vakit namaz, öğle namazı, on rekat falan yok.
2: Kur'an'da salat diyor zaten. Salatta dua etmek.
1: Dua etmek demektir. Geç dua da etmezler ondan. Allah-u Teala duada nasip etmez. Edemez ki. Ne edecek? Nasıl talep edecek? Hatta böyleleri 40'ta yılda öyle bir şeyse, ya bir dua ettim, duada kabul olmadı. Bir geberdi gitti. Gebermeden önce ben değiştim diyen bir alçak var. Televizyon gezdiriyorlardı onu. Saçları dökülmüş. Bir fakültede de, bir ilahiyat fakültesinde de öğretim üyesiydi. Orada sınıftaki öğrencilerden birisi anlatmıştı. Demiş ki, yarın demiş, mahşer günü demiş, Allah'a soracağım demiş, benim saçlarımı niye aynı şekilde böyle döktürdün diye, bunun hesabını soracağım. Vay be. Herife bak ha. Tam kafir olmuş gitmiş ya.
2: Fren patladıktan sonra artık durduramıyorsun
1: arabayı. Yok, durduramıyorsun.
2: Arabayı.
1: İman gitti ya.
2: Ya gitti artık
1: orada. İman gittikten sonra her haltı yer mi? Evet, her haltı yer. İşte Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumazsa böyle zındıkları da efendim ilahiyat işte öğretim üyesi, ilahiyatçı bu falan diyerek onu suretlerine itibar eder. Halbuki adam kafir. Efendim olur mu? Ya olmuş. Peygamber Efendimiz zamanında olmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince oradaki kafirler bakmışlar ki Müslümanlar güçlendi, devlet kurdu. Mücadele edemeyecekler. Hemen kılık kıyafetlerini Müslümanlar gibi yapıp camiye gelmeye başladılar. Biz Müslümanız dediler. Münafık da halbuki. Peygamber Efendimiz onların münafık olduğunu biliyordu. Hatta bazen bunlar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte talebelerini anlatırlarmış. Bunlar birbirlerine tanıdıkları için safın gerilerinde dururlarmış. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imam etti zaten. Mesela rüküye gittiği zaman bunlar geç giderler. Birbirlerine bakarlar böyle birbirlerine din çıkarlarmış falan filan. Ve alay ediyorlar.
2: Alay ediyorlar.
1: Hatta bir seferinde o kadar çok bunu şey yapmışlar ki Resulullah Efendimiz selam verdikten sonra dönüyor. Celalli bir şekilde buyuruyorlar ki biz buyuruyor önümüzdekini gördüğümüz gibi Allah-u Teala'nın izniyle arkamızdakini de görüyoruz. Namazlarınızı doğru kılın. Eshab-ı kiram tabii çekiniyorlar, korkuyorlar. Görmüyor ki eshab-ı kiram bunları. Bunlar dışarı çıkınca falan 2-3 kişi bir araya gelir böyle gizli gizli konuşurlar falan. Eshab-ı kiram da hüsnü zannediyor bunlara. Bunlar demek ki çok önemli, kimseye anlatmayacağı dertler var falan zannediyorlar. Halbuki münafık bunlar. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam eshabının içerisinde bu münafıklar var.
2: O zaman da yani.
1: O zaman. Sen şimdi aynı şekilde mesela doğru itikadı savunan Selçuklu Osmanlı gibi devletler yok oldu gitti. Kimler kuruldu? İngiliz desteğiyle ve Vehhabiler kuruldu. İşte Masonların, mezhepsizlerin ele geçirdiği her tarafta. Türkiye'de dahil. Türkiye'de dahil. Buralar ele geçirildi. Dolayısıyla adam İmam Hatip'i ilahiyatı bitirince elinde de etiketi var. Devlette de vazife alır. Kendi görüşünü din diye anlatır. Tek din, tek kaynak Kur'an der. Ona göre yapılır. Altyapısı yoksa, Ehl-i Talim'den kitaplarını okumadıysa bunlara mutlaka kanar ve onları doğru zanneder. Kendisini Müslüman zanneder. Ama ölürken şaşırıverir, imansız gider ama işten çoktan geçmiştir. İşten çoktan geçmiştir. Evet. Mesela kitaplarda enteresan hadis-i şerifler de nakledilir. Ve ben İmam Hatip'e giderken falan böyle fıkra gibi bir şey anlatıyor. Şimdi bir imam ölmüş. İşte rüyada görmüş falan ama bakmış cehennemde, demiş ya sen imamdın falan, bakmış imam arada bir gülüyor falan, demiş imamdım ama demiş yani abdestim demiş size kıldırıyordum falan işte neticesi böyle oldu demiş, niye gülüyorsun demiş, ya demiş benim altımda da müftü vardı demiş, o ayağımı dıklıyor cehennemde fıkra anlatıyorlar ya bu fıkra ama içinde bir gerçeklik payı var, adam müftülük makamında ama iman yok. Adam imamet makamında iman yok. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki çok ağır değil mi bu ifade? Ya bana ait değil ki. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerden buyuruyorlar ki öyle bir zaman gelecek ki mesela sayı rakamlar bildiriyor. Bazı hadis-i şeriflerde 1,000,000,000 ifade falan kullanılıyor. Biz hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken yazılı olarak arz etmiştik. Mesela 2,000,000 sevap bu çokluğunu bildirmek için bildiriyormuş Resulullah Efendimiz o rakamları. Yoksa 2,000,000'la 1,000'le sınırlı değil. Mesela biraz önce bahsettiğim o hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyorlar ki öyle zaman olacak ki bir camide 1,000 kişi olacak. Ama içinde hiç imamlı olmayacak. Mustafa Bey orada imam da var, müezzin de var biliyor musun? İmamı müezzini hariç demiyor hadis-i şerifte. Camide 1,000 kişi olacak ama imanlı kimse olmayacak içinde. O söylen. Hadi camiye gidelim. Gidiyor adam. O söylen gidiyor. Hani siz dediniz hani ya işte memlekete gittik onda o sana bazı yerlere gittik geldik falan bir bakıyorum cuma gün gidiyor falan. Takke yok, çorap yok, kısa kollu yok. İmamın da umurunda değil. Ya böyle namaz olmaz falan. Olur diyor. Şartla da gelsen olur falan. Öyle diyor yani adam. Adamın öyle bir gayreti söz konusu değil. Öyle. Hatta bir seferinde biz zaman zaman aktarıyoruz da hani bir mezhebinde erkeklerin de baş açık, kollar açık, ayaklar çıplak namaz kılması mekruhtur. Hatta Nimet-i İslam Mehmet Zihni Efendi'nin orada da yazıyor bu açıkça. Mekruh oldu yazıyor. Bir gün birisi gelmiş müracaattan dediler bir genç var falan. Ben de gittim. Dedim buyur. Dedi siz dedi radyoda ben dinledim. İşte baş açık namaz kılmak erkeklerin mekruh diyorsunuz kollar açık falan. Ben dedim İmam Hatip mezunuyum. Ha dedim İmam Hatip mezunuysan anlaşırız seninle. Ben de İmam Hatip mezunuyum. Bizim dönemimiz dedim o zaman siyer diye bir ders vardı İmam Hatip'in. Hala devam ediyor mu? Evet dedi devam ediyor. Peki dedim sadece okulun verdiği siyer Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan ilim dalı. Sadece dedim okulun verdiği bilgiyle mi kaldın yoksa Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplar okudun. Okudum dedi. Ha iyi o zaman daha iyi anlaşırız dedim o zaman. Dedim okuduğu kitaplarda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken başını örttüğü, kollarını örttüğü, ayaklarını örttüğü yazılı mıydı değil miydi? Çocuk düşündü insafla diyor ki başında sarık var dedi. Zaten Antari gibi elbise giyiyor. Üstündeki o gömlek de aynı şekilde kolları uzun. O Antari de zaten ta ayağına kadar aynı şekilde şey yapıyor. İşte nalınlarıyla. Bizim bildiğimiz evlerde giydiğimiz terlik var ya.
2: Evet.
1: Onunla yani o şekilde giyiyor. Nalın
2: yumuşak terlik.
1: Yumuşak terlik. Nalın dedikleri o. O coğrafya da müsaitti o.
2: Nalın diye bir de bir tahtadan yapılan.
1: O değil. O değil. Olsana. Dedim şimdi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaptığı ne? Sünnet dedi. Dedim kendin dedin. Başı örtülü. Sarık giyiyor. Kollar da örtülü. Açmamış. Ayakları da örtülü. Ne oldu dedim. Kolları, başı, ayakları örtmek. Sünnet dedi. Açmak ne dedim. Ha dedi ya şimdi anladım dedi. Açmak mekruh.
2: Sünnetin terki mekruh yani.
1: Sünnetin terki mekruh. Çocuk dedi ki hiç böyle düşünemez tabii. Niye? Çünkü önündeki öğretmenler bunu bilmiyor. Ondaki öğretmenler biliyor. Ya İmam Hatip'in altın sınıfındayken bize kelam dersine gelen bir adam anlatıyordu. Ya bizi talebeyken dedi işte böyle o zamanlar şey vardı, kışlık sinemalar vardı. İki film birden oynatıyorlardı. Kışın da günler kısa. O filme gittin mi öğle namazı, ikindi namazı gidiyor. Gidiyor. Adam rahat derse böyle anlatıyor. Dedi ki biz giderdik dedi, sonra onları kaza ederdik dedi. Şimdi ya sen İmam'ın altın sınıftasın, gençsin, delikanlısın. Ondan sonra ya lisedesin. Sana din anlatan hoca diyor ki ya onu sanlar kaza ederdik falan akşam yatsıdan sonra falan.
2: Film daha önemli.
1: Senin beynin de, senin hafızan da, senin için de ne meydana getirir bu? Namazın ehemmiyetini anlatmıyor adam. Namaz yani salla gitsin der gibi bir ifade bu yani. Salla gitsin der gibi bir ifade. Şimdi bu adam böyle anlatıyor. Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri de talebesinin birisi işte şeyde vefat etti o da. Habil amca diye hatırlıyorum babasıyla beraber Trabzon'dan mı Rize'den mi neyse gemiyle yola çıkıyorlar. Malları da var falan. Bazı namazlarını kılamamışlar. Tabii Seyyid Abdülhakim babası durumunu da biliyor. Diyor ki hemen diyor, İstanbul'a gidince diyor, gitmeyelim diyor. Yani sorarlar falan filan diye. 2-3 gün sonra gitmişler falan. Ama Seyyid Abdülhakim Arbaaz dedi ilk olarak gemide namaz kıldınız mı? İşte kemküm efendim mallar vardı çalınırdı. Keşke bütün mallar da çalınsaydı da bir vakit namazı kazaya bırakmasaydınız. Hakiki sebalim böyle olur Mustafa Bey. Böyle olur. Yoksa biz işte o zaman gidiyorduk iki tane film seyretmek için öyle gidip ikindi yıkılmadan sonra kaza ederdik. Bu da İmam da yine anlatıyor. Tamam
2: Yeterli hocam.
1: Tamam.
2: Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: İşletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat ekipleri de müdahalede bulundu ve silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Özel harekat polislerinin müdahalesi devam ederken ekipler çevredeki hareketliliği drone'la takip ediyor. Ve sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplantısı ile ilgili detayları alacağız şimdi. AK Parti Genel Merkezi önünde arkadaşımız Merve Şahin bulunuyor. Merve, nedir başlıklar?
8: Alper Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Oldukça önemli ve kritik bir toplantı olduğunu söylemekte fayda var. Birçok konu başlığı da bugünkü toplantıda ele alınacak. Şüphesiz ki en önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Hali hazırda devam eden bir süreç var. Koordinasyon Kurulu çalışmaları ve yine sahadan gelen istihbari raporlarda masada olacak başlıklar arasında saha yansımaları AK Parti'nin bu toplantısında ele alınacak konular arasında yer alıyor ve teşkilatlardan gelen geri dönüşlerde masada olmuş olacak. Türkiye Yüzyıl Buluşmaları kapsamında bakanlar, ilçe başkanları, il başkanları ve bütün teşkilat mensuplarının da yine sahada Türkiye'nin farklı noktalarında sahanın nabzını tuttuğunu biliyoruz. Vatandaşlardan gelen görüşleri yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a toplantı kapsamında iletileceğini söylemekte fayda var. Sadece iç ve dış gelişmeler değil, yine politikada da önemli konular olacak. Dış gelişmede ABD ve İran arasında devam eden savaş ve bu gerilimi düşürmek için Türkiye'nin attığı diplomatik temaslar var, diplomatik adımlar vardı. Buna bakılacak, son durum ele alınacak ve tabii ki bu savaşın, bu gerilimin bölgeye yansıması da yine değerlendirilmiş olacak toplantı kapsamında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii ki toplantının öncesinde bir kabul yaptı. AK Partili belediyelerin kadın belediye başkanlarını kabul etti bu toplantısında da, bu kabulünde de. Yine AK Parti'ye bugün MKK toplantısında katılımlar olmasını da bizler bekliyoruz. O isim neredeyse 3 CHP belediye başkanı ve yine bir de Yeniden Refah Partisi belediye başkanının da bugün AK Parti'ye katılması beklentiler içerisinde. Belirttiğim kabul toplantısında AK Parti'nin kadın belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da yine bu kabulde, bu toplantıda yer aldığını söylemekte fayda var. Fotoğraf karesinde de yine kendisine yer verilmiş oldu. Oldukça önemli bir kabul bu da. Bunun da altını çizmekte fayda var. Ve tabii ki dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmişti. Yine Ankara'daki son durumlar, Ankara'nın ihtiyaçları ve belediyecilik anlamında yapılan bir görüşme olduğu tahmin ediliyor bunun. Yine MKK toplantısına gündeme gelmesi de beklentiler içerisinde toplantı kapsamında. Ve tabii ki ekonomi başlığı. Geçtiğimiz hafta sonu orta vadeli program açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından orta vadeli programın yansımaları ve tabii ki enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışının önüne nasıl geçilebilir başlığı da ve yine alım gücünü artırmak için atılabilecek adımlar da masada olacak ekonomi başlığında oldukça önemli bir toplantı olduğunu belirtmiştim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de toplantının ardından kameralar karşısında olacak. AK Parti MKK toplantısında konuşulan başlıkları ve alınan kararları yine kendisi duyurmuş olacak. Ve tabii ki aynı zamanda iki sunum da var MKK toplantısında. Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir sunumu olacak bu toplantıda. Toplantı henüz başlamadı. Bu saat diliminde ise başlamasını bekliyoruz. Belirttiğim gibi başladıktan sonra da bitişinde ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısında olacak. Alınan kararları, konuşulan başlıkları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
7: Peki, Merve Şahin'e teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler, diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Mansur Yavaş konuşuluyor siyaset gündeminde. Çünkü CHP'nin kuruluş yıldönümü programlarının hiçbirine katılmayıp Beştepe'de, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi acaba AK Parti'ye mi katılacak sorularının sorulmasına yol açtı. Mansur Yavaş bu iddialara sosyal medya hesabından bakın nasıl cevap verdi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl dönümü kutlamalarının hiçbirine katılmadı. Genel merkezde resepsiyon verildiği saatlerde külliyeden çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi başkenti hareketlendirdi. Kulislerde Yavaş AK Parti'ye mi katılıyor sorusu gündeme geldi.
10: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak veya hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
9: Yavaş iddialara sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla cevap verdi. Cumhurbaşkanından randevuyu daha önce istediğini, görüşmede tek gündem maddesinin Ankara olduğunu söyledi.
10: Görüşmemizin gündeminde sadece Ankara vardı. Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık.
9: Yavaş, gazetecilerin Cumhurbaşkanı sizi partisine davet etti mi sorusuna da yok, bu konular hiç konuşulmadı cevabını verdi. Başkan Yavaş yeni partiye geçeceğine yönelik iddialara da doğru değil, böyle bir şey söz konusu değil. Benim buradaki tavrımın nedenini Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor, Özgür Özel de biliyor. Karşılığını verdi.
11: Ben bunun sözünü veriyorum. Namusumuzda, şerefimizde görevimizi bitireceğiz.
9: Yavaş, Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeden hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in haberinin olduğunu belirtti. Belediye meclisindeki aritmetiği hatırlatarak bir denge siyaseti izlediğini belirtti.
10: Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.
9: Yavaş, izlediği tutumun Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni partide rahatsızlık oluşturması halinde de gereğini yapacağını belirtti.
10: Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
7: Mansur Yavaş'ın iddialara cevapları böyle. Peki CHP yönetiminde bir rahatsızlık söz konusu mu? Bakın bu konuda Kılıçdaroğlu neler söylüyor.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yılı kutlu olsun.
13: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
9: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 103. yılını kutladı. Sabah Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program akşam resepsiyonla son buldu.
13: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül kutlu olsun.
9: Gözler tüm gün boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Ancak o Anıtkabir ziyareti dahil hiçbir programda yer almadı. Genel merkezde resepsiyon verildiği saatlerde ise külliyedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
13: Bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın tavrına ilişkin olarak resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş'a kırgın değilim dedi ancak satır aralarında göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.
10: Bizim için vatandaşların katılımı önemli. Mansur Bey'in bizim açımızdan pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gelmemesi bir kırgınlık oluşturmadı.
13: Açıkça ifade ediyorum söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü.
9: Gazetecilere açıklama yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin de resepsiyonda olduğu bilgisi verildi. Kılıçdaroğlu bunun üzerine kurmayları aracılığıyla İnce'yi yanına davet etti. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceğini açıklayan İnce, partimizi 103. yaş gününde yalnız bırakamazdık dedi. Resepsiyona katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da CHP'de siyasete devam edeceğini söyledi.
14: Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz. Evde tartışma oldu diye hemen evime ayrılacağız.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 800 bin lira para cezasına çarptırıldı. Başkanı Özgür Özel 800 bin lira para cezasına çarptırıldı ve 3 ayrı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da toplam 800 bin liralık manevi tazminat davası açtı. O davada karar çıktı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi Özgür Özel'in 3 ayrı dava için toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul'da kiralanacak sosyal konut projeleriyle ilgili detayları açıkladı. İşte o ayrıntılar haberimizde.
15: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira. 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
6: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-27, Ankara 15-30, İzmir 20-32, Bursa 16-30, Konya 15-29, Afyon 13-30, Denizli 19-36, Antalya 22-32, Adana 23-34, Zonguldak 19-24, Samsun 17-24, Trabzon 15-24, Kayseri 12-29, Erzurum 9-25, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 17-35 ve Şanlıurfa 20-35 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: başlıyor ve bugün efendim 10 Eylül 2026 Perşembe Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Merkez Bankası tabii sıkı para politikasına devam dedi. Faiz sabit kaldı efendim, dokunmadı oraya. Neden? Çünkü enerji fiyatları yükseliyor. Bu da zorluyor tabii. Bunun için böyle bir karara gitti. Zaten böyle olacağı belliydi aşağı yukarı. Bu arada şeyler var biliyorsunuz. Kırmızı ve yeşil logolu gıdalar belli olacak okul kantinlerinde. Çünkü ne kadar tuzlu, ne kadar yağlı, ne kadar efendim farklı bir şekilde yapılmış, ne ihtiva ediyor. Buna göre kırmızı, sarı ve yeşil logolu olacaklar yiyecekler. Çocuklarımız ona göre hareket edecekler. Bugün bir bu yıl bir şey olacak tabii, bir alıştırma olacak ama önümüzdeki yıl bu uygulamayı şey yapacaklar, gündeme getirecekler, daha doğrusu yürürlüğe girecek. Çocuklarımız kantinden hangi logolu yiyeceği istiyorlarsa onu şey yapacaklar efendim. Onu alacaklar, yiyecekler. Öbür tarafta biliyorsunuz ülkenin gündeminde siyasette, politikada var tabii. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Acaba Mansur Yavaş yeni partiye mi AK Parti'ye mi geçiyor diye ciddi bir şekilde kulis haberleri geldi, tartışıldı. Şimdi Mansur Yavaş tabii açıklama yapıyor. Dün de yaptı, bugün de açıklama yaptı. Efendim kendisi Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşılamışlar Ankara'da, Ahlat dönüşü, Bitlis dönüşünde. Randevu istemişler, bir araya gelmişler. Gündemde bir madde var efendim, bir madde var. O da Mansur Bey diyor ki Ankara'nın özellikle metro meselesini halletmek, daha farklı sorunları, problemleri var. O projelerini efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmuşlar, konuşmuşlar. Bu konuda destek istemişler Sayın Cumhurbaşkanı başkanından. Bu çok normal bir şeydir. Yani CHP'ye mensup bir belediye başkanı olabilirsiniz ama ülkenin cumhurbaşkanıyla ya da efendim bir bakanla pekala görüşebilirsiniz değil mi? Bu çok doğal değil mi? Çok tabi değil mi? Ama memlekette çok enteresan bir şey. Efendim çok enteresan kulis bilgileri, çok enteresan tartışmalar. AK Parti'ye geçiyor, ne zaman geçecek? Efendim CHP'nin programına katılmadı, niye şeye çıktı, külliyeye çıktı, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Halbuki o kadar dediğim gibi tabi bir şey ki, bir görüşme ki, bir o kadar olur yani. Efendim gidersiniz, Cumhurbaşkanı'yla da görüşürsünüz, ilgili bakanlıklarla da görüşürsünüz. Bu sizin o partiden bu partiye ya da iktidar partisine geçmeyi şey yapmıyor, göstermiyor. Yani çok tabii bunlar. Ve fakat sevgili dinleyiciler, iki gündür, dünden beri medya, basın konuşuyor bunu. Vatandaşlar da konuşuyor. Ama dediğim gibi olay çok tabii yani. Çok tabii, çok doğal. Bir belediye başkanı bir bakanla ya da Sayın Cumhurbaşkanı ile yan yana gelebilirler, görüşebilirler, konuşabilirler. O vilayetin, o şehrin efendim sorunlarıyla, kendi projeleriyle ilgili yardımlar isteyebilir ya da nasıl gittiğini, nasıl gideceğini paylaşabilir. Çok güzel bir hareket bence. Diğerleri çok absürt. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem, Şehircilik Bakanı ile görüşmem. Efendim onlar AK Partili. Ya ne olursa olsun memlekette bakan görüşeceksiniz tabii ya. Niye görüşmeyeceksiniz? Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bakalım telefon hattımızda dinleyicimiz var. Alalım hemen efendim. Sevgili Selim geliyor mu efendim? Buyurun.
1: Selamünaleyküm Ata Bey.
0: Vaaleykümselam.
1: Kayseri'den kendi aile çocuğum. Nasılsınız
0: Ata Bey? Hoş geldiniz. Kayseri'den dinleyicimiz arıyorlar. Evet. İlk dinleyicimiz Kayseri'den. Çok ilginç efendim.
1: Yani benim için bir arkadaşımız vardı da Kayseri şehrinde yaşayan. Onun adına senden özür dilerim.
0: Estağfurullah abi. O evet bize bir iftira attı değil mi? Evet. Allah koru iftiradan saklasın efendim. Evet. Bir adamcağız varmış demişler adama, senin için böyle diyorlar, şöyle diyorlar.

0: diyorlar. O da derler, derler efendim demişler. En iyi telefon Kayseri'den geldi, Mustafa Bey'den geldi. Estağfurullah Mustafa Bey, özür dilenecek bir şey yok ama birbirlerimizi iftira da etmeyelim. Efendim sizi dinliyoruz. Bu Kayseri Lisesi bir dinleyelim efendim.
1: Efendim ben şimdi sayın Mansur Başkanımız, reisimizi ziyaret etmiş, yani randevu almış. Çok güzel, tabi olan bir şeydir. Tabii.
0: Değil mi yani?
1: Abi bunu yani sağa sola çekmeye hiç gerek yok.
0: Memleketin Cumhurbaşkanı'yla bir belediye başkanı, bir şehremini pek hala görüşebilir efendim.
1: Akademi yani belki içinden çıkamadığı bir sorunları vardı, onu Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir. Anlatabiliyor mu? Yani her şey olabilir. Mesela NATO toplantısı oldu. Onda mesela yaptığı yolları falan asfaltladı falan. Tertemiz yaptı. Yolları yıkadı, akademi boyadı falan. Ona da belki bir teşekkür etme mahiyetinde olabilir. Yani bir çay ısmarlayın işte Sayın Mansur Başkanım. Gönlünü alayım falan diyebilirim. Yani gönlünü kastetmiş olabilir.
0: Değil mi yani?
1: Yani ondan sonra Sayın Mansur Başkanım şöyle dedi. Eğer dedi İYİ Parti'den, Yeni Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden dedi. Bana baskı gibi yapılırsa dedi açıklama yaparım. Ha dedi. Tabii.
0: Evet.
1: Yani onu da söyledi.
0: Evet.
1: Dedi yani ben dedi baskı almayın dedi. Açıklama yaparım dedi. Yani kafamı taksın attırmayın dedi. Ya ben bağımsız değilim dedi. Belediye başkanıyım dedi. Herkese görüntü. Yani bunda yanlış anlayacak bir şey yok.
0: Doğru.
1: Anlatabiliyor muyum? Ama bizim dergahımız demiş yani kim gelirse gelsin biz kabul ederiz yani bir AK Parti olarak. Doğru mu Atatürk?
0: Gayet tabii canım. İnsanlar konuşa konuşa demişler efendim. Bakanla konuşmam, evet. Hükümetle görüşmem, cumhurbaşkanıyla yan yana gelmem. Olur mu yani devletin, memleketin ya da vilayetlerimizin, şehirlerimizin işi nasıl yürüyecek ya? Öyle köz köz küs küs olur mu efendim?
1: Efendim o fırsatlar biz değerli insanlara da verirse de eski mesela şeyimizi yani hasretliğimizi giderebilsek yani Kasımpaşa'da bayram yerinde köz oynadığı günler gözünü yoğunluğu yani ben de bir yani şey olarak yani mahallesi çocuğu olarak ben de çok görüşmeyi evlerinden ötmeyi tokalaşmayı çok isterim tabii yani.
0: Tabii ki ya.
1: Evet,
0: yani sonuçta düşman değiller ki ya. Aynı memleketin iyiliği arzusu için çalışıyorsunuz. Farklı partilerde politika yapıyorsunuz ya. Birisi cumhurbaşkanıdır, birisi bakandır, birisi belediye başkanıdır. Değil mi efendim yani? Diyalogsuz olur mu ya?
1: Aynen Atabey. Yani bütün bu radyomuzu, güzel radyomuzu dinleyen arkadaşlarımıza da selamlarımızı söylüyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey.
1: İğneyi batırmayalım. Hiç kimseyi kırmayalım. Hatta belki bizim radyomuz öyle bir radyo yani.
0: Evet.
1: Kolay gelsin efendim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Biz de size kolay gelsin. Size ve arkadaşlarınıza. Bu arada Kayseri'ye de selam ederiz efendim. Evet, dünya dönerken başladı. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Efendim, yerel yöneticiler, bir vali, hadi diyelim devletin valisidir o da ama bir belediye başkanı, bir ilçe başkanı, efendim bir dosya hazırlar gider, ilgili bakanla görüşebilir, hatta randevusunu alır gider cumhurbaşkanı ile görüşebilir. Ya bunlar çok normal şeyler. Aslında mesafe koyan, görüşmek istemeyen, onu efendim bazı gelişlerinde ve gidişlerinde uğurlamamak, çok absürt bir şeydir ya. Siz şehreminisiniz, belediye başkanısınız. Cumhurbaşkanı bir yere gidiyor. Uğurlayabilirsiniz. Gelişinde efendim karşılayabilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler ya. Son dönemlerde sanki düşman kardeşler gibi yaptılar bunlar ya. Mesafe koyuyor, görüşmüyor. Efendim karşılamıyor. Ne olacak efendim? Olmaz öyle bir şey. İş nasıl yürüyecek efendim? Buyurun efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Merhabalar Cem, ben İzmit'ten. Nasılsınız Atavullah Bey?
0: Teşekkür ederim Cem Bey, iyi günler diliyorum. Siz nasılsınız?
2: Ben de çok şükür iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah güzel günler gelecek.
0: İnşallah efendim, ne güzel söylediniz. Evet.
2: Siyaset nedir efendim? Müzakere sanatıdır yahu.
0: Değil mi?
2: Ben onunla müzakere etmem, bununla müzakere etmem deyince siyasete ihanet etmiş olmuyorlar mı insanlar? Ben onu çok merak ediyorum.
0: Yani kapıyı kapatıyorsun, olur mu öyle şey ya?
2: Ya oraya müzakere için insanların görevi var. Ben şahsen istediğimden konuşurum. Konuşmam ayrı dava ama Belediye başkanı olunca ben herkesle konuşurum. Benim görevim efendim öyle şey mi oluyor?
0: Aynen öyle. Çok doğru. Bravo.
2: Yani ben öyle düşünüyorum şahsen.
0: Yo, çok doğru düşünüyorsun. Görüşlere
2: katılmak katılmamak ayrı bir şey. Keşke imkanı olsa da gitsem en kötü insan. Kim geliyor aklınıza? Netanyahu. Gideyim Netanyahu diyeyim. Sen katilsin diyeyim ya.
0: En azından. Yok ben katil yani, değilim. Bak ben çok iyi bir insanım falan değil mi yani?
2: Tabii. Senin öldürdüğün onlar terörist diyorlar. Gerideki neyse şimdi.
0: O çocuklar o kadınlar değil mi?
2: Güzel insanlar diyeyim ama çocukları terörist olarak tanımlıyorlar.
0: Sebisübiyanlar tabii.
2: Ya. Yani değil mi efendim? Neyse ben heyecan yaptım.
0: Yok aslında çok güzel. Yani Netanyahu demişken Avrupa'da yavaş yavaş liderler peşi sıra seçimleri kaybettikçe akılları başına geldi. Avrupalı batılı ülkeler yani halklar sokaklarda İsrail'i kaç senedir protesto ediyorlar. Liderler kulaklarının evet. üzerine yattılar. Almanya dahil efendim? Zaten destekçisi. Şimdi yavaş yavaş ya dediler halkımız tepki gösteriyor. Ortalıkta bir şey var katliam var. Biz buna sessiz kalamayız evet. dediler. Evet. Onlar da tepki koydular efendim.
2: Ya efendim tabandan gelen hiçbir şeye hiçbir lider karşı koyamaz. Bu halkın tabandan geliyor, en dipten geliyor.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla liderler Amerika'nın gazıyla, lobileriyle İsraillilerin bir müddet idare ettiler ama tabandan gelen bir tepkiye gelince yapamazlar. Kimse tabii. yapamaz.
0: Daha fazla karşı tarihte koyamazsınız. Görülmemiş. Evet.
2: Tarihte görülmemiş halkın fikrine karşı gelmek. O yüzden onlar baktılar pavuç bağlı. Bir anda döndüler yani. Çok da iyi oldu. Çok geç oldu. Çok büyük canlar gitti ama iyi oldu sonuç olarak.
0: Doğru söylüyorsunuz. Çok güzel oldu. En azından bir mesafe koydular. Bir ambargo koyacaklarını söylediler. Başta İngiltere'nin bu tepkiyi ortaya koyması çok kıymetli, çok değerli. Geç olsun, güç olmasın ama binlerce insan da orada hayatını kaybetti efendim.
2: Sosyal medyada görüyoruz Avrupa'da dükkan sahipleri ben diyor size diyor hizmet vermiyorum diyor Yahudilere.
0: Evet.
2: Gidin buradan. Yani bu çok önemli çok kıymetli bir tepki.
0: Evet hiçbir dönemde dediğiniz gibi Siyonistler ya da Yahudiler bu kadar ciddi bir tepkiyle karşılaşmamışlardı. Artık onlara evet. katliamcı gözüyle bakıyorlardı. Çok eskilerden evet. biliyorsunuz böyle videolar sinemalar. Efendim dizilerde çok mazlum olarak katliama uğramış mazlum millet olarak hep böyle sunuyorlardı. Fakat bu Filistin'den dolayı dünya artık bunlardan nefret ediyor hakikaten.
2: Evet. Yani mağdurluk bitti.
0: Evet. Mağdurluk bitti.
2: Yani 7 Ekim'de yapılan da yanlıştı onu da söyleyeyim.
0: Evet.
2: Saçma sapan bir saldırıydı.
0: Evet.
2: Ama bu onların mağduriyetini bu hareketlerle alakası yok.
0: Yok çünkü bu tür hareketler yapılmadan daha önce defaten saldırdılar. Yani bu en son dediğiniz gibi 7 Ekim'de yapılan tamam. Ama şimdiye kadar 46'dan beri efendim Filistinli katlediyorlar. Ramazan demiyorlar, bayram demiyorlar, kurban bayramı demiyorlar, kutsal günler demiyorlar. Hakikaten katliam devam ediyor. Evet.
2: Bunun da sebebini ben size söyleyeyim.
0: Buyurunuz.
2: Bir Yahudi meslektaşımla uzun bir uçak yolculuğu yaptık. Çok konuştuk, müzakere ettik. İşte tabii anlaşamıyoruz yani. Anlaşmamız mümkün değil. En sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Dedi ki bak dedi bizim etrafımızda dedi yüz milyonlarca dedi Müslüman var.
0: Evet.
2: Ve dedi biz 10 küsur milyonuz. Biz saldırgan olmak zorundayız. Eğer saldırgan olmazsak bizi burada yerler.
0: Ama bu. Bana göre yanlış bir düşünce. İyi komşuluk esasları içerisinde pekala ticaretle, komşulukla, bölgenin menfaatleri içerisinde çok iyi yaşarlar. Hiçbir şey de olmaz ya.
2: Olmaz tabii ki.
0: Tabii
2: olmaz
0: ya.
2: Onlar
0: şey
2: öyle düşünüyor.
0: Tabii olmaz.
2: Onlar öyle düşünüyor. Bir de içlerinde onların bazı manyaklar var. Gidiyor Filistinlerin yerine tarla kuruyor, ev kuruyor, git buradan diyor. Kovuyor.
0: Tabii tabii.
2: Filistin toprağındaki insanları.
0: Yani dağdan geldi bağdakini kovuyor. Tabii.
2: Evet. Daha bir de bu var.
0: Ya.
2: Yani onların yatacak yeri yok.
0: Doğru.
2: Ama gene de müzakere etmeliyiz.
0: Bence de. Çok teşekkür ederim. Konuşmaya devam efendim. Evet, telefon attığımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
3: Az önce bir altyazı gördüm. İsrail Ankara'ya bir Mazda Güzel atamış galiba. Bilmiyorum yani.
0: Evet.
3: Yani
0: bekliyoruz Mazda. İlişkiler içerisinde olunsa, değil mi? İyi komşuluk esasları içerisinde olunsa, kendi bakın, sınırlarına çekilse İsrail'i kim boğabilir ya?
3: Şu an televizyona geçtim tekrar.
0: Evet.
3: İsrail'den Türkiye'ye zeyt dalımı diyor.
0: Evet.
3: İsrail Jolyon'u Türkiye'ye masraflı olarak atadı.
0: Şey herhalde, seviyesinde evet.
3: Yani artık 5. katip, 3. katip falan biliyorsunuz. Katiplerin oturma şekli, sandalyesi, şusu busu filan, bunların bir türlü rezillikleri var zaten de.
0: Tabii.
3: Yani bunu gördüm ben de, bilmiyorum sizin malumatınız var mı?
0: Bakar evet, öyle bir haber var efendim.
3: Şimdi demin Özgür Özel'i seyrediyorum. Ardahan'la pazar geziyor. Bir üzüm satıcısının önünde durdu. İşte kaça satıyorsun? Ben dedi, Manisa alayım bu üzümü, biz üretiyoruz dedi. Geçen sene dedi üzüm dedi işte şuydu, şimdi bu bilmem ne falan filan, şaraplı üzüm bilmem ne para. Ya senin başka derdin yok mu şaraplı üzümden başka, Özgür ya? Sen Özgür, yok rakı 140 lira olacak, yok şarap üzüm bilmem ne falan filan. Hani derler ya der bir şey bitirdik.
0: Belki mahzen vardır abi, bilmiyoruz yani insanların tabii fantezilerini, evet.
3: Ya ne bileyim, anlamadım ya. Yani tutup da oraya illa şarap yük üzümü sıkıştırmanın, Manisalı çiftçinin, üzüm üreticisinin sıkıntısını dile getiriyor ya falan.
0: Ha.
3: Şimdi efendim şöyle.
0: 80 lira tabii satılıyor ama azdır diyorlar, bu 100-120 lira olmalıdır diyor. Şimdi 80 liraya çiftçi veriyorsa tabii toptan, biz acaba kaça yiyeceğiz ya? Bizim sofraya huşaflık Ramazan-ı Şerif'te kaç paraya gelir onu merak ediyorum ya.
3: O kuru üzüm Atallah Bey.
0: Evet.
3: Değil mi? Onu diyorsunuz herhalde.
0: Tabii tabii.
3: Ya şimdi bu fiyatlar kendi kendini bir şekilde dengeler zaten. sürekli işte %60 bunu nakliye diyor. Ya bu kadar, hayır, bu kadar cahil nasıl olur ya? Bir malın %60 nasıl nakliyordur Sayın Özgür Özel ya?
0: Ya
3: yapmayın böyle. Yani başka şey söyleyeceğim. Araya bunu sıkıştırdın. Bir malın bir ürünün fiyatı karpuz 20 lira, %60'ı 12 lirası nakliye bunun diyor. Lan 12 lira nakliye olur mu? 12, yani bana soru çok mu?
0: Kilo başı. Kilo başı 12. Efendim, çünkü sen nakliyecisin. En iyi sen bilirsin.
3: Yani şimdi 12 lira nakli olduğum vakit bir arabada 30 ton, 25 ton diyelim, 250 bin lira nakliye parasıdır.
0: İyi para abi.
3: Ya böyle bir para yok zaten.
0: Böyle kötü para zamanda yok, bıraktın bu kamyonculuğu abi sen ya. Bak ya, ne güzel para var abi. İki sefer at, 500 kağıt at cebe, kış geçsin abi.
3: Ya 500 bin lira ya bir ayda yani. Heh. Hadi bunun yarısı masraf olsun, 200'e. Ha bunlar 600 bin lira ev kirası vermeye alışık oldukları için her şeyi de buradan hesaplıyorlar. Ne arıyorlar bilmiyorum ya. Efendim şimdi aslında ben başka şey söyleyecektim ya.
0: Neyse artık mevzu geldi buraya girdi. Evet hemen alalım tabii, buyurun.
3: Onu söyleyeyim çünkü çok önemli. Malum parti değiştiren belediye başkanları falan var.
0: Evet.
3: Bakıyorum muhalif kanallara sürekli şikayet. Nasıl olur, nasıl eder?
0: Nasıl çıkar külliyeye, nasıl cumhurbaşkanıyla görüşür, nasıl şehircilik bakanıyla efendim görüşür? Ya bunlar efendim çok tabi şeyler ya.
3: Bu aslında çok doğal bir durum.
0: Tabi ya.
3: Nasıl insanlar, diğer vatandaşlar şu CHP'nin içinden çıkan şu sıkıntılı durumları, peştemaller bilmem neleri bilmem neleri, 11 tane işte 5 sayfa, bunları hep görüyorlar.
0: Evet.
3: Görüyorlar, insanlar geriliyor. İnsanlarla beraber CHP'li belediye başkanları, yeni partili belediye başkanları, bak İyi Parti falan demedim ha, yeni parti hiç karıştırmıyorum yani.
0: Tabii yeni parti, Özgür, ben bazen karıştırıyorum abi.
3: Özgür Özel de karıştırıyor, aman dikkat edin ya, yani bir partinin bir şahsiyeti var yani.
0: Yok yazdım tabii önüme koydum şimdi notlara bütün parti isimlerini ama önümdeki kağıt yetmedi abi, yüzün üzerinde parti var.
3: kerrat cetveli gibi
0: hesaplamak onu bir kenarda ya. Tutuyorum ulan hangisi hangisiydi. Genel başkanların şimdi, isimlerini yazıyorum.
3: Bakıyorum.

0: kafada sirayet ediyor. İnsanlar mensupları başta olmak üzere ve o mensuplarının baştakiler yani yönetici pozisyonunda olan insanlar bu baskı daha çok asıl ellerinde imkan olsa bugün elinde imkan olmuş olsa İmamoğlu'da istifa edeyim AK Parti'ye geleyim diyecekti tabii artık imkansız o. Öbür tarafta Ankara Belediye Başkanı
1: abi o bagajla olur? Hiçbir parti kabul eder mi bilemiyorum tabii yani.
0: Ya işte ben ne diyorum abi ne diyorum.
1: Kalabalık CHP, bir bagaj var abi arkada.
0: Bu CHP vazifesini gördü etti. Tarihteki müstesna yerini alsın. Babamın ocağı bilmem ne ocağı deyip de oradan kendinize bir şeyler çıkarmaya değil kendinizin bir partisini görelim. O partinin milletten destek aldığını filan babanızı yani baba ocağı diyorsunuz Atatürk'ü de burada istismar ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Koyuyorsunuz ortaya sürekli mağlubiyet sürekli mağlubiyet. Ya ben de bir Atatürkçüyüm. Atatürkçü olarak Atatürk'ün bu şekilde siyasi mağlubiyetleri beni üzüyor ya.
1: Anladım efendim.
0: Beni üzüyor. Sizi üzmüyor mu sayın CHP'liler, yöneticiler?
1: Evet, sanki Atatürk kaybetmiş gibi. Halbuki Kemal Bey kaybediyor ya da Özgür Bey kaybediyor.
0: Ama yani Atatürk değil de ister istemez biz de bu şeyden etkileniyoruz yani. Atatürk kaybetmiş gibi oldu. Atatürk kaybeder mi ya?
1: Evet. Seçime yani, sokmanın bir anlamı yok. Bravo. Peki efendim.
0: Elbette yani o bakımdan şu Atatürk'ü kullanmaktan vazgeçsinler.
1: Anladım.
0: Herkes yoluna baksın, işine baksın. Daha başarılı olurlar efendim.
1: Peki
0: daha
1: efendim. Çok teşekkür ederim. Biz ne yapabiliriz diye ipi göğüslesinler efendim. Çok teşekkür ederim. Buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim. İyi günler diliyorum.
2: İyi günler Atay Bey. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Ben Türkiye'deki siyasete girmeyeceğim Atay Bey.
1: Peki efendim. Zaten... radyonuz açık galiba. Ses yankı yapıyor.
2: Evet o mesele hani bir deyim var Arap çorbası gibi bu siyaset de bunu çok dikkat almıyorum ben bu işi. Ben şu İsrail Yahudilerinden az önce bir arkadaş girmişti. Hı. Değerli kardeşim durum şu şimdi. Bu Yahudiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bile Beni Kureyze Yahudileri Müslümanların varlığına tahammül edemiyorlardı. Yani şu anda... Yahudiler kendilerinin dinine girmediğimiz, uymadığımız müddetçe onlar bütün insanlığı, Hristiyanları bile yok sayarlar. Yani hep üstün insan kendileri görürler. Hatta bir geçen sene bir gazetede şöyle bir şey vardı, af buyurun. Bir Yahudi kızı diyordu ki, eğer diyor neslimin tükeneceğini bilirsem babamla evlenir, ırkımı devam ettiririm diyordu. Bunlar bu kadar adi insanlar. Ama biz bu işi ne kadar anlayabiliyoruz? Mesela az önce bir konu geçti. Türkiye'ye maslahat güzeli atanmış. Ya ne işi var bizim bu maslahat güzeliyle şu anda biz ya? Adam bizim reisimize, başkanımıza her an saldırıyor, sıkıntı açıyor, bilmem ne yapıyor. Bunların, yani tamam devletler arasında biz onu devlet olarak tanımıyoruz zaten. Yani
1: ama ilk biz tanımışız biliyor musun?
2: O yanlışımız var. Evet. O yanlışımız zaten o da başımıza bela oldu. Hı. En büyük yanlışımızın biri bu zaten. Yani bunları hepsi ayrı ayrı sıkıntılar. Halkın uyanması lazım. Onların yani şu malları var ya bu kit ürünleri mesela kıdası şuyu buyu falan filan. Bunları hepsini bu toplum boykot etmediği müddetçe ben o toplumun imanında şüphe ederim. Hmm. Benim görüşüm bu.
1: Peki efendim.
2: Yani çünkü ayetler belli, hadisler belli. İnandığımız Allah bize söylediği şeyler belli. Adamlar bizi sevmez. Yani Hristiyan da sevmez, Mecusi de, Yahudi ırkı hiçbir toplumu sevmez. Bunu bu toplum bir kere anlamalı.
1: Herkes bizim için, hizmet için, bize hizmet için yaratılmıştır diyecek kadar, evet.
2: O kadar alçaklar soruyor. Efendim, doğrudur. Ha. Evet, o kadar belki adiler bunlar. Evet. Efendim, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, iyi günler
2: diliyorum. İnşallah toplum uyanır inşallah.
1: İnşallah efendim. Kim var telefon attığımızda? Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Hayırlı günler efendim Atolla Bey. Hayırlı günler diliyorum kardeşim.
1: Hayırlı günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
3: Benimle özellikle teşekkür ederim kardeşim. Hızlı bir şekilde yetiştirdi sizi. Bizi kavuşturdu. Öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şey var, telefon yankı mı yapıyor? Radyo mu açık? Sesinizi net duyalım efendim.
3: Abim ben de sizi...

0: sesinizi net almaya başladım. Palamut'tan olabilir. Dün akşam palamut yedik.
1: Afiyet olsun. Ciddi misiniz? Ha, palamut abi, bu sene bol.
0: Abim çok çok iyiyiz inşallah. Biraz telefon da kaçakmış bizim. Şey yaptılar, kapattılar. Şimdi yeni bir telefon aldık. Yerli telefon.
1: Nasıl kaçak efendim?
0: Vallahi yani şey yapmış, şase yaptı herhalde.
1: Ha, kaçak olabilir. Yok. Tamam, doğru.
0: Ondan dolayı şey yaptı, değiştirdiler. Evet. İstanbul'dan Yalçın abim ben.
1: Evet Yalçın Bey, önemli bu.
0: Abi İstanbul'da trafik sorunları devam ediyor abim. Ne kadar şey yapsak da, yönetimi değiştirsek de maalesef şey olmadı yani, bir türlü şey yapamadık.
1: İstanbul'da evet. Ne yapalım? Yeniden değiştirelim mi? Ne diyorsun? Ne diyorsunuz Yalçın Bey? Abi, olmadı. Dön baba dönelim.
0: Abi reform, ben reform öneriyorum. Reform yapılması gerekiyor. Yani yeni şeyler battı çıktılar, çıktı battılar yapılması lazım ki vatandaş trafik ışığında kalmasın.
1: Evet.
0: Evet abi.
1: Şu trafik bir aksın abi ya.
0: Abi rahatlasın abi. Yani millet şimdi okullar başlamasıyla birlikte ne olacak? Tekrardan bir gerginlik, stres. Yani 40 bin lira, 50 bin lira verip yapmış olduğu tatil boşa gidiyor. Anlatabiliyor muyum abi? Evet. Fuzuli matlak gibi. Evet. Yani buna da bir şey yapılması lazım. Yani önlem alınması lazım.
1: Bravo.
0: Yani,
1: trafiğe de bir çare efendim.
0: Abi istiyoruz. Gözünü seveyim.
1: Peki trafiğe efendim. Çare. Çok teşekkür ederim. Sağ olun evet. Yalçın Bey. İyi günler diliyorum. Evet Yalçın Bey trafikte sıkışmış valla. Buyurun efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Merhaba Atavuzat Bey.
1: Merhaba Mübarek Hanım, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun.
2: İyi günler, sizi bıktırmıyorum ya.
1: Yok estağfurullah efendim, ne münasebet, buyursunlar.
2: Şimdi Osman amcayı tebrik ediyorum. Ondan sonra İsrail'i kınıyorum.
1: Evet.
2: Yani şimdi bu İsrail Kur'an-ı Kerim'den İsrail düşman, İsrail ayetleri, İsrail şeyi geçen ayetler çıkarılsın diye öyle bir söylenti oldu. Ataullah Bey, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nasıl çıkarılır? Ben bunu anlamış değilim. Ben bunu duyalı çok oldu.
1: Beni İsrail, şey, evet.
2: İsrail kavmi çıkartılsın. Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Sen o nasıl ayetleri çıkartabilirsin?
1: Evet.
2: Ataullah Bey.
1: Yani İsrail'i şimdi kimse hizalamış ya da kimse şey yapmış değil. İsrail'in saldırganlığı var ortada, evet. Yani eğer iyi komşuluk esasları içerisinde olursa ve tabii sürekli işgal ederek efendim insanları evsiz barksız bırakmazsa, Orta Doğu'da İsrail devletine yok diyen yok ki. Bizim Türkiye'mizde İsrail Devleti'ni ilk tanıyan ülke olmuş yani. Başta tanıyan ülke olmuş.
2: Evet, şimdi peygamberimiz bir gün Yahudi bir kadın davet etmiş.
1: Evet.
2: Kuzu kesmiş. Kuzunun içine zehir koymuş. Ondan sonra peygamberimizin sahabelerinden biri bundan biraz almış, ölmüş. Sonra peygamberimiz alırken kuzu dile gelmiş. Ya Resulallah demiş, böyle böyle bir kadın beni içime zehir doldurdu demiş. Ama peygamberimiz ondan almış herhalde. O peygamberimiz hep devamlı hasta olmuş. Yani o Yahudi kuzu kesip peygamberimizin düşmanı Yahudi. O şeyleri, sahabelerini, peygamberimizi zehirlemiş Atallah Bey.
1: Anlıyorum, bunlar, evet.
2: Bunlar düşman bunlar ya. Bunlar komşu bile olamaz insana. Atavuzat Bey.
1: Evet. Böyle bir tihniyetleri var diyorsunuz. Ya da meşrepleri var, yaradılışları var.
2: Evet.
1: Ama, yani ama tabii yani beraber geçinebilirler de insanlarla. Yani baksana, Avrupa'da 11 ülke bunlara sırt çevirdi. Neden? Çünkü tabanda bir baskı var. Yani Avrupalı ülkeler, yurttaşları diyorlar ki yöneticilerine, siz bunlara niye yüz veriyorsunuz?
2: Tabii.
1: Evet.
2: Tabii, bunlar bir avuç tüklükle boğulacak insan ya bu İsrail.
1: Evet. Böyle yani, de bir durum var yani.
2: Evet, bunlar ne ki ya? Ben o kızın, Yahudi kızın söylediği çok garibime gitti ya. Vallahi evet. Bunlar bunlardan mezhep genişliği, Ataullah Bey kim böyle bir şey düşünebilir? Yani Avrupa ülkeleri bile böyle bir şey düşünemez.
1: Evet. Doğru.
2: Ataullah Bey, ben hiç kimseyi eleştirmedim. Dün evet. de öyle aynısını söyledim.
1: Peki be.
2: Kimseyle de dalga geçmedim.
1: Evet efendim.
2: Yani benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Sağ olun.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Kısa bir reklamımız var efendim. Bir kısa reklama gidip gelelim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Beraberiz TGRT FM'de. Dinleyicimiz var şu anda. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum.
4: Aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
5: Benim isim Hayri Tataroğlu. Ben İzmir'de arıyorum.
4: İzmir'den.
5: Evet evet.
4: Buyursunlar efendim.
5: Önce hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin size.
4: Alsancak'tan mı arıyorsunuz efendim?
5: Yok, Alsancak'tan değil. Ben Balçova tarafındayım.
4: Ha, Balçova tarafından. Anladım efendim. Evet.
5: Tamam. Şimdi özür dilerim. Bir arkadaşlarımızı dinliyorum ben. Çok güzel konuşuyorlar. Ben başka konulara değinmek istiyorum.
4: Buyurunuz efendim. Buyurun.
5: Şimdi beyefendi şöyle. Kusura bakmayın, ben biraz rahatsızım da.
4: Geçmiş olsun.
5: Şey yapamıyorum. Ağzımda diş de yok. Yaşım da bayağı benim ileride. 73 yaşındayım ben de. Hmm. Anlayamadığım zaman daha yavaş tekrar edeyim. Nefes nefese geliyorum. Şöyle.
4: Evet.
5: Şimdi arkadaşlarımın sözlerine ben gönülden tamamına katılıyorum. Ama başka bir konu daha var. Ya Allah aşkına, böyle bir güç meclisinde yok mu? Ben bakın sıçramalar söylüyorum. A partisi, B partisi, C partisi önemli değil. Bir ülkemin cumhurbaşkanı ki bunu seçenler herhalde vatan haini seçmiyor bunu. Bir şekilde doğru veya yanlış, az veya da çok taraftar olan kişiler seçiyor bunları ülkemize gelip başına.
4: Halkımız seçiyor, evet.
5: Halkımız seçiyor. Daha güzel söylediniz. Şimdi şöyle, bu bir kanun çıkartılamıyor mu ya Allah aşkına? Ya Cumhurbaşkanı hangi parti olsa, bu A parti ve partiyle ilgili değil artık daha bu. Bakanlarımız A parti B partiyle ilgili değil. Bu insanları birbirine düşürür gibi, birbirine böyle düşman edecek gibi konuşmalarla niye ayrıştırma yoluna gidiyorlar? Bak mübarek ezan okunuyor şu anda. Bayanlar söylemede söylüyorum ki Allah'ım yardım etsin inşallah hükümetimize. Ya bir kanun çıkarsınlar ya. Her ne olursa olsun. Özel günlerimizde değil, resmi günlerimizde, dini günlerimizde, dini bayram günlerinde ve resmi tarih günlerinde Cumhurbaşkanımız bir sürü şekilde o şeylere katılıyorlar. Etkinliklere katılıyorlar. Anıtkabir olsun, yer güzel açılışlarımız olsun katılıyorlar. Bu muhalefet partileri katılmak zorundadır. Böyle bir kanun çıkartılamayayım ya. Bunlar Türk vatandaşı değil mi bunlar ya? Beğenmiyorlarsa özür dilerim, bak yanlış anlamayın. Sen kimi kimi evinden kovuyorsun diye değil. Bu mevket kolay kurtulmadı. O Çanakkale ölenler vallahi ruhları düşüp geri kalkacak ya. Biz böyle bir memleket teslim ettik diye bıraktık diye emanet ihanetlik ediyorlar. Ya mecbur kalacaklar. Bütün partili A'dan Z'ye, bütün partili en azından belli gruplar halinde, ama sıradan en arkadaki insanları sıralamıyorum da en arkadaki ne bileyim. Mevkisi makamı belli olmak kişiyle belli olmak kişiler. Eline o partinin logosu veya bayrağını alır katılarak değil. O partinin en üst düzeydeki kişilerin katılmasını mecbur yapamıyorlar bunu. Yazıklar olsun ya.
4: Tabii birlik bütün ve beraberlik içerisinde hareket etmek lazım. Evet.
5: Ya evet Allah aşkına, bütün dünya bize güler al gülüyor. Ben bunların baksanma da söylüyorum.
4: İşte ya baksanıza, memlekette bir belediye başkanı Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Herkes bu yani, tarafa çekiyor. Halbuki çok aşkına, çok doğal bir şey Allah, ya.
5: Böyle bir dünya mı var ya Allah, yazıklar olsun ya, yazıklar olsun ya. Onlar bu memleket insanım. Özür dilerim, ben kısaca bir şey söyleyeyim. Sizin bilginiz muhakkak vardır da ben var mı diye sorma şeyinde bulunmayayım.
4: Estağfurullah efendim.
5: İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu. Hı. Niye belediye başkanına bir daha aday olmadı veyahut da yapmadı İzmir Belediye Başkanı, biliyor musunuz gerçek sebebini?
4: Bilmiyorum efendim.
5: Ha, özür dilerim, biliyorsundur da bak, biliyormuşsun diye özür dilerim.
4: Siz İzmirliler daha iyi bilirsiniz efendim.
5: İzmirliler gibi, İzmirliler neler biliyoruz da bakmıyor. Bilenlerin nasıl ses çıkmıyor, ben ona ayrıca diyorum da neyin peşindeler adamlar. Adam bir bilans söyledi. Neyse, Cumhurbaşkanımız geldi ama bak Cumhurbaşkanımız diyorum A Parti B Parti önemli değil. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı sen sevmeden benim ülkemin Türk bayrağını dağılıyor. Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Bu kişi geldiği zaman ya adam karşıladı diye adama partililer başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi adamı yanıyor şimdi partinin adı söylememde yok da adamı başkanlıktan ettiler ya. Bunun gerçek sebebi bu. Adam yani rezil ağzı o koca oğlu denen adam paraya pula ihtiyacı olan bir adam değil.
4: Evet.
5: Yazıklar olsun ama ya ben yani. Çok üzülüyorum ya. Ya bu bir evde düşünün ya. Hani böyle bizim çok güzel bir şeyimiz var. Ya, doğru değil gerçi ama doğru tarafı çok fazla. Hani kan kuşlar kızıl şerbeti için derler ya.
4: Evet.
5: Ya evde gürültü olur, kavga olur, patırtı olur. Meclisi kapılarını kapa. Ya söyleyeceklerini söyle. Başta da yasak et. Ya bu mecliste şu anda konuşulanlar kesinlikle herhangi bir şekilde dışarı sızmayacaklar. Ve bunları sızdıranlar vatan hainliğiyle sıcaklanacaklar diye kanı çıkarmaları güçleri mi yok bunların? Yapmak mı istemiyorlar? Bilmiyorum vallahi bak. Şimdi diyeceksin hükümette suçluyor, hükümet suçlama falan değil. Yapılamıyor mu bunlar ya? Evet. Yapılamayacak kapasitede bir şeyimiz yok. Var yok mu bizim ya? Pırıl pırıl insanlarımız var. Görüyorum bakıyorum. Gençlerimize bakıyorum. Pırıl pırıl çalışıyor. Her şeyimize bir kulp buluyorlar. Onu beğenmezler. Bunu beğenmezler. Açılan bütün dünyanın saygı duyduğu veyahut da ne bileyim saygıdan çok hayran da baktı birçok onlarda bile adamları çizgi çıkarmıyor. Yazıklar olsun ya. Ben çok üzülüyorum ya. Ben ha geldim biliyorum da. Bak şu ezanlar okunuyor.
4: Peki mi?
5: Ama Allah bilmiyorum. Gençlerimiz yarın tut inşallah. Ben inanıyorum yani. Ha, o da bir başka bir şey.
4: Peki efendim.
5: Ben ülkemizin ileride...
4: Güzel bir nasihat mahiyetinde çok hoş şeyler söylediniz. Çok teşekkür ederim efendim.
5: Ya kusura bakmayın.
4: Estağfurullah.
5: Heyecanlandım. Böyle
4: estağfurullah. Allah çok güzel şeyler anlattınız. Çok teşekkür ederim. İyi günler yani. Diliyorum İzmir'e efendim. Evet, buyurunuz efendim. Alo.
6: Selamünaleyküm.
4: Bu aleyküm selam.
6: Ben Ali Çerkes.
4: Buyurun Ali Bey.
6: Ya şimdi Mübarek Hanım bu yönden büyük laf konuştu. Peygamberimizin elçisi Cebrail'dir. İyiyi de kötüyü de gelir Cebrail bildirir. Anladın mı? Bu Yahudiler de zaten eskiden beri Müslüman düşmanı. Hazreti Ali'den Ayşe Hanım'ı bile savaş. İbn-i Sebe diye bir Yahudi vardı ortalığı karıştırıyordu. Ağzım öyle boyundan büyük lafları konuşmasın lütfen ya. Ağzım öyle zehirlemiş de. Ha tamam Ayşe'yi zehirlediler. İkili Ömer Hazreti. Ömer ama Ömer ölmez. Allah'ın koruduğu kullarımlar. Boyundan büyük laflar konuşmasın. Bildiğini konuşsun. Doğruyu konuşsun. Ağzım bilmediğini konuşmasın.
4: Anladım. Ya Peygamber Efendimiz döneminde de Efendimiz münafıkları tanıyordu diyorsunuz. Peki.
6: Tabii işte İbn-i Sebe baş münafık Yahudi.
4: Evet. Peki ben.
6: Musa Aleyhisselam'ın kavminde her zaman baş belası. Ondan sonra Allah yerde dağıttı ama Kur'an-ı Kerim'in içinin kitabını Allah'ın gönderdiği kitaplar bir tane harfini değiştiremezsin.
4: Anladım.
6: Peki ben. Hadi oldu görüş.
4: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler lütfen. Diliyorum size. Sağ olun. Evet. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursun.
7: Alo.
4: Buyursunlar efendim.
7: Ataullah Bey ben şimdi bildiğimi duyduğumu söylüyorum.
4: Anladım.
7: Bana öyle boyundan büyük hareket konuşmasın diye söyleyemez o kişi. Ben peygamberimizin sahabelerinden biri elçi demedim. Sahabeleri dedim. Peygamberimizin
4: anladım.
7: Elçisi Cebrail. Hı-hı. Bu şey kuzu davet etmiş Yahudinin biri.
4: Anladım efendim.
7: Bir kadın. Ha yani bu sahabenin biri ondan bir parça almış, ölmüş. Hemen anında ölmüş. Nasıl bir zehirse peygamberimiz de bunu yiyecekken ya Resulallah demiş. Beni demiş kestiler demiş. İçime demiş zehir koydular demiş. Kuzu o anda ölü kuzuyu Rabbül Alemin dile getirmiş.
4: Anladım.
7: Ben bunu söylemek istedim.
4: Evet. Peki efendim. Anlaşıldı efendim. Peki.
7: Çok teşekkür ederim.
4: Çok teşekkür ederim efendim. Sevgili dinleyiciler telefonlarımız çok müsait 0212 454 56 46 buradan buraya nereye geldik efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 şimdi enteresan bir şey İzmir'deki dinleyicimiz tabii aklı başında birisi eski de bir insan tecrübeli Yani Kocaoğlu'nun başına gelenleri anlattı, tekrar hatırlattı. Bu şekilde yorumlar, o zaman kulis bilgileri geldi. Sırf Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde, İzmir'i ziyaretinde karşıladığı için ikinci kez belediye başkanı olarak göstermediler. Onu hatırlattı. Yani kutuplaşmayı görüyorsunuz değil mi? Kutuplaşmanın nasıl körüklendiğini, kimlerin yaptığını. Memleket cumhurbaşkanıyla konuşmayan, bakanlarıyla konuşmayan, bir araya gelmeyin. Nasıl konuşursunuz bana? Ya bunlar olur mu? Konuşulmaz mı yani? Memleketin cumhurbaşkanına şehrin geleceğiyle ilgili ya da projeleriyle ilgili bilgi verilebilir, briefing verilebilir. Nasıl verilmez yani, öyle şey mi olur? Efendim buyurun.
8: Alo, selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim.
8: Atalla Bey, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Bey, nasılsınız?
4: Hadi Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Siz nasılsınız?
8: Elhamdülillah, Atalla Bey, şükür.
4: Buyurun efendim.
8: Atalla Bey, şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu son zamanlardaki siyasi olaylarla ilgili birkaç öneride bulunacağım. Birinci önerim, şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz birilerini başbakanlığa getirdi, birilerini bakanlığa getirdi. İnsanları hayal edemeyecekleri makamlara getirdi. Bu makamlara gelen insanların bu makamların kıymetini ve ağırlığını bilmesini istiyorum. Yani en son mesela şimdi bir Adalet Bakanımız, biliyorsunuz yeni bir Adalet Bakanımız var, Sayın Akın Güllük. Bütün Türkiye Sayın Akın Güllük'le konuşuyor. Niye? Adam kendi işini yapıyor. Diyor ki Güllük'e sattığı da hiçbir şey kalmayacak. Ben bütün faili meçhul olayları bir daha değerlendireceğim. İşte hakimler karar vermekte şöyle geç kalmışlar, böyle şey yapmışlar. Bakıyorsunuz ki adam işiyle ilgileniyor. Yani bir görev verilmiş, adam da o görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bunun diğer bakanlara da örnek olmasını diliyorum. Mesela bir ticaret bakanına, bir maliye bakanına. Şimdi herkes fiyatlardan yakınıyor. Ben birkaç gündür bağlanmak istiyordum, bu konularda konuşmak istiyordum da bir türlü nasip olmadı düşürmek. Yine nasip oldu. Şimdi mesela Ticaret Bakanımızla ilgili işte fiyat konusunda insanların sürekli böyle bir şikayeti var. Herkes kafasına göre bir fiyat koyuyor, işte fiyat yükseltiyor, fiyat düşürüyor. Yani bu, bizim Ticaret Bakanımız nerede? Bizim Ticaret Bakanımız bunları denetlemiyor mu? Bizim Ticaret Bakanımıza bu yetki verilmemiş mi? Veya Maliye Bakanımıza veya Tarım Orman Bakanımıza bu yetkiler verilmemiş mi? Neden bu fiyatların herkes kafasına göre bir fiyat belirliyor? Herkes kafasına göre bir fiyat yükseltip veya düşürüyor. İşte görüyorsunuz mesela Türkiye'nin turizm bölgelerindeki durumunu. Yani Türkiye bu turizm bölgelerinde bu duruma düşecek ülke miydi? Yani neden bizim vatandaşlarımız Türkiye'de değil de gitsin Yunanistan'da tatil yapsınlar? Ya Yunanistan'la Türkiye'nin arasında nasıl %50 fark olabilir Atavla Bey ya? Yani evet. %50 nasıl ucuz olabilir? Türkiye'de her şeyin iyisi yetişiyor. Yani meyve, sebze, ondan sonra her şey Türkiye'de yetişiyor. Ama Yunanistan Türkiye'den %50 ucuz. Bu bizim Ticaret Bakanımız, Tarım Bakanımız bunlar, bu konularla ilgili neden hiçbir önlem almıyorlar? Böyle işte İstanbul'da kira fiyatları adam yani 50 bin liradan tutun, 60 bin liradan tutun. Yani varoş mahallelerinde 50-60 bin liraya kiralar var. Yani bu devletimiz bunları... Yani devletimiz derken tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bakanlara bir yetki vermiş. Neden bu yetkilerini kullanmıyorlar? Halkın yararına olan şeyleri neden şey yapmıyorlar? İşte buyurun bir Adalet Bakanımız var. Herkes Adalet Bakanımızı konuşuyor. Niye? Çünkü işini yapıyor adam yani. Peki. Diyor ki ben hiçbir faili mesul bırakmayacağım diyor. Hepsini açığa çıkaracağım. Evet. Bu düzenlemeleri getireceğim. Bu düzenlemeleri getireceğim. İstanbul'da kiralar 50-60 bin lira. Bakıyorsunuz ki Ticaret Bakanı'ndan, Maliye Bakanı'ndan ses yok. Bunları kim denetliyor kardeşim? 28 bin lira ülkede asgari ücret, 50 bin lira, 60 bin lira kira. Yani bunu kim denetliyorsa, kim bakıyorsa, yani bu Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği yetkileri neden insanlar kullanmıyorlar? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sizi bir yere getirmiş. Bu yetkileri kullanın, vatandaşın yararına olacak işleri yapın ki yarın öbür gün insanlar da sizi iyilikle ansınlar.
4: Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Aynı çok teşekkür yandan. Ederim. İyi günler diliyorum efendim size. Efendim şu anda telefonlarımız çok müsait. Telefon bekliyoruz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Biraz acı konuştular tabii. Mutlaka bakanlarımız ve bakanlıklarımız görevlerini yapıyorlar ama fırsatçılar da var. Bizim de dikkatli olmamız lazım. Biraz önce kiralık evlerden bahsetti Şehircilik Bakanı. 1 artı 1, efendim 3 artı 1, mesela 3 artı 1 diyor. Kiraya vereceğimiz konutları 18 bin liradan kiraya vereceğiz diyor. Diğerini 1 artı 1'leri de 15 bin liraya kiradan kiraya vereceğiz. Bunun içinde talep toplanacak, bunlar tespit edilecek. Yani herhalde bu kira artışlarına karşı bu şekilde bir tedbir gelecek. Yavaş yavaş hem bir taraftan 100 bin konut, sosyal konut İstanbul'da yapılacak. Sadece İstanbul'da, Türkiye genelinde 500 bin konut. Ayrıca 15 bin konut da kiralık ev ya da daire, ne dersiniz deyin, nüfusunuza göre efendim kiralayacaksınız. 18 bin lira, 15 bin lira böyle kiralar var. Bunları tespit etmişler. Sayın Bakan da açıkladı. Valla bunun önüne ancak böyle geçilir. Başka türlü de nasıl geçilir onu bilemiyorum. Tabii enflasyon rakamları da ve kiralara ne kadar zam yapılması gerektiği hususunda da açıklamalar yapıldı biliyorsunuz 2-3 gün önce. Ama buna ne kadar bağlı kalınıyor o ayrı bir tartışma konusu. Evet, ama TOKİ bu hizmetlerini sürdürürlerse birkaç sene içerisinde bu işin epey önüne geçecekler. Buyurunuz efendim.
9: Selamünaleyküm Abdullah abi.
4: Aleyküm selam efendim.
9: Hayırlı işler abi, hayırlı günler olsun.
4: Size de, kiminle görüşüyoruz?
9: Abi ismim Ali, soyadım Şengül.
4: Buyurun.
9: İsmimi
4: buyurun. Yalnız radyonuzu kapatın, sesiniz net gelsin.
9: Tamam.
4: Çok teşekkür ederim. Evet, mesajınızı alalım efendim.
9: Abi ben bu Özgür Çelik'ten konuşacaktım.
4: Efendim?
9: Özgür Çelik efendim diyor ki, Özgür Çelik adına konuşacaktım.
4: Özgür ha
9: Çelik.
4: Özgür Bey, Özgür Bey ne demiş Özgür Çelik?
9: Abi ilgilenme üyesi demiş ki beni savcılık tehdit ediyor çoluğuna çocuğumla. Böyle böyle ne yaptı adam, gitti savcılığa dilekçe verdi. Dedi ki benim dedi böyle bir şeyim olmadı.
4: Kimse beni tehdit etmedi.
9: Evet, beni tehdit etmedi, beni gitti adam savcılığa dilekçe verdi. Ben dedi böyle bir şey görmedim, yapmadım. Şimdi abi beni savcı niye tehdit eder? Varsa bir şüm çağırır beni, giderim yanına, doğru mu?
4: Tabii canım. Savcı ya tehdit sadece etmez zaten, evet.
9: Abi ne oldu şimdi? Adam gitti dilekçe verdi, Özgür Çelik'i şeye çağırdılar.
4: Dava açtılar, evet.
9: Dava açtılar. Yazık ya abi, ben anlayamıyorum bu insanları ya.
4: Yani algı oluşturmak ya da o anda o kalabalıkları karşıda görünce politikacılar bazen o şehvete kapılıyorlar. Akla evet, ziyan açıklamalarda bulunuyorlar. Savcılık hemen üzerine gitti bir olayın. Dediğiniz gibi o meclis üyelerini soruşturdu. Tehdit aldınız mı? Ailenizi, çocuklarınızı tehdit eden oldu mu? Kim sizi tehdit ediyor diye. Onlar da böyle bir tehditin olmadığını söyleyince Özgür Bey'in de söyledikleri biraz hilaf-ı hakikat gibi anlaşıldı. Hatta aynen, öyle anlaşıldı ki bu konuda tabii bir dava, bir sorgu olacak tabii efendim.
9: Abi doğrudur abi.
4: Ya.
9: Abdullah abi benim yaşım 58-59'a girdim.
4: Maşallah.
9: 58 seneden beri daha hiç bunları ikiler yüz görmedi. Bu yalancılıktan hiçbir daha göremezler.
4: Evet, yani böyle iftira şeklinde ya da algı oluşturmak adına böyle şey olmayan, hakikat olmayan, gerçek olmayan şeyleri konuşmak hiç iyi değil tabii Ali Bey.
9: Tabii, doğrudur abi.
4: Yani çok kötü
9: abi,
4: bir şey, doğru. Peki.
9: Hayırlı işler olsun abi.
4: Size de efendim çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler, hayırlı işler diliyoruz efendim. Evet sevgili dinleyiciler, denilebilir hakikaten politikada böyle enteresan şeyler var. Dedim dedi şeklinde değil de ama yani bir algı oluşturmak adına bu tür yorumlar yapılıyor zaman zaman. Fakat ahlaki değil. Ama şimdi biraz önce bir dostumuz Adalet Bakanı'ndan bahsetti. Hiçbir şeyi de ıskalamıyorlar, takip ediyorlar. Gelin buraya diyorlar, ifadelerini alıyorlar, sorguluyorlar, işi ortaya atıyorlar. Yani bu bir iftira babında, eğer iftira şeklinde algılanırsa bunun bir karşılığı da var. Cezai müeyyidesi var çünkü toplumu yanıltıyorsunuz, partilerinizi yanıltıyorsunuz ya da size oy veren insanları yanıltıyorsunuz. Hiç iyi bir şey değil. Yani doğru söylemek, doğru konuşmak, direkt konuşmak bence daha çok anlaşılır yani. Öyle anlaşılmaz şeklinde de konuşmamak lazım. Yanlış anlaşıldım ya da maksadımı aştım falan cümleleri de geliyor ya bazen politikacılardan. Enteresan tabii o. Buyurunuz efendim.
10: Selamünaleyküm Atullah abi.
4: Ve aleyküm selam efendim.
10: İstanbul'dan Erol abi.
4: Erol Bey merhaba efendim.
10: Merhabalar abi. Nasılsınız abi?
4: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
10: Elhamdülillah. Hamdolsun abi. Ömrümüze şükürler olsun.
4: Buyursunlar efendim.
10: Benim iki emin var abi. Allah abi. Benim iki eminliğim bir tanesi şu abi. Biz siyasilerimiz abi. Şimdi abi konuşurken üstüme dikkat edeceksin. Yani
4: üslup zaman, değil mi efendim?
10: Abi abi provantanı yapacaksın abi.
4: Özgür Özel Bey de bir 800 bin lira ceza ödeyecekler, tazminat ödeyecekler Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ona yönelik salvoları vardı. Mahkemenin kararı açıklandı bugün efendim.
10: Öylesin abi. Ben mesela Atım abi, sizin içine bir milletvekiliniz var mesela, Sayın Milletvekiliniz var. İçini vermek istemiyorum. Yani kimliği de bir de mensubine görece parti değiştiriyor diyor. Atım abi. Yani böyle milletvekillerinde bakana millete ne hayır gerek canım abi.
4: Mevsimine göre, konjektöre göre diyorlar ya şimdi.
10: Yani Abdullah abi.
4: Zemine, zamana göre.
10: Bizde şu var Abdullah abi. Abi ben şimdi diyorum ki mesela İsrail malları boykot edelim abi.
4: Evet.
10: Ama ben dedim edelim. Ama kardeşim biliyorum markete bütün her şey İsrail malı abi. Yani adamlar çalışmış, yapmış, üretmiş. Biz yapamamışız abi. Bir kendi ürünlerine gitmesi hiç İsrail malı abi. Hiç İsrail malı abi. Yani ben mesela bir defa bir iş atım abi. Boyko diyorum ya, sen yalan söylüyorum abi. Hanım diyor ki mesela en azından 100 deterjan aldım. Şu deterjan kaç tane temizliyor.
4: Evet.
10: Yani benim şu abi. Çalışmamız lazım. Çalışmamız lazım. Yoksa yani çalışmadan biz bu yani toplumu ezemeyiz. Bak mesela adamların feronları var. Allah çok şükür bizim ihtihamız oldu, sesamız oldu. Ne oldu? Adamlar diye çekildi abi. Kıştılar. Savunmamız böyle bir güçlü olmasa İsrail var ya. İnan bize de bulurdu abi.
4: Evet.
10: Abi.
4: Adam hayır yani tabiatına göre sürekli saldırdığı için yani adamın bir şeyi var, bir rutini var. Saldırmak. Yani barışmak, abi. İyi komşu olmak değil. Adam sürekli doğru. Saldırıyor. Böyle bir felsefesi doğru. Var. Doğru. Çok teşekkür ederim. İyi günler
10: dilerim.
4: Tabii ülkemizin, devletimizin, milletimizin menfaatleri çok önemli. Onu gözeterek adım atmamız lazım. Erol da öyle söylüyor. Bunlar öyle ama bazen duygularımıza yeniliyoruz. Yani politik olsun, ideolojik olsun, onlara kendimizi kaptırıyoruz. Efendim benim ideolojim şöyle emreder ya da ben bu yorumu çıkarıyorum. Ve fakat bunun tam karşısında vatanını ve milletini sevenler de diyorlar ki söz konusu vatan ve millet olduktan sonra gerisi teferruattır. Değil mi efendim? Vatan söz konusu olduğunda sizin ideolojinizde, görüşünüzde, düşüncenizde, farklı politika güdüyor olmanız da bunların hepsi teferruat olur. Memleket için bir araya gelirsiniz. Çok enteresan bir şey. Bu 15 Temmuz ruhu diyorlar ya, 15 Temmuz'da insanlarımız sokağa çıktı ya, o akşam çok enteresan bir tepki koydular ortaya ve belki ülkemizi çok müthiş bir badireden kurtardılar. Şimdi o devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Bu yaz orman yangınlarında gördük. Bu orman yangınlarında vatandaşlarımız oradaki savaşçılara, ateş savaşçılarına sürekli yardımcı oluyor. Su veriyor, meşrubat götürüyor, yemek götürüyor, kahvaltı götürüyor. Ya o kadınlar sürekli sarma sarıyorlar, yemek yapıyorlar cephenin gerisinde. Ve sürekli oraya efendim şey taşıyorlar. Yiyecek taşıyorlar. Çok müthiş bir şey bu birliktelik. Aynı bildik ruh devam ediyor. Birlik ruh ve bildik ruh devam ediyor. Evelallah darda kaldığımızda bir araya geliyoruz, kenetleniyoruz. Ben bunu artık bu sene meydana gelen yangınlarda da bu fotoğrafı görünce insan çok duygulanıyor. İşte milletimiz bu, halkımız bu diyorsunuz. Efendim buyurun.
11: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam efendim.
11: Sivas'tan Kaya, görme engelli.
4: Kaya Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
11: İyi günler Atollah Bey. Hoş bulduk.
4: Buyurun efendim.
11: Bu İsrail yani ne yapmaya çalışıyor? Ben bir türlü aklım ermiyor. Geçenler Atollah Bey, Gazze'de bir caminin minaresine İsrail bayrağı atmışlar biliyor musun?
4: Evet. Yaparlar yani. Adamlar sürekli saldırıyor ve her yerin onların olduğunu kabul ediyorlar. Böyle bir anlayışları var Kaya abi. Nedir bu şey? Bu hastalık değil mi bu ya?
11: Hastalık ki ne hastalık? Allah bunları karı perişan etsin. Ben başka bir şey demiyorum yani. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Ya
4: doğru
11: abi. Caminin minaresine İsrail bayrağı atıyor bana.
4: Her yer benim. Cami de benim. Tabii tabii.
11: Her yer benim. Allah bunları bildiği gibi yapsın. Ben başka bir şey demiyorum.
4: Vallahi dediğin çok doğru efendim. Çok enteresan. Bu hakkı nerede görüyorlar? Nasıl bir felsefeleri var? Nasıl bir anlayışları var? Anlamadım. Her yer bizim. Bütün insanlar da bizim kölemiz. Bizim emrimizde olmalı. Bizimle çalışmalı. Yoksa yok ederiz. Bilmeyeyim şöyle yaparız, böyle yaparız. Tehditler savurup duruyorlar ya.
11: Nalet olsun böyle devlete ya, nalet olsun böyle devlete ya.
4: Böyle anlayışla, bu anlayışla devlet olur mu ya? Çok enteresan ya.
11: Olmaz abi ya.
4: Müthiş sapkınlar efendim. Çok teşekkür ederiz.
11: Ben teşekkür ederim Atallah Bey. Sizi seviyorum, kendinize
4: iyi bakın. Sağ olun, bir mukabele. İyi günler diliyorum efendim.
11: İyi günler.
4: Sağ olun efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
12: Abi selamünaleyküm, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar. Ve aleyküm selam. Kiminle görüşüyoruz efendim?
12: Adana'dan Aydın Kaya.
4: Aydın Bey, seni dinliyoruz. Buyurun.
12: Hocam siz bize bir şey ifade ettiniz de 15 Temmuz darbe hakkında.
4: Evet.
12: Ya ama bazı zihniyete diyor ki bu hikaye diyor. Ne? Bunlar diyor ki Erdoğan'ın kendi bir projesi diyor. Devletin bir projesi diyor.
4: Öyle diyorlar ama o hikaye diyenlerin başından mesela birisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldi. En son o da FETÖ'ye işaret etti. Biz FETÖ'yü geç gördük, geç fark ettik partimizde dedi. Önce beni arkadan hançerlediler, sonra adını da koydu. Geldikten sonra FETÖ dedi abi.
12: Ya şimdi bence bunlar hep formalite. Ya onlar ancak ayakları bir kenara bastırmıyor veya başlarına taş düşmüyor böyle farkına varacağı memleket. Yani
4: derler ya, başına taş mı düştü?
12: Yani ben memleket dansa bile onların umurunda olmaz ama evlerine bir kıvırcım düşer aman diyor, yandık diyorlar ya. Bu ne ayaktı? Bu samimiyetsizlik değil mi?
4: Evet.
12: Valla ben inanmıyorum bunların samimiyetine. Bir de bu keşke bizim Cumhurbaşkanı bu Ankara belediye başkanı o sahtekarın önünde gelemiyor. Vallahi billahi ya. Baksana.
4: Yani Sayın Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Sayın Mansur Yavaş'la.
12: Evet ama o dinletme görüşmüştü. Bak adam da gitmez menfaatli söz yapamadı.
4: Evet.
12: Söz verdi halkına. Baktı ki beceriksiz. Ne yaptı? Ya Cumhurbaşkanı diyor. Tamamen bir evlat taşıyorum. Ankara yapalım.
4: Çok normal, evet. Yani belki bir yerlerde tıkandı, onun giderilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'na bir briefing verdi, onunla konuştu. Bu da çok hocam, normal karşılanmalı değil mi?
12: Peki normalde karşılanmıyordur sana şu. Neden sanatçılara, yani kendi yanlışlarına yüz milyarlarca para veriyorlar da yani Ankara halkına geldi mi? Tüyüpmüş yetimin hakkını mı iş yapıyorlar? Doğru mu değil mi yani?
4: Evet tabii, gerçi sanatçılar açıkladılar. Başta Ebru Gündeş, ya ben o kadar para almadım, bir yanlışlık var, benim aldığım bu dedi de o ayrı bir tartışma konusu tabii.
12: Samimiyetsizlik ama işte bak ne beceriksizliği buradan beri değil mi?
4: Evet.
12: Beceriksizliği gidip de Cumhurbaşkanı ne diyor? Cumhurbaşkanı vallahi bir el attın. Bir iki senem kaldı, razı olmayayım.
4: Bir şeyler ben, yapalım diyor. Evet.
12: Bir şey yapar demiyor. O becektir yapın diyor. Kurban olayım ayağına kapanayım diyor. Yap diyor. Yoksa ben dedi rezilim. Rezil ol. Zaten rezil bir adam.
4: Yani şimdi şöyle bir şey. Tabii belki Ulaştırma Bakanlığı yapsın diye İstanbul'da da Ulaştırma Bakanlığı birçok yere metro ulaştırdı. Ankara'da da neden olmasın? Olabilir peki.
12: Peki sana saygılar dilerim.
4: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim.
12: Evet. Allah'a emanet olun
4: size. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun. Alo.
13: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun.
4: Buyurun.
13: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
4: Alo. Efendim radyonuzu kesin, ahize üzerinden beni takip edin, sesiniz gelmiyor, buyurun.
14: Şimdi geliyor mu efendim?
4: Ha şimdi geliyor, radyonuzu kesin şimdilik. Kapattım. Biraz. Pardon. Buyurunuz efendim, kiminle görüşüyoruz?
14: İsmim Musa Atollah Bey, ara ara bağlanıyorum size.
4: Öyle mi Musa Bey, hoş geldiniz, İstanbul'dan hoş mı?
14: İstanbul'dan efendim.
4: Evet buyurunuz, sizi dinliyoruz efendim.
14: Ata abi, ben kendi kendime şöyle bir şey söylemek istiyorum ama size destek, yani destek vermişsiniz, artık yardımcı olur musunuz toparlamam için? Ya bu siyasiler Tayyip Erdoğan'a iftira atıyorlar, yanlış şeyler söylüyorlar. Hiç acaba düşünüyorlar mı? Bu adam aşağı yukarı 26 buradan 32 senedir her gibi bir seçimi kazanmış.
4: Evet.
14: Tayyip Erdoğan'ın yolundan bu adam ne yapıyor da, ne ediyor da bu seçimleri kazanıyor? Hiç merak edip, yani o kadar illegal işleri yürüteceklerine Tayyip Erdoğan'ı yakından takip etseler, onun yolundan gittiler, onun yaptıklarını yapsalar zaten otomatikmen kendileri de iktidara gelecekler. Ama benim görüşüm, şahsi görüşümden bahsediyorum. Bunların iktidar gibi, lider olma gibi bir derdi yok. Lider olan kişi ben Cumhurbaşkanı adayım şu veya bu işte Mansur Yavaş veya İmamoğlu falan diye söylemez. Çıkar der ki ben bu partinin başındaysam bu ülkenin başına lider olacağım. Kendisi de yapması gerekmez mi?
4: Evet.
14: Ama bizim siyasetçilerde hiç öyle bir şey yok. Taş atsın izlik alsın, tutarsa tutar, tutmazsa işte böyle 800 lira ceza yer. Onu da dilden dile anlatır.
4: Evet efendim. Yani bir dinleyicimiz de söyledi, temiz bir üslupla muhalefet edebilirsiniz, konuşursunuz ama hakaret ya da sövgü dilini kullanırsanız mahkemeler ceza yazar efendim size. Abi, daha doğrusu halkımız, sizi cezalandırır efendim.
14: Tabii ki bizim halk olarak bile düşünmemiz lazım. Ya bu 32 senedir bu adam belediye başkanlığından, başbakanlıktan, milletvekilinden, cumhurbaşkanından hem dış güçlerin hem içerideki bizim muhalefet denen kesimin yapmadıkları, etmedikleri kalmadı. Ya demek ki bu adamda bir, yani Allah-u Teala'nın bir lütfu var veya açtı açıkta bırakmadığı insanların duasıyla ayakta duruyor. Bir şekilde 15 Temmuz oldu, 17 Aralık oldu, depremler oldu, seller oldu, felaketler oldu, fırtınalar çıktı, yangınlar çıktı. Her seferinde ülkeyi ferah çıkartmayı başardı ama öyle veya ama böyle. Tabii bu süreçte zarar görenler de olacak, görmeyenler de olacak. Ama bir şekilde gemiyi her şekilde limana yanaştırmayı başardı.
4: Evet.
14: Bizim yani bunu bir insan olarak elimizi kafamızı kendimizin arasına koymamız lazım. Kafamızı ki ya bizim başımızda bir lider var. En azından İslamiyet'ten yönetiyor bizi.
4: Yani laik ve demokratik bir cumhuriyette, bir rejimde yaşıyoruz. Evet. Yani İslamiyet'le yönetilmiyoruz ama birey olarak, kişi olarak dinimizi yaşıyoruz, kültürümüzü yaşıyoruz. Yani yaşayabiliriz efendim.
14: Dinimizi yaşıyoruz. Evet, dinimizi yaşıyoruz. Ama bu 60 yılında, 50 yılında, 40 yılında, 50 yılında, işte 70'lerde yani Cumhuriyet
4: 28 Şubat'ta yakına gel.
14: Evet, bu ülkede ezanın Türkçe okunduğunda duyduk, biz yetişmedik.
4: Evet, oradan beri geliyor, evet.
14: Duyduk, ahırları, işte şunları bunları, Kur'an-ı Kerim'in şapka takmadığı için Trabzon'u bombaladıklarını da biliyoruz. İşte neler neler yapmışlar. Ben belki tabiri yanlış kullanmış olabilirim, o yüzden konuşmamın başında size.
4: Estağfurullah efendim. Peki. Çok
14: şöyle diyeyim o zaman, Sayın Cumhurbaşkanımız dini bütün bir insan. Herkes bu ülkede istediği gibi yiyor, istediği gibi içiyor, istediği gibi geziyor, istediği dini yaşıyor. Ya bundan daha iyisi cennette diye düşünüyorum. Ben
4: evet,
14: abi.
4: Mütedeyin bir cumhurbaşkanımız var diyorsunuz. Evet.
14: Var diyorum, arkasında da aslanlar gibi duruyorum.
4: Peki efendim.
14: Allah başımızdan eksik etmesin. Bir 10 sene daha ömür versin de ondan sonrasını da Allah bilir.
4: Çok güzel. Bir 10 sene ömür daha versin, daha fazla da yaşayabilirler. O ayrı bir şey. İktidar ömrünü söylüyorsunuz.
14: Şimdi taşların tam böyle yediğine koyma zamanı geldi. Onları işlerini bitirmesi lazım.
4: Ha, anladım. Bu 10 yıl mı sürer? Neredeyse 2 dönemden bahsediyorsunuz.
14: Ya bir dönem gitsin yine onun nasıl Cumhuriyeti Atatürk'ü kurarken bir 10 sene daha yaşatmadılar.
4: Evet.
14: Fatih Sultan Mehmet bir 10 sene daha yaşasaydı şu an şartlar farklı olurdu. Hepsi genç yaşta gitti. Gerçi reis uzun yaşıyor ama Allah daha uzun ömür versin.
4: Peki.
14: Bir 10 sene daha onun ülkenin şartlarını oluşturup kendinden sonra gelecek kişiye emaneti teslim etmesi lazım.
4: Peki
14: diye düşünüyorum.
4: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim.
14: Teşekkür ederim.
4: Gönlünden, kalbinden geçtiğini böyle söyledi sevgili dinleyicimiz açık sözlükle. Buyurunuz efendim. Alo.
15: Alo Atabey, merhaba, nasılsınız?
4: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
15: İzmir'den selam. İzmir'den Cüneyt ben. 38. aradım. 39. düşürdüm yani.
4: Cüneyt Bey şükürler olsun efendim kavuşturana. İzmir'imiz nasıl efendim? Evet, arıyorlar tabii dinleyiciler. Sağ olsunlar.
15: İzmir sıcak. Yollar bozuk.
4: Yapma ya.
15: Aynen abi, devam ediyor. Yollar bozuk. Böyle
4: yakında bir asfaltlama düşünülmüyor mu? Belediyeler böyle bir plan proje içerisinde ne herhalde?
15: Yakın zamanda inşallah olur abi. İnşallah olur. Yani Buca'da bir sıkıntı var. Böyle bir sıkıntımız var. Yollarımız biraz bozuk kazık.
4: Ha, Buca'da. Evet. Biraz çöp falan problemi ama vardı. O düzeldi mi?
15: Ne problemi hocam?
4: Çöp.
15: Çöp ya bir kısım olarak düzeldi ama yani yine pis yani, insanlarımız da atıyor.
4: Ha, yani çöp biraz Buca'da özellikle o çöp meselesini bir çözülmesi lazım efendim.
15: Aynen abi, aynen. Ata Bey biliyorsunuz biz sizi devamlı dinliyoruz.
4: Evet, teşekkür ederim.
15: Çıraklık mağdurlara adını aradım. Arkadaşlarımın selamı var. Staj ve Çıraklık Federasyonu'nun mağdurlarının selamı var.
4: Biz de selam ediyoruz bütün dostlara, radyo dostlarına, evet.
15: Aynen abi, bize bir destek verirseniz bu çıraklık mağdurlarına, sesimize ses olursanız inşallah bu hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duyacak bu dönem. Bu dönem bizim sorunumuzu, mağduriyetimizi giderecek diye umuyoruz.
4: İnşallah.
15: Yani görüşümüz bu yönde.
4: İnşallah.
15: İnşallah da olur diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz biz mağduruz, sizler de destek veriyorsunuz TGRT olarak.
4: Evet.
15: Allah razı olsun diyorum ben, saygılarımı sunuyorum.
4: Siz konuşuyorsunuz, biz mikrofon tutuyoruz efendim. Evet.
15: Aynen abi, aynen. Vatandaşın, halkın buradaki sorunlarını basın, radyo yolunu...
4: Beklentisini aksettiriyoruz, evet.
15: Tabii tabii, Allah razı olsun.
4: Bizden de.
15: Hükümeti seviyoruz, Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Ama bu mağduriyetlerimizde yani biraz derin bunlar. Bunlar bizi üzüyor. Yani bir an önce de inşallah bu hükümetimiz, Cumhur İttifakı bu mağduriyetleri bitirir. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Devlet Bahçeli Bey'in sözü var bize. İnşallah bu dönem bu sorunları bitiririz.
4: İnşallah.
15: Teşekkür
4: peki efendim.
15: Teşekkür ediyorum ben.
4: Ben teşekkür
15: Allah
4: ederim.
15: Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun.
4: Sizden de efendim iyi günler diliyorum. Sağ olun. İbrahim Bey dinleyicimiz yok değil mi şu anda? Aa, müsait misiniz efendim? Telefonlarımızı hatırlatalım. Ola ki telefonlar çok meşgul ya mesela. Şimdi boşa düştük, ne güzel. Efendim 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bu telefonlarla bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, yani hakikaten o çok eskiden beri konuştuğumuz bir mesele, üslup meselesi. O aslında sadece politikacılardan değil, politikacılar da aramızda çıkıyorlar. Yani sonuçta biz bu insanları seçiyoruz, gönderiyoruz. Bizim mahallelimiz, şehirlimiz, hemşerimiz. Demek ki bunlar esnaflık yapanken de aramızda neyse herhangi bir görevde bulunur derken de böyle konuşuyorlar. İnsanın aklına bu geliyor. Ya da evde eşiyle, çoluk çocuklarıyla, komşularıyla böyle konuşuyorlar. Üslubu bu adamın. Ama bir bakıyorsunuz mesela bir partinin genel başkanı oluyor, milletvekili oluyor, sözcüsü oluyor. ne yapıyor? Çıkıyor, ağzına geleni söylüyor. Söylemeyeceklerini efendim söylüyor. Söylememesi gerekeni söylüyor. Bu üslup efendim bunu ne yapalım? Artık bu herhalde ilkokuldan itibaren özellikle Türkçe, yani Türkçeyi çok iyi öğretmemiz lazım. Kendini ifade edecek, daha güzel konuşacak, daha iyi anlatacak derslerini iyi benimsememiz lazım. Belki matematik, fizik, kimyayı öğretiyoruz. Şimdi de biraz çıta yükselmiş. Ama bence bu Türkçe meselesi çok önemli. Çocuklarımıza, insanlarımıza kendini ifade edecek şekilde bir Türkçeyi öğretmemiz lazım. İlk mekteplerden itibaren. Buyurunuz efendim.
16: Selamlar efendim.
4: Aleyküm selam efendim.
16: Saygılarımı sunarım Ataullah Bey.
4: Bir mukabele efendim. Efendim. Buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum.
16: Şimdi efendim bir vatandaşımız az önce ilk dört konuşmadan önce vatandaşımız dedi ki bir de Ege'de sahiller boşaldı, Yunan sahillerine gidiyor. Ekonomiden biraz dem vurdu.
4: Evet.
16: İşte bakanlığa ilgilenmiyor şöyle böyle. Yunan sahillerine giden vatandaşlarımız Türk vatandaşlarımız. Yolda yaktıkları arabanın mazotu veya benzini veya yol parası veya uçak parası bileti. Yani ben bu biletleriyle bu oraları hacetleri tabii hacetleri hesaba katmıyorlar. Orada buranın fiyatlarıyla %50 daha ucuzmuş. Ya Türk milliyetçiysen, Türk vatandaşıysan ekonominde kalsın senin paran. Niye ben yabancı devleti kalsın direyim ya? Servetim niye oraya çeydeyim oranın ekonomisine? Ha gidin pahalı mı? Gitmeye mi bu sene? Ölecek misin ya? Niye Yunan'ı kalkındırıyorsun burada? Bir vatandaşımız dedi İsrail mallarına boykot. Kardeşim senin iraden var, gözün görüyor. İsrail malıysa alma. O marketin sahibi zarar ederse o zarar etsin. O düşünsün. Sen bilinçli olarak İsrail malını alma, boykot yap. Ya bilen var bunun İsrail malı olduğunu veya bilmeyen var. Bilmeyerek de alabilir ya vatandaş. Ama bilerek sen alıyorsan o ayrı mesele. Ona geleyim ben.
4: Evet.
16: Bir de seni dile getireceğim Ataullah Bey.
4: Buyurun.
16: Bazı iki gündür düşünüyorum. Milli takım Dünya Kupası finallerine katılırsa Marmaris'i Bodrum'dan Bira Villa. Her futbolcu başına birer tane villa hediye. Finallere katıldılar, villayı aldılar. Ondan sonra Dünya Kupası'nda başarı gösteremediler. Yazık günah değil mi? Voleybolda dünya şampiyonu olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş sultanlarımız. 150'şer tane altında ödüllendirdiler. Bunlar yine şampiyon olmuş. Göğsümüzü, bayrağımızı göklere çıkarmış, İplik Gelmesi'ni söyletmiş. Bu kadınlarımız yani villalara sahip değil, olamazlar mıydı? Futbolcular buradan bedava hak ettiler. Hak etmedikleri halde villa sahip oldular. Yahu bu kadınlar az önce dile getirdiğim gibi İplik Gelmesi'ni dünyada temsil etmişler, basarı getirmişler. Bizim futbolcularımız yan gelip yatmışlar villa sahibi. Bu haksızlığı dile getirmek istedim efendim.
4: Peki efendim. Teşekkür ederim. Bir günler diliyorum efendim. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklama gidip geliyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bekliyoruz.
17: Şimdi reklamlar.
18: Türkiye best modellerini arıyor.
19: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
20: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
7: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
9: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, fark

0: Mahalleler Arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Burası TGRT FM.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Dinleyicimizi alabiliriz. Ömer Sasonlu'yla devam ediyoruz, yeni yönetmenim. Efendim buyurun.
5: Hayırlı akşamlar.
4: Size de hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ben Trabzon'dan Şükran abla.
4: Şükran Hanım buyurun efendim.
5: Atollah Bey, ben şu yani bu kadar kul hakkına girilmesine karşıyım. Ya kardeşim, bir defa konuşuyorsun. Niye ikinci defa arıyorsun?
4: Söz yok, hakkı doğdu diyor.
5: Ama
4: birisi bana laf attı diyor.
5: Ya kardeşim, laf attıysa benim gibi bekle. Cem Bey bana laf attı. Ben dedim mi ki Cem Bey bana laf attı, ben bir daha bağlanayım. demedim.
4: Evet.
5: Sabredin kardeşim. Mesela o gün ben domates ihraç edilmiyor demedim ki. Domates tarlasına ekti vatandaş, toprağı kurudu. Bu sadece domatesle ilgili değil. Ben kendim bizzat buna tanığım.
4: Tabii. Bu sene yağışlar çok yani, güzeldi, iyiydi ürünler.
5: Evet değil işte. İyi değil işte. Tabii Trabzon'da ben patates var mı dedim. Sen dedin ki ben hiç duymadım Trabzon'da patates olduğunu.
4: Trabzon'da fındık olur dediniz.
5: Evet. Ben ne diyeyim?
4: Ya da yağınız işte da çok meşhur efendim yani.
5: Ya o muhakkak, çünkü Trabzon her şeyi meşhur Atabey.
4: Ha bir de yani, domates değil, patates var mı demiştin.
5: Evet, patates ya, var ya, mı hiç dedim, duymadım dedin.
4: Peki efendim.
5: Ama şimdiki yani burada ben yok işte, hani Cem Bey dedi ya, eğitimin kızından duydum. Yok şöyle, peki o zaman ben de katılayım. Cem Bey şöyle dedi bana, ben de ona cevap vereyim. Ya olmaz kardeşim, Allah'ını seven bir katılsın, beklesin. Bakın ben 14 gün bekledim. Ben
4: televizyonlarda tartışma oluyor ya, kavga tartışma.
5: Tamam ama
4: galiba ona benzetiyorlar.
5: Ama yok. Bakın sizin, ben yıllardır takipçinizim. Hatta size de söyledim. 2 dakika konuşuyordu vatandaş.
4: Evet ya.
5: Ya neydi o günler? Peki o günlerde milletin aklı mı yoktu fazla konuşmaya?
4: Estağfurullah.
5: Yani
4: fazla ama yaymamak lazım.
5: Tamam. Ya tabii ki. Evet. Peki bu kadar ben diyeceklerim.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
4: Sağ olun. İyi günler diliyorum Trabzon'a. Efendim buyurunuz efendim.
6: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam efendim.
6: Kahramanmaraş'tan Mehmet.
4: Mehmet Bey buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz.
6: Abdullah Bey, sizleri dinlerken aklıma bir şey düştü. İlkokul çağında okula giderken okul tatillerinde babam rahmetlik,
4: Allah rahmet eylesin,
6: dini öğrenmek için camilerin hücrelerinde çocukları imam efendi okutuyordu 1960 yıllarında. Hiç unutamıyorum. Güvenlik kuvvetleri camiye yaklaştığı an bizim imam efendi dedi ki kaçın, başınızı kurtarın. Kaçardık. Durmadan kaçardık böyle. Bir gün kaçıkan koltuğumun altından Kur'an-ı Kerim düştü efendim. Hiç unutamıyorum yani. Şimdi ise imamlar diyor çocuklarınızı gönderin. Gönderen de var, göndermeyen de var. Akşama kadar top oynuyorlar sokaklarda, top dövüyorlar Abdullah Bey. Nereden nereye geldik anlamıyorum, belki bunun sonu ne olacak?
4: Ya. Demek ki suç aletin koltuğunun altından düştü.
6: Şimdi Kur'an-ı Kerim düştü efendim.
4: tövbe.
6: Kaçıkan böyle.

0: Ne yıllarmış değil mi ya?
1: Ya şimdi 60'ta 61 yıllarında biz neler çektik? Abdullah Bey abi, neler çektik?
0: Darbe yılları işte.
1: Darbe yılları neler çektik? Ondan
0: bir başbakan asmışız. İki tane bakan asmışız.
1: Evet.
0: Ya bunlar... o kadar idam ettik, o kadar sorguladık, o kadar cezaevine attık. Değil mi efendim? Bir ara toptan parti liderlerini şeye gönderdiler.
1: Evet.
0: İçinde başbakan olmak üzere Demirel. Neydi bilmiyorum, ne adası. Ben çocuktum, öyle böyle hatırlıyorum tabii.
1: Şimdi ben de iyi hatırlıyorum.
0: Şimdi geçen gün Sayın Ahmet Davutoğlu diyor ki Türkiye'de ilk defa sorgulanan başbakan Güldüm dedim ya. Bir başbakan bu lafı der mi ya? En son Sayın Erbakan vardı. Evet. Rahmetli. Onu bir sorguladılar. Mahkemeler, şunlar, bunlar. İfadeler, evet. Kayıp şu ya da Bingöl'de yaptığı bir konuşmadan dolayı dava edildi. Yani evet. Ne kadar başbakan, ne kadar bakan ya da politikacı varsa zaman zaman öyle bir ada, ya neydi o adanın adını? Neyse, o adaya bir hapsederlerdi ya da savcı da hakim de hesap verirdi abi. Evet.
1: Yasladı'ya gönderirdi.
0: Ha, rahmet babam derler. Banda öyle yani, derler. Allah rahmet etsin.
1: Hepimizinkini. Ben niye hatırlıyorum?
0: Yassıada tabii. Ha. Doğru.
1: Şimdi efendim şunu demek istiyorum. Buyurun Abdullah efendim. Bey. Şimdi bak ne güzel. Çocuk okutmak serbest. Evet. Okudan göndermiyorlar. Bak gönderen var da pek az. 1978 yıllarında bir yanı sağcı oldu, bir yanı solcu oldu. Hı. Maraş allak pallak oldu. Ya o ne hale getirdiler biz Abdullah Bey? Ne hale getirdiler? Ne günler gördük ya? Şimdi de cennet halinde yaşıyor yani.
0: Elhamdülillah abi. Kardeş kavgası bitti bitiyor.
1: Tabii.
0: Peki efendim, Allah... çok teşekkür ederiz size.
1: Oldu,
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler diliyorum. Bizi yassı adaya kadar götürdü kıymetli hemşerimiz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, iyi günler Atallah Bey.
0: Çok iyi günler diliyorum efendim.
2: Ben ilk defa programınıza katılıyorum.
0: Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Ben Şükrü Çakır, Denizli'den.
0: Ha, buyursunlar Şükrü Bey, buyurun.
2: Şükrü Çakır ismim, 62 yaşındayım. Lakabım Denizli'de iş yerlerinde 7/24 olarak geçiyorum kendim.
0: 7/24 çalışıyor değil mi efendim? Çalışıyorsunuz.
2: Evet, ben lakabım öyle yani.
0: Yani yorulmak bilmezsiniz. Yani. 7/24 çalışan, çok koşturan, çok adam şükür olarak. Evet.
2: Çok çalışan yorulmaz diye bir sözümüz var devamlı.
0: Evet, evet.
2: Programımıza uzamadım, katılmak istedim ama bir türlü fırsatım olmadı. Cesaret edemedim daha doğrusu.
0: Estağfurullah, şimdi ne güzel katıldınız.
2: Katıldım şu anda, cesaret topladım. Çok şeyler var, söyleyecek, şöyle konuşacak çok şeyim var da sadece... şu an Antalya'da bir yangın var. Bildiğim kadarıyla. Tabii. Benim oğlum da orman bölge şefi müdürü. Kendisi Bozkurt'ta. Hmm. O da şimdi yangın hazırlığı. Oğlum ekibiyle beraber.
0: Müdahale edecek,
2: yani müdahale edecekler. O da orman bölge şefi müdürü. Kendisi de ekibiyle beraber Antalya'ya gidecek.
0: Yani Allah yardımcıları etmeye olsun.
2: Cumhuriyet'e yani. Sadece bütün herkesten şu anda... Sırf bunu çağırdım yani. Tabii. Dua istiyorum herkesten yani ya, ekibiyle beraber. Ya, oradaki çalışanları,
0: Allah yardımcıları olsun. Allah onları korusun. Evet, şimdi yani çok enteresan. Oradaki köylerde efendim neyse kasabalarda kadınlarımız herkes bir arada onlara bir şeyler, yemekler yapıyorlar. Sanki böyle bir kurtuluş mücadelesi gibi ya.
2: Yani baba diyor,
0: abi,
2: bir tane
0: birlik var ya, o birlik müthiş ya.
2: Evet. Yani yangın bir tane değildi baba diyor, 3-4 tane yerde var. Doğru. Diyor, yetişemiyorlar diyor. Doğru. Ekipler yorgun diyor, hepsi diyor. Bir anda ekipleri topladım diyor. Hmm. O da bölge şefi olduğu için o da tabii gidiyor artık. Yani
0: Allah yardımcıları olsun yani efendim, sağ olun.
2: Yani sırf bunu çağırdım. Yani ülkemiz adına insanlara da çok konuşacak şey var da.
0: Tabii.
2: Yani insanı anlayan insana söz insana lazım gerekiyor sadece mecburen.
0: O kadar.
2: O yüzden yani bu duayı çağırdım yani.
0: Teşekkür ederiz.
2: Allah'a emanet, iyi günler.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Eskiler öyle derdi. Allah Teala görünen görünmeyen belalardan, musibetlerden korusun ülkemizi ve bizleri derlerdi. Bu dua çok mühim. Hakikaten bu duaları edelim. Görünen görünmeyen. Bak ne kadar anlamlı ya. İfade ne kadar dolu. Görünen, gelmekte olan, hani diyor ya bir cisim yaklaşıyor falan dünyaya ya da gezegenimize. Efendim onu görelim ya da görmeyelim, görünen görünmeyen musibetlerden Yüce Allah
3: vatanımızı, memleketimizi, devletimizi muhafaza etsin. Çok önemli. Bu yangınlar da öyle. Çok dikkatli olmamız lazım. Yani bunlar bir şekilde yakılıyor. Efendim işte kazayla oldu, şu oldu, izmaritiye batma yere izmarit. İzmarit ise mevzu o. Ama tutuklandılar biliyorsunuz. Şu anda gözaltına olanlar var. Efendim şey yapan, sorgulananlar var. Yani aralarında çok kişi geçmişte de biliyoruz. İleriki geçtiğimiz yıllarda. Kasti yaktıkları da var yani. Bu vatan ihanetiyle yani eş değer bir şey. Bunları lütfen yapmamak lazım. Ama maalesef yapıyoruz, ediyoruz. Evet, ne yapacaksınız? Onun için hem dua etmek lazım, hem çok dikkat etmek lazım. Ama o dayanışma var ya, o dayanışma, o yangının o üç vilayette tamamen söndürülmesi, küllenmesi, soğutulması için bizim tabii ateş savaşçılarımız diyorlar şimdi. Bunlar sürekli böyle arkadan şey yapınca ve bunlar bir tarafta mücadele edince, öbür tarafta da arkadan görmediğimiz insanlarımız görüyoruz da, yaptıklarından görüyoruz. Onların da gözlerine uyku girmiyor. Kolay değil. Kimisinin yakını var, kimisinin kimisi de tabii memleketini seviyor, ağacı seviyor, doğayı seviyor. O şeylerde, ormanların içerisinde canlılar var, onlar cayır cayır yanıyor. Onlar için nöbetteler, onlar da el cihazlarıyla yemekler, bir şeyler pişiriyorlar. O itfaiye erlerine, vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm efendim. Kolay gelsin.
3: Aleykümselam. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: İstanbul Mehmet.
3: Buyurun Mehmet Bey.
4: Haberden duydum. Samsun Şehir Hastanesi açılışı var. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.
3: Maşallah. Evet, şehir hastaneleri çoğaldı. İhtiyaç vardı.
4: Evet. Ama ben şunu dile getireceğim.
3: Buyurun tabii.
4: Ben Erdişliyim. Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanemiz var.
3: Evet.
4: 60 yataklı. Gece 24 saat usulü bir tane acil doktorumuz var. Ve 400'e yakın, 300'ün üzerinde bekleyen oluyor. Sayın doktorumuz herkese gülücük dağıtıyor. Haline yetişemiyor. Ne oluyor? Yani buraya da bir devletimiz, hükümetimiz bir el atsa.
3: Erciş Devlet Hastanesi'nde her gece 400 kişi acilde mi oluyor efendim?
4: Ben gittiğimde öyleydi. Biz sulardan bir zehirlenme yaşadık.
3: Tabii farklı bir durumdur o. Evet. Benim bildiğim kadarıyla Abdullahat Arvas bizim sizin hemşeriniz.
4: Çok iyi tanırım.
3: Ercişli, kendisi Van İl Başkanı'dır. Yani eğer böyle bir sıkıntı devam ediyorsa kendisine bir telefon ya da mesaj geçin. Erciş'imizde, memleketinde böyle bir sıkıntı var diye koskoca tesis var, hastane var ama doktor sıkıntısı var diye, bilhassa acil servislerde ona bir mesaj geçseniz yeterli efendim.
4: 60 yataklı hastanemiz var. İnanın 300'ün üzerinde bekleyen oluyor. Abartmayalım. Ben bir gecede iki kere doktora gittim. Aynı doktor, tek doktor, 24 saat usulü çalışıyor. O kadar yoğun oluyor ki gülücük dağıtmaktan başka çaresi olmuyor. Çünkü herkes doktora hocam ne yapacak bu adam?
3: Nasıl bir salgınla karşılaştınız orada? Ne vardı?
4: Hocam şöyle hocam.
3: Grip şimdi mi, ishal mi, ateş
4: yok,
3: mi?
4: Sulardan etkileniyor. Batıdan gidenler sulardan etkileniyor. Zehirli bir ishale yakalandık. Aşağı yukarı 6-7 gün Van'da Lokman Hekim'de yatmak durumunda kaldık. Çünkü her işte müdahale edilemedi.
3: Geçmiş olsun. Evet.
4: Allah razı olsun. Ben bunu dile getirmek
3: istedim. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Doğru.
4: Saygıyla tanıştık.
3: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet, bu tür şeylerde bence takviye lazım efendim. Yani olabiliyor. Yani bir gün, iki gün belki nöbetler sıklaştırabilir. Yani eğer 400 kişi o salgından dolayı Erciş Devlet Hastanesi'nde bekliyorsa o zaman önemli bir husus. Bunu hemen Van'ın diğer hastanelerinden birer ikişer doktor sevk etmek lazım. 5-10 doktor da olabilir. Ne olur efendim, birkaç gece orada müdahale ederler. Bu önemli. Dediğim gibi AK Parti İl Başkanı Abdullah Hatarvas efendim, yani kendisi Ercişlidir. Erciş'te benim bildiğim kadarıyla bir oda başkanlığı yaptı. Bir cemiyet adamıdır, sosyal birisi. Sonra AK Parti ilçe başkanı oldu. Ondan sonra milletvekili yaptı Erciş'imiz onu. Sonra şimdi de il başkanı Van'da. Erciş'imizin gerçi bu tabii bir lokal bir şey, bir hastalık. Yani geldi geçti, ishal ya da ateşe bağlı rahatsızlıklar oluyor ama bu öylesi dönemlerde politikacıların da haberi olması lazım. Eğer o akşam 400 kişi efendim Erciş Devlet Hastanesi'nin şeyinde acilinde bekliyorsa, rahatsızsa, ki mutlaka ona telefonlar gitmiştir, haber verilmiştir, hemen civardaki hastanelerden birer ikişer doktor göndereceksiniz efendim, hallolur gider. Sonuçta bir serum bağlarlar, ilaç yazarlar. Bunlar çok önemli efendim. Böyle şeyler olur ama her zaman olmaz. Ayda elde bir defa olur. İşte ama işte bu dönemlerde var ya, insan kendini yalnız hisseder. Hemen devletini, sağlık müdürünü, efendim politikacıları orada, il başkanlarını, ilçe başkanlarının yanında görmek ister. Bunlar bigane durmayalar, duramazlar. O tür zamanlarda, felaketlerde mesela, yangındı, seldi, depremdi, farklı şeylerdi. Bu tür zamanlarda eğer politikacılar ya da devlet hemen intikal etmişse ya vatandaş bunu yıllarca konuşur ve bunu değerlendirir. Mesela o Karadeniz'deki o seller döneminde İçişleri Bakanı, diğer bakanlarımız, o dönem herhalde Süleyman Soylu Beyefendi tabii İçişleri Bakanı. Ya ne zamandan gitmiş de bilemiyorum ama günlerce orada ayağında bir çizme, Trabzon lastiğinde çizme, bacaklarına kadar efendim bir de pantolon gömlekle oralarda dolaştı biz. Yani hemen hemen her akşam birçok televizyonda o ve diğer ilgili devlet bakanlarımızı, şehircilik bakanımızı gördük, oradalardı yani. Şimdi dolayısıyla bu tür günlerde yani böyle vatandaşı yalnız bırakmamak lazım. Politikacının koku şey yapması lazım, alması lazım. Hangi ilçede, nerede, nasıl bir sıkıntı var şu saatlerde? Bir iki telefon patlattığınızda Ali Veli ya Mehmet ne oluyor oralarda, bir sıkıntı var mı? Abi hepimiz hastayız, hastaneye düştük valla, yüzlerce kişi var. Ne diyorsunuz ya? Bir tane doktor var diyor, bir şey de yapamıyor. Efendim seroma ihtiyaç var, şuna buna ihtiyaç var, serum falan takılması lazım. Bir iki tane efendim hemşire, birkaç tane doktor oraya intikal etse fıstık gibi olur. Buna benzer şeyler zaman zaman duyuluyor. Ama dediğim gibi bunlar gelip geçici günlerde olur. Öyle yani, eğer bu 11 vilayetimiz yerle bir olurken efendim onlarca kasabamız, yüzlerce köyümüz yıkılırken devlet bütün gücüyle, ordusuyla, efendim daha önce teşkilatlandırdığı ve eğittiği elemanlarıyla, insanlarıyla, AFAD'la, şeyle, Kızılay'la, yani sahada olmasalar ne olurdu? Çok daha kötü olurdu. Günlerde çalıştılar. Efendim birkaç sene içerisinde de 2 yıla varmadan da anahtarları dağıttılar. Anahtar veriyorlar yani. Bunlar çok önemli. Dairen hazır efendim, buyurun geçin. Diğerleri de peydepey sırasıyla yapıldı. Yapılmaya devam eden yerler de var. Devletimiz bu yükün altından kalktı. Vatandaş bundan dolayı da hem devletine, hem yöneticilerine, hem politikacılarına ve özellikle o şehirdeki politikacılara ve valilere, kamakamlara çok müteşekkir. Ya Hatay'da bir tane şey var, vali var. Diğer valilerimiz de öyle. Canhiraşane bir şekilde derler ya eskilerin tabiriyle çalıştılar. Ya Hatay'daki vali her yerde, her koyunun başında Sayın Vali'yi görüyorsun. Yol yapılır orada, tünel kazılmıştır, tünel açılıyordur, o orada. Yani bu devlet adamı, vali. Ben eskiden valilerimizi hatırlıyorum yani. Ama şimdiki valiler ezber bozuyor. Ben Erzincan'a gittim geçen sene. Valiyi ziyaret edeceğim dedim, bir gideyim. Dediler ki beyefendi nerede özel kalem müdürü, niye dedim. Dedi ki bizim vali haftada 2 gün makamında olur. Sair günler bize gelen telefonlar ve şikayetler var, e-mailler var. O direkt esnaftan mı gelmiş, o gruba gider, bir mahallede bir şey mi var ya da bir vatandaş bir şey mi söylüyor, direkt oraya gidiyor, yerinde çözüm, yerinde notlar, yerinde ziyaret ediyor. Yani enteresan şeyler, valilerimiz böyle. Keza Van'a gittim, Van'da da öyle enteresan bir şey. Yani bir vali 360-365 tane projesinin büyük bir kısmını bitirebilir mi ya? Dedim ki ya nasıl olur yani, siz bir valisiniz burada, bakan da değilsiniz, bunların hepsini nasıl yaptınız, nasıl üstesinden kalktınız? Hala yapıyor mesela adam, bir çevre yolu yapıyor, az boz değil, yakında bitecek, öbür tarafta hafif raylı metro yapıyor Van'a, Van'a metro gelecek efendim, daha neler neler. Bir de depremde zarar görmüş çok eski büyük camilerimiz var, onların birisini yıktı, birisinin şeyi bitmiş. Efendim kabası bitmiş, altında da muazzam bir pasaj var. Efendim 200-300 tane dükkan var yan taraflarında tabii. Beri tarafta Van'ın bir büyük camisi daha var. Onu da en kısa zamanda yıkacaklar ve yıkım da o yıkım. Mesela o diğer caminin, beş yoldaki caminin yıkılmasını ben hatırlamıyorum. Yani bir gün caminin önünden geçtim, vardı. Ertesi sabah oradan geçtim, cami yok. Ne zaman yıktılar o gece yarısı, nasıl o kamyonlarla o bütün molozları, o betonları bir yerlere taşıdılar, kaybettiler. Üç gün sonra nasıl orada bir temel attılar, vallahi şaşırdım kaldım. Yani Van'da da bu işlerin nasıl yürüdüğünü gözlerimle görünce şaşırdım. Valilerimize bakın efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Allah kim bu memleket için taş üstüne taş koyuyorsa, ter döküyorsa Allah yardımcıları olsun. Devletimizi, milletimizi, halkımızı görünen ve görünmeyen felaketlerden korusun. O eskilerin tabiriyle diyelim ve huzurlarınızdan ayrılalım. Ben Ataoğlu Harvas. Sürçülisan ettiysem affoluna. Allah'a ısmarladık. İyi günler diliyorum efendim.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Eylül Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Mankurtlaşma ve Milli Hafıza üzerine başlıklı makalesini sunuyorum. Saflar birleşmeli, zira zor bir döneme girdik. Bugün gündemin ağırlığı nedeniyle savaşları, işgalleri, yıkımları, köprüleri, koridorları ve ikmal yollarını konuşuyoruz. Oysa bütün bunların ötesinde üzerinde belki de en fazla durmamız gereken meselelerden biri milli hafızadır. Dünya yeniden şekillenirken toplumsal hafızayı zinde tutmak, milli hafızadan beslenerek siyaset ve fikir üretmek, içinde bulunduğumuz jeopolitik dönemin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluğu haline gelmiştir. Çünkü bir toplumun fikir, düşünce, gaye ve ülkü kodları boşaltılırsa, o toplum dışarıdan yapılacak operasyonlara karşı savunmasız hale gelir. Düşman bazen sınırda, bazen pusudadır. Üstelik artık yalnızca uçaklarla, tanklarla ve ordularla hareket etmiyor. Yeni savaşların önemli bir cephesi, toplumların zihni ve iç cephesidir. Mankurtlaştırılmış yapılara ve insanlara ihtiyaç duyanlar için milli hafızanın zayıflatılması başlı başına bir hedeftir. Bu nedenle kurum ve kuruluşlarımızı toplumun düşünce ve insan mimarisini oluşturan münevverleri, fikir insanlarını ve hakikat arayışını önceleyen insan kaynağını korumak zorundayız. Safları boşaltmak, insanları birbirinden uzaklaştırmak ve itibarsızlaştırmak gibi meseleleri basit şahsi hesapların konusu haline getirmemeliyiz. Tam tersine safları sıklaştırmalıyız. Çünkü insan kaynağı bir ülkenin sahip olduğu en büyük stratejik zenginliklerden biridir. Bu dönem birçok yönüyle bir milli mücadele dönemini andırıyor. Böyle zamanlarda toplumsal hafızaya sahip çıkan ve bu hafızanın değerleriyle yol yürüyen insanlara sahip çıkmak gerekir. Fikri, emeği ve tecrübesi olan insanları günübirlik hesaplara kurban etmek, yalnızca bir kişiyi değil, geleceğe aktarabilecek birikimi de kaybetmek anlamına gelir. Türkiye ve gelecekle ilgili hamleleri çoğu insan yalnızca içinde bulunduğu konjonktür üzerinden değerlendiriyor. Oysa bize gereken konjonktürün ötesindeki gençleri ve hakikati görebilen bir bakış açısıdır. Çünkü küresel sistem değişiyor. Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın Anadolu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Türkistan'a, Akdeniz'den Afrika'ya uzanan geniş bir hinterlandla ilgili meseleleri var. Fakat asıl mesele bu büyük coğrafyanın meselelerini başkalarının bize tarif etmesini beklemeden kendimizin idrak etmesi ve kendi aklımızla anlamlandırmasıdır. Buna hazır mıyız? Toplum olarak, insan kaynağı olarak bu büyük dönüşümü anlayabiliyor muyuz? Neyi, neden ve nasıl yapmamız gerektiğine dair yeterli bir fikri hazırlığımız var mı? Mesele budur. Biz Söğüt gölgesinde geleceğin ufkunu kurgulayan bir medeniyetin çocuklarıyız. O şuur, o hafıza ve o ruh hala bizimle. Fakat bunun için kendimizden olanları, hakikat arayışına hayatını adayanları, ülkenin fikri ve kültürel birikimine katkı sunan insanları da korumamız gerekir. Çünkü insan kaynağını kaybeden bir toplum, yalnızca bugünün insanını değil, yarının imkanlarını da kaybeder. Rahmetli Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel eserinde, Mankurt anlatısı üzerinden insanın hafızasından, geçmişinden ve kimliğinden koparılmasının nasıl bir trajediye dönüşebileceğini anlatır. Mankurt, geçmişini hatırlamayan, kim olduğunu, nereden geldiğini ve kime ait olduğunu bilmeyen insandır. İşte tehlike tam da burada başlar. Hafızasını kaybeden insanın iradesi de başkalarının yönlendirmesine açık hale gelir. 15 Temmuz gecesi kendi halkına ateş açanları düşündüğümüzde, bu mankurtlaşma kavramının neden önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. kendi milletine, kendi insanına, kendi vatanına silah doğrultabilecek kadar zihni ve vicdanı başkalaştırılmış insanlar yalnızca bir güvenlik sorunu değildir, aynı zamanda hafıza ve şuur meselesidir. Bu nedenle milli hafıza yalnızca geçmişi hatırlamak değildir. Milli hafıza, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, hangi değerler uğruna mücadele ettiğimizi ve nereye yürümemiz gerektiğini bilmektir. Bugün yeni dünya, yeni savaş yöntemleriyle karşımızda. Sanal medya üzerinden yayılan manipülasyonlar, yapay biçimde üretilen hikayeler, algı operasyonları, dezenformasyon ve toplumları birbirine düşürmeye yönelik psikolojik savaş yöntemleri artık savaşların görünmeyen silahlarıdır. Böyle bir dünyada milli hafıza, milli değerler ve manevi değerlerimiz mankurtlaştırma girişimlerine karşı toplumun en önemli direnç noktalarından biridir. Hafızası güçlü olan toplum kendisine yönelen tehdidi daha erken fark eder. Kim olduğunu bilen, geçmişini bilen ve geleceğine dair bir ülküsü olan insanın yönünü başkasının tayin etmesi kolay değildir. İşimiz çok. Fakat hedefimiz ve gayemiz belli. Bu karanlık dönemden fikri ve zikri hayır üzerine olanların, aklı, vicdanı ve iradesi hür insanların gayretiyle çıkmak istiyorsak, milli şuurumuzu ve milli hafızamızı zinde tutmak zorundayız. Çünkü milli hafıza zayıflarsa irade zayıflar, irade zayıflarsa istikamet kaybolur. Saflar birleşmeli, hafızamıza sahip çıkmalı, insanımıza sahip çıkmalı. Ve geleceği başkalarının bize biçtiği sınırlar içinde değil, kendi tarihimizden aldığımız şuur ve kendi medeniyet ufkumuzla inşa etmeliyiz. Türkiye Gazetesi'nde Sevil Nuriyeva'nın Mankurtlaşma ve Milli Hafıza Üzerine başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Siyonist Korku Duvarları Yıkılıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Soykırımcı İsrail için geri sayım başladı. Siyonistlerin batıdaki kaleleri birer birer yıkılırken güvendiği bütün dağlara da kar yağıyor. Çünkü Gazze'deki barbar soykırımını Batı Şeria'da da sürdüren Siyonist şebekeye Batılı liderlerin bile tahammülü kalmadı. Siyonistlerin hain, kaotik, bencil ve hunhar yüzünü efendileri de görüyor. Basit kınamaların ötesine geçen Batılı ülkelerin ilk kez somut ambargolara başvurma kararı alması boşuna değil. Bir bakıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği insanlık İsrail'i durdurmalı çağrısı Batılı ülkelerde yankı bulmuşa benziyor. Gazze kasabı Netanyahu liderliğindeki sapkınların Batı Şeria'da geliştiği sistematik Yahudi terörizmine karşı İngiltere liderliğindeki ülkeler artık açıkça tavır alıyor. Filistin'deki İsrail devlet terörüne karşı harekete geçen 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, soykırımcılara istedikleri gibi at koşturdukları dönemlerin artık geride kaldığı ihtarında bulundu. Geç olsa da batıdan gelen bu uyarı ve hamleler aslında Gazze'deki soykırım karşısında bütün baskılara rağmen susmayan ve Siyonist korku duvarlarını yıkan küresel vicdanların başarısıdır. İsrail'in uluslararası hukuku ve sınırları hiçe sayan politikalarının yalnızca bölge için değil tüm insanlık için de tehdit oluşturduğunu artık batılı siyasiler de fark ediyor. Hatta Ehud Barak ve Naftali Bennett gibi eski İsrailli başbakanlar dahi dünya bizi soykırımcı ve bebek katilleri olarak görüyor diyerek bu gerçeği vurguluyor. Şimdiye kadar katil İsrail'in payandalığını yapan batılı siyasiler, halkların vicdanlarında büyük bir infiale yol açan barbar Siyonistleri işte bu nedenle artık savunamıyor. Onlara arka çıkamıyor. Daha fazla suç ortaklığına devam edemiyor. Çünkü bunun kendi halkları nezdindeki siyasi, kültürel ve ekonomik faturasının çok ağır olacağının ayırdındalar. Bunu ilk gören batılı lider bana göre Donald Trump oldu. Gazze kasabına bütün dünya size karşı, dünyayı yenemezsiniz, artık dur diye çıkışmıştı. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de ideolojik ve teolojik ihtirasları jeopolitik imkanlarını aşan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi ırkçı Siyonistleri %10'luk nüfusuyla bölgeyi kontrol edemezsiniz. 9 milyonluk bir ülkesiniz, her ulusal güvenlik sorununuzu sadece öldürerek çözemezsiniz diyerek sertçe uyarmıştı. Fakat soykırımcı İsrail öyle azgınlaşmış ki kendisini makul olmaya çağıran Amerika'ya da İngiltere ve diğer batılı ülkelerine de saldırmaya başladı. ABD ve Avrupa ülkeleri geldiğimiz aşamada hem kendi halklarının ve küresel vicdanın baskısı hem de Türkiye liderliğindeki ülkelerin diplomatik ve jeopolitik basıncı nedeniyle Siyonist soykırımın maşası olmayı istemiyorlar. Günah çıkarıyorlar. Zira tarih ve insanlık mahkemesi önünde çoktan mahkum edildiklerinin farkındalar. Bu nedenle İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Gazze'deki duruma hala soykırım diyemiyor, yanıt vermekte geç kaldık, yeterli tepki veremedik, Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında artık durup beklemeyeceğim diyor. Geç gelen bu pişmanlık bizim için elbet hiç yeterli değil. Fakat Siyonizmin burnunun sürtülmesi ve dizginlenebilmesi için İngiltere'nin öncülük ettiği bu hamle jeopolitik açıdan çok önemli. Londra'nın Batı Şeria'daki Yahudi sömürgeci yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına Fransa, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve Kanada arka çıktı. Amerika ise 12 batılı ülkenin İsrail ambargosuna desteğini kararı eleştirmeyerek ve sessiz kalarak ortaya koydu. Hasılı kelam soykırımcılar için yolun sonu görünüyor. Batıdaki kaleleri birer birer yıkılıyor. Bölgemiz ve dünya artık post-Siyonist bir döneme giriyor. Soykırımcılar da ona destek veren batılı suç ortakları da artık eskiden olduğu gibi at koşturamayacak. Devran değişiyor. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Siyonist Korku Duvarları Yıkılıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Mansur Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle genel merkezdeki programlara katılmayacağı açıklanmıştı. İkinci red ise Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine de katılmayacağına ilişkindi. Zaten Mansur Yavaş da hem Anıtkabir ziyaretine hem genel merkezdeki anma programlarına katılmadı. Vahap Seçer Mersin'den, Ahmet Akın Balıkesir'den, Zeydan Karalar Adana'dan gelerek Anıtkabir ziyaretine iştirak ettiler ama Mansur Yavaş makam odasının penceresinden baksa göreceği kadar yakınında olan Anıtkabir'e gitmedi. Mansur Yavaş'ın parti içi çekişmelere taraf olmamak için böyle bir karar aldığı söylendi. Ortada taraf mı kalmış? CHP içinde taraf olanlar ayrılmış, yeni partiyi kurmuş. Parti içi çekişmelere taraf olmamak için CHP'nin kuruluş yıl dönümü programlarına katılmayan Mansur Yavaş, Özgür Özel'le kol kola Anıtkabir'e yürürken hangi taraftaydı acaba? Özgür Özel'le birlikte Güven Park'ta otobüsün üstüne çıkıp konuşma yaparken taraf değil miydi? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le gizli ve açık görüşmeler yaparken Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı mıydı? Hem CHP'nin belediye başkanı unvanını taşıyorsun, hem CHP'nin kuruluş yıl dönümü programlarına katılmıyorsun, hem CHP'yi bölen partiyle içli dışlısın. O zaman CHP'den istifa et. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Mansur Yavaş'ın 103. kuruluş yıl dönümü programlarına katılmaması CHP'de büyük bir kırgınlığa yol açtı. Mansur Yavaş'la CHP arasındaki makas iyice açıldı. İnsanların hafızası olduğu gibi partilerin de hafızası vardır. Mansur Yavaş'ın bu tavrı CHP'nin hafızasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine gelince bu defter açılır. Ekrem İmamoğlu davasında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ağustos ayındaki duruşmalarda kendilerinden istenilen rüşveti, verdikleri rüşvet paralarını İmamoğlu'nun yüzüne karşı söyleyen itirafçılar ve tanıklar olmuştu. İmamoğlu bunlara karşı tek bir maddi delil ortaya koyamadığı gibi bir kısmına soru dahi soramamıştı. Bunları isimlerini de vererek tek tek aktarmıştım. Tek bir itiraz gelmedi. Çünkü mahkeme huzurunda verilen ifadelerdi. Ama bu iş bitmedi. İmamoğlu itirafları serisi devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı olarak bilinen 2014-19 yılları arasında, yani Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı olan Panofek Medya'nın sahibi Eyüp Subaşı mahkemede çarpıcı açıklamalar yaptı. Subaşı, İmamoğlu ekibinin kendisine ait dijital reklam alanlarını devretmesini istediklerini, bunu kabul etmeyince de 47 milyon lira ecri misil çıkarıldığını anlattı. Bütün bunların Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi. Fatih Keleş'e aldığı işlerin %10'unu nakit olarak ödediğini, Ertan Yıldız'a 20 milyon lira verdiğini itiraf etti. Ama en çarpıcı olanı İBB'de kurulan sisteme ilişkin itiraflarıydı. Sistem müsaade etmediğinde iş yapamıyorsunuz dedi. Hatırlarsanız daha önce de sistemi anlatanlar çıkmıştı. Sistemin İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için kurulduğunu itiraf etmişlerdi. İmamoğlu'nun yakın ekibinden Fatih Keleş, Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor, memleketin bütün muslukları bize akacak, Baba Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız demişti. Sistem, ekosistem. Sarp Yalçınkaya ise ifadesinde Olay TV'nin satın alma sürecine ilişkin enteresan bilgiler paylaştı. Yalçınkaya, Murat Gül İbrahimoğlu'nun patron emir verdi, bu haber kanalını benim almamı söyledi bilgisini aktardı. Murat Gül İbrahimoğlu kim? Şu anda yurt dışında firari. İmamoğlu'nun ekibini eskortlarla birlikte özel jetiyle Kıbrıs'a kumar oynamaya götüren şahıs. İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor. Cebeci Hafriyat döküm sahasını işleten kişi. Cebeci döküm sahası deyip geçmeyin. Ertan Yıldız buradan 400 milyon doların İmamoğlu ekibinin cebine gittiğini anlattı. Bu paraların Gül İbrahimoğlu'nun özel jetiyle yurt dışına kaçırıldığını itiraf etti. Sarp Yalçınkaya daha önceki ifadesinde Murat Gül İbrahimoğlu'nun ofisindeki içi para dolu çantaları Fatih Keleş'in aldığını gördüğünü söylemişti. Yalçınkaya, Murat Gül İbrahimoğlu'nun ofisindeki para dolu çantaları ise şöyle anlattı. Etiler'deki ofise gittiğimde Fatih Keleş geldi. Kendisine aylık rapor sunuldu. İmzalar atıldı. Ardından kendisine hazırlanan çantayı alıp çıktı. Çantanın ağzı açıktı ve içerisinde Amerikan doları banknotları net bir şekilde görülüyordu. Peki içi para dolu çantalar niçin hazırlanıyor? Sarp Yalçınkaya bu soruya da cevap verdi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun kendisine patron başkan olacak destek olmamız lazım. Fatih artık bu konularda bizi çok sıkıştırıyor, para toplamamız lazım dediğini aktardı. Nerede? Mahkeme huzurunda. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Ali Eyüboğlu'nun Van'daki gösteri cezaevinde bitti başlıklı makalesini sunuyorum. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, fenomen eşi Çağla Öze 45 milyon liralık altın taktığı düğünden sonra gözaltına alındı ve tutuklandı. Çünkü Tançalan, düğününü kayıt altına alan polis ekiplerini korumalarıyla karşılayıp çektirdiği görüntüleri de sosyal medyasından paylaşmıştı. Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı Tançalan hakkında TCK 301. madde uyarınca soruşturma açtı. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hükümeti, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınan Tançalan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık ayrıca düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki ziynet eşyası ve altınların kaynağının tespiti için MASAK'tan rapor istedi. Tançalan'ın verdiği muhtaçlık il muhaberi gibi ifadeden sonra MASAK raporundan ne çıkacağı daha da bir önem kazandı. Çünkü Tançalan ifadesinde maddi durumu iyi olmadığı için eski eşinin nafakasını bir yıldır ödeyemediğini, düğünde taktığı altınları emanet aldığı kuyumcuya iade ettiğini, düğüne sponsorlar ve borç parayla yaptığını söyledi. Dilan Polat'ı dinlemedi. İfadesinde 45 milyon liralık emanet altınlarla hava atan ama hanım parasıyla geçindiğini söyleyen Kara Haydar'ın Dilan Polat'la videosunu izleyince duyduklarıma inanamadım. Çünkü o videoda sosyal medyada görgüsüzlüğün kitabını yazan Dilan Polat tecrübesini konuşturup Kara Haydar'ı açık açık uyardı. Nasıl mı? O videoda Dilan Polat gelin için hazırlanan 45 kilo altın takıyı görünce şaşkınlığını gizleyemeyip "Bu nedir Allah aşkına? Bunların hepsini takıp gezecek misiniz?" diye geline sordu ama yanıt damattan geldi. "Bunun iki katı daha takı var." Bunun üzerine Polat, "Haydarcığım ben seninle konuşmuştum aslında. Sana ne demiştim? Yapma demiştim. Ama sen hala diyorsun ki iki katı var. Kadının kilosundan fazla altın almışsın." dedi. Damat Tançalan, "Öyle konuşmuştum ama" deyince Dilan Polat, "Neyse iyi yapıyorsun mu diyelim. Allah yardımcınız olsun" temennisinin ardından çifte mutluluklar diledi. Sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yiyen Dilan Polat'ın tecrübesini konuşturup verdiği tavsiye bile gösteriş merakına engel olmadı. Tançalan, Dilan ablasını dinleseydi ve gösteriş uğruna polislerin yanına korumalarıyla gidip bunun videosunu yayınlamasa hapiste değil balayındaydı. Çünkü sosyal medyada gösteriş yapmak ve caka satmak çok havalı ama siz düğünümü kayıt altına aldınız, ben de sizi dercesine görev başındaki polisleri kayda alıp yayınlamak yasa ihlali, yani suç. Bir kez daha gördük ki emanet takılar, lüks otomobiller ve "eşim bana Dubai'deki Burj Halife'den saray yavrusu aldı" videolarıyla sosyal medyada illüzyon oluşturup insanları kandırmak kolay. Sanal alemde iş yapan numaraları polislere yapmaya ve devlete kafa tutmaya kalkarsanız hapse girmek ve maliyecilerin radarına takılmak gibi faturaları çıkar karşınıza. Şimdilik damat hapse girdi, düğününde kilosu kadar altın takılan gelin para basan 1,5 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattı. Hukuki ve mali süreçten nasıl bir fatura çıkacağıysa belli değil. Milliyet'te Ali Eyüboğlu'nun "Van'daki gösteri cezaevinde bitti" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
9: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Selam, ben Piraye.
16: Ben de Rutkay.
15: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
17: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
18: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Yolsuzluk bir siyaset biçimi ise demek ki" başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, evrakta sahtecilik vesaireden tutuklu CHP'li belediye başkanları. Harf, tarih ya da rüşvet miktarına göre bir sıralama olmaksızın şöyle. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Çankaya Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Can Güner, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Tahliye edilen CHP'li belediye başkanları Zeydan Karalar, Ahmet Özer, Abdurrahman Tutdere, Kadir Aydar, İnan Güney, Onur Yiğit. Kılıçdaroğlu'na sordular, Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu mu? Cevap, hayır, siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Bakın, biz değil, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söylüyor. Atatürk'ün koltuğunda oturan altı okçu, çağdaş, laik, kurucu iradenin temsilcisi, Kemalistlerin piri, saadetin mücahidi, CHP'nin serdümeni, dede, piro ve de Gandhi Kemal öyle diyor. Hani CHP ve o koltuk mübarekti ya, o yüzden yani. Ama o dündü değil mi? Bugün lideri hain, kapatılması elzem bir parti oldu CHP, öyle mi? İyi de bize ne kızıyorsunuz? Eskisi de yenisi de hepsi sizsiniz ulan. Parti, köpük, yolsuzluk, rüşvet, polimetres, peştemal, grup, ifsat, madik, kelek hepsi sizin işiniz. Ey CHP'liler ve eski CHP'li yeni partililer, mini mini birler. Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk davası olan İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası ve 35'ten fazla CHP'li belediye başkanının yolsuzluktan yargılandığı bütün bu davaların hepsi siyasi, öyle mi? O zaman durmak yok, birbirinizi silkelemeye devam, siyaseten ama. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Yolsuzluk bir siyaset biçimi ise demek ki" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün "OVP'de Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi" başlıklı makalesini sunuyorum. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan tedarik zinciri krizleri ve jeopolitik gerilimler enerjide arz güvenliğinin ve yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çünkü enerji arz güvenliği ve ekonomi arasında güçlü bir bağ mevcuttur. Bu kapsamda enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğinin güçlendirilmesi OVP'de, yani orta vadeli programda, ekonomik güvenlik ve dayanıklılık başlığı altında önemli başlıklardan birisi olarak yer aldı.
Enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamında yerli kaynakların çıkarılması ve çıkarılan bu kaynakların yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki dışa bağımlılığının düşürülmesi ve tam bağımsız bir enerji altyapısı amaçlanmaktadır. OVP'de yurt içinde ve yurt dışında petrol, doğalgaz, maden arama ve üretim faaliyetlerinin hızlandırılması temel hedef olarak belirlenmiştir. Diğer yandan keşfedilen rezervlerin işlenerek bu kaynaklardan yüksek katma değerli ürün elde edilmesini ve madencilik sektöründe Ar-Ge temelli teknolojilerin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm için stratejik önemde olan ve Türkiye'nin stratejik gücü olan bor ürünlerinin üretimi ve satışının artırılması ve nadir toprak elementlerinin sanayiye entegre edilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonundaki en büyük engel olan kesintili üretim sorununu giderecek olan elektrik depolama kapasitesinin artırılması için pompaj depolama hidroelektrik santraller için gerekli mevzuat altyapısı hazırlanması OVP'de öncelik olacaktır. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında nükleer enerji, elektrik üretim portföyünün kalıcı bir parçası haline getirilmesi hedeflenirken, yeni nükleer santral projelerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu santrallerde kullanılacak ekipmanlarda yerlilik oranının artırılması diğer temel önceliklerden olmuştur. Ayrıca nükleer teknoloji, radyasyon ve hızlandırıcı esaslı Ar-Ge çalışmaları desteklenerek tıp ve sanayi gibi alanlarda yüksek katma değerli ürünler hedeflenecektir. Yerli kömürün çevreye duyarlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla temiz kömür teknolojileri, gazlaştırma, karbon yakalama ve karbon ürünleri alanında kritik Ar-Ge projeleri yürütülecektir. En önemlisi de enerji dönüşümünün geleceği olarak görülen ve dünyada öne çıkan hidrojen değer zincirinde Türkiye'nin teknoloji sağlayıcı ülke konumuna gelmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla OVP'de belirlenen enerji stratejisiyle kritik minerallerden nükleer teknolojiye, hidrojen enerjisinden batarya depolamaya kadar her alanda yerli üretimi ve Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesiyle Türkiye'nin enerjide bağımsız olması hedeflenmektedir.

oluyor ve birkaç gün içerisinde yaklaşık 70 milyon insan bu videoyu izlemiş oluyor. Dikkatinizi çekiyorum. Bahsettiğim şey 30 saniyelik komik bir video değil. Yaklaşık 40 dakikalık bir belgesel. Dünyanın en büyük televizyon kuruluşlarının bile bir haber dosyasını birkaç gün içerisinde böylesine büyük bir küresel kitleye ulaştırmasının kolay olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ruhi Çenet bunu başardı. Peki gerçekten yalnızca Ruhi Çenet mi başardı? Benim sorularım burada başlıyor. Video yayımlandıktan sonra Amerikan sosyal medyasının yüksek takipçili isimleri belgeseli konuşmaya başladı. Ancak mesele kısa süre içerisinde Hasidiklerin dini hayatından, kıyafetlerinden veya geleneklerinden çıktı, tartışma başka bir noktaya taşındı. Amerikan halkının vergileri. Hasidik ailelerin sosyal yardım sisteminden yararlanması üzerinden Amerikalılara verilen mesaj giderek basitleşti. Siz çalışıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, bu insanlar sizin paranızla yaşıyor. Bu söylemin ekonomik sıkıntılar yaşayan herhangi bir toplumda nasıl karşılık bulacağını tahmin etmek zor değil. Nitekim kısa süre içerisinde sosyal medyada Hasidiklere yönelik büyük bir öfke oluşmaya başladı. Ben tam bu noktada soruyorum. Ruhi Çenet'in belgeseli neden bu kadar hızlı yayıldı? Videonun özellikle bu bölümleri neden Amerikan kamuoyunda öne çıktı? Kim büyüttü? Ve daha önemlisi ortaya çıkan sonuç kimin işine yarıyor? İtiraf edeyim, olayın ulaştığı boyutu görünce benim de aklımdan ilk olarak İsrail istihbaratı geçti. Çünkü günümüzde kamuoyunu yönlendirmek için televizyon kanallarına sahip olmak gerekmiyor. Bir sosyal medya içeriğinin önünü açmanız bile bazen yeterli. Fakat biraz düşündüğümde bu ihtimal bana eskisi kadar güçlü gelmedi. Çünkü Ruhi Çenet'in çekim yaptığı grup, Filistinlilere destek veren Hasidikler içindeki anti-Siyonist topluluk değil. O olsa bu olayın arkasında Mossad var derim. Ancak o grubun Shabbat Lubavitch olduğu belirtiliyor. Çenet'in kendi anlatımına göre bu topluluk İsrail yanlısı ve güçlü Siyonist eğilimlere sahip. O halde çok basit bir soru ortaya çıkıyor. İsrail kendi yanında duran bir topluluğun Amerikan kamuoyunda hedef haline gelmesini neden istesin? Elimde bunu açıklayabilecek bir cevap yok. O nedenle Mossad'ı şimdilik bu denklemin dışına koyuyorum. İşin bir de İsrail medyası tarafı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük tartışma meydana getiren, Türkiye'de günlerdir konuşulan ve kısa süre içerisinde 10 milyonlarca insana ulaşan bu belgeselin İsrail medyasında aynı büyüklükte bir fırtına koparmamış olması da dikkatimi çekiyor. Üstelik Çenet daha sonra belgeseldeki Shabbat Lubavitch topluluğunu açıkça İsrail yanlısı ve güçlü Siyonist eğilimlere sahip bir yapı olarak tanımladı. Açıklamasının sonuna da Filistinli çocuklara destek çağrısını ekledi. Bu gerçekten büyük bir başarı. O halde tekrar sormak gerekiyor. İsrail'in yanında duran bir topluluğu Amerika'da tartışmanın hedefi haline getiren, sonunda Filistin mesajının 10 milyonlara ulaşmasına vesile olan böyle bir dalganın İsrail'e ne faydası olabilir? Ben göremiyorum. Bu nedenle olayın arkasında Mossad aramak yerine bu devasa dalganın Amerikan iç siyasetinde kimin işine yaradığını sorgulamayı daha anlamlı buluyorum. Ve Mossad'ı çıkardığımda karşıma başka ve bana göre daha ilginç bir soru çıkıyor. Ruhi Çenet'in videosunun Amerika'da büyük tartışma meydana getirdiği günlerde ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Hasidik liderleri ağırladı. Şimdi kendinizi sıradan bir Amerikalının yerine koyun. Günlerdir sosyal medyada size bir topluluk anlatılıyor, kalabalık ailelere gösteriliyor, aldıkları kamu yardımları tartışılıyor, vergileriniz buraya gidiyor söylemleri önünüze düşüyor. Sonra telefonunuzu açıyorsunuz ve aynı dini çevrelerin liderlerini Amerikan başkanının makamında görüyorsunuz. Ortaya nasıl bir görüntü çıkıyor? Biz çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz, Trump bunları Beyaz Saray'da ağırlıyor. Yeni Akit gazetesinde Yücel Kaya'nın Ruhi Çenet'in 40 dakikalık videosu dünyayı sarstı. Bu işte cevap bekleyen sorular var başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın

Daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.

kara haber ulaştı. Duyanların dimağları dolaştı. Ömrü billah vatan için çalıştı. Şeyhül Muharrir'in hakka yürüdü. Ağlamaktan kirpiklerim çürüdü. Biz gider Hükkabahlı'nın dalından. Hakkı seven ayrılmasın yolundan. Arıya da faydası yok balından. Millet için hep çalıştı didindi. Ben diyem ki cennettedir o şimdi. Serine ser kırk kuyunun yelleri. Tevrüzü gül yedi veren gülleri. Çağaların şirin tatlı dilleri. Selam söyle Harput'taki geline. Çok özledim, hasret kaldım diline. İt yokuşundan çıkan yorulur. Yorulanda dar kapıda durulur. Fehmi Çavuş, Harput senden sorulur. İki çay ver kabaklının Sıtkı'ya. Rahmet olsun kafakların Hakkı'ya. Hamit dayım Mezre'den gelende, harmanda sohbet var çay demlenende. Kirvememi demlikler devrende, ne güzeldi geceleri göl.

0: Bağlardan aşırdılar, bahçelardan, bağlardan. Giden gitti, bize kalan sağlardan. Ömer emim, senin ömrün var olsun. Var oldukça Hızır sana yar olsun. Emoğlu servet bize gelirdi, dilinde şiirler dize gelirdi. Sazımda türküler söze gelirdi. Biz söylerdük, Sarıkaya dinlerdi. Eğlenceler sabaha ten sürerdi. Yası okunurdu Sara Hatun'da. Gönüller bir idi Allah katında. Yuhumuz gelip de damda yatanda, gece bocikleri durmaz öterdi. Gam, kasavet, keder hepsi biter. Ay dolanır gelir gayet yüceden, yüklerden kedülür yarı geceden. Dedem sordu, Cemle nerede secedem? Anam dedi, oğul serdim odaya, söyle namazını kılsın dedeye. Dağlarda kevenin hesabı olmaz, bağlarda gezenin esbabı olmaz. Hacısız harpudun kasabı olmaz. Derman olur dabahana sıtmaya. Kız biz gidiyük, haber verin Fatma'ya. Feyzi Baba kürdi tutar inceden, Zülfü kardeş ses getirir yüceden. Doyum olmaz bu efsunlu geceden. Gümüşlü gırnatan şimdi kim çaldı? Karabiber Halil yetim mi kaldı? Dönbekçi Selo'dur köyleri sayan, aklını yitirir bet sesin duyan. O da hoş adamdı Allah'a ayan. Velhasılı hepsi garip gittiler, belki o tarafta rahat ettiler.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Asker uğurluyorlar.
3: Bu ne lan böyle akşam akşam? Onun cenazesi var içeride.
2: Abi gözümüzü inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
3: Yukarıda cenaze var.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

0: Suudi Arabistan öncülündeki gruba aitti. Şimdi nereye ait? Bakın şuradan başlayıp şu arazi.
1: Bir dakika, sen buraya geldin yani 1-2 saat içinde.
0: Yaklaşık ben biraz daha erken geldim. 2 gibi geldim. 2 gibi geldim. Evet. Şuradan başlarsanız bakın şuraya kadar ki olan bölümü aldı. Burası yeşil oldu. Burası yeşil oldu. Neresi? Şuradaki ada dahil olmak üzere şurasını Husi güçleri aldı. Peki Husiler burayı nasıl aldı? O kadar ilginç ki. Yemen aşiretler üzerinden konuşulması gereken bir yer. Burası şu alan Birleşik Arap Emirlikleri destekli olan grupların desteklediği bir alandı. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ni bölgeden kovunca buradaki Birleşik Arap Emirlik destekli gruplar bölgeyi sattılar. Yani bak ne kadar ilginç değil mi? Buradaki gruplar, bak şimdi ilginç olan bir şey söyleyeceğim. Buradaki gruplar Suudi destekli gruplar, şu Cef, Mabrib bölgesi. Buradaki gruplar şu anda ilerliyorlar. Sana başkenti ilerlerken bu bölgedeki grup bir anda burayı komple aldı. Niye? Çünkü buradaki grup Suudi Arabistan'dan hoşlanmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkartılmasından da pek hoşlanmadığı için bu bütün bölgeyi sattılar. Ve şu anda bu bölge tamamen şeyin kontrolüne giriyor.
1: Şimdi
0: hiç çatışmadan.
1: Çatışmadan ele aldılar.
0: Aynen aldılar.
1: Peki bunun olmasının sonucu ne olur? Almaları.
0: Yani bunun sonucu ne olur? Bakın şu bölge, şurası yaklaşık 20 kilometrelik bir alan. Bu hatta şeyden Hürmüz Boğazı'ndan daha dar bir alan burası. Buradan hiçbir gemiyi geçirmezsiniz isterseniz.
1: Yani tekrar bir dünyada bir kriz mi bizi
0: yapıyor? Şimdi şöyle.
1: Çok güzel oldu. Bu Babül Mendeb, işte az önce gösterdiğin yer.
0: Aynen.
1: Şurası.
0: Şimdi dünyada farklı farklı yerler var. Birbirinin önem sırasına göre giderseniz. Bunlardan işte %20'si petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Aslında en büyük boğaz Malakka Boğazı'dır. Bu Malakka Boğazı çok daha büyük bir tonajın geçtiği yerlerden bir tanesidir. Ondan sonra işte Hürmüz, Süveyş Kanalı gibi boğazlar geçiyor. Bakın şurası, şuradan geçmenin sıkıntısı ne olacak biliyor musunuz? Suudi Arabistan Hürmüz Boğazı'nda olaylar yaşandığında petrolünü boru hatlarıyla Kızıldeniz'e aktardı. Ve buradan göndermeye başlamıştı. Şimdi
1: onu da yapamayacak.
0: Şimdi işte onu yapamayacak. Şu anda sıkıntı şu. Suudi Arabistan'ın en önemli gelir kaynağını kesme imkanı doğdu İran için.
1: Peki Pakistan bir askeri destek çıkarsa burada senin az önce söylediğin tablo farklı bir terse doğru bir dönüş yapar mı?
0: Biraz daha öteye götüreyim.
1: Ya da kurmay akıl, bizim peki verdiğimiz kurmay akılla doğru bir stratejiyle Suudiler bu işi terse çevirebilir mi?
0: Şimdi yıllardan beri Pakistan ordusu fiili anlamda şeyde, Suudi Arabistan'da yıllardan beri ama. Her sene Suudi Arabistan Pakistan'dan bir miktar askeri alır ve kendi ülkesinde bulundurur.
1: Anladım. O zaman
0: şimdi ama şöyle bir şey var. Bulundurmak başka bir şeydir, kullanmak başka bir şeydir. Bugüne kadar Pakistan askerleri fiili anlamda bir savaşın içine girmedi. Eğer Pakistan askerleri fiili anlamda bu savaşın içine girebilirler mi? Bağımsız, Mekke ittifakından bağımsız girebilirler mi? Sorusunu bana soruyorsan evet girebilirler. Neden? Çünkü onların iki türlü anlaşması var. Bizden önce Pakistan'la Suudi Arabistan kendi aralarında bir ikili anlaşma imzalamıştı. Mekke ittifakından daha önce.
1: Çok daha önce.
0: Çok
1: biz
0: daha
1: zaten
0: önce
1: yeni girdik Mekke ittifakı.
0: Önemli değil. Onların anlaşması bizden çok daha önce. Yani onlar kendisi arasındaki anlaşmayı devreye sokup Pakistan bu savaşın parçası olabilir. O zaman biz şunu demezler. Yani arkadaş biz Pakistan'la bu girdik. Önemli olan hangi anlaşmanın metninin hayata geçirildiğiyle ilgili mevzu. Biz Mekke'yi eğer irtibata geçirirsek Mekke ittifakı anlaşması bu savaşın bizi bir parçası yapmaz. Ama şunu yapar. Bölgede bir karşı tarafa bir saldırı olursa yani topraklarına girmeye başlarlarsa Türkiye karışır.
1: Bir dakika. Bu işin içerisinde İran bir yerde duruyor. İsrail başka bir yerde duruyor. Şimdi onların ya bir provokasyonla Suudi Arabistan'a belki İran'dan bilemiyorum bir saldırı durumu gerçekleşirse yani Türkiye'yi bir savaşın içine sokmak isteyen bir güç Suudi Arabistan'a saldırırsa.
0: Kara saldırısından bahsediyorsun.
1: Evet.
0: Mümkün değil. Sebebini söyleyeyim. Çünkü burada zaten sıklıkla şu hatta bakın şu Suudi Arabistan hattında devamlı çatışmalar oluyor. Hatta zaman zaman girip çıkıyorlar. buradaki karakolları var Suudi Arabistan'ın karakolları var. Karakollarını hatta ele geçiriyorlar. İşte onlar bombalıyorlar. Bu devam eden bir süreç. Burada aktif olarak kullanılacak olan birlikler muhtemelen Pakistan birlikleri olur. Çünkü Pakistan orada zaten bir ordusu var. Yani orada birlikleri var. Pakistan bu işe bizden çok daha önce girebilir. Bak net söylüyorum, girebilir. Ve Pakistan ordusunun bu savaşa katılmış olması savaşın seyrini komple değiştirir.
1: Nereye evrilir?
0: Husilerin yenilmesine yol açar. Çünkü şöyle sonrasını bir sorun var. Olur. Sebebi ne biliyor musun? Bak, bu savaş niye uzuyor? Bak, burasının bir kısmı dağlık ama şu bölüm denizden başlayarak, şuradan başlayarak şuraya doğru giden alan bir şey, ne diyeyim, tepelik bir alan. Daha doğrusu yükseltilerin olduğu bir alan diye düşün. Adamlar çölde, bak Husiler şunu yapıyor. Savaş alanında çöllük alanı bir anda boşaltıyorlar. Dağlık alana geldiğinde çatışmayı onlar kazanıyorlar. Çünkü çöllük alana girdiğinizde açıkta yakalanıyorsunuz. Ve Husiler tank savarlarla gelen bütün zırhlı araçları vuruyorlar. Savaşın bugüne kadarki bütün süreci böyle gelişti. Ama Pakistan gibi dağlık alanda savaşmayı bilen, dağlık alanda operasyon yapmayı bilen bir birim, ki uçakları iyi kullanan bir birim bu savaşın içine girerse açıkçası savaşın seyri komple değişir. Girme ihtimalleri var mı Pakistan'ın? Evet var. Var.
1: Bayağı yani, bir istersen oturalım.
0: Ama dediğim istiyorsan. Gibi şey değil.
1: Şimdi
0: Türkiye'nin anlaşmasından kaynaklı bir süreç olmaz bu. Daha önce imzaladıkları ikili anlaşmadan dolayı girebilirler.
1: Ama bu olayın zamanlamasına baktığın zaman Türkiye'nin de bu işin içerisinde olması dikkat çekiyor.
0: Ama dediğim gibi Türkiye destek verecektir. Ama desteğini size söylediğim gibi verecektir.
1: Anladım.
0: Hatta şu anda Türk yetkililerin, yani bunu Pakistanlı yetkililer söylüyor. Türkiye'den böyle bir açıklama yapılmadı. Yani Pakistanlı yetkililer, Türk yetkililerin ve Pakistanlı yetkililerin şu anda bunları planlamak için bölgede olduğu söyleniyor. Hmm. Ama Türk yetkililerin hiçbiri bunu söylemedi.
1: Anladım.
0: Pakistanlı yetkililerin söyledikleri bunlar.
1: Şimdi istihbarat ve lojistik paylaşımı yapılabilir diye mesela biz bir çalışmıştık. Hava savunma desteği.
0: O verildi zaten.
1: Verildi. Hı-hı. Erken ihbar desteği.
0: Bunun için çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü karşı tarafın bir hava kuvvetleri yok.
1: Yani
0: yok, daha çok zaten. Bakın bir kez daha söylüyorum. Burada bu operasyonun planlaması. Ya şey o kadar ilginç ki Libya sahası hatırlar mısınız bilmiyorum. Libya'da Trablus düşmek üzereydi. 7 kilometre kalmıştı. Türk kurmay zekası girdiği andan itibaren savaşın şekli o kadar hızlı değişti ki. Yani siz şöyle bir şey mi yaptık? Biz bir ordu mu gönderdik de bütün savaşın şeklini değiştirdik? Hayır. İçeri giren bu işi yönetecek, bu işi koordine edecek olan grup doğru yönettiğine savaşı kazanıyorsunuz. Asimetrik savaş tamamen şey biliyor musunuz? Sahayı 3 boyutlu görmekle ilgili bir şey. Bak 3 boyutlu göremediğiniz müddetçe savaşı kazanamazsınız asimetrik savaş. Çünkü zor bir şey. Bu sahada şöyle bir şey yapamıyorsunuz. Buradan zırhlı birlikler gitsin.
1: Ne demek? Yani tam bir şey alanı olarak göreceksin her bir taraftan. Yaşam.
0: 3 boyutlu dedim şöyle. Bunun yer altı var. Yerin altı var.
1: Anladım.
0: Yani Husilerin en büyük maharetlerinden bir tanesi o dağlık alanların tamamının içine tünellerle birbirine bağlamış olması. Sonra dağın üstü var. Dağın üstü var. İkinci boyutu o var. Bir de yanal anlamda yani dediğimiz başka boyutlardaki bunun işte üçüncü boyut dediğimiz dışarıdan gelen destekler, işte onlara verilen istihbarat destekleri, ekipmanlar, bir sürü şeyi katabilirsiniz. Yani siz şeyi okuyamazsanız, sahanın kendi boyutunu okuyamazsanız kaybedersiniz. Mesela normal klasik bir konvansiyonel savaş iki boyutlu olabilir ama asimetrik bir savaş muhakkak üç boyutlu görmeniz gerekiyor.
1: Ya peki bir şey söyleyeceğim Mete, yani şimdi Husileri İran destekliyor.
0: Evet.
1: Silahları onlar veriyor. Ya zaten çok
0: yok, İran vermiyor artık. Çünkü İran'ın bölgeye şu anda gönderebileceği bir ekipman yok.
1: Ha, onu diyeceğim.
0: Ama ellerinde o kadar uzun zamandan beri stok var ki ve ellerinde uzun zamandan beri yaptıkları mühimmat üretim tesisleri var ki onları hayata geçiriyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bugün şu sana aşağıda gösterdiğim bir alan var diye o bölgede evet. Ele geçirdikleri malzemeyle bir ay çatışırlar. Çünkü bütün depolardaki mühimmatları ele geçirdiler.
1: Halk destek veriyor.
0: Kime?
1: Husilere?
0: Yok. Husi'nin kendi alanındaki bölgedeki grup onlara veriyor. Anladım. Ama bu bakın şimdi Yemen'in komplesine baktığınızda Yemen'in büyük bir alanında aslında yaşadıkları yer bu taraf. As, yani evet, evet. Mesela Aden diğer yerin başkenti. Sana diğerinin başkenti. Şimdi böyle bir olaya baktığınızda hayatın nerede yaşandığı da önemli. Şimdi Suriye'yi konuşuyoruz. Biz Suriye'de niye hep İdlib'i, Halep'i konuşuyoruz?
1: Çünkü yaşanılan...
0: Yaşam yeri orası. Evet. Yoksa aşağıdaki o %30'a yakın olan yerin tamamı çöl. Orada kimse yok çünkü. Niye? Hani bazen şey soruyor. Niye aşağıda çatışma çıkmıyor? Yaşayan kimse yok arkadaş. Şimdi bu alanda da aynı şekilde niye buralarda çok bu kadar... çatışmanın
1: ama
0: olduğu
1: mesela,
0: yerler.
1: Yani şey editör arkadaşım Eftal diyor ki ama nüfusun yoğun olduğu yer sana değil mi diyor.
0: İşte ben de tam onu söylüyorum işte. Ha. İşte bu taraf diyorum. Yani biz o yüzden bu tarafı konuşuyoruz. Ha, siz arkadaşım şundan şey dolayı, diye söylüyor. Hani, yani nüfus olarak kaç evet, kişi evet. var anlamında. Onu öyle değerlendirmeyin. Herkesin olduğu bölümü illa destek veriyor anlamına gelemez. Hmm. Şimdi burada bir de etnik anlamda da bir durum var. Aynı zamanda mezhepsel anlamda da bir farklılıklar var. Şimdi mezhepsel anlamda iki grup arasında mezhepsel bir çatışma da var. Yalnızca olay Suudi Arabistan destekli, İran destekli olmasından içinde bir de mezhep kavgası var ama bu olay yalnızca bu döneme ait değil. Yani
1: yıllardır olan.
0: Yüzyıllardır olan bir çatışmadan bahsediyoruz. Bizim bile Osmanlı'nın bile son dönemine damga vuran yerdir. Bütün türkülerimize yer alan yer burasıdır işte. Yemen.
1: Evet.
0: Yani kolay bir arazi midir? Değildir. Ama bugünkü teknolojide bakın bugünkü teknolojide alan o kadar zor değil. Pakistan gibi, Türkiye gibi dağlık alanlarda muharebe etme yeteneğine sahip, bu tecrübeye sahip olan ülkeler savaşın sonunu getirmek isterse söylüyorum size getirir sonu. Sonunu getirir.
1: Kim yani. Getirebilir bir daha söyle. Hangi ülke?
0: Dağlık alanda tamam. savaşmayı bilen ve bunun için donatılmış iki ülke savaşın seyrini değiştirebilir. Pakistan'la Türkiye. Ama bu şu anlama gelmiyor. Direkt aktif olarak asker göndermek, Yemen'in işine girmek anlamına gelmiyor. Okumak, değerlendirmek ve analiz etmek. Çünkü Suudi Arabistan elinde yeteri kadar malzeme var. Dünyanın en iyi donanımlı mühimmat ailesi kendisinde, uçakları kendisinde, topçu mühimmatları kendisinde, hava savunma sistemleri kendisinde. Bu savaşın seyrini...
1: Niye beceremiyor peki o zaman?
0: Savaşmak için onu iyi kullanacaksın. He. Yani şimdi, silah dediğin
1: bir
0: şey...
1: Bir komutanla konuşunca hayır,
0: silah,
1: anlamak
0: hayır
1: için.
0: Şöyle diyeyim, silah dediğin şey kimin elinde olduğuyla ilişkilidir.
1: Tam silahlar soruyor.
0: Şimdi hayır şöyle söyleyeyim. Bak güzel bak tam sizin anlayacağınız bir şey söyleyeyim. İki insan düşünün. İkisine de kıyafet giydiriyorsunuz.
1: Tamam.
0: Aynı kıyafeti giydiriyorsunuz.
1: Tamam.
0: Ama birisi o kadar güzel taşıyor ki üzerinde. Evet. Diyorsunuz ki vay be ne kadar yakışmış. Ama diyorsunuz ki öbürüne anlamadım. Kıyafeti taşımak ne kadar önemliyse o silahı kullanmak da o kadar önemli. Silahı kullanan şahsın o silahın bütün özelliklerine, teknik özelliklerinden ötesine sahada kullanma becerisi de önemli. Tam sizin anlayacağınız, sizin anlayacağınız bir dilden anlatmaya çalıştım.
1: Yani sonuçta
0: o kıyafet gibi değerlendir. Herkes aynı şeyi taşıyamaz.
1: Anladım. O zaman o kurmay zekaya çok ihtiyaçları var
0: çok,
1: yani öyle anlıyorum.
0: Çok. Ve ben şunu
1: bugüne
0: söyleyeyim.
1: Bugüne kadar da niye almamışlar?
0: Ben bunu Libya'da gördüm. Zekaya. Açık ve net söyleyeyim Libya'da gördüm. Şeyde de gördüm ben bunu. Suriye'de de gördüm. Mesela Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'nun geçiştirilmesi sırasında çok şey öğrendiler. Yani Türkiye'nin asimetrik savaşı nasıl yapacağını öğrendiler. Ve o asimetrik savaşı nasıl yapacaklarını öğrenmeleri daha sonra Esad'ın yıkılışına yol açtı. Yani o teknik detay sahaya girdiğinde görebileceğin bir şey. Gözlerine görmeden ya nasıl ya silah aynı silah değil mi diye düşünebilirsin. Ama maalesef öyle değil. Şu var Suudi Arabistan bölgede şu alanda tıkanırsa, bakın şu alanda tıkanırsa ve bu alandan da geçişi engellerse petrol Boğaz'da. Fiyatları, Boğaz'dan bahsediyorum, petrol fiyatları bir $20 daha artar.
1: Ha, şimdi bu önemli. Eğer biz az önce de söylediğimiz işte Hürmüz'den sonra Boğaz'da yaşanacak o durum Babül Mendeb.
0: Buradan
1: petrol
0: da,
1: fiyatları
0: buradan.
1: Artabilir bir kez daha.
0: Kesin, yani bu bayağı sıçratır.
1: Avrupa Asya ticareti bayağı yavaşlar notumuzu aldık.
0: Kızıldeniz'den geçişler tabii süreceği için otomatikman Afrika'dan dolaşmak
1: zaten
0: zorunda kalır.
1: Zaten Hürmüz'ün daha etkisi bitmedi dünyada. Yani bunun da tartışmaları. İşte
0: Kızıldeniz'den Süveyş'ten geçiyordu ya.
1: Evet.
0: Şimdi orayı da kullanmayıp o zaman otomatikman rota ne kalıyor? Aşağıda Güney Afrika'nın ucundan dönüp yukarı doğru çıkmak kalıyor. Bu da yaklaşık navlun fiyatlarını yükseltmek demek.
1: Sigortalar.
0: Teslim süresini yükseltmek demek. Ve ikinci bir enflasyonist dalgayı bütün Avrupa'nın, bütün Amerika'nın bir kez daha yaşaması demek. Yani işler geçen gün birisi diyordu ya dünya savaşları nasıl başlıyor? İşte böyle başlıyor.
1: Dünya savaşları böyle mi başlıyor?
0: Böyle başlıyor. Yani birbirinden bağımsız olduk olarak düşündüğün olayların bir gün aslında birbiriyle çok bağlantılı olduğunu anlıyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı başladığında Japonya Pasifik'te ülkeleri işgal ediyordu. Öbür tarafta Almanya işgal ediyordu. Öbür tarafta işgal ediyorlardı. Afrika'yı işgal ediyorlardı. Birbirinden bağımsız gibi gördüğün her şey aslında birbiriyle bağlantılıydı. Ve en sonunda da geldiğiniz şey o bütün savaşlar, o mikro savaşlar bir gün bir başlıyorsunuz. Hepsi birbirinin içine geçmiş.
1: Şimdi biz mikro savaş döneminde değiliz. Hatta makroya doğru gittik.
0: Ya mikro dediğim şöyle. Dünya savaşı olarak kimse görmüyor ya
1: anladım,
0: şu anda.
1: Anladım.
0: Ben de diyorum ki hayır biz bir dünya savaşı böyle içindeyiz
1: mi
0: diyorum.
1: Ha, şu anda öyle miyiz?
0: Tabii biz dünya savaşı içindeyiz.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Başlangıç aşaması dediğimiz, evrilme aşaması dediğimiz bir süreç var. İkinci Dünya Savaşı'na da böyle. Dünya Savaşı başlamadan önce yaklaşık 10 yıl önce başlıyor İkinci Dünya Savaşı. Ama resmi olarak ilan edilmesi Polonya'nın işgaliyle beraber
1: peki,
0: başlıyor.
1: Peki biz şu anda resmi ilanı yoksa Üçüncü Dünya Savaşı evet, neyle başladı? Şu anda Dünya Savaşı'nın içindeyiz diyorsun ya.
0: Dünya Savaşı nerede zaman başladı? Ben size söyleyeyim.
1: Üçüncü Dünya, hani Üçüncü Dünya diye savaşı diye resmen açıklanmadı.
0: Açıkladığımız,
1: ama
0: evet,
1: hani diyorsun ya bir gelişme Rusya-Ukrayna.
0: Rusya-Ukrayna.
1: Öyle başladı ve bir savaşın içerisine.
0: Aynen öyle.
1: Tap noktası ne olur?
0: Genel bir genel bir konvansiyonel savaş olur dünyada. Şu anda tam bir konvansiyonel savaş yaşamıyoruz. Genel bir konvansiyonel savaşın sonucu ne olur biliyor musunuz? Malzemeye ulaşamama, gıdaya ulaşamama, enerjiye ulaşamama. Bana şimdi söyleyin bakalım. Enerjiye ulaşabiliyor muyuz? Zorlanıyoruz. Gıdaya ulaşabiliyor muyuz? Zorlanıyoruz. Mala ulaşmakta zorluk çekiyor muyuz? Çekiyoruz. İşte bunların her biri savaşın ön işaretleri. Geçen çok önemli bir enerji konusunda uğraşan bir arkadaşımızla beraber sohbet ederken şunu söyledi. Pandemi dönemindeki dönemi yaşıyoruz dedi. Mala ve şeye ulaşamıyoruz. Parasını verip alamayacağımız bir döneme doğru gidiyoruz. Bu işte en büyük korkulan konulardan bir tanesi. Bir gün geldiğinizde, ben şunu almak istiyorum dediğinizde alamayabilirsiniz. O kadar söyleyeyim size.
1: Şimdi son 3 dakikam Mete Yarar'dan tabii böyle iç açıcı şeyler de duymayınca.
0: Hayır, ne yapabilirim sizin için? Yani, hayır, ne yapmamı istiyorsunuz? Ben şunu söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
1: Daha böyle olumlu şeyler duymak istiyorsunuz.
0: Şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
1: Bir de başımızın belası bir İsrail var.
0: Peki.
1: Onunla mücadele yani son 3 dakikam.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada bu asimetrik savaşa en hazırlıklı birkaç devletten bir tanesi. Ben kendi halkımız için söyleyeyim. Yani bu yaşanacak olan bu savaşlara, bu yaşanacak olan bütün süreçlere en hazırlıklı yakalanan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu en azından toplumumuz açısından bir şey olsun. Hani çünkü şey önemlidir. Toplumlar neyi beklerler? Kendilerini yönetenlerden, kendilerinin bürokrasiden ne beklerler? Her türlü olumsuzluğa kendisini hazırlayacak bir hazırlık seviyesinin olmasını beklerler. Bize daha önceden açılmış olan bütün savaşlar bizi öldürmedi ve bizi güçlendirmeye devam etti. O bütün ambargolar, o bütün PKK terör örgütü, FETÖ gibi örgütler üzerine yapılan saldırılar, bir taraftan istihbarat, bir taraftan savunma, bir taraftan ordunun tekrar modernize edilmesiyle ilgili başlayan süreç, diğerlerinin bekledikleri dönemden bizi çok daha şu anda hazırlıklı bir dönemde yakalanmamıza yol açtı.
1: Umarım yine de senin söylediğin gibi şeyler yaşanmaz tabii.
0: Yani hiç kimse istemez. Yani hı-hı, böyle bir şeyin ummasını en çok yanılmak istediğim konulardan bir tanesi
1: umarım
0: bu olabilir. Ama üzgünüm 2020'den beri hiç yanılmadık.
1: Bu arada bölgede İsrail'in yapay Somali lantı varmış.
0: Evet, şeyde hemen karşı tarafta.
1: Şimdi bu Somali'ye de sıçrarsa
0: Somali'ye sıçramaz.
1: Yani senin dediğin yere doğru artık tam gidiyor oluruz yani.
0: Şöyle Somaliland biliyorsunuz bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri bir taraftan İsrail'in komutasında gitmeye çalışan bir ülke. Daha doğrusu Somali'nin içinde bir
1: son
0: yer.
1: Bir dakika.
0: Ve Türkiye'nin de tavrı bu konuda net. Suudi Arabistan'ın tavrı net. Tanımadıklarını net olarak söylediler Somaliland'in bağımsızlığını. Bir şey söyleyeyim mi?
1: İyi bir şey söyle Allah aşkına.
0: Yok, iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Benimle ilgisi alakası yok. Yaşanan süreçlere bir şöyle baktığında sen de uzun zamandan beri habercilik yapıyorsun, bu işin içindesin. Bunları siz de görmediniz mi? Yaşanacakları siz de algılamadınız mı? Ki sonuçta refleksleriniz anne refleksleridir. Bunların olacaklarını sizler de bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Ama siz kondurmuyorsunuz üzerine. Yani olmamasını tercih ediyorsunuz. Biz olmuş farz edip olmuşluğunu üzere nasıl önleyebiliriz diye düşünüyoruz.
1: O, doğrusu o tabii.
0: Tabii.
1: Yani bu işin bir de uzmanı olarak.
0: Yok estağfurullah.
1: Önemli olan tabii o.
0: Ya ben maalesef. devletimin gücüne inanıyorum. Devletimin bu işin altından da çok rahat kalkacağına inanıyorum. Öyle oldu bittire de gelecek bir devlet değiliz. O kadar söyleyeyim.
1: O yüzden herkes rahat olsun diyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Bir izleyicimiz de demiş ki çok hoşuma gitti. Mesele çok anlaşılır oldu. Sorular doğru, cevaplar hepimizin anlayacağı gibi. Çok teşekkür
0: ediyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim.
1: Çok kısa zamanda biz bu konuyu anladık. Ben Mete Yarar'a şimdilik hoşça kal diyorum. Akşam gündem özelde
0: Gülden
1: Kalecik'le beraber olacak yayında. Şimdi sözü Gürkan Hacır'a bırakıyoruz efendim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: atamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir zamanın sandukasında daha tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını aralayıp da içine baktığımda Eyüp oyuncaklarından biri geçti eline. Yıllar öncesine götürüverdi beni. Dilerseniz bugün Eyüp oyuncaklarından bahsedelim. Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman köşklerinde çocuklar ve oyuncakları anlatırken, içinde çocukların oynadıkları bir bahçe kadar insana müsterî, hafif, masum, munis, taze ve güzel gözükecek ne vardır? Öyle bir manzara bize cenneti düşündürür, diyor. İstanbul tarihinden ve folklorundan ulaşan bilgilerse bu eşsiz kentin aynı zamanda bir çocuk cenneti, oyun ve oyuncak dünyası olduğunu gösteriyor. Orta oyunu, karagöz, kukla, meddah, bayram yerleri, amin alayları, hıtan yani sünnet cemiyetleri, Ramazan sergileri, direkler arası cambaz haneleri, Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı, kentin tüm sokaklarını turlayan seyyar oyuncakçılar. Bütün bu zenginlik salt çocuklar için değil, çocukluklarını özleyen yetişkinler için de doğal bir Disneyland'tı. Ne yazık ki İstanbul bu çocuk dünyası çehresinin bütün pembeliklerini 20. yüzyılda yitirmiştir. Başta Eyüp Sultan olmak üzere türbeleri, camileri, mescitleriyle kutsal bir açık hava müzesi kimliği taşıyan Eyüp'ün tarihinde 3 özgünlük yakalanıyor. Kaymakçılık, kebapçılık ve oyuncakçılık. Ek konumuz olan Eyüp oyuncakları, zengin İstanbul'un bu uhrevi ve yoksulca semtinde tahtadan, tenekeden, deriden, tüyden, topraktan, aşı boyasından, ucuz, ehven, ömürsüz fakat çocuklar için anlamlı nesneler üretiyorlar. Çınçın, şakşak, düdük, hacı yatmaz, tev, dümbelek, canbaz, aynalı beşik, dönme dolap, tahta kılıç, kamış tüfek, ipli ok, davul, trompet, fırıldak, topaç, zeybek, çekirge, kanarya, fare, kursak düdük, havan, testi, araba, şeytan minaresi, top ve benzerlerini yapıyorlar. Bu naif oyuncakları çocuk gülücüklerini andıran mor, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu renklerle boyuyorlardı. İstanbul'un geleneksel el tezgahlarının en sevimlisi Eyüp oyuncakçılığının geçmişteki varlığından Evliya Çelebi seyahatnamesinde söz ediyor. Ama oyuncakçılar çarşısındaki ustaların mini mini tezgahlarında çocuk ruhuna seslenen buluşlarını testerelerinin, keserlerinin, matkaplarının, el tornalarının tıkırtılı, vızvızlı, çınlayışlı, ötüşlü, kulakları şenlendiren seslerini anlatmıyor. Oyuncakçıların esnaf alaylarında arabalar üzere dükkanlarını kamış borularla ve tırıllarla ve fırıldaklarla ve hurda def ve dümbelek ve kemençe maskariyat ve masumları avutacak oyuncaklarla süsleyip geçtiklerini, oyuncakçılarınsa aksakallı, gözü sürmeli çelebiler, kelle puşlu, ayağı nalınlı, selamiye avret takyeli adamlar olduklarını, hatta çocukların analarından, babalarından oyuncak istemelerini canlandırdıklarını. Adadı, ben bu oyuncağı isterim. Ya istemem, deyip ağlayarak ellerindeki tırılları ve dümbelekleri çaldıklarını anlatıyor. Eyüp oyuncakçılarından ilk söz eden Evliya Çelebi'den sonraki 250 yıllık meçhul dönemin ardından bu şenlikli çarşının bir yangınla yok olup gittiğini ve tek oyuncakçı kaldığını 1921'de Vakit gazetesindeki Eyüp Oyuncakçıları başlıklı yazısında Ahmet Rasim haber veriyor. Sermer Muhtar Alus, tarih hazinesine 1951'de yazdığı Eyüp Oyuncakları'nda oyuncak

de renk renk horoz tüyü. İstediğin kadar fırlatıp fırlatıp at, yatmaz oğul yatmaz şeklinde ifade etmiştir. İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Eyüp Sultan oyuncaklarında Muallim Ahmet Ağa'nın anılarını aktaran Reşat Ekrem Koç'u, Oyuncakçılar Çarşısı'ndaki dükkan sayısının 25-30 olduğunu yazıyor. M. Halit Bayrı ise Eyüp Sultan'ın çocuk kültüründeki yerini vurgulayarak, eskiden türbe ziyaretlerinde çocuklara Hazreti Eyüp'ün merkadine örtülen atlasın eteğinin öptürüldüğünü, hasta, huy tutan çocukların türbedara okutturulduğunu, türbedeki tesbihlerden geçirildiklerini, sünnet olacak, okula başlayacak çocukların da ilkin Eyüp Sultan ziyaretine götürüldüklerini anlatır ki kuşkusuz bu gelenekler oyuncakçılığın Eyüp'te yerleşmesinin nedenleriydi. Fakat 50 yıl önce Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki çocukluğunda bana da Eyüp oyuncaklarından küçük bir trompet, dört tekerlekli bir arabacık, çın çın, düdük ve benzerleri kısmet olduğuna göre burada yapılanlar taşranın oyuncak yoksunu masumlarını da sevindirecek kapsamda bir iş koluydu. Şimdilerde çocukluğun tarihi üzerine çalışan Profesör Doktor Bekir Onur, İstanbul Şehir Müzesi Müdürü Füsun Kılıç bu eski dünyanın izlerini sürmekteler. Eyüp oyuncakçılarından ele geçenlerse hem otantik hem nostaljik birer obje olarak özenle korunuyor. Ak sakallı, gözleri sürmeli, ayağı nalınlı, başlarında selamiye takke oyuncakçılardansa ne bir resim ne de anı günümüze ulaşmış değil. 300 yıllık bir zanaatin sayısı 30'u bulmayan tef, dümbelek, hacı yatmaz, yayık ve beşiği ise Yıldız Sarayı'nda saklanıyor.

Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde sizlere Eyüp oyuncaklarından ve oyuncakçılarından bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki ooo şimdi ne oyuncaklar çıktı, ne kadar kaliteli, pilli, uzaktan kumandalı. Doğru, şimdiki çocuklar şanslı mı şanssız mı bilemeyiz ama biz biraz gerilere gidelim. O eskide kimler nelerle oynamış, neler varmış diye bir düşünelim istedik. Sizleri de biraz olsun düşündürebildiysek ne mutlu bizlere. Kalın sağlıcakla.

0: Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Metro, istasyon, iskele gibi toplu taşıma tesislerindeki asansörlere binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.

0: aklınızda bulunsun.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: hizalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: Kur'an-ı Kerim'in hakikaten insanın ruhuna, gönlüne, zihnine tesir eden ilahi ve lahuti üslubu karşısında birazcık anlayışı ve idraki bulunan kimselerin hayranlık içinde kalmamaları mümkün değil. Bakın hadiseler nasıl anlatılıyor. Evvela Cenab-ı Hak rüzgarlardan, surenin başında Zariyat suresinde وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ ذِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا bu kasemlerle Cenab-ı Hak insanın etrafını çeviren, gözünün önünde gördüğü, görmediği birçok olaylar, cereyan eden hadiseler üzerine onun nazarlarını teksif ediyor, bakışlarını yoğunlaştırıyor, onu düşünceye sevk ediyor. Hadiseler böyle anlatılırken bir ara tarihe intikal ediliyor. Diğer peygamberlerin ümmetlerinin başlarına gelen onların isyanından, onların

0: zulmünden ve zorbalığından ortaya çıkan o feci neticeler, onların başlarına gelen korkunç akıbetlerden ibret sahneleri gözümüzün önüne seriyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak tekrar bizim nazarlarımızı semaya, gökyüzüne tevcih ediyor Cenab-ı Hak. Semanın, uzayın sonsuzluklarına bakarak ilahi kudretin namütenahi, sonu ucu bucağı olmayan kainat içerisindeki idrakine Cenab-ı Hak bizi yönlendiriyor. Allahü Teala. Bakın yine ayet-i kerime şöyle başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâe beneynâhâ bi'eydin ve innâ lemûsi'ûn. Vel erda ferşnâhâ feni'mel mâhidûn. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Sadakallahul azim. Ya. Cenab-ı Hak şimdi gökyüzüne nazarlarımızı tevcih ederek buyuruyor ki Estağfirullah. Ve semâe beneynâhâ bi'eydin. Gökyüzünü bina ettik Cenab-ı Hak kudretimizle. Bi'eydin, eyd kelimesi eller demek, eydi, yed kelimesinin cem'i, çoğulu, mükesser cem'i diyoruz bunlara. Bir kelimenin heyeti asliyesi Arapçada müfredindeki şekli bozularak bir çoğul cem'i yapılırsa buna mükesser cem'i deniliyor Arapçada. Bir de salim olan cem'iler var. Cem'i yani çoğul takısını attığınız zaman müfred aynen kalıyorsa buna salim, bozulmamış ve sağlam cemi deniliyor, çoğul. Eydi kelimesi yed kelimesinin başına bir hemze gelmiş. Ondan sonra sonuna da bir ya gelmiş. Eydi, el eydi. Ama ismi menkus olduğu için bi eydin nekre olunca bi eydin demek aslında. Yani bunun erbabı bilir. Eydi kelimesi eller. Gökyüzünü ellerle bina ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne demek bu? Tabii burada eyd kelimesi Allahü Teala'ya el, ayak, göz, kulak gibi insanlara ait uzuv ve organların isnat edilmesi bir nevi teşbih ve benzetmeyi çağrıştıracağı için bu antropomorfist görüş Allahü Teala'nın mahlukata ve insanlara benzetilmesini iham edecek, bunu düşündürecek bir görüşe İslamiyet'te yer yok. İslamiyet'te tenzih akidesi var. Daha önce bu konu üzerinde durmuştuk. Tenzih Allahü Teala'nın bütün mahlukattan, bütün mahlukata benzemekten yüce olduğunu ifade etmek var. Tesbih diyoruz, Subhanallah diyoruz. İşte Subhanallahi amma yasifun, Subhanallahi amma yüşrikun ayet-i kerimelerinde bu husus çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Mücerret manada insanın düşüncesine, insanın aklına, fikrine herhangi bir mahluku yaratılmışlardan birini çağrıştıracak bir sıfatı Cenab-ı Hakk'a izafe etmek, Allahü Teala'yı o sıfatla nitelenmiş olarak düşünmek caiz değil İslamiyet'te. Leyse kemislihi şey'un. Muhkem ayet-i kerimesinde bu husus çok net ve sarih olarak bildirilmiştir. Onun için alimler, ilk devir alimleri bu mevzuda mücmel tevil dediğimiz gayet kısa ve özlü ve daha ziyade tefvize, bunun ilmini Allah'a havale ederiz. Bu mevzuda Cenab-ı Hakk'ın ne murad ettiğini biz bilemeyiz ama Cenab-ı Hakk'ı teşbih ve tenzihten, teşbih ve tecsimden, kullara benzemekten ve onu haşa cisim olarak düşünmekten tenzih ederiz. Bu görüş İslamiyet'e uygun değildir demişler ama tafsilata girmemişlerdir. Fakat daha sonraki alimler mesela Tefsir-i Maverdi'de, En-Nüket vel-Uyun gibi tefsirlerde, Tefsir-i Kadı-i Beyzavi'de, daha sonra gelenler, ondan sonra Tefsir-i Kurtubi'de bu bir kudretin, bir kuvvetin ve kudretin manasına. Kudretimizle gökyüzünü bina ettik, yaptık buyuruyor Cenab-ı Hak. Hakikaten gökyüzü belki öyle kaba nazarla baktığımız zaman belki hani yıldızlarıyla ışıl ışıl parlayan gök cisimleriyle insana hayranlıkta bırakan bir güzelliğe ve özelliğe sahip ama bunun uçsuz bucaksız, muazzam bir derinlik ve sonsuzluk gibi görünen bir namütenahilik içerisinde yer almış olması, hadisenin bütün azametini ve ihtişamını ortaya koyuyor. Onun için Allah-u Teala kudreti ilahiyemizle bunu halk ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya. Ve inna lemusi'un. Ve biz o gökyüzünü, fezayı, galaksileri genişletiyoruz buyuruyor Allah-u Teala. Ve inna lemusi'un. Şimdi bir genişleme teorisi var. Teorileri alıp gelip de aynen Kur'an-ı Kerim'e uygulamak. Ha işte burada buna kesin işaret vardır demek. Elbette ki çok yanlış. Ama arada bir benzerlik olabilir, muhtemeldir. Buna bir işaret burada bulunabilir şeklinde belki konuşulabilir. Musi'un demek genişleten, evsa'a yusi'u isa'an. Vüs'at kökünden geliyor. Genişletmek manasına. Vesi'a yesa'u. Vesi'a yesa'u vüs'aten veya si'aten sa'aten kelimeleri mastar olarak geliyor. Genişlemek manasına. Geniş olmak, kaplamak. Vesi'a kürsiyyühü semavati vel arda. Bizim ayetül kürsi dediğimiz Bakara suresinin 3. cüzün hemen baş sayfasındaki Tilker Rusulü diye başlayan sayfanın orta kısmının altındaki Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayet-i kerimesi meşhur. Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimede vesi'a kürsiyyühü semavati vel arda. Onun azameti, onun kudret ve gücü, onun ihatası bütün gökyüzünü ve arzı kapladı, sardı, kuşattı manasına vesya. Evsa'a iyice genişletmek manasına. Burada çeşitli teviller yapmışlar. İmam Maverdi Hazretleri'nin Ennüket vel Uyun isimli kitabında İbni Zeyd'den gelen rivayette, daha başka rivayetler de var. Orada çeşitli vecihler zikredilirken semayı biz genişletiyoruz şeklindeki rivayet de var. Ta bundan yüzlerce sene evvel İmam Maverdi Hazretleri biliyorsunuz Hicri 450 yılında vefat etmiş. Yani 5. Hicri asır. 5. Hicri asır ne oluyor? Aşağı yukarı miladi asır olarak 11. asır oluyor. Yani 11. asır. 11. asır demek binli seneler yani. Mesela Malazgirt'in Malazgirt Savaşı 1072 senesinde, öyle düşünecek olursak aşağı yukarı ondan daha önceki yıllara tekadüm ediyor. O daha önceki yıllarda vuku bulmuş bir vefat olayı. Onun döneminde demek ki kendisine intikal eden, hatta tabiinden ve etba'ut tabiinden gelen rivayetler, hatta ashab-ı kiramdan gelen rivayetler var. Oralara baktığımız zaman bu genişleme, semayı genişletme hadisesi daha sonradan günümüz alimlerinin, çağdaş bilim adamlarının yakıştırmasından ibaret değil. Bu genişleme teorisi, galaksilerdeki genişleme, fezadaki, uzaydaki genişleme teorisine uygun rivayetler demek ki daha önceden zikredilmiş. Bir genişlemeden bahsediliyor. Burada Musi kelimesinin el-vüs'u kelimesinden müştak olarak, ondan türemiş bir kelime olarak kudret manasına da geldiği. Vüs'at kudret demek biliyorsunuz, güç manasına. Yani biz buna güç yetireceğiz, bizim gücümüz buna yeter manasına da gelmektedir. Böyle fiillerin ve zamirlerin çoğul olarak, cemi olarak kullanılması Arapçada biliyorsunuz tazim ve tefhim ifade eder. Tefhim yani Allah'ın kudret ve azametinin büyüklüğünü, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin hiçbir şeyle kabili kıyas olmadığını, hiçbir şeyle karşılaştırılamayacağını bildirmek ve buna işaret etmek maksadıyla Arapçada bu ifade tarzları devamlı kullanılmaktadır. Demek ki gökyüzünü yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Devamlı bir genişleme, devamlı bir vüs'at meydana getiriyoruz. Musi kelimesi ismi faildir. İsmi fail sıygalarında ise Arapçada bilindiği gibi İstimrar manası vardır. Süreklilik ve devamlılık. Yani genişletmeye devam ediyoruz buyuruyor Allah-u Teala. Yani devamlı genişletiyoruz. insanın bunu takip etmesi, bunun şeklini, tarzını, usulünü, cereyan halini, nasıl meydana geldiğini, nasıl bu genişleme işinin gerçekleştiğini bütün detaylarıyla bilmesi mümkün değil. Pek cüz'i bir kısmını belki insanlar yaptıkları hesap ve kitaplarla, insanların bugün bilgisayar yardımıyla da bazı hesapları toparlamak suretiyle yapmalarıyla bu anlaşılabilir. Vel arda feraşnaha feni'mel mahidun. Yeryüzünü de yaydık buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani ne güzel yaymışız buyuruyor Allah Teala. Yeryüzünü insanların rahatlıkla yerleşip yerleşme merkezleri kurabilecekleri, medeniyetler tesis edebilecekleri, uygarlık eserleri meydana getirmelerine uygun bir tarzda yeryüzünü yaydık. Besatna manasına geliyor. Feraşna ya. Besatna yani yeryüzünü insanların oturmasına uygun hale getirdik. Feraşe aslında yaymak manasına. Mefruşat diyoruz. Böyle evlerde kullanılan, evleri dekore ederken kullandığımız eşyaya, koltuk, kanepe vesaire, halı, kilim gibi şeylere mefruşat diyoruz. Ya işte bu o manada. Feraşa yaymak. Yeryüzünü insanlar için kabili sükna, oturulabilir, yerleşebilir bir mekan haline getirdik. Ovalarıyla, yaylalarıyla vesaire gibi. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Her şeyden iki çift yarattık bir her şeyi Cenab-ı Hak. Yani karanlığın karşısında aydınlık var, acının karşısında tatlı var. Erkeğin karşısında dişi var. Bütün bunları çift olarak yarattık. Her şey eşya zıddıyla bilinir. Mefhumunca bu kavrama uygun olarak Allah-u Teala her şeyin çift olarak yaratıldığını bildiriyor. Yalnız Allah-u Teala kendisi tektir. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Belki siz bunu düşünür, bundan bir ibret çıkarırsınız. تَذَكَّرُونَ تَتَذَكَّرُونَ. İki T'den birisi düşürülmüş burada. Yani belki siz düşünür, ibret alırsınız bütün bu hadiseleri görerek, hadiselerin meydana geliş tarzını inceleyerek, olayların akışındaki insicamı, tutarlılığı görerek belki de bir aklınızı başınıza alır, düşünür ve hakikate ulaşırsınız, gerçeği bulursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizler adına bir sorumuz olacak. Bunu biraz sonra yönelteceğiz. Şimdi mikrofonu hocamıza bırakalım. Bir duasını alalım. Sonra konumuza geçeriz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden de istifade etmeyi nasip ve meyzer eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hocam, şimdi kitaplarda, din kitaplarında özellikle dünya kelimesi çok geçiyor. Hani siz de zaman zaman anlatıyorsunuz, yani eskiden dünya deyince ya bu dünyanın ne suçu var, bir gezegen işte niye kötüleniyor ki falan diye anlatmıştınız ya daha önce defalarca. Şimdi böyle geçiyor yani, dünya mesela kötüleniyor, dünyaya bel bağlamayın, dünyayı tamir etmekle uğraşmayın, ne bileyim işte dünya kalbinize girmesin. İşte Allah-u Teala'dan sizi uzaklaştırır gibi. Bir de dünya bir köprü gibidir buyuruluyor. Şimdi bu konularda biraz bilgi verebilir misiniz? Dünya ile ilgili bizim ne anlamamız lazım? İkincisi, hasreten de dünya köprü gibidir mesela. Ne ile ne arasında köprü gibidir? Bu geçilecek bir şey biz köprü diyor. Yani geç git manasında mıdır?
2: Şimdi Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere, sonra onun varisleri birçok teşbihlerde, yani benzetmelerde bulunmuşlar. Ve kullandıkları, mesela güneş kullanılmış, güneş gibi oluyorlar. Ondan sonra böyle kavga gürültü olduğu zaman su gibi ol, kirleri yıka git, suyu kullanmışlar.
1: Ay bile kullanılmış.
2: Güneşi kullanmış, ayı kullanmış. Ayın
1: mesela tabii, gençlerin ibadeti ayın 14'ü gibi parlar.
2: Dolayısıyla bunların hepsinde yani teşbih, benzetmeler yapılmış, misaller verilmiş. Yani gördüğün bir nesne, gördüğün bir nesne gibi olmayı tavsiye etmişler, nasihat etmişler. Dünyada sizin ifade ettiğiniz gibi iki anlamda kullanmış kitaplarda. Mesela dünya melundur. Hadis-i şerif bu. Nesi var falan. Halbuki kitaplarda tarif ederken dünya kelimesi şu anda üzerinde yaşadığımız arz küresine verilen isimdir. Din kitaplarında geçen dünya kelimesi ise yasak edilmiş, haram olan, adi, alçak şey anlamındadır. Yani din kitaplarında o hadis-i şerifte bildirilen dünya melundur, haramlar, adi, alçak şeyler için kullanılmış. Dünya melundur.
1: Bunlara dünya denmiş. Yani.
2: Bunlara dünya denmiştir. Dünyaya meyletme, dünya sevgisine aynı şekilde kalbini kaptırma, din kitaplarındaki bildirilen...
1: Dünyaya bağlanma,
2: bunlar bildirilmişlerdir. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesela dünyayı çok güzel özetleyenler olmuş ama en güzeli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özetlemiş. Nedir? Hani bugünkü bizim konumuzun başlığı. Hadis-i şerifte buyuruyor ki dünya geçirecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın, hemen geçip gidin. Ben bunu seneler önce okuduğum zaman epey düşündüm üzerinde. Ya dedim, bir konu bu kadar özetlenir. O kadar beli, o kadar veciz, o kadar aynı şekilde hani efradını cami, ayarını mani diye bir ifade geçer. Hepsini toplamış.
1: Bir cümlede.
2: Şimdi bizi dinleyenlere de söyleyeyim. Mesela Boğaz Köprüsü üzerine, Boğaz'da 3 tane köprü var. 15 Temmuz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bunun dışında Türkiye'de birçok köprüler var.
1: Osman Gazi Köprüsü var.
2: Şimdi dinleyicilerimize desek ki, ya ne güzel işte, tamam, Yavuz Selim Köprüsü, tam ortasına şöyle villa yapsın. Her gün böyle geçen gemileri boğaz seyreder durursun.
1: Ne bir derya.
2: Yeri bedava. Hatta sana inşaatta da yardım edelim. Fakat hiç kimse dönüp bakmaz. Ya der, ne olur ne olmaz, bir gemi geri alır götür benim illa.
1: Köprünün üzerine ev yapılır der değil mi?
2: Değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir teşvikte bulunmuş. Dünya ahirete gidilecek mekanda bir köprü. Onu en güzel bir şekilde Yunus Emre Hazretleri'ne atfen de söylerler. Zaman zaman biz naklediyoruz ya. Ruhlar aleminden ana rahmine. Ana rahminden dünyaya. Dünyada dolaşmış, insan dolaşmış. Götürecek bir şey bulamamış. Bir kepen alıp dönmüş mezara. Ana rahminden indik dünyaya, dünya pazarına. Bir kefen alıp döndük mezara. Bu da özetleyivermiş yani. Hakikaten öyle. Bakıyorsun, yok öyle bir şey. Efendim işte bilmem genel müdürdü, başbakandı, sultandı, padişahtı. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Fatih'te otururken bizim ev Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne yakındı. Mutfağın penceresinde de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin orada yapılan cami gözüküyordu. Arka tarafımızda da Yavuz Selim Camii ve o Yavuz Selim Camii'nin haziresinde de Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh metfundu. İşte işten gelirken eve o caddede Yavuz Selim Camii diyorlar, caddesi diyorlar. Orada bakardım, kümbet gözüküp duruyor. Hani bu sultanın önüne dünya haritasını koymuşlar. Şöyle bakmış, bir kişiye çok ama demiş, iki kişiye de az. Dedim burada yatıyor. Burada yatıyor. Hatta kendi hayattayken kendisine bir cami bile yaptıramamış. Oğlu tarafından yaptırılıyor. Onu bile yaptıramamış.
1: Genç yaşta vefat etti.
2: Ömrü de aynı şekilde 8 yıllık seferlerde geçti. Dünya haritasında görünce bir kişiye çok ama iki kişiye de az diyor. Ama ona da kalmadı.
1: 2 metrelik yerde yatıyor şimdi.
2: Aynen öyle. İşte mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan ifadesi geçiyor ya, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan, neticesi kabir. Kabirde de kalmayacaksın, orada da yolcusun. Yani İslam alimleri anlatırken buyuruyorlar ki ya sen yolcusun, ruhlar aleminde ana rahmine geldin, ana rahminde işte 9 ay kaldın, ondan sonra dünyaya geldin. Dünyada Muhammed Aleyhisselam'a verilen ve ümmetine verilen ömür işte 60-60 vesile. İşte 100 seneyi bulana hemen mikrofon tutuyoruz biz. Ne yedin? Hiç sarımsak yedim. Sana ne yediysem yedim. Yemeğiyle falan alakası yok onun. Onlar zannediyor ki efendim işte ömürler uzuyor falan. Yok değil, Allah-u Teala uzun veriyor. Onlar yok. Sen nefes sayısıncadır o. Değişmez o. Yani yemeği içme. Ama efendim hastaydı. Ya hasta eder. Ama adam diye 90 yaşını tamamlar. Öyle yapar. Ama öbürü de aynı şekilde sıhhatine dikkat etti. O da sağlam tabii. İkisi de netice itibariyle 90 yaşında ölür. Ya Cenab-ı Hak ne kadar ömür verdiyse onda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla ana rahmin ruhlar aleminden ana rahmine, ana rahminden dünyaya, dünyadan kabire. Berzah alemi diyor. Orada da kalmayacaksın, dirileceksin. Mahşer yerine. Orada da kalmayacaksın. Haşır ve neşir kelimeleri geliyor. Haşır topraktan çıkmak, dirilmek, haşr olmak. Neşriyat diyoruz yani.
1: Dağılmak.
2: Burada hesap gördükten sonra mahşer yerinde orada melekler seni cennete ve cehenneme aynı şekilde götürüyorlar.
1: Orada dağıtacaklar yani.
2: Dağıtacaklar yani. Orada dağıtacaklar. Son yer cennet veya cehennem. Ha, ruh halinde bir çıkıyorsun. Ana rahmi, dünya, kabir, mahşer, ondan sonra son konak. Orası sonsuz. Oradan başka bir yere gitme yok. Ölmek de yok. Aslında, cennette cehennemde.
1: Aslında Allah Teala bildirmiş, biz bir yolculuk olarak adlandırıyorsak bunu, gideceğimiz yerler, uğrayacağımız duraklar belli. İşte onun için o duraklardan birisi dünya denen durakta çok fazla oyalanma yani.
2: Onun için buyuruyor Peygamber. Dünya geçirecek bir köprü gibidir. Arkadaşlar, ana rahminde baki miydin sen? Yok.
1: Ruhlar o bitti.
2: Ruhlar alem bitti. Ana rahmi de bitti. Dünya da bitecek. ben kabinim saltanatlı olsun. Hani bazen öyle şarkıcı türkücülerden söylüyor ya. O dar yerde ben nasıl yapacağım falan. Tabii. Adam da diyor ki yok. Işıklar içinde uyuyun. Işıklar içinde uyuturlar da.
1: Seninkini geniş yaparlar merak etme.
2: Villa yapsınlar, elektrikle falan koysunlar.
1: O da bitecek.
2: O da bitecek.
1: O da gidecek.
2: Yani kabine bitecek. Mahşer mesela ifadelerde diyor ki 50 bin sene bekleme oluyor falan. Ama bize göre falan uğusu yok. Böyle durumlarda babaannem ne güzel aynı şekilde bilgiler vermişler ya. Onlar da özetteyi vermişler. Oğlum sayılı gün çabuk biter derdi. Bitti yani özetteyi verdi sayılı gün. 50 bin sene biter. Sayılı çünkü. Bir şey kalmayacak. Dolayısıyla yolculuk ruhlar aleminde başladı. Devam ediyor. Ve insan burada dünyada biraz fazla kaldığı için, zannediyor ki devamlı kalınacak yer burası. Onun için Resulullah Efendimiz yok buyuruyor. Dünya geçilecek bir köprü gibidir. Tamir etmekle bilmem neler yapmakla uğraşma. Ömrünü harcama. Şimdi din büyüklerinden Malik bin Dinar Hazretleri bir şey anlatıyor da. O çok hoş bir şey. Buyuruyor ki Malik bin Dinar Hazretleri bir gece uyuyakalmışım diyor. Gece yapmam ve okumam gerekenleri yapmamış ve okuyamamıştım. Rüyamda birisi karşıma çıktı. Ve okur yazarlığım var mı dedi. Ben de var dedim. Şu yazıyı okur musun dedi. Ve elime bir kağıt parçası verdi. Kağıtta dünyanın geçici ve aldatıcı nimetleri ölümsüz olarak yaşayacağın cennetin zevk ve safasından seni alıkoymuştur. Yani geçici olarak zevk aldığın bu uyku ebedi saadetine yarayacak ibadetine mani olmuştur. Uyan, namaz kıl ve Kur'an-ı Kerim oku. Zira bunlar uykudan hayırlıdır yazılıydı. Allah'tan en sevgili kul olduğu için ikaz edilmiş. Ama şimdi bu zata başına böyle bir şey geliyor. Rüyasına böyle bir şey gösteriyor. Bunu da anlatıyor. Kitaplara da geçiyor. Biz de okuyoruz. Kaç asır geçmiş. Aynısı değil mi?
1: Okuman yazman var mı diye sormaları da enteresan yani. Varsa niye okumuyorsun yani?
2: Okudun sen bunları. Niye aynı şekilde diyor şey yapıyorsun? Senaullah Fani Futi Hazretleri kendisini sevenlere yaptığı vasiyetinde buyuruyor ki dünyaya fazla kıymet vermeyiniz. İnsanlar çoğunlukla çocukluğunda ve gençliğinde ölmektedirler. Yaşlanan pek azdır. Hepsinin ömrü kısa süren bir sabah rüzgarı gibi geçmektedir. Nereye gittiğini bilmezler. Kalan ise bitmeyecek olan ahiret işleridir. Bu dünya lezzetleri sıkıntı çekmeden ele geçmiyor. O da az bir şeydir. Bu geçici ve az bir şey olan lezzetlere dalıp ebedi lezzeti, ahiret saadetini Allah korusun elden kaçırmak ve ebedi felakete düşmek ahmaklıktır buyuruyor. Dünyayı tercih edenin eline bazen dünya da geçmez. Bu durumda olan dünyada da ahirette de zarar eder. Hakikaten öyle ya. Adam uğraşır dediğini tüh der ya o kadar şey yaptım falan dünya da geçmedi. Şimdi bizi dinleyenlerden bazıları ya siz aynı şekilde çalışmayı şeyi soğutma. Hayır öyle değil o. Değil. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğu dünya geçirecek bir köprü gibidir. Bunu hiç unutmamalı. Ya ben yolcuyum. Hatta Allah rahmet eylesin Emel abiler de aynı şekilde misal verirlerdi. Biz onu kullanıyorduk. Mesela burada İhlas Holding'teki bazen o yemek falan verildiği bir salon diyoruz ya. Orada mesela kendileri söylerlerdi. Şurada işte Yeşilköy havaalanı var. Adam mesela Amerika'dan geldi. Aktarma olarak Japonya'ya buradan geçecek. İstanbul Yeşilköy havaalanından o zamanlar geçecek. Ama aktarmalı geçecek. Aktarmalı geçecek için dediler ki 2 saat burada kalacaksın. O anda gitse birisi. Dese ki arkadaş şu Yeşilköy burası İstanbul'un en nadide yerlerinden yani kıymetli yerlerinden birisidir. Sana bir villa satalım. Adam der ki delimsin ya 2 saat kalacağım. Hediye edelim. Ne yapayım ben diyecek ya 2 saat kalacağım burada ben. Ne yapayım ben diye. Adam kabul eder mi? Etmez. Şimdi bizi dinleyenler der ki ya ben kabul ederim kiraya veririm falan. Nereden girişin ne der?
1: Satar parasını gönder.
2: Satar parasını gönder. Dolayısıyla hani böyle misaller de verirlerdi. Ya geçip gideceksin çünkü burada kalmayacaksın. Burada kalmayacaksın.
1: Burayla bir daha işin olmayacak.
2: Olmayacak. belki de başka taraftan gideceksin. Yani şeye bir daha Amerika'dan yani. Japonya'ya gideceksin veya Japonya'dan dönüşün başka şekilde olacak. Bilemiyorsun. Dolayısıyla ama dünya için öyle değil. Bir defa gelme hakkım var. Bir defa karar verme hakkım var. Bir defa aynı şekilde tercih hakkım var. Sonra yok. Tercihini cennet yoluna koydun ve ona göre o sebepleri yapışıp çalışman lazım. Eğer tercihini cehenneme giden yola verdiysen, yani Allah da ihsan etmediği müddetçe o girdaptan kurtulmak çok zor ya. Çünkü Mustafa Bey, hadis-i şerifler var. Mesela bir kimse sabah namazına kalktı, duasını yaptı, niyetini düzgün yaparak aynı şekilde evinden çıktı, çoluk çocuğun nafakasını helalden kazanmak niyetiyle çıktı. Ondan sonra gördüklerine selam verdi, güler yüz tebessümle. Ya bu şimdi dinin emrettiği bir hal, güzel bir hal. Bununla başlayınca bu hal gün içerisinde ona iyi şeyleri çağırırmış. Mıknatıs gibi yani. Ama sen sabah namazına kalkamadın, öfkeli kalktın, evdekilere bağırdın, çağırdın, nerededin, bulur dedin, paldır küldür, kapıyı da pat diye örttün, dışarı çıktın, orada birisine asabın bozuldu, ona aynı şekilde laf ettin, buna laf ettin falan, arabam var, bindin, daha çıkar çıkmaz birisine çarptın. Ne kadar derdi bela, kasabet varsa, habire o mıknatıs onu çekiyor, onu çekiyor. Ne oldu? Akşam oldu mu? Ya günüm zehir oldu. Zehir ettiler bana. Kendin ettin arkadaş. Kendim ettim, kendim buldum. Kendin ettin, kendin buldun. Niye aynı şekilde başkasına şey yapıyorsun ki? Kırarak dökerek gittiydin. Ve netice itibariyle o senin eserin. Tercihini böyle kullandın ve başına da bu gelecek. İşte dünyada da cehenneme giden yolu böyle tercih edersen, cehenneme giden yolu tercih edersen, Allah-u Teala korusun, yani o pataklığa girince bir daha çıkma ihtimali olmayabilir, kurtulamayabilirsin. Hele zamanımızda irtidat moda oldu. Aynı şekilde bakıyorsun, adamın kendisine bir şeycik yok. Çoluğuna çocuğuna ne verecek? Çoluğuna çocuğuna da bir şey veremiyor. Ondan sonra da sızlanıyor. Benim oğlum mürted oldu, kızım mürted oldu, işte torunlarım aynı şekilde beni dinlemez oldu falan, acayip garayip şeyler karşımıza çıkıyor. Vaktiyle bunlar çocukken, mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh yarım asırdan fazla bir zaman dilimi içerisinde o kitapları hazırladı. Mesela o kitapların içerisinde Şevahidün Nübüvve kitabı var, Menakıb-ı Çariyar-ı Güzin kitabı var. Ya Mustafa Bey, bu kitaplar Menakıb-ı Çariyar-ı Güzin kitabında Eshab-ı Kiram'dan Hulefâ-i Raşidîn anlatılıyor. Sen çocuklarına bunu bir defa okudun mu? Ve ortaya koyup da aynı şekilde her gün 5 dakika okudan. Efendim işte anlamaz. Ya sen peşin kendi aklını beğeniyorsun. Anlamaz diyorsun. Nereden biliyorsun anlamayacağını? Çünkü büyüklerin, Allah-u Teala'nın sevdiği kulların ismi veya kitabı zikredildiği zaman onların ruhaniyeti oraya gelir buyuruluyor. Hadis-i şerifte bildirilmiş bu. Dolayısıyla o senin çocuğun da senin torunun da Allah-u Teala'nın yarattığı kullardan birisidir. Onu hani hediye vererek, bilmem ne vererek falan aynı şekilde o kitabı
1: sevdirmek,
2: o kitabı okutmak. Okurken önce ya işte babamı kırmayayım, annemi kırmayayım ya da babaannemi kırmayayım falan.
1: Beş dakika sabredeyim falan
2: der. Sonra bir şey dikkatini çeker, kalbe gider. Çünkü her
1: soru sormaya başlar.
2: Soru sormaya başlar. Bu nasıl olmuş, şu nasıl olmuş falan dikkatini çeker. Ve onlardan birisini sevdiği zaman o ona rehberlik eder. Yani buluğa erdiğinde, nefsinin pençesine düştüğü zaman falan hatırlayıverir. Ya ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, bu yol beni nereye götürür deyiverir. Ondan sonra kitapları okursa, mesela İslam Ahlak kitabını okumaya başlamış olsa, şu naklettiğim hadis-i şerif orada var. Dünya geçecek bir köprü gibidir, bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın, hemen geçip gidin. Saat de bir dedi de var. Bir gün gelecek, bu çocuk bunu okuyacak. Belki ilk duyduğunda hiçbir şey anlamayacak. Ama sonra bir gün geldiğinde, dünya geçecek bir köprü gibidir, bu köprüyü tamir etmekle, Allah Allah ne kadar doğru diyecek. Ya ancak biz kaç defa okuduk ona. O zaman işte bugünkü tabirle söyleyeyim, jeton düşmemişti. Yani idrak, anlayış, hidayet deniyor buna. O anda geldi. Hani Davut Tayyip Hazretleri sık sık söylüyoruz ya, işte hangi göz ki toprak olmadı, hangi göz ki akmadı falan. İyi de biz hep söylüyoruz da bize ses etmiyor, ama Davut Tayyip Hazretleri birisi bunu çarşıda okuyormuş. Her şeyini satıyor. Tüccarmış, zenginmiş. Fakire fukaraya aynı şekilde dağıtıyor. Ondan sonra Allah yolunda, Allah'tan sevgili kullarından oluyor. 30 sene oruç tutmuş, annesi anlayamamış. 30 sene oruçlu olduğunu anlayamamış. Pazar şeyleri hariç. Haram olan günler
1: bayramlar hariç.
2: Bayramlar hariç. Dolayısıyla insanlar hakkında da peşin hükümlü olmak o uygun değil. Benim çocuk anlamaz ya, benim kız şey yapmıyor falan. Dua edeceksin o zaman, dua edeceksin. Benim duam kabul olmaz. Ya arkadaş, çocuk aynı şekilde anlamaz. Senin duan kabul olmaz. Ne yapacağız peki?
1: Nasıl bir şey verelim abime?
2: Olmaz o. Senin niyetin yok bir kere. Senin niyetin yok. Şeydeyken, liseye gidiyordu işte, Mimat Bey'e giderken. O zaman böyle bir hikaye anlattılardı. Gerçekmiş gibi anlattılar. Adam birisi işte bir kendi evinin kenarında, ne diyorlar onlara, müştemilat mı diyorlar, öyle bir işte bir oda, helası şeyi olan yer, onu kiraya vermiş. Adam kira ödemiyor. Tabi oranın elektriği var, elektrik parası da ödemiyor, su parasını da ödemiyor falan. En sonunda ev sahibi bakmış yani şey yapamıyor da, çıkaramıyor da falan. Ya demiş, para mara falan istemiyorum demiş. Bu müştemilatın tapusunu senin üzerine veririm, senin olsun demiş yani. Yarın gidelim demiş, bu gece bir düşüneyim. Allah Allah, ya bedava vereceğim demiş bana. Yok demiş, bir düşüneyim, düşünüyor sabahleyin. Ne oldu demiş, istemiyorum demiş. Niye? Demiş, burası benim olunca elektrik parasını, su parasını ben vereceğim demiş. Olmaz.
1: Şimdi kene gibi yapıştım sana.
2: Olmaz demiş. Dolayısıyla dünyanın aynı şekilde fani, yani geçici bir yer olduğunu, yolcu olduğumuzu, ha burada halbuki iyi düşünülse, Cenab-ı Hak onları hatırlatmış olsa, biz ruhlar aleminde çok daha fazla kaldık ya. Çünkü Adem Aleyhisselam zamanında yaratılmıştı bizim ruhlarımız. Orada hiç öyle ev yaptırma, villa yaptırma falan hiç hatırımıza
1: gelmiyor. Buralar sazlıktı. Eskiden. Deyip de yerleşemedik.
2: Bir öyle bir şey hatırımıza bile gelmedi. Buraya gelince, şurası benim olsun, burası benim olsun falan da peşmekanda falan. Nefis ve şeytan devreye giriyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ya şimdi her gün bakıyorsun. Çünkü hani şey var ya, Somuncu Baba Hazretleri.
1: Evet.
2: Hadisesi. Somuncu Baba Hazretlerine birisi gelmiş. Ekmek alacaksın. Son, bana diyor iyisini ver. Peki diyor. Bir gün önce fırından çıkan ekmeği bayatlamış, onu vermiş. Demiş kabul ettim. Kendim istedim. Ama demiş sebebini de öğrenmek istiyorum. Niye şimdi sıcak sıcak çıkanı vermedin de bir gün önce pişirmiş olduğun ekmeği verdin? Ya o büyüklerin hali de müthişmiş ya. Ben onu en iyi kokuduğum zaman bayağı tesir etmişti. Diyor ki, o ekmek, yani bu ekmekten bir gün önce, o peygamber efendimize bir gün daha yakın. Onun için o iyi. Onların değerlendirmesi böyle. Bakış açıları böyle. Dolayısıyla şimdi şeyden Emel abiler sık sık, Allah-u Teala rahmet eylesin, naklederlerdi onu Cağaloğlu'ndayken falan da. Buyurdular ki güneş battı. Güneş, peygamber efendimizi tasvir ediyorlar o ifadede. Güneş battı. Kararma devam ediyor. Her gün oradan uzaklaşıyorsun durmadan. Uzaklaştıkça feyiz alman, irtibat kurman zorlaşıyor.
1: Akşamın karanlığı gibi değil mi?
2: Aynen, akşamın karanlığı gibi. Şimdi Cebrail Aleyhisselam bilmem kaç bin senede bir iki rekat namaz kılmış. Ama netice itibariyle akıl varlık olduktan hoşuna gitmiş. Kaç bin senede ama bitirmiş iki rekat namazı. Hoşuna gitmiş ve gönlüne de gelmiş. Demiş benim gibi böyle bir namaz kılan oldum ki falan diye. Yani.
1: Yaratılanların içinde.
2: Evet. Allah-u Teala buyuruyor ki, ya Cebrail buyuruyorlar, ahir zamanda Habibimin ümmetinden böyle bir sürü dünya düşünceleriyle kıldıkları onların iki rekat namaz, senin bu senelerce binlerce senede bitirdiğin namazdan benim indimde daha kıymetli. Cebrail Aleyhisselam soruyor, sebebi ne ya Rabbi diye. Buyuruyor ki, senin önünde hiçbir engel yok ki. Hatta sen namaz kılmakta yorulma şeyde, öyle bir şey de yok. Hatta zevk de alıyorsun. Mani de yok. Ama onların içerisinde bir sürü maniler var. O manilerin içerisinde kalkıp da iki rekat namaz kılması benim indimde daha aynı şekilde makbuldür. Senin önünde öyle mani yok buyuruyorlar. Nefis de yok onlarda. Onlarda nefis de yok. Onlarda nefis de var. Dolayısıyla onların bu dünya işleri veyahut da kafalarının karışık olmasına rağmen kıldıkları iki rekat namaz. Onun için kitaplarda yazıyor işte, ilk defa unutmak başına gelse iade et, sonrakilerde şey yapıyorsa zannına göre hareket et. Annem rahmetli derdi, dedi oğlum dedi 3 mü 4 mü dedi şaşırıyorum. Anne zannına göre, oğlum dedi zan da yok. O zaman takip etmiştim, hayret etmiştim, Allah Allah zan olmaz mı? Ya şimdi onların yaşına geldim, hakikaten zan da yok ya. Ana dedim ya, yaş ilerledikçe zan da yok. Ve Allah-u Teala şefaatlerin ailesinin ehl-i sünnet alimleri kılıkık kararak hepsini yazmışlar. O zaman ben bu üçüncü rekattayım. Belki bir ikinci rekattasın. Üçüncü rekattayım. Üçüncü rekat dörde tamamlıyorsun, selam veriyorsun. Allah-u Teala kabul ediyor çünkü yaratan o. Bu buyuruyor, emrime kıymet verdi. Bunu üç kılmış, beş kılmış, bana faydası yok buyuruyor. Ama emrimi gözetti ve benim göndermiş olduğum alimlerin bildirdiğine göre hareket etti. Kafasına göre hareket etmedi. Ona göre hareket etti. Melekler demiş ki tam düzgün kılmış gibi yazın. Sevabını da öyle yazın. Böyle bir Rabbimiz var. Yani Emre Abiler üstüne basa basa buyururdu. Yani Allah-u Teala neye kıymet verir? Neye kıymet verir? Senin kıldığın 500 rekat, 1000 rekat namazda değil. Ha Rabbimin emri dediğini koşarak aynı şekilde kıldık. Kolaylıklar da vermiş. Mesela işin acildir şeydir falan. Şeyini terk edebilirsin. Yani sünnetleri kılmayabilirsin. Sabahın sünnetiyle vakit dar. Hemen koştun gittin abdest aldın. İki rekat farzını kıldın. Ne oldu? Yani sabah namazını kılmış oldun. Şeye amel defterine öyle geçti. Dolayısıyla yani bir kimse Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmeyi düşündüğü zaman bu düşünmeyi de ona hatırlatacak şey yapacak sebepler yaratmış. Neymiş o sebepler? Hepsine talimlerin kitapları. Mesela İslam hala kitabını ya. Abi benim huyum çok kötü. Beni böyle kabul edeceksin. Yok ya. Ya arkadaş senin huyum böyle, ben kabul ederim de melekler alır götürür cehenneme korsaydı. Tamam.
0: Benim kabul ettiğim bir kıymet yok.
2: Melekler ya beni böyle kabul ettin. Tamam kabul ettik seni. Böyle cehenneme götürüyoruz diyecekler. Başka yok. Sen artık düzelmen lazım. Bir gayretin var mı? Yok. Mesela bazen dinliyoruz. Ya ben diyor işte baklavadan vazgeçemiyorum, hamur işinden vazgeçemiyorum, beni böyle kabul edin doktorlara, beni böyle kabul edin, beni aynı şekilde kilolarından kurtarın. Yok bunu mu? Yok öyle bir dünya ya. Yok öyle bir dünya. Ben hem üşüyorum hem de elbisesiz dışarı çıkıyorum. Olmaz öyle şey ya. Olmaz öyle şey. Yani herkes belli bir sebep var. Cennete giden yolda aynı şekilde maniler vardır. Onlara sabredeceksin. Onun için sabır kelimesi anlatılırken mesela üç madde halinde bildirmiştir. Birinci madde haramlardan sakınmak için sabır. İkinci farzları yapmak için sabır. Üçüncü derdi bela ve benzeri şeyler geldiği zaman sabır diye de ayırmışlar. Bazen iki şeklinde anlatıyorlar farzlar ve haramlar yapma konusunda. Onu tek maddede bildiriyorlar. İslam âlimleri iki şekilde de anlatıyorlar. Dolayısıyla burası dünya. Burası dünya. Ve devamlı ikamet edilecek yer olmadığı için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçirecek köprüye benzetmişler dünyayı. Eğlenmeyin buyuruyor.
1: Hocam müsaade ederseniz şimdi burada bir virgül koyalım, ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi reklamlar.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gönül Pınarı devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız hepimize lazım olabilecek önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Dünya geçilecek bir köprü gibidir. En son bu hadisi şerifi nakletmiştiniz birinci bölümün sonunda hocam. Her şeyi anlatıyor hakikaten. Yani dünya geçilecek bir köprü gibi. Tamir etmekle uğraşmayın buraya. Evet. Ya. Burada oyalanmayın.
1: Geçeceksin.
0: Geçin. Yani. Buranın şeyi o. Esprisi o yani. Geç git.
1: Zaten sana köprünün üzerinde kimse kulübe bile yaptırmaz. Kimse yaptırmaz sana. Gerçi arkadaş biz buradan geçiyoruz, yolcuyuz falan, bizden ne mani oluyoruz falan. Yapmaya kalsan seni kulübe ne veririz, seni de aşağı atarlar yani. Kimse de müsaade etmez. Şimdi Ehl-i Sünnet alemleri buyuruyor ki Cenab-ı Hak yarattığı bütün bu alemi yok olacak şekilde yaratmıştır. Bütün bu alemi. Yıldızlar, yedi kat gökler. Sadece cennet ve cehennemi ebedi kılmış. Üzerinde yaşadığımız bu dünyada yok olmak için yaratılmış ve yok olacaktır. Ahiret ise sonsuz kalmak için ve sonsuz kalacak şekilde yaratılmış. Sonsuz kalacak şey ile çabuk yok olacak şey arasında ne kadar fark varsa dünya ile ahiret yapısı ve işleri arasında o kadar fark vardır buyuruyorlar. Bu dünya zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret bunun için yaratılmıştır. Zira hadis-i şerifte dünya sizin için yaratıldı. Ha, dünya bizim için yaratılmış. Siz de ahiret için yaratıldınız. Herkes yerini yurdunu bilecek. Dünya bana hizmet etmek için yaratılmış. Ama ben dünyaya hizmet edersem affedersin eşeklik etmiş olurum. Öyle ya. Eşek bana binmeyecek, ben eşeğe bineceğim. O bana hizmet etmesi lazım. Dünya sizin için yaratıldı. Siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetin ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Şimdi bazen okuyorsun Mustafa Bey de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha nasıl öz ve bütün her şeyi içine alacak şekilde ifade etmiş. Başka nasıl söylenir bu? Başka nasıl söylenir? Dünya sizin için, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette de cennet ve cehennemden başka bir yeri yok.
0: Ona göre.
1: Takdiri koy önüne, aynı şekilde düşün.
0: Ona göre yap, ne yapıyorsun?
1: Dünya ile ahiret birbirinin zıtıdır, tersidir. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak ötekinde elem çekmeye sebep olur. Şimdi zaman zaman bu büyüklerin, evliya-i kiramın halleri, her biri ayrı bir özellikte ve güzellikte. Dayımen abiler Allah rahmet eylesin. Şey buyururlardı. Bayılıyorum bunlara buyururlardı. Bir şey söylediysem benimle alakası yok hocam, öyle söylemişti. Kendisiyle alakalı yok. Hiç alakası yok falan. Şimdi Mevlana Hazretleri bir gün bir yere gidiyormuş. Yol kenarında böyle geniş bir alan var. Orada çocuklar oynuyor. Çocukların başındaki o çocuk tanımış Mevlana Hazretleri. Koşarak gelmiş. Demiş efendim bize bir nasihat eder misiniz? Olur buyurmuş. Diğer çocuklar da gelmişler. On sana orada kesilmiş bir ağaç, uzun bir ağaç. Önce ince tarafına geçmiş, kaldırmış. Oluyor demiş çocuklara dönerek. Ondan sonra geçmiş o kalın tarafına, zorlamış, kaldırmış. Oluyor demiş. Ondan sonra çocuklara dönüyor, oluyor demiş. Sonra ağacın ortasına girmiş, iki elini aynı şekilde ağacın altına sokmuş. Kaldırmaya çalışmış, olmuyor demiş.
0: Kaldıramamış,
1: olmuyor demiş. Gidiyor. O çocuk koşuyor, efendim demiş, nasıl edeceksiniz? Ettim ya demiş. Biz demiş bir şey anlamadık. Bir ucundan kaldırdım, oluyor dedin. Öbür ucundan kaldırdım, oluyor. Ortasından kaldırdım, olmuyor dedin. Gidiyor. Biz anlamadık demiş. Niye anlatmak istedin? Buyuruyor ki sadece dünya için desen tamam. Oluyor.
0: Dünya için çalışırsan oluyor. Sadece.
1: Oluyor. Dünyan oluyor.
0: Dünyan oluyor.
1: Ahiret için çalışan o da oluyor.
0: O da oluyor.
1: Ama ikisi beraber olsa olmuyor demiş. Olmuyor. Olmuyor. Şimdi bazı insanlar ya diyor dünyada böyle rahat edeyim, ahirette de edeyim. Olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Fakat çok enteresan ya. Şimdi biz böyle şey yapıyoruz da Allah-u Teala'nın emirlerine uyan, yani yüzünü ahirete çevirmiş olan dünyada da rahat. Mustafa Bey biliyor musun? Dünyada da rahat.
0: Tabii biz rahatlık deyince böyle bir elimiz yağda, bir elimiz bağda falan.
1: Çok param olacak. Hizmetçiler olacak.
0: Öyle anladığımız için biz sıkıntı tabii, orada yani.
1: Sıkıntı orada.
0: Onlar rahat.
1: Rahat. Öyle bir böyle şey, bir dertleri yok. Yani. Böyle. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öbeğe gelir, yiyecek bir şey var mı diye sordukları olurmuş. Varsa bir şey getirmeli. Getirmezlerse bir şey, ısrar etmiyor. Bakkala gidin, markete gidin, alışveriş yapın.
0: Komşudan isteyin.
1: Komşudan isteyin. Yok öyle bir şey yok.

0: işte bazen seyyar o sandalye gibi o traklar olur ya. Onlardan koyup onlar da dereye bakıyor. Derede su akıyor böyle şırıl şırıl. Tabii akarken dedi taşlar var. Ondan sonra orada otlar var. Onlara çarpınca bir
1: köpük çıkarıyor.
0: Köpük çıkarıyor.
1: Hava kabarcığı.
0: Hava kabarcıkları çıkıyor. Ondan sonra mübarek oraya bakar. Ya karışamamışlar. İnsanın ömrü o kadar bile değil. Solsuz. Ya kabarcık mı? Kabarıyor pist gidiyor. Kabarıyor gidiyor.
1: Biz oraya bakarken trene bakar gibi bakıyoruz.
0: Evet. Bakarız bu ya. Nasıl bir şey? Ha bizi de aynı şekilde yani düşündürecek çok şey yaratmış Cenab-ı Hak. Mesela kelebekler için anlatılıyor. 24 saatte doğuyor, büyüyor. Ondan sonra çiftleşiyor. Yumurtasını bırakıyor, ölüyor. 24 saat. O kadar yani. Bir günlük ya. 24 saat yani. Ömrü. Ama hiç itiraz etmiyor. Niye benim bu kadar falan demiyor. Ben şunları yapacaktım, bunları yapacaktım. Ben torunları da görecektim falan filan.
1: 120 ay vadeli mobilya taksitine girecektim.
0: Öyle bir şey demiyorlar. Öyle bir şey demiyorlar. Allah Allah. İşte birinci bölümden naklettiğimiz o Manik bin Dinar Hazretleri. Rüyamda gördüm, oku gibi yazma var mı dedi. Var mı? Al şu kağıdı oku. Dünyanın geçici ve aldatıcı nimetleri, ölümsüz olarak yaşayacağın cennetin zevk ve safhasına seni alıkoymuştur. Yani geçici olarak zevk aldığın bu uyku ebedi saadetine yarayacak, ibadetine mani olmuştur. Uyan, namaz kıl ve Kur'an-ı Kerim oku. Zira bunlar uykudan hayırlıdır. Bilal Habeşi radıyallahu anh hazretleri de işte ezan şey yaparken bir gün gönlüne gelmiş. Es-salatu hayrun minen nevm ilave edince Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ne güzel söz duyuyorlar. Tasdik etmişler, beğenmişler onları. Onun için de Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın.
1: Amin.
0: Ve Ehl-i Sünnet alimleri ittifak halinde mesela İmam Rabbani Hazretleri de sık sık buyuruyor. Neyi? Şu sözleri. Dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapacak, eğlenecek zaman ileride gelmektedir. Orada dünyada yapılan işlerin karşılığı ele geçecektir. İş zamanını eğlence ile geçirmek, çiftçinin tohum ekmemesi, mahsul almaması gibidir buyurmuşlardır. Şimdi bilmiyorum sizin zamanınızda var mıydı? İlkokulda okuma kitabı, okuma diyorlardı ama biz okuyorduk gene de.
1: Vardı bizde de.
0: Vardı değil mi?
1: Biz de okuduk.
0: Orada karınca ile Ağustos böceği hikayesi var mıydı sizde de? Vardı. Tabii kış olmuş, Ağustos böceği açlıktan şey yapıyor, karıncaya demiş. Sen yazın ne yapıyordun demiş. Saz çalıyordum demiş. Ya yaz günü arkadaş senin kazan zamanın. Karınca dediğini toprağın altına çekti yiyeceklerini. Sen saz çalmakla meşgulsun. O zaman aç kalırsın tabii ki.
1: Dünyada öyle işte değil mi?
0: Dünyada öyle.
1: Saz çalarsan.
0: Saz çalarsan.
1: Sazınla beraber gömerler seni.
0: Muhammed bin Ali el-Tazi Hazretleri buyuruyor ki dünya hayatı oyun, eğlence ve süsten ibarettir. Dünya seni aldatmasın. Dünya zalim ve hilekardır. Bugün senin olduğunu sandığın malların yarın başkasının olduğunu görürsün buyurmuştur. Hakikaten öyle ya. Nasıl görürmüşüm? Ya bir öldüğün zaman tamamen geride kalıyor. Hesabı da senden soruluyor bir arkadaş. Hatta dünyada bile oluyor. Zaman zaman olmuyor mu? Ya adam aynı şekilde kaçakçılık yapıyormuş, başka haltlar karıştırıyormuş falan filan, devlet diyor uyanıyor, bir şey yapıyor falan, bütün malların hepsini el koyuyor, bitiyor. Ne oldu? Gitti. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Elde avuçta bir şey kalmadı. Herkesi kandırıyordu. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Sen öylesin de bir başkası da var yani. Herkesi kendin gibi mi zannediyorsun? Senin daha akıllar bize ikiyle çıkabilir mi? Çıkabilir tabii ki. Bu dünya nimetleri geçici ve aldatıcı. Bugün seninse yarın başkasındır. Ahirette ele girecekleri sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Salih bin Beşir Hazretleri buyuruyor ki dünyanın fani, geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu bilen bir kimse dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Asla mutlu olmuyorlar. Bir arkadaşım birisi böyle kendisi dışarıda iş yapıyordu, reklamcıydı da falan. Ama sonra baktım öyle fıkra kitaplarında da var. Demek ki fıkra gibi anlatıyorlar. Şimdi iki Yahudi aile şeyleri karşılıklı evleri işte A dairesinde oturan işte B dairesinde.

0: Karşısındakini oturanın aynı şekilde balkonlarda gözüküyor. Borcu var. Ertesi gün vermesi lazım. Adam böyle evin içerisinde dört dolaşıyor falan. Karısı demiş ki ne oldu? Böyle böyle demiş. Demiş Salomon'a bunu vereceğiz falan. Ondan sonra demiş ben hallederim. Çıkıyor balkona. İşte Salomon'un karısını çağırıyor. Falan. Çıkıyor. Diyor ki bizimki diyor Salomon'un diyor borcunu ödemeyecek diyor. Kapıyı kapayacak. Ne oldu diyor. Şu ne oldu şu diyor.
1: Sen yat uyu.
0: Tövbe yarabbim. Yok, bu öyle de değil. Bu öyle de değil. Ya ben günah işledim işte sen yanacaksın. Yok öyle bir şey. Bunun hesabı senden sorulacak. Nasıl mutlu olabilir? Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Ne güzel ifadeler ama. Artığı hakikaten ya. Efendim bu tarla benim. İşte anneme rahmetli yer ve babasından kalan bir yer vardı. Bizde o mahalliydi herhalde bir şey ölçüsü vardı. Metrekare ölçüsü. O metrekare değil de evlek tabir ederlerdi. Bir dönüm. Mesela şimdi bir dönüm bin metrekareye bir dönüm diyorlar. Yani bizimki tahminim o zaman bilmiyordum da bin metrekareden fazla gibi geliyor dönümler. Üç evlek tabiri. Bu üç evlekten yani üçe bölünüyor bir dönüm. Biri annemin. Babası vefat edince. İşte dayım var, dayımın kızı var. Üçe böldülerdi. Şimdi böyle işte annem anlatıyor işte bizim falan. Lakaplar da çoğu değil. Ondan sonra anne dedim ya hiç dedim böyle dedim annenden babandan duydun mu demin o çoğu cildin önce kiminmiş orası falan. Konuşulmuş demek ki evde. Annem zekiydi. Ha oğlum falanlarınmış dedi. Neyse ben biraz daha ara geçince. Anne dedim ya hiç konuşuldu mu dedim. O falanlardan önce kiminmiş. Düşündü onlara da falanlardan geçmiş dedi. Neyse biraz daha peki dedim. Ondan öncesi zekiydi annem. Dedi sen ne demek istiyorsun dedi ya. Ya anne dedi bunun iş sahibi gelse hepinizi kovacak dedi. Ama o toprak orada duruyor. Geleni öğütmüş, geleni öğütmüş, altına almış hepsini.
1: Hepsi de benim demiş.
0: Ha hepsi benim demiş ama hiç kimse aynı şey götürememiş, o orada duruyor. Yani bu zaten ne güzel söylüyor. Evvelkilerin artığı geçmişleri terk edip boşadığıdır. Terk ettiler gittiler. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzda imiş gibi hareket edin. Hani büyüklerden bir zat, Emen abi de anlatıyordu, sık sık anlatıyordu, birkaç defa rastladım ben ona. Evliyadan bir zat, bir talebesi var, çiftçilik yapıyor, reşvercilik yapıyor. Ondan sonra böyle gelmiş, o dostlar rica etmiş hani tarlasını, bir büyük tarlası var mı, böleyim yarısını size yıkayım falan. Bir şey. Evladım bizim ihtiyacımız yok, ısrar edince kalbi kırılmasın diye peki evladım demiş. Gitmiş ekmiş, buğday ekmiş, yarısını hocasına. Burası demiş hocam, burası benim. Neyse bahar gelmiş, işte şeyler, buğdaylar çarpıyor. Gidip bakıyor ki hocasının tarlası kupkuru. Ama kendisininki böyle iştahlı, yemyeşil. Ondan sonra çok üzülmüş ya demiş, nasıl olur demiş, nasıl yiyeceğim ben bunu hocam falan. Hocası da birkaç gün sonra, evladım ne şu demiş, bizim için dilekteydin, bir gidelim bakalım tarlaya. Bir gidelim bakalım. Eyvah elaya tutuşmuş. Tarlanın başına geliyor. Bir taraf yeşil öbür taraf kuru. Demiş evladım hangisi bizimki? Yeşili göstermiş. Burası sizinki efendim. Bir hüzünlenmiş ki o zat. Demiş efendim niye hüzünlendiniz? Evladım demiş bizim dünya malına karşı herhangi bir sevgimiz yoktu. O nereden düştü? Bize de aynı şekilde şey yaptı. Bakmış hocası çok üzülüyor. Efendim demiş burası benim burası sizin. Ha demiş şimdi oldu. Ha demiş şimdi oldu. Şimdi oldu. Onlar böyle düşünüyor. Öyle, onlar böyle düşünüyor. Muhammed bin Kâb Hazretleri de buyuruyor ki dünya geçici bir yerdir. İyiler ondan yüz çevirir, kötüler ona koşar. İnsanların kötüsü ona rağbet eder, iyisi ondan uzaklaşır. Dünya kendine bağlanana sıkıntı verir, helake düşürür. Hakikaten öyle ya. Sıkıntı verir. Şeyde bir arkadaşım birisi anlattı. Dedi ki abi dedi tanıdığım bir zengin var dedi adam 9 doğuruyor falan. Ya hem zengin diyorsun hem abi dedi onların sıkıntılar farklı dedi. Ne gibi dedim ya işte 1 milyon doları varmış öyle diyordu dolar bazında konuşuyordu. Ne yapacak dedim 7'si ilerlesine yeter o. Öyle değil dedi. Kendisi gibi bir başkasının 2 milyon doları varmış. O 2 milyon doları olan da 9 doğuruyor falan. E falan 3 milyon dolar 5 milyon dolar. Ya bunun sonu gelmez ya. Bunun sonu gelmez. Adamlar dedi uyku yok şey yok dedi. Ve onun için de içkiye veriyorlar kendilerini unutmak için. Evet. Hatta din büyükleri de Emer abiler de anlatırdı onu. Adam gece içiyor, kafa uyuşuyor, unutuyor. sabaha kadar o şeyin alkolün tesiri geçiyor, sabah gözünü açıyor, aynı sıkıntı duruyor. Yani alkolle onu izah edecek. Onun için de uyuşturucuya yöneliyorlar ya.
1: Şeyini. Daha uzun sürsün.
0: Dünya kendine bağlanana sıkıntı verir, helake düşürür. Boyun eğene hainlik yapar. Zenginliği fakirlik, çokluğu azlıktır. Hakikaten öyle. Zenginliği, zengin oldukça neyim var ki? Çokluğu da azlıktır. Oo, benim falan kadar yok ki. Neyim var benim? Günler gelip geçer buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir buyuruyor. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde kazancında Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Hadis-i şerifte dünyaya burada kalacağınız kadar, ahirette de orada kalacağınız kadar çalışınız buyurmuşlardır. Ölçü bildirilmiş. Bir de bir beyit var Mustafa Bey. Benim hoşuma gidiyor. Onun için onu da aldım buraya. Bu dünya bir köprüdür. Her gelen bir bir geçer durmaz. Köprüde duran olur mu? Yok. Bir bir geçer durmaz. Hani annem baban nerede? Bu dünya kimseye kalmaz. Özetlemiş olan. Kim yazdıysa onu. Kim yazdıysa. Bu dünya bir köprüdür. Her gelen bir bir geçer durmaz. Hani annem baban nerede? Bu dünya kimseye kalmaz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Yunus Emre. Yazan ve genel yayın yönetmeni Rahim Er. Program yönetmeni Aykut Sözeri. Yönetmen yardımcısı Ümit İsmailoğlu. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Efektör Zeynep Demiresen.

25 yaşındayım. Bu dünyada 25 sene geçirdim. Ne anladım bu 25 seneden? Elde ne kaldı? Evet, elde ne kaldı? Ömrüm çölde esen bir yel gibi uçtu, gitti. Koca 25 sene uçtu, gitti. Bir 25 sene daha yaşayacak mıyım? Tut ki 25 sene, hatta 50 sene, 60 sene daha ömrüm var. Sonra sonrası ölüm, sonrası toprak olmak. Bir gün öleceğim. Gözlerim görmeyecek, kulaklarım duymayacak, dudaklarım kıpırdamayacak, ellerim kalkmayacak. O gün ey Yunus, seni önce kefene, sonra tabuta koyacaklar. Sonrası malum. Musalla taşı, namaz, mezar, hocanın telkini ve yapayalnız bir insan. İşte şu toprağın altında elin kalkmaz, dilin dönmez, sesin çıkmazken ölüm melekleri bu dünyada yapıp ettiklerinin hesabını almaya gelecekler. Sonra böcekler, yılanlar, çıyanlar bu elleri, bu kolları, bu yüzü, bu bedeni yemeye başlayacak. Çürüye çürüye toprak olacak. Şimdi ayağıma küçücük bir diken batsa acıdan kıvranıyorum. O zor anda ne yapacağım? Nasıl hesap vereceğim? Ölüm.

0: İbrahim, kardeşim şurada bir yatan mı var sanki kendinden geçmiş?
1: Hani nerede?
0: Bak işte derenin orada.
1: Koş. Yunus bu, bayılmış. Çabuk şuradan birkaç avuç su getir.
0: Yana çekil, yüzüne su çarpayım.
1: Boynunu başını iyice ısla. Güzel güzel.
0: Hala ayıkmadı.
1: Kendine geliyor.
2: Allah.
0: Yunus. Yunus.
1: Yunus. Yunus.
2: İbrahim.
1: Yunus.
2: İbrahim. Ne oldu? Ne var? Niçin yüzüm gözüm ıslak? Ne oldu?
1: Yok bir şey, telaşlanma. Kendinden geçmişsin o kadar.
2: Bayılmışım. Başımdan hiç böyle bir şey geçmemişti.
1: Bayılmadan evvel ne yapıyordun?
2: Hiç. Kendi kendime düşünüyordum.
1: Ne düşünüyordun?
2: Öldüğümü, kefenlendiğimi, namazımın kılındığını, mezara konduğumu, ölüm meleklerinin gelerek hesap istediğini düşündüm.
1: Düşündün ve korkarak bayıldın. Senin vaktin gelmiş Yunus.
2: Ne vakti?
1: Seni ölümden sonrasına hazırlayacak olana gitme vakti.
2: Anladım.
1: Öyleyse düş peşimize.

0: Bak, Taptuk Hazretleri erik ağacının dibinde sohbet ediyor. Usulca yaklaşıp yanlarına diz çökelim. Erik dalına çıkarak üzüm yemeye kalkışmayın. Adamı aşağı atarlar. Yaptığın işe dikkat et. İnsanlara vaiz olarak ölüm kafidir. Ölümü çok hatırlayın. Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir ve ölümünü kolay eder. Karşımızdaki şu sarı çiçeğe bakın. Rengi, şekli, kokusuyla bir harika. Ama bir hafta 10 gün yaşadıktan sonra aslına dönüp toprak olacak. İşte senin maceran. O 7 gün yaşıyor, sen de diyelim 70 sene. Allah kimseyi alemi bekada bir çiçeğe, bir kuşa imrenecek vaziyete düşürmesin. Onlar toprak olacaklar, yok olacaklar. Sen öyle mi?
1: Herhalde bu sözler bana. Ama ne güzel müjde. Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir.
0: Evet, öyledir. Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir ve ölümünü kolay eder. İnsan 25 senede, 60 senede yaşasa ölecektir. Ancak şu var ki ölüm mümine Allahu Teala'nın verdiği bir hediyedir. Mümin ölünce zindandan kurtulmuş mahkum gibi sevinir. Zira dünya mümine zindandır. İşte o çukur gibi görünen yer böyle müminler için cennet bahçesidir. Hapishaneden o has bahçeye geçen mümin derin bir oh çeker.
2: Yunus.
0: İlişmeyin. Sohbetin tesiriyle kendinden geçti, rahatsız etmeyin. Gün gelir kendi de kalbi de uyanır.
3: Doğudan vahşi Moğol saldırıları, batıdan ardı arkası kesilmeyen Haçlı taarruzlarıyla yorulan Selçuklu, hizmet bayrağını ihlas ve heyecan dolu Osmanlı'ya teslim ediyordu. Osmanlı önce Sakarya kıyılarında 400 çadırlı bir küçük aşiretken kısa zamanda çok mühim bir beylik haline geldi. İşte devletin bu beylik döneminde kılıç ehli sultanlar sınırları genişletmeye, Anadolu'da birliği kurmaya uğraşırken, gönül ehli mürşid-i kamiller de batını cereyanları söndürmeye, ehli sünnet vel cemaat itikadına toz kondurmamaya, onu var güçleriyle yaymaya çalışıyor. Bu sebeple ilmi kalpten kalbe akıtarak Anadolu'yu sağlam manevi temeller üzerine oturtuyorlardı. Her dergah bir üniversite, her mürşid-i kamil ilmi, sabrı ve tevazuuyla tam bir üstattı. Bu alimlerin etrafı güler yüze, güzel sohbete ve hakikate aşık müminlerle doluyordu. Yeni devleti kuranlar rahmetullahi aleyhim ecmain, daha ilk kuruluş günlerinden itibaren bu büyüklere azami hürmetkar olmuş ve onların dualarını zaferlerinin sebebi bilmişlerdir.

0: Tahsil ettiğim şu kadar ilim tek başına yetmedi. İlim şüpheleri yok etmiyor. İlim insanı teslim almıyor. İlim insanı iç hesaplaşmada yalnız bırakıyor. Elinden tutamıyor.
1: Dervişler seni Tapduk Hazretlerine götürmeden evvel ben Hazreti rüyamda gördüm.
0: Sahi mi? Niye anlatmadın bugüne kadar?
1: Unutmuşum.
0: Ne dedi?
1: Yunus'un dili bizim dilimizdir. Zehirle pişmiş aşı yemek kolay değildir. Her işte sabır gerek dedi.
0: Ne demek acaba?
1: Bilmiyorum. Lakin istersen şimdi fazla bir şey düşünmeden Tapduk dergahına devam et. Sabret diyor ya. Gün gelir sırlar aşikar olur. Uyumuş.
0: Hepimiz uyuyoruz. Hepimiz uykudayız.
1: Aman canım, ne diyorsun?
0: Evet, hepimiz uykudayız. Ölünce uyanacağız.
1: Ölüm, ölüm, ölüm. Başka kelime bilmez misin?
0: Bilirim.
1: De öyleyse.
0: Allah. Şöyle bostana kadar gideyim. İçime yine sıkıntılar bastı. Bak şu yavrucağa. Dupduru bir yüzü var. Ne kadar sevimli. Çocuklar neden güzel olur dersin?
1: Nedenmiş?
0: Günahsızlar güzel olur. Allah'a ısmarladık.
1: Ah, uğurlar olsun.
0: Ah, küçük ayı, büyük ayı, samanlı, binlerce, on binlerce yıldız kaynaşıp duruyor. Ayın etrafını çeviren şu hale ne kadar güzel. Muhteşem bir gökyüzü. Gökyüzü muhteşem de, yeryüzü muhteşem değil mi? Engin denizler, o denizlerin dipleri, aşılmaz yükseklikteki dağlar, onların bulutlara değen başları. Ya insan? Asıl muhteşem olan insan. İnsanı tanımak ne kadar zor. İnsan dağların zirvesine çıkabilir. Denizlerin ta dibine kadar inebilir. Ama insanın insanı, insanın kendini tanıması ne kadar zor. Fakat o tanıyor. Aklımdan geçen düşünceleri nasıl okudum? İnsan 60 senede yaşasa ölecektir demiştim. Bunu uzakta, tenha bir yerde kendi kendime aklımdan geçirdim. Huzuruna geldiğimizde sözlerimi sanki herhangi bir misal veriyormuş gibi tekrarladı. Hayret etmemek mümkün değil. Yarın yine gideceğim. Bilmiyorum ama orada benim için bir şey.

0: güzel. Anahtarı cebimizden çıkarıyor, kilidi açıyor ve evimize giriyoruz. İstesek girmeyiz. Ama mezar öyle mi? Hanım da çocuk da uyuyor. İşte iki çok yakınım. Ama mezara yapayalnız giriyoruz. Bizi en fazla sevenler bile ancak kabrin başına kadar gelebiliyor. İnşallah Rabbimle aramda perde olmazsınız. İnşallah sizin sevginiz asıl sevgiyi gölgelemez. Yarın yine ona gitmeliyim. Beni bu musallat fikirlerden ancak onun sözleri çekip kurtarabilir. Ne güzel sözler onlar.
1: Kış geliyor. Hazırlıklı olmalı. Dergaha odun lazım. İhtiyarlıkta ömrün kışı. Yunus'un yerinde olsak dergaha dağdan odun taşır, müminlerin duasını alırız. Gücümüz yetse biz bunu yapardık. Bir cemaate hizmet eden onların efendisidir. Evet, insan muhteşem bir varlık. Allahu Teala ona iradi cüziye vermiş. Tercih hakkı elinde. Ama muhteşem olan insanın gönlü olmalı, nefsi değil. Diğer haramlara Allahu Teala sıfatlarıyla düşmanken kibirliye zat düşmandır. Kur'an-ı Kerim'de mallarınız ve aile efradınız sizin için fitnedir buyuruluyor. Buradaki fitne imtihan demektir. Onların sevgisi ilahi aşka köstek değil, destek olmalı. Hukukuna riayet et ama Allah'ı unutma.
2: Bakın ne hoş bir misal, tam önümüzde ceryan ediyor. Bir kemik için iki kelp hırlaşıp duruyor. Haramlar kemikten başka ne ki? Harama tenezzül eden onun peşinde hırlayıp duruyor. Tam kavuştum dediği an bir bakıyor ki kaybetmiş. Ondan sonra da bela, dert, sıkıntılar sükun ediyor.

bir aynaya bakar gibi. Kalbimde ne varsa okuyor. İnsan muhteşem dedim. Ertesi gün cevabını aldım. Muhteşem olan insanın gönlü olmalı, nefsi değil, dedi. Bu ağaç kurumuş olduğu için kesiyorum. Şimdi hocam burada olsa herhalde şöyle derdi. Kurtlar bu koca ağacı kuruttuğu gibi haramlarda insanın kalbini kurutur. Kurtların kuruttuğu bu ağaç ateşe, haramların kuruttuğu insan da cehenneme atılır.

0: ağaç devrildi. Bu küçücük balta bir koca ağacı deviriyor. Küçücük bir haram da bir muhteşem varlığı devirip yere seriyor. Keserek yük yapayım.
1: Selamun aleyküm Yunus Ağa.
0: Aleyküm selam.
1: Ne o? Senin gibi bir adam odun hamallığı mı yapıyor?
0: Senin gibi bir adam değil. Yunus da herkes gibi bir adam. Hamal insan değil mi? Sen de ben de hamal da hepimiz insanız. Kimin üstün olduğunu Allah bilir. Hadi bir zahmet şu yüke yardım et de sırtımı alayım.
1: Tamam.
0: Hadi. Hop, hop.
1: Bismillah.
0: Tamam. Sağ ol sağ ol.
1: Güle güle güle güle. Hay yaşayasın Yunus kardeş. Dur yardım edeyim. Yükü odunluğa yıkalım. Hemen sohbete geç. İkindiye az kaldı, neredeyse namaza kalkarlar.
0: Pekala.
1: Herkesin tedavisi ayrı.
0: Efendim?
1: Geç içeri çabuk.
2: Kimseyi yüzüne karşı met ederek İçindeki canavarın sırtını sıvazlamayın. Ne demek senin gibi? İslam'dan büyük izzet ve şeref yoktur. Müslüman bir çoban, Müslüman olmayan bir hükümdardan üstündür.
3: Sabırla devam et. Allah'a şükür huzurumuz yerinde. Bu bir terbiye usulü, sızlanma. Böyle büyük bir insan tanımış olmak az nimet mi?
0: Bu güzel sözleri sen mi ediyorsun?
3: Zahir teveccüh sade sana değil.
0: Sen huzurlusun ama.
3: Aması ne?
0: Yarın yine dağdan odun taşıyacağım.

0: Bakın Yunus geliyor. Seyirtin, yardım edin. Gel, gel Yunus. Odunları şöyle şuraya dök bakalım. Hepsi kalem gibi. Bir tek eğri odun yok. Nedir bu işin sırrı Yunus?
1: Bu kapıdan odunun bile eğrisi giremez.
0: Öyledir Yunus Emre.
2: Sana Yunus Emre dedi. Fark ettin mi?
3: Hadi benim odaya geçelim.
1: Fark ettim de niye öyle dedin?
3: Hep düz odun getirmen baştan beri dikkat çekiyordum. Bu kadar zaman geçti, bir tane bile eğri büğrü odun getirmedin. Bunu aşkına yordu.
1: Ne demek o?
3: Bilmez misin? Emre aşık demektir.
1: Taşıdığım odunlar kalem gibi düzgün. Kendimse eğri büğrüyüm.
3: Sen böyle dersen.
1: İnsanları yüzlerine karşı övmeyin diye nasihat etmediler mi?

0: Güneş battı. Şu alacakaranlık kaybolmadan odunları istif edeyim.
1: Bugün de akşam oldu. Senelerdir dağla dergah arasında gidip geliyorum. Ama hep eski Yunus'um. Ne kazandım? Hiç. Hadi bismillah. Oh, bugün yüküm sanki daha ağır. Karanlık çökmeden dergaha varmalıyım.

0: Akşam geçiyor. Abdest tazeleyip şu çimende namazımı eda edeyim. Odunları da şöyle bırakayım. Aman. Oh. Ellerim nasıl tutmuş. Dağ rüzgarı yüzümden başka kollarımı da yakmış. Tenim toprakla aynı rengi almış.
1: Oo, Yunus burada. Abdeste hazırlanıyor.
2: Selamün aleyküm Yunus Emre.
0: Aleyküm selam kardeşler. Akşam cemaatine yetişemedim.
2: Ölümü düşüne düşüne burada bayılmıştım. Hatırladım.
0: Ne zaman unuttum ki?
1: İnsana dün gibi geliyor. Ama neredeyse 15 sene geçti.
0: Evet. Çocuklar büyüdü. Gençler kocadı. Hocamızın gözleri görmez oldu. Ama Yunus hala aynı Yunus. Hala aynı Yunus. Ha şu odunlar, şu tar.
2: Olur mu canım? Yunus, Yunus Emre oldu. Hadi eyvallah.
1: Eyvallah Yunus kardeş.
0: Güle güle, güle güle. Neyse billahi şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: babacığım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk evladım. Selamun aleyküm. Annen nerede?
0: Aleyküm selam. Yemek hazırlıyor.
2: Bu kadar sene geçti, iltifatlara nail oldun. Ne güzel sözler işitiyorsun. Biz bile o sözlerle ıslah oluyoruz. Sen hala kendinle didişmedesin. Ne inatçı nefsin var öyle.
1: Sen ne mübarek bir kadınsın. Evet, işitilmesi zor, güzel sözler işitiyorum. Ama işitmek yeter mi? Yapmak lazım.

0: İlim tek başına neye yarar amel olmadıktan gayrı? Sıkıntılar basıyor içimi. Huzursuzum. Rahat değilim.
1: Huzursuz olacak ne var? Eksiğimiz ne? Hasta değiliz, yoksul değiliz. Niye şükretmiyoruz?
0: Hayır, şükrediyoruz. Kimseye muhtaç değiliz, bunu biliyorum. Fakat benim derdim başka. Dönmezsem meraklanmayın.
1: Allah! Allah! Anne babam niçin gitti? Baban huzuru arıyor evladım. Baban maalesef şaşkın. Balığın suyu, kuşun havayı araması gibi huzuru arıyor. Halbuki huzurun tam ortasında.

0: rüzgar yükseklerde sert esiyor. Ukurtuya rağmen gece üşümüşüm. Ya toprağın altında ne yapacağım? Üstümde diz boyu kar yükselirken ne yapacağım? Sicim gibi yağmur şakır şakır dolu yağarken ne yapacağım? Bir gün, beş gün, beş sene değil. Mezara girdiğimizden kıyamet kopuncaya kadar geçecek kabir hayat. 15 senedir dergaha hizmet ediyorum. Hiçbir manevi istifadem olmadı. Yazık. Yazık. Hiç yol alamadım. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun.
1: Burada biri var.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Ne ararsın bu dağ başında?
0: İnsanlardan kaçarım.
1: Uzlet edersin demek.
2: Öyleyse şöyle oturup halleşelim ha. Kime sırtını dönsen hemen seni hançerliyor. Neyle? Hançerle mi? Hayır, diliyle. Gıybetini yapıyor. Seni çekiştiriyor. Halbuki mertsen, dostsan, hatta insansan, hatamı suçumu yüzüme desen ya, hatta yüzüme çarpsan ya, elini öperim ama hayır, ille gıybet edip günaha girecek.
0: Anlaşılan dertlisin, lakin fazla büyütme. Biri İmam-ı Azam Hazretlerinin arkasından konuşmuş. Haber vermişler İmam-ı Azam'ı. O şahsa bir kese altın yollamış. Efendim demişler, adam sizin aleyhinizde atıp tutuyor, siz onu mükafatlandırıyorsunuz. İmam-ı Azam, günahlarımı üzerine alıyor buyurur. Aldırma, affet gitsin.
1: Ya, ben de benzeri şeyleri anlatıyorum ama kaç gündür dinletemedim. Neyse neyse, bakın kuşluk vakti oldu, ben acıktım. Herhalde siz de açsınızdır. Hadi kırık kalbinle dua et de Cenab-ı Hak bir sofra lütfetsin.
3: Şimdi reklamlar.
4: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Tapduk Hazretlerine yıllardan beri hizmet ettiği halde manevi hiçbir kazancı olmadığını zanneden Yunus Emre, bu üzüntüyle evinden ayrılmış ve dağa kaçmıştı. Dağda bu iki yabancıyla karşılaştı. Kuşluk vakti yabancılardan biri dua etmiş, gaipten bir sofra gelmiş, üçü karınlarını doyurmuşlar, sonra öğlene kadar sohbet etmişler, öğlen namazından sonra sohbete devam etmişlerdi. Ancak bu üç sofi kendilerini sohbete öylesine kaptırmışlardı ki, bir koca gün birlikte oldukları halde birbirlerine isimlerini dahi sormamışlardı. Akşam yemeği vakti olunca diğer yabancı dua etti. Yine güzel bir sofra hazır oldu. Ama Yunus sıra kendine gelecek. Bu işin sonu ne olacak diye çok tedirgindi. Nitekim ertesi sabah korktuğu başına geldi.
2: Hadi biz vazifemizi yaptık. Şimdi sıra sende. Dua et sofra gelsin.
0: Ben mi? Mümkün değil. Nerede bende o ağız, o derece? Benim edeceğim dua ile ne yaprak kıpırdar ne sofra gelir. Benden öyle şeyler bekleme.
1: Yo, hayır, dua etmen lazım. Bu bizim usulümüzdür.
2: Usulümüzü terk edemeyiz, hadi.
0: Allah'ım, bu kullarının duasını kimin hatırı için kabul ederek sofra gönderiyorsan, o makbul zat hürmetine benim de duamı kabul buyur. Yüzümü kara çıkarma ya Rabbim.
2: Hayret! Hem de gayet mükellef iki sofra geldi. Hani senin duan kabul olmazdı? Arkadaş, sen kimin hatırını araya koydun?
0: Evvela siz deseniz.
2: Biz Taptuk dergahına hizmet eden Yunus Emre hatırı için diyerek yalvarıyoruz.
0: Ya. Ben de ya Rabbi, arkadaşlarım kimin hürmetine istiyorlarsa onun yüzü suyu için demiştim.
2: Şu Yunus Emre ne mübarek insan ki onun hatırı için Allahu Teala duamızı kabul ediyor. Öyle değil mi?
0: Herhal.
1: Bir garip insansın. İsmin ne senin arkadaş?
0: Şaşkın Yunus.
5: Yunus dağda karşılaştığı bu yabancılardan bir bahaneyle ayrıldı. Geri dön. Fakat ne dönüş? Pişmanlık bütün varlığını sarmıştı. Hayıflanıyor, dövünüyor, gözyaşları döküyordu. Dergaha hizmet ettiği halde bir türlü iç çatışmalardan, vesveselerden, nefs ve şeytanın elinden kurtulamamış, bunların ağır baskılarıyla tereddütlere düşmüştü. Bu şüpheler onu, aile efradını, dergahı, hizmeti ve şeyhini terke kadar götürdü. Çünkü Yunus 25 yaşından 40 yaşına kadar geçen bu kadar zamana rağmen kendinde manevi hiçbir ilerleme olmadığı kanaatindeydi. Ama yanıldığı ona çok kibar bir şekilde gösterilmişti. Taptuk Hazretleri rahmetullahi aleyhin bu kerameti Yunus'u perişan etmişti. Bir haftada taşıdığı odunu üst üste yığsa ve bunları bir kerede taşıyabilse bu kadar yorulmaz ve ezilmezdi. Pişmanlık, vicdanında şiddetli bir azap gibi onu sarsıyordu. Gerçi kimseye bir şey dememiş, aradan uzun bir zaman geçmemişti ama herkesi ve her şeyi terk etmişti. Şimdi o kapıya nasıl varacaktı?
0: Dergahın kapısına varacak. Eşiğine boylu boyunca uzanacağım. Herkes beni çiğneyerek o kapıdan girip çıksın. Hocam beni affedene kadar eşikten kalkmayacağım. Ya himmet ve teveccühler üzerimden kalkmışsa, o zaman halim ne olur? Ey nefsim, beni şüphelerle serseme çevirdin. Mahvettin, mahvettin. Tevekkeli dememişler. Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü bütün alem bir araya gelse yapamaz diye.
6: Yunus! Dur canım, neden sıçradın? Kaç gündür neredeydin diyecektim. Seni sordular.
0: Ben...
6: Neyse, sonra konuşuruz. Şimdi çok acele bir işim var.
0: Bak işte, korktuğum başıma geliyor. Efendi beni sormuş. Başım zonkluyor. Allah'ım sabır. İşte derviş İbrahim benimle konuşmadı. İşim var diyerek benden kaçtı. Herkes benden yüz çevirecek. Gözlerim kararıyor. Bu kadar sohbet işit. Yine de kendi bildiğin olur. İşte dergahın kapısına geldim. Ey eşik, sen öpülmezsen hangi eşik öpülür? Sana yüz sürülmezse nereye yüz sürülür? Vallahi beni dövseler de sövseler de bu eşikten ayrılmayacağım.
5: Diyen Yunus yüzünü gözünü sürerek eşiğe uzandı. Vakit öğleye yakındı. Bir zaman içeriden çıt bile çıkmadı. derin bir sohbet olduğundan herkes gözünü kırpmadan Tapduk Hazretlerini dinliyordu.
7: Karpuz olgunlaştığını ne bilsin bilmez. Onun olgunlaştığını bostancı bile bilir. Kimse kendi kendini tedaviye kalkışmasın. Kim sendinin hekimi olmasın, işin sonunda zehirlenmek de var.
5: Sohbetin tam burasında Tapduk Hazretleri aniden sözünü keserek ayağa kalktı.
7: Biri koluma girsin. Allah.
0: Gelen var. Evet, hocam geliyor. Asasının tıkırtılarını, ayak seslerini işitiyorum. Hocam geliyor. Sen ne yaptın Yunus?
7: Allah.
0: İşte geldiler. Şimdi üzerimden geçip gidecekler. Bittim ben. Beni sevmeyecekler artık. Yunus sen ne yaptın? Ne yaptın? Şaşkın.
7: Oh. Eşeğe birisi uzanmış. Kim bu?
8: Yunus efendim.
7: Bizim Yunus mu? Yerin bizim kalbimizdir. Böyleyken eşikte ne ararsın? Mühim olan bizim kimseyi terk etmememizdir. Bir ağaç altına götür beni. Öbürleri de gelsin. Bir insan hem bağlı olduğu büyüğü hem de aklını rehber edinirse kendi hakkındaki hükmü şaşkın olur. Yunus'un dili bizim dilimiz, sözü bizim sözümüzdür. O evladımızdır. Bize bir tek eğri odunu layık görmeyeni biz de evlatlığa layık buluruz. Onun hanımı kızımız, çocuğu torunumuzdur. Bu yolda elbette zehirle pişmiş aşı yüzünü bile buruşturmadan yiyenler yükselir. Kolay mı? Tahammül lazım, tahammül. Şimdi ilahi söyle Yunus.
0: Ben ilahi söylemeyi bilmem ki.
7: Hadi seni dinliyoruz.
0: Ey bana derviş diyen. Ne mola derviş benim? Ya bu adıma layık, hani elimde iş benim? Derviş derler adıma, bakarlar suratıma. Bilmezler ki dirliğim, külli sitayiş benim. Sureti güler halka, ya kâni kulluk hakka. Bu dirliğime baka. Hep işim yanlış benim. Kendi izini beliren şahıslara ben yürürem. Buzu kibri adavet gönlümü almış benim. Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham. Bir gün yırtılısar perdem, zeki düş var iş benim. İş diye dolundum, ulu suçta bulundum. Yunus umduğum haktan, ol rahmet imiş benim.
7: Ne güzel bir ilahi. Haktan rahmet uman sadece Yunus Emre değil. Hepimiz rahmete muhtacız. Yunus'um, evlad-ı iyalden yana gam çekme. Onların sahibi var. Hazırlığını yap ve yola çık. Anadolu'yu, Şam'ı, Azerbaycan'ı dolaş. Buralarda ilahilerinle ahaliyi irşad eyle. Onlara ehli sünnet vel cemaat itikadını anlat. Onlara Peygamber Efendimiz'i anlat. Onun 4 büyük halifesi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi anlat. Resulullah'ın ehli beytini ve eshabını anlat. Bunların hepsini çok sevmemiz lazım geldiğini anlat. İnsanlara ölümü hatırlat. Ölümü bilen sevmeyi bilir. Allahu Teala sözüne tesir versin. İlahilerin ağızlara tat, kalplere derman olsun. Beni yerime götürün.
6: Ne güzel şiirdi öyle. Nasıl da bir anda söyledi.
9: Böyle güzel şiirler söylerdin de niye bugüne kadar gizledin?
5: Haşa. Biz bugüne değin bir mısra dahi dememişiz.
9: İlk defa.
5: Evet.
6: Siz daha söyleyeceklerine bakın. Çünkü izin çıkmış, söyle denmiştir.
5: Asya'nın doğu ucunda, Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri Hikmet ismi verilen şiirleriyle nasıl İslamiyet'e hizmet etmişse, Yunus da Asya'nın batı ucunda Anadolu'da İlahi denen şiirleriyle İslamiyet'e hizmet etmiştir. Ahmet Yesevi Hazretlerine verdiği aziz hizmetlerinden dolayı oralarda Hazreti Türkistan denir. Bunun gibi Yunus Emre'ye de Hazreti Anadolu dense layıktır.

0: Teferruç eyle yuvardım. Sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm.
1: Hay ağzına sağlık. Ne güzel diyorsun. Hoş gelmişsin benim kardeşim.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Daha seferden dün geldin. Bu sabah seni mezarlıkta buluyorum.
0: Hocamın kabrini ziyaret ettikten bir de mezarlığa uğrayayım dedim. Şöyle bakarken aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Merak ettim.
0: Küçüktük. Elif Bayi öğrenmemiz için heceleri taşlara yazarlar, biz de onları ezberlerdik. Bu taşlara ne denirdi hatırladın mı?
1: Tabii, hece taşları.
0: Bak şu mezarların başlarında ne dikili.
1: Mezar taşı.
0: Hayır, hece taşları. Gerçek hayat şuradan ilerisi. Asıl hecelenecek taşlar işte bunlar. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları üstünde hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Hadi kabristandan çıkalım.
1: Hey, hey gidi hey. Hocamızın ilk

0: Anadolu uzun asırlar evlatlarımızın olmayacak. Kıyamete kadar evlatlarımızın olacak. İnşallah.
1: Yunus Emre rahmetullahi aleyh bin türlü sıkıntıya katlanarak şehir şehir, memleket memleket dolaşıp dinimizi anlattı. Ta ki gezemez, gidemez hale gelene kadar. Bu yaşa gelince de Porsuk Çayı'nın Sakarya'ya karıştığı noktaya bir zaviye yaptırdı.
2: Ağam, olur mu senin böyle kerpiç taşıman bu kadar ihvan varken?
0: En yaşlıları benim. Bu sebeple en günahkarları da benim. Bu bir. İkincisi, ben çalışmazsam herkes yatar. Bir işin başında olanın herkesten çok çalışması lazımdır.
2: Doğru, doğru, çok doğru. Ha, bak kim geliyor.
3: Selamün aleyküm ağalar. Kolay gelsin. Selam. Maşallah, inşaat neredeyse bitecek. İki kerpiç de biz taşıyalım. Zaviyenin çamuruna iki damla ter de bizim alnımızdan dökülsün. Yaşımız geçti diye hizmetten mahrum mu kalalım yoksa?
0: Hizmetin yaşı olmaz. İnsan son nefesine kadar çalışmalı.
2: Yetimi akran olduk. Bakın, eskilerden kim kaldı? Sadece üçümüz. Arkadaştan yetim kalmak, anadan babadan yetim kalmaktan farksız. Vefasız dünya.
3: İşte o hakikat. Yunus'u 50 sene önce bugün şu zaviyenin yapıldığı noktada bayıltmıştı ya. Öyle değil mi ya koca Yunus'um?
0: Ya ya, haklısın. Ama ölüm fikri insanı her zaman bayıltabilir. Ancak bir farkla. Geçen seneler bize şunu öğretti ki insan ölmez. İnsan dünyasını değiştirir. Ölen hayvan olur. İnsanlar ölmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sanki burada, zaviyede bir gül bahçesi açtı. Sanki kendini Porsuk Çayı, hocasını Sakarya Irmağı sayıyordu. Bu gül bahçesinde de sohbetleriyle insanları kemale kavuşturdu. Feyz ve bereket saçtı. Ta 82 yaşında vefat edene kadar. Ama o, bu hizmetleri kendine mal etmeyecek kadar alçak gönüllü bir yüksek. Çünkü bu büyük zat vazifesini tamamladığı kanaatine varınca ebedi aleme şu huzurlu duygularla gidiyordu.
0: Halka taptuk manisin, saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yad isen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah.
1: Yunus eğerlenmiş atında huzuru kalple fani alemden ötelere göçerken binlerce seveninin ruhuna hediye ettiği fatihalar ona eşlik ediyordu. Yunus vefat edeli 100 seneye yaklaşmıştı ki 3000 şiirinin tamamını ihtiva eden divanı Molla Kasım diye birinin eline geçti. Kasım divanı Sakarya'nın kıyısına uzanarak okumaya başladı. Kuru akıl ve mantık adamı Molla Kasım şiirlerden hiçbir lezzet almıyordu. Okudukça sayfaları yırtıp yırtıp ırmağa attı.
3: Bakayım. Bu da neymiş? Evet. Bana eri bu yolda melul olası değil. Bana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Amma da lafa. Dur bakayım şu ne diyor. İlim meclislerinde aradım

kıldım talep. İlim geride kaldı, ille edep, ille edep. Bakalım şu ne yazıyor. Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü. Bostan ısı kakıyıp der, ne yersiz kozumu. Millet bunları bir şeylermiş gibi okuyor. Cahil kafalı adamlar. Dur bakayım. Gelelim şu incilere. Burada ne diyor bakalım. Ne? Doğru mu görüyor? Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeker bir molla Kasım gelir. Eyvahlar olsun. Ben ne yaptım, ne yaptım ben? Ne yaptım? Bir keramet ehlini anlayamadım. Ah kafasız Kasım. Ah, bak o seni bir asır evvel anlamışken sen elindeki divanı anlayamayacak kadar zavallısın. Vah, vah.

Fakat Molla Kasım ne kadar dövünse faydasızdır. Çünkü 2000 şiiri Sakarya'nın bulanık suları çoktan alıp götürmüştü bile. Bereket ki bunlardan bazıları Kasım'ın cahil dediği o arif insanlar tarafından ezberlenmişti. Ne var ki Molla Kasım sadece bu anlayışı kıt insandan ibaret değil. Molla Kasım aynı zamanda bir sembol. Her devrin Molla Kasım'ı, Molla Kasım'ları var. O Molla Kasım hatasını anladı, tövbe etti ama asırlar sonra takvim 1950'lere yaklaşırken yeni Molla Kasım'lar çıktı. Yunus'un türbesi Eskişehir'in Mihalitçik kazasına bağlı Sarıköy'de hocasının türbesine giden patikanın eşiğinde. Yunus böyle vasiyet etmiş. Gün gelmiş, Ankara Eskişehir arasına yapılan demiryolu Yunus'un türbesinin yanından geçmiş. Yorgun insanlar iki yana sallana sallana tren penceresinden uzakları seyrederken birden Hazreti Yunus'un türbesiyle karşılaşınca fatihalar, rahmetler dolayısıyla Cenab-ı Hak hatırlanıyor, kalpler huzurla doluyormuş. Bir gün bir haber çıktı. Ağır yoksulluk şartlarından gülmeyi unutmuş Anadolu insanını bu haber daha da gamlandırdı. Demir yolu genişletileceği için yeni yol üzerinde kalan Yunus türbesi yıkılıp kaldırılacak. Haber müthişti. Çevre insanların gözleri bulandı. Kalpleri şerha şerha oldu. Ama ses edemediler. Edemezlerdi. Nihayet yeni raylar türbeye kadar vardı. Ertesi gün türbe yıkılacak ve raylar devam edecekti.

0: Ama bu mümkün olmadı. Çünkü o koca koca tren rayları 8 metre öteye atılmıştı. Ertesi gün bunu gören işçi, memur ve bürokratlar dehşete düştüler. Mümin ve mütevekkil halksa olayı gayet tabii karşılamış ve Hazret'in bu yeni kerameti onları hiç de şaşırtmamıştı. Önce rayları halkın söktüğünü zannettilerse de tahminlerinin yanlış olduğunu onlar da kabul etmek mecburiyetinde kaldılar.
1: Efendim.
2: Kardeşim, beni rezil ettiniz. Vekil beyefendi demediğini bırakmadı. Bir yatırı söküp atamadınız.
1: Ne yapabilirim vali bey? Her çareye müracaat edildi.
2: Hadisenin intişar etmesi muhaliflerin ekmeğine yağ sürer ve derhal istismar ederler. O takdirde senin de benim de ne hallere duçar olacağımızı tasavvur et.
1: Evet efendim.
2: İstismar endişesinden dolayı vekil beyefendi, başvekil beyefendinin şu kararını tebliğ buyurdular.
1: Evet efendim.
2: Şimdiki yatırdan 100 metre yukarıya daha şatafatlısı yapılarak kemikler birkaç işçi tarafından oraya nakledilecek. Bu nakil işi gayet gizli tutulacaktır.
1: Emredersiniz efendim.
0: Şimdi sıra Yunus'un yeni türbeye götürülmesine gelmişti. Bu iş için 5 kişi seçildi. Bunlar kimse duymadan bir sabah erkenden kabri açacak ve kemikleri gizlice yeni türbeye taşıyacaklardı. İdari talimat böyleydi. Ama nasılsa insanlar nakil gününden haberdar olmuş, kafile kafile Sarıköy'e akıyorlardı.
1: Selamun aleyküm.
3: Merhaba.
1: Ne yapıyorsunuz siz burada?
3: Kemiklerini nakledeceğiz.
1: Yangından kaçırır gibi.
4: Kemik olduğunu nereden biliyorsunuz?
1: Utanmıyor musunuz bu yaptığınıza?
4: Geçin kenara, çekin buradan. Hadi çekin. Bu işi biz yapacağız. Çekin şuradan. Çekin dedim. Hadi.
0: Binlerce insan toplandı ve binlercesi de akın akın geliyordu. Dini usul ve vecibelere uygun şekilde mezar açıldı.
1: Nerede o kemik taşıyacağız diyenler?
5: Hey mübarek, sanki az evvel uyumuş. Bir eli yüzünde, bir eli kalbinin üstünde. Şimdi hemen kalkacak gibi yatıyor.
1: O demiyor mu? Ölen hayvan olur, İnsan ölesi değil. Yüce Mevlam aşıklarını koruyor. Biz bile sevdiklerimize ne kadar titizleniyoruz.
5: Ya biz bile.
1: Ya Rabbi, şükür bize bu hizmeti nasip ettin.
0: Bütün baskılara rağmen Sarıköy'e 30 binden fazla mümin toplanmıştı. Ceset itinayla yerinden alınarak tabuta kondu. Fakat öyle izdiham vardı ki 100 metre öteye eller üzerinde 3 saatte ancak taşınabildi. Yunus Emre rahmetullahi aleyhin bedeni Anadolu'da bir köşede. Ama sevgisi Türkçenin konuşulduğu bütün yerlerdeki müminlerin kalbindedir. Zira sevgiyi Yunus kadar güzel ifade eden kim vardır? Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Derken İslam ahlakının hayat üslubunu dile getirmektedir. Müslüman huzur ve saadetin yayıcısıdır. Müslüman merhametiyle bütün yeryüzünü kucaklar. Müslüman kalp kırmanın kazma kürekle Kabe-i Şerif'i yıkmaktan büyük günah olduğuna iman etmiştir. Çünkü kalp, yani gönül, Yunus'un ifadesiyle dostun evidir. Müslüman hep gönül yapar, gönül yıkmaz. Zira bu ahlakın kurucusu sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Bakınız Efendimiz ne buyuruyorlar? Yumuşak davran, sertlikten ve çirkin şeyden sakın. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliğini giderir. Bu sebeple Yunus ilahilerinde gül motifini sıkça kullanır. Çünkü gül güzelliği, güler yüzü, sevgiyi, huzuru ve Resulullah'ı ifade eder.
5: Bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrin seve seve, içi beni kanan gelsin.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Kafe Gerete FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Yücel var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat başına kadar burada sizlerle birlikte olacağız. Önemli konularımız var bu bölümde ama ikinci bölümde hukuk konuşacağız. Her perşembe olduğu gibi değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Geçen hafta başladığımız bir konu üzerinde devam edeceğiz. Anlaşmalı boşanma üzerinden konumuz devam edecek. Bakalım bugünkü yeni konu başlığımız ne olacak? Reklamların hemen ardından burada olacak kendisi stüdyomuzda. Ama bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Okul başarısının görünmeyen anahtarları ve sağlıklı beslenme bugünkü programımızın ilk konusu olacak.

Okul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenmenin yalnızca fiziksel büyüme açısından değil, dikkat, hafıza, öğrenme kapasitesi ve okul başarısı açısından da önem taşıdığını belirtiyor uzmanlar. Çocuğunuzun süre yetersiz veya dengesiz beslenmesi, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, bilişsel performansta olumsuzluklarla ilişkilendirilebilir. Çocukların güne dengeli bir kahvaltıyla başlaması gerektiği de vurgulanmış. Beslenme çantasına tam tahıllı ürünler, protein kaynakları, meyve, ayran gibi seçeneklerin sunulması da söyleniyor. Uzmanlar okul çağındaki çocuklarda beslenmenin fiziksel ve bilişsel gelişim üzerindeki dengesini, etkisini ve tabii ki değerlendirmelerini aktarmışlar. İlk başlığımız beslenme yalnızca boy ve kilo artışını etkilemiyor. Bakın nelere de sebep veriyor. Çocukluk döneminde beslenmenin yalnızca fiziksel büyüme üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, çocukluk döneminde beslenme yalnızca boy ve vücut ağırlığı artışını destekleyen bir unsur değildir diyorlar. Beyin gelişimi içinde, bilişsel işlevler içinde, dikkat, bellek ve öğrenme süreci içinde beslenme çok ama çok etkili. Çocuğun uzun süre yetersiz ya da dengesiz beslenmesi, bunun üzerine yorgunluk olması, dikkat dağınıklığı yaşaması ve bilişsel performansı olumsuzluklarla da ilişkisi kurulabilir. Yani beslenme sadece vücudun iyi olması anlamında değil, ruhen de çocukları etkiliyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin çocuğun öğrenebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunduğunu söyleyen uzmanlar, dolayısıyla yeterli ve dengeli beslenme, öğrenme için gerekli fiziksel ve bilişsel zeminin oluşturulmasına katkı sağlamak gerektiği üzerinde çalışmışlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün de çocukluk dönemindeki sağlıklı beslenmenin büyüme ve gelişmenin yanı sıra bilişsel gelişim açısından da önemini dikkatle vurguluyor.

Kahvaltı, günün ilk öğünü, altın öğün, bunu herkes söylüyor. Günün ilk öğünü çok önemli. Artık böyle yok aralıklı oruç sistemleri, hani büyükler için söylüyorum, sadece çocuklar için değil, ama çocuklar için kahvaltı vazgeçilmez, atlanmaz bir öğün. Bunu hiçbir şekilde aktarmadan, geçmeden söylemek gerekiyor sevgili dinleyenler. Hatta kahvaltı aslında çocukların okula gitmeden yapılması gerekiyor ama şu sene bakıyorum böyle, çocuklar işte 7.30'da derse başlayanlar var, 7.20 geç okulda olacağız diyenler var. Bu saatler birazcık erken olabilir ama yine de böyle okula gitmeden bir başlangıç yapılmalı. Ama beslenmek, sadece beslenmek, kahvaltı sadece kahvaltı değil, içeriği çok önemli. Aman canım bir kahvaltı işte deyip geçmemek gerekiyor hem kendimiz hem çocuklarımız için. Özellikle de okula kahvaltı yapmadan gitmenin bazı çocuklarda ders performansını %100 etkilediği söylenmiş. Kahvaltı gece boyunca süren açlığın ardından çocuğun güne başlaması açısından çok önemli bir madde. Kahvaltının atlanması bazı çocuklarda açlık, halsizlik, dikkat güçlüğü, derse odaklanmada zorlukla karşımıza çıkabilir. Burada önemli olan sadece kahvaltı yapmak değil, kahvaltının içeriği. İdeal bir kahvaltıda protein olmalı, tam tahıllı bir karbonhidrat kaynağı olmalı, sebze meyveye uygun bir süt ürünü bulunabilir. Örneğin, örnek bir kahvaltı için söylüyorum, yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynağının yanında bir dilim tam buğday ekmeği ya da yulaf ya da başka bir tahıllı ürün, domates, salatalık gibi sebzeler ve meyve tercih edebilir. Su da kahvaltının çok önemli parçasından bir tanesi. Kahvaltıya başlamadan birkaç yudum su içmek ve kahvaltı sonrasında biraz geçtikten sonra da suyunuzu almanız, yanında su bulundurması çocuğun, yine önemli maddeler arasında.

Peki beslenme çantasına ne koyalım? Önümüzdeki hafta artık bu telaşa başlayacak anneler arasında. Bazen okullar size vermeniz gereken öğünlerin listesini çıkarıyorlar. İşte bugün bu gelsin, şu gün bu gelsin diye, ama eğer bunun dışında bir liste yoksa elinizde de kendiniz hazırlayıp göndereceksiniz çocuğu okula. Okulda yenecek ara öğün ve örneğin çocukların günlük beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış peynirli yumurtalı bir sandviç olabilir. Yanında meyve, ayran, yoğurt, yulaf, meyve. Peynirli tam tahıllı bir tost, meyve gibi seçenekler güzel birleşenler, kombinler. Paketli gıdalar az miktarda olması gerekiyor. Tuz ya da doymuş yağ içeren ürünler oldukları için günlük beslenmenin temelini oluşturmasın. Özellikle şekerli içeceklerin düzenli tüketimi de azaltılmalı. Şekerle tatlandırılmış içeceklerin çocuklarda aşırı enerji alımı ve fazla kiloyla ilişkilendiğini unutturmayın. Çocuğun temel içeceği su olmalı. Bunun yanında süt ve ayran da resmi günlük içecekleri olabilir. Şimdi okuldaki yiyecek ortamı obezite riskini de tetikliyor. Her yıl konuşuyoruz aslında. Çocukluk çağı obezitesini tek bir nedene bağlamayın diyor uzmanlar. Fiziksel aktivite, uyku, genetik yatkınlık, çevresel koşullar ve sosyoekonomik faktörler bir araya geldiğinde aslında çok faktörlü bir durum oluyor. Ancak okul çağında çocukların gününün önemli bir bölümünü okulda geçirmesi nedeniyle okulda ulaşabildikleri yiyecekler ve içecekler de önemli. Şekerli içecekler, enerjili yoğun atıştırmalıklar ve sık tüketilen yüksek kalorili ürünler toplam enerji alımını artırabilir ama sağlıksız bir beslenmeye alışkanlık haline getirir. Bunlar da obezite ve insülin direnci gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmaya çalışırken kullanılan dilin de en az besin seçimi kadar önemli olduğu belirtilmiş. Yani o da temiz içerikli olacak, ağzımızdan çıkan kelimeler. Çocuğun kilosunu sürekli gündeme getirmek, başka çocuklarla karşılaştırmak, kıyaslamak, şişmansın, çok yiyorsun, bunu yersen kilo alırsın gibi ifadeler kullanmak sağlıklı bir beslenme davranışı değil. Çocukluk döneminde yeme davranışı yalnızca açlık ve toklukla ilgili değildir. Duygular, sosyal çevre, aile tutumları ve çocuğun kendi bedeniyle kurduğu ilişkiyle de şekillenebileceği unutulmaması gerekiyor.

Yiyecekleri keskin biçimde kategorize etmenin çocukta sağlıklı bir beslenme ilişkisi kurmasını zorlaştırdığını belirtiyor uzmanlar. Yiyecekleri iyi kötü ya da yasak serbest şeklinde keskin bir biçimde ayırmak yerine sağlıklı seçimleri günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmek de doğru olacaktır. Örneğin bunu yeme kilo alırsın demek yerine vücudumuzun güçlü olması için farklı besinlere ihtiyacı var şeklinde konuşabilirsiniz. Ebeveynlerin kendini beslenme davranışları da çocuklar için güvenli bir modeldir. Yani sizlerin yiyip içtiğini yiyeceği içeceği için sizin de model olmanız gerekiyor. Sağlıklı beslenme yalnızca ailenin sorumluluğunda da değildir. Okul kantinleri, okul yemeklerinin çocukların beslenme tercihleri üzerinde önemli etkisi vardır. Okul çocuğunun beslenme alışkanlıklarının da şekillenmesinde son derece önemli bir çevredir. Çocuk yalnızca evde değil, günün önemli bir bölümünde okulda olduğunu düşünürsek okul kantininde hangi ürünlerin bulunduğu, hangi yiyeceklerin daha kolay ulaşılabilir olduğu, okul yemeklerinin içeriği hatta yiyeceklerin nasıl sunulduğu çocuğun tercihlerini de mutlaka ki etkiler.

Bu konuyla ilgili son olarak şunu söyleyebiliriz sevgili dinleyenler. Aile, okul ve kamuyla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı oluşturulmasının bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini vurgularken, sağlıklı beslenme konusunda sorumluluğu yalnızca aileye yüklemek de aslında hiç doğru değildir. Aile, okul ve kamu birlikte hareket etmeli bu durumda. Aile sağlıklı beslenme alışkanlığını evde desteklerken okulun da çocukların sağlık seçeneklerine ulaşmasını kolaylaştırması gerekiyor. Kamu politikalarının ise okullardaki yiyecek ve içecek ortamını sağlıklı hale getirecek standartları oluşturması ve bunların uygulamayı denetlemesi çok önemli. Yani üç ayaklı bir denklem ortada buluşmak gerekiyor. Burada hedef çocuklara sürekli ne yememeleri gerektiğini söylemekten çok etrafını sağlıklı seçimli atıştırmalıklarla ve yiyeceklerle donatmak, bunlara çocukların daha kolay ulaşmasını, daha uygun şartlarda, daha ekonomik şartlarda ulaşılabilir seçenek haline getirmesini de desteklemesi gerekiyor.

Çocukların beslenme çantası önemli. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi artık bu telaşa başlayacak anneler arasında. Çocukların beslenmesine neler koysak, neler yeseler diye. Sağlıklı atıştırmalıklarla onları, evde yapılan her çeşit yiyecek zaten sağlıklıdır. Bu mottoyla yetiştirmek, para verip aldığı şeyler kantinden uzak tutmak yerine okul yönetiminin ve kamunun da bunu destekleyerek kantine gelecek sağlıklı atıştırmalıklarla desteklenmesi gerekiyor dedik sevgili dinleyenler ve bu bölümün sonuna geldik. Kısacık bir ara vereceğiz.

0: İlk bölümde anons etmiştim. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan burada bizlerle stüdyomuzda olacak diye. Kendi stüdyosumuzda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Şimdi bu hep haberlerde duyduğumuz bir HTS kaydı meselesi var. Şimdi ceza yargılamasında olsun veya da aile mahkemesinde çok delil niteliği arz ettiğinden hareketle çokça duyduğumuz bir kavram. Nedir bu? HTS kayıtları çıkarıldı veya da işte baz istasyonlarıyla eşleştirme yapıldı gibi tabirler duyuyoruz. Biz bugün HTS kaydı delil olur mu? Ve boşanmada telefon mesajları, sosyal medya yazışmaları nasıl saklanır mı? Veya da HTS kaydında konum bilgisi çıkar mı? WhatsApp görülür mü? HTS kayıtları bilhassa neyi kapsar? Özetle bundan bahsedeceğiz efendim. Şimdi HTS kayıtları telefon aramaları, kısa mesaj, trafiği üzerinden iletişim geçmişini ortaya koyan bir boşanma davası düşününüz. En önemli teknik delillerden biri. Zaten çekişmeli bir boşanma davasında eğer aldatma veya da başkaca bir delili olduğunu ileri süren taraf hemen vekili aracılığıyla bu HTS kayıtlarını talep eder. Mahkemeler operatör kayıtları aracılığıyla işte o tarafın kimle, hangi saatte, ne sıklıkla görüştüğünü tespit eder ve sadakat yükümlülüğünün ihlal edip edilmediği de işte bu veriler çerçevesinde mahkemece değerlendirilir. Esasında bu kayıtlar doğrudan örneğimizde olduğu gibi aldatma kanıtı olmasa da tabii ki evlilik birliğini temelinden sarsma iddialarını desteklemede önemli bir yer teşkil eder. Şimdi Yargıtay kararları da bunu ifade ediyor. Yani HTS kayıtlarının tek başına yeterli olmayacağını ama diğer delillerle birlikte desteklendiğinde güçlü bir ispat aracı diyor. O yüzden de günümüzde özellikle boşanma avukatları müvekkilleri adına mahkemeye başvuruyor ve geriye dönük o bütün telefon aramaları, mesaj kayıtlarını HTS dökümü şeklinde dosyaya kazandırıyor. Ama şu önemli, sahibinden izin alınmadan o ele geçirildiyse eğer, sosyal medya yazışmaları, WhatsApp konuşmaları veya da casus yazılımlar var şimdi malum. Onlar aracılığıyla elde edilen veriler hukuka uygun sayılmıyor. Mahkeme tarafından reddediliyor. Aksine bir de onları ele geçirmekle ilgili KVKK kapsamında çok doğru kişinin mağdur olması da muhtemel. O yüzden bu HTS kayıtlarının doğru yorumlanması teknik bir işlem de değil, sadece hukuki bir strateji de. Biz ama şu HTS kayıtları nedir veya da kayıtlarda hangi bilgiler
0: nelere
1: yer alır?
0: Ulaşılır.
1: Evet, ondan
0: HTS
1: bahsedelim.
0: HTS neyi kapsar?
1: Çok doğru. Bir HTS dökümünde Hande Hanım, kişinin kimleri aradığı, kimlerden arama aldığı, görüşme süreleri, mesajlaşma saatleri ve kullanılan baz istasyonuna dair veriler bulunur. Bakın, en kritik olanı esasında kimle, hangi numarayla, ne zaman, nerede görüşme yapmış, bunu ortaya koyuyor ama esasında kullanılan baz istasyonu da konum noktasında çok ciddi bir ipucu veriyor. Şimdi cinayetler bununla aydınlatılıyor. Veya da bir kişinin ben o gün, yani şu anda diyelim ki çok medyada yansıyan o Narin Güren'in öldürülmesi diyelim veya da hali hazırda meşhur İBB dosyası, bunların temelinde veya da Tunceli'deki o Gülistan Doku dosyasında hep bu HTS kayıtları, baz istasyonları, bunlar en temel belki de veriler. O açıdan burada fiziksel konumunu tam olarak belki göstermese de bulunduğu bölge hakkında tahmini bilgi sağlıyor HTS kayıtları. Ama baz istasyonu eşleştirmeleriyle nokta atışı da tespitler yapılabiliyor.
0: Konum bilgisi.
1: Evet. İletişim trafiğinin izi esasında HTS dediğimiz.
0: Aynen öyle.
1: İngilizce bir kavram ama açıklaması iletişim trafiğinin izi denilebilir, tarihsel döküm gibi. Yani konuşmanın içeriğini değil ama ne zaman, nerede, kimle bağlantı kurulduğunu gösteriyor. O yüzden de olayın o zaman çizelgesini oluşturmakta çok faydalı. Peki kaç yıl saklanıyor? Normalde HTS kayıtları 5 yıl süreyle saklanıyor. Daha önce bu 3'tü, sonra 5 yıla çıkarıldı. Yani yargı bunu talep ettiğinde o BTK veya da ilgili operatör tarafından hemen zaten dosyaya paylaşılıyor. 10-15 gün sürüyor belki dosyaya gelmesi, ama dava dosyasına giren kayıtlar arşivde zaten çok daha uzun süre saklanabiliyor. HTS kayıtlarının bu saklama süresinin uzatılması, bilhassa biraz önce de söyledim, karmaşık ceza davalarında geçmişe dönük delil elde edilmesinin de çok ciddi fayda sağlıyor. Ama kişisel verilerin korunması bakımından da hassasiyet gerekiyor. Şimdi ceza yargılamasında bir suç işlendi ve o zaman dilimi açısından bakıldığında şüpheli bir beyanda bulunuyor. Ben şu gün şuradaydım, şu kişiyle beraberdim, şu kişiyle konuştum, her neyse. İşte o şüphelinin, bir soruşturma düşününüz, kimlerle görüştüğünü, olay yerine yakın bir baz istasyonundan sinyal alıp almadığını pekala gösterebilir HTS kaydı. Bu da o kadar müthiş bir fayda sağlıyor ki, ceza hukukunda temel amaç ne? Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması. Adam diyor ki ben o gün orada bile değildim. E şimdi bunu nerede ispat edecek? Hiç kimsesi yok veya da tanık yok. HTS kayıtları. Telefonu bırakıp gitmiş olabilir mi? Evet, bu bir ihtimal, ama günün sonunda o hareket halinde başka bir yerde olduğunu HTS kayıtlarıyla ispat edebilir. Yani soruşturmanın yönünü belirleyen çok kritik bir unsur esasında. İşlediği zaman diliminde suçu, o şüphelinin nerede olduğu, kimle görüştüğü. Doğrudan kanıt değil belki ama dolaylı bir gösterge. Yani bilhassa şimdi zamanımızda, biraz önce de örneklerini verdim, cinayet, dolandırıcılık, terör gibi suçlarda çok güçlü destekleyici bir kanıt olarak değerlendirilebiliyor. Şimdi gelelim bunun boşanma davasındaki yansımasına. Boşanma davalarında eşlerin birbiriyle veya da üçüncü kişilerle yaptığı o telefon görüşmeleri veya da kısa mesaj trafiği, mesajın içeriği değil ama ne zaman gönderildiği, mahkemeden talep edilmesi halinde işte bu HTS kayıtları dosyaya giriyor. Biraz önce söyledim, historical traffic search diye geçiyor normalde, ama biz bunu iletişim trafiği diye anlayabiliriz veya da iletişim trafiğinin izi şekliyle. Ama baş harfleri historical traffic search. Şimdi dava sürecinin başında özellikle o dilekçelerin teatisi diyoruz, o aşamada bu delile dayanacağını bir kere tarafın belirtmesi lazım. Operatör kayıtları elinde değilse işte hangi numaraya, hangi operatöre ait olduklarını belirtir ve müzekkere yazılmasını talep edebilir mahkemeden. Bu sayede de mahkeme geriye dönük olarak o arama ve mesaj trafiğini İçeren kayıtları ister GSM operatöründen ve dosyaya dahil edilir. Neyde çok işe yarıyor bu? Ceza yargılamasından bahsettik. Peki boşanma davasında bakın, eşlerin o sadakat yükümlülüğünü ihlal edip etmediğinin tespitinde en önemli araçtır. Mesela kadın davacı diyelim ki diyor ki şu gün şu saatte şu tarihte şuradaydı. Ve bizim normalde evimiz burada ama o kişi akşam gecenin o saatinde şuradaydı, şu oteldeydi. Bunun diyor ortaya çıkarılmasını istiyorum. İşte GSM operatörüne yazıyor mahkeme müzekkereyi. Bir geliyor bakıyor ki hakikaten kişi orada. O yüzden eşlerin sadakat yükümlülüğünü ihlal edip etmediğinin tespitinde çok önemli
0: ama
1: bir araç.
0: Ama yine de burada bir mahkeme kararı söz konusu. Oradan bir onay çıkmazsa bu alınamıyor.
1: Çok doğru. Avukat bunu talep eder mahkemeden, efendim bizim iddiamız bu. Bu GSM operatöründen bu kayıtlar gelsin der. Mahkeme de bunu makul görürse, ki genelde bu talep kabul edilir. Çünkü eğer siz iddianızda bir delilin ortaya çıkması için mahkemenin gücüne ihtiyaç duyuyorsanız mahkemede yardımcı olmak durumunda. Tabii. Evet. Bu kayıtlar tabii iletişim sıklığını ve yönünü gösterir. Kimle, ne zaman, nereden görüşme olmuş, nereden mesaj atılmış, kaç mesaj gönderilmiş, saat kaçta gönderilmiş. Ama asla konuşmanın içeriğini değil. O yüzden de tek başına ihanetin kanıtı da sayılmaz. Ama mahkemenin kanaatini güçlendirir. Peki bu casus yazılımdan bahsettik. Bununla elde edilen kayıtlar delil sayılır mı? Hayır. Aksine hukuka aykırı delil sayılır. Yani casus yazılım kullanarak elde edilen o telefon görüşmeleri, mesajlar, sosyal medya kayıtları da hukuka aykırıdır. Mahkemede kullanılmaz. Hatta biraz önce de söyledim, kişisel verilerin ihlali ve özel hayatın gizliliğini İhlal suçunu da işlemiş olabilirsiniz. O yüzden karşı taraf talep eder, bir de ceza işlem yapılması bile mümkündür. O yüzden genel itibariyle casus yazılımla, yani yasa dışı bir şekliyle diyelim, özel hayatın gizli ihlal edilerek, kişisel veriler ihlal edilerek elde edilen kayıtlar delil sayılmaz. Hukukta temel kural zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir gibi anlaşılabilir. Peki akla gelebilir, HTS kaydında mesaj içeriği çıkar mı? Biraz önce söyledim.
0: Çıkmaz.
1: Hayır. Sadece bir kişinin bu kayıtlarla hangi numaraya ne zaman mesaj gönderdiği, hangi baz istasyonunu kullandığı, yani nereden gönderdiği ve mesajın gönderildiği o saati teknik bilgileri özetle içerir. Sadece mesajın içeriği, yani yazılan metin diyelim, bu kayıtlarda yer almaz. Özetle varlığı, zamanı, yönü böyle anlaşılabilir. Yani mesaj var mı yok mu, gönderildi mi gönderilmedi mi? Gönderildiyse ne zaman gönderildi, nereden gönderildi, kimden kime gönderildi, bu tespit edilir. Yani iletişim trafiğini gösterir. Mesajın ne yazıldığını bilemezsiniz. Tespiti mümkün değil. Ama adli bilişim incelemesiyle cihaz da teknik olarak incelenirse zaten ortaya çıkar. O yüzden şimdi soruşturmalarda bazı şüpheliler ne yapıyor? Telefonlarını vermiyor, şifresini vermiyor. Çünkü kişi kendi aleyhine delili mahkemeye, savcılığa sunmak zorunda değil. Susma hakkı var veya da kendi için yalan dahi söyleyebilir savunmasıyla alakalı, tanık olarak değil de kendi için, velhasıl aleyhine olabilecek bir telefonu da vermez. O açıdan da bakıldığında eğer verdiği durumda adli bilişim incelemesiyle demek ki mesaj içeriği de ortaya çıkabilir, ama HTS kaydında çıkmaz. Aynı şekliyle konuşma içeriği de çıkmaz. Sadece ne çıkar? Konuşma süresi, yönü, zamanı. Mesela işte 20 dakikalık bir arama yapıldı. Ali'den Ayşe'ye yapıldı. Küçükçekmece'den Anamur'a yapıldı gibi. Orada hangi baz istasyonundan gerçekleştiği kayıtlarda bulunur. Yoksa konuşmada ne söylendiği HTS'de yer almaz. Bunun için bir yol var mı? Evet, iletişimin dinlenmesi süreci vardır. Mahkemeye dersiniz ki yani burada bunlar bir diyalog içerisinde veya da kanuna aykırı bir terör örgütünün sürecini düşünün. O kişilerin telefonları dinlenirse tabii ki o zaman o da ortaya çıkar. Ceza Mahkemesi Kanunu'nda bunun da 135. maddede düzenlenmiş olduğunu ifade edelim. Orada telefon görüşmesinin içeriğine de ulaşmak mümkün. Çünkü hani diyor ya, beni dinliyorlar falan. İşte o dinleme hukuken de bir yoldur. Yani öyle bir durum da var ama HTS kaydında yok. Konum bilgisi o çok net. Baz istasyonu bilgilerini gösteriyor HTS kayıtları. Yani tam konum koordinatları bina bazında belki olmaz ama baz istasyonu bilgilerini gösterir. Zaten o da neredeyse nokta atışı artık tespit edilebilir hale geldi. Artık bu telefon kulaklıklarını bile bir yerde düşürseniz onun nerede olduğunu veya da telefonun bu hususiyetiyle, özelliğiyle telefonun nerede olduğunu görebildiğiniz gibi düşünün. HTS'de esasında bu yönüyle çok kıymetli veriler veriyor. Ama HTS konum belirleme aracı değil, iletişim yönünü tespit sistemi esasında. O yüzden net bir şekliyle nokta atışı konumu vermez. Baz istasyonu bazında bir fayda sağlar. WhatsApp da aynı şekliyle görülmez HTS kayıtlarında. Niye? Çünkü o internet tabanlı bir mesajlaşma uygulaması. Yani bir firmanın, bir şirketin bir uygulaması. Halbuki bu HTS kayıtları nereden talep ediliyor? GSM operatöründen. WhatsApp o ayrı bir program. O yüzden HTS kayıtlarında WhatsApp mesajları, aramaları da görünmez. Ama uygulama üzerinden yapılan işlemler tabii ki cihaz ele geçirilirse cihazın incelemesiyle tespit edilebilir. Yani HTS sistemi şöyle özetlenebilir. Yalnızca GSM sinyallerini kaydeder. Bu WhatsApp gibi başkaca mesajlaşmalar gibi, evet, o internet tabanlı uygulamalardaki görüşmeler bu sistemin dışında kalır.
0: Ama orada belki bir internet veri kullanımı saati olarak yansıyabilir diye düşünüyorum.
1: Program incelenirse evet. Ama bu nereden talep ediliyor HTS? GSM operatöründen. GSM operatörü internet kullanımını ortaya çıkarır. Bu tarihte, bu dakikada, bu saniyede evet internetini kullanmış der ama WhatsApp'ı kullandığını bilemez.
0: Hangi orada, program tabii, olduğunun
1: çok doğru.
0: Durumu olmaz.
1: Şimdi bu dediğim gibi, hatta bu söylediğiniz bir davadaki durumu da hatırıma getirdi. Bir trafik kazasında tam kazanın olduğu anda kişinin elinde telefon vardı. 2-3 kişi de öldü. Hatta bizim bir meslektaşımızın kocası vefat etti o trafik kazasında. Hı hı. Orada mesela dosyada şoförün, o kazaya sebebiyet veren şoförün tam o sırada telefonuyla ilgilendiğini, bu itibarla onun neredeyse olası kastla, yani olursa olsun ya telefona bakıyorum ama bir şey olmaz, nasıl olsa bir şey olmaz gibi değil, telefonu isteyerek internete girdiği için, yola bakmadığı için, direksiyonu tutmadığı için olası kastla yargılanması gerektiğini söyleyen oradaki müşteki vekili GSM operatöründen tam o kazanın olduğu anda, çünkü kameradan belli, Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşmişti, o anda internet hizmeti alıyor mu diye GSM operatörüne sordurmuştu avukat. Onu hatırlıyorum. Yani o açıdan doğru. İnterneti kullanıp kullanmadığı belli olur ama HTS kaydında hangi neyi uygulamaya girdiği çok olmaz. Doğru. Hangi uygulamayı kullandığı belli olmaz. Peki internete giriş bilgileri, biraz önce söylediniz siz. Evet, bağlantının olduğunu, bağlantının ne kadar sürdüğünü... Pekala, görüyoruz. Biz bunu hani fatura dökümünde de görüyoruz.
0: Evet maalesef. Evet, o yüzden zaten aklıma geldi. Evet.
1: Ama hangi web sitesine girdi? Hangi uygulamaları kullandı? Girdi. Evet, bunları HTS'de göremeyiz efendim. Özetle HTS'de internet bağlantısı var yok tam o anda veya da o saat diliminde, her neyse. Trafik verisi analizi veya da işte bilişim incelemesi deniyor buna. Yüzeysel biçimde internet kullanımını gösteriyor. Peki şimdi bu HTS incelemesi nasıl yapılır? Var olduğu iddia edildi. O da GSM operatöründen istendi. Genellikle bu analizi Cumhuriyet Savcısı, mahkeme hakimi, bilişim uzmanı bunun analizini yapar. Yani savcılık talep eder, mahkeme talep eder veya da dosya bilirkişiye gitmiştir. Bilirkişi bunu inceler. O inceleme sırasında ne görünür? Aramanın sıklığı, süresi, saati, aramanın işte aynı baz istasyonundan yapılıp yapılmadığı, bu teknik detaylar ortaya çıkar. Dediğim gibi teknik bir süreçtir. Sayılara değil, o iletişim sıklığına, zamansal uyuma diyeyim, bakılır. Neyi kapsayacağını da ifade ettik. İçerik asla değil. Kimin kimi aradığı, aramanın süresi, mesajı, kullanılan baz istasyonu, cihazın e-mail numarası. Ama inanın, biraz önce örneklerinde verdiğim, o kadar ceza soruşturması ve davasında bu HTS kayıtları gerçeğin ortaya çıkmasında fayda sağlıyor ki bu zamanda çok esaslı bir delil olarak ifade edilebilir. Bırakın boşanma davasını, ceza yargılamalarında, cinayetlerde, dolandırıcılıkta, terör örgütlerinin o soruşturmalarında, evet, bu HTS kayıtları çok müthiş bir delil niteliği elde ediyor. Örgütlü suçlarda mesela sıkça incelenen bir delil türüdür HTS kayıtları. Bazen ne yapıyor sanık? Ankesörlü telefonda konuşuyor. Yani sabit hatlardan yaptığı o aramalar belli dönemlerde düzenli iletişim kurduğu tespit ediliyor. Biz bunu FETÖ'de falan çok gördük. Yani medyaya yansıdı. Ama bunlar tek başına örgütsel bir bağlantı şüphesini doğurmamakla birlikte, Yargıtay'ın çünkü kararları var, başka kanıtlarla da, tanık ifadeleriyle falan desteklenirse çok kıymeti oluyor. Bu kayıtlar anladım tek başına delil olmaz ama olayın teknik bağlantısını ortaya koyarsa, işte o zaman suçun kim tarafından işlendiğinin ortaya çıkmasında çok ciddi bir nitelik arz eder. Tek başına hüküm kurdurmaz ama delillerin bütünlüğü denen bir hadise vardır ceza hukukunda. O yüzden bu HTS de çok destekleyici bir delildir. Belirleyici değil ama destekleyici bir delildir. Yargıtay da buna işaret eder. Diğer delillerle birlikte, yani senin beyanını dava dilekçende, sonra dinlettiğin tanıkların beyanını HTS kaydı da desteklediği zaman, o zaman ciddi bir mana ifade eder. Yani diğer delillerle birlikte kullanıldığında çok esaslı bir belirleyicilik unsuru haline gelir. Normalde dediğim gibi destekleyicidir ama zamanımızda bu teknik detaylarla çok faydası oluyor. Kaç günde çıkıyor? BTK'ya yazılıyor bu müzekkere, mahkemece veya savcılıkça. O da hemen, bazen 1-15 gün diyebiliriz, hemen gönderiliyor. Tabii soruşturmanın yoğunluğu da teknik analizi uzatabilir. Yani bir güne yönelik bir HTS kaydının istenmesi ayrı, aylarca olanı istemek ayrı. Onun da analizinin verilmesi, yapılması daha doğrusu, rapor haline getirilmesi ayrı. Biraz önce söyledik, 135. madde var. Orada telefon dinlenmesi mümkün. Teknik olarak, yani savcılık geçmişe dönük telefon dinlemesi yapamaz ama bir karardan sonra, hakim kararıyla ileriye dönük yapabilir. Yani hiçbir şekilde dinleme kaydı yoksa geçmiş iletişimler kayıt altına alınmaz. Ama mahkeme karar verdi, CMK 135 kapsamında artık teknik o dinlemeye başlanıldı. Artık evet, o zaman iletişimin dökümü de yapılabilir, yani içerik de belirlenebilir. HTS kayıtları biraz önce söyledim, 5 yıllık arşiv süresi içinde savcılıkça istenebilir. Orada da hemen zaten kurum, yani BTK ve GSM operatörleri 5 yıl saklamak zorunda zaten yasal olarak ve bunu da talep edince gönderebilir. Peki HTS kayıtlarına kim bakabilir? Bunu biraz önce söyledik. Savcı, hakim ve yetkili adli birimler. Yoksa avukat, bireyler, vatandaş kendisi buna ulaşamaz doğrudan. Bu gizli bir bilgidir. Çünkü HTS kayıtlarının gizliliği bir de hukuk sisteminin de temel prensibi. Yani mahremiyet konusu. O yüzden delilleri de, hani şimdi kaçma şüphesi var, delilleri karartma şüphesi var diye bir kavram var değil mi? Tutuklamalarda temel olarak ifade ediliyor. Bir kişi ne yapar? Diyelim ki hemen gider kendi aleyhine olacak şekliyle bir bağlantı kurar veya da bir şekliyle o delilleri yok edebilir mi? Evet. O yüzden bunu herkes isteyemez. Özetle savcı ister, hakim karar verir, hakim isteyebilir ve adli birimler. Kişi kendi kaydını isteyebilir mi? Hayır. Yani kişi GSM operatörüne veya da BTK'ya başvurarak kendi HTS dökümünü alamaz ama fatura detayıyla kiminle ne kadar süre konuştuğunu zaten görebiliyor. Bu HTS kaydı yerine geçmez. Bu bağlamda boşanma davası açısından ele aldığımızda ciddi bir delil niteliği arz ediyor. Eşin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine veya da işte bir iddiası var. Ya diyor, geceler boyu şu kişiyle konuşuyor. O yüzden sadakat yükümlülüğünü ihlal ediyor diyor. Diyelim ki davacı, dava dilekçesinde.
0: Avukat böyle bir iddiası
1: da,
0: var.
1: Böyle bir iddia var. Avukat da hakime işte GSM operatöründen bu istensin diyor. O zaman zaten hemen HTS kayıtları talep edilebilir. Orada telefon trafiği de net bir şekilde gösterilir. Hande Hanım, hep böyle duyuyoruz HTS kayıtları şekliyle haberlerde.
0: Sık ama sık
1: hukuki
0: duyuyoruz.
1: Evet, durumu veya da HTS ile alakalı içerik bu şekliyle. Şimdi bu kayıtlar özetle hangi tarihte, hangi numarayla ne kadar görüşme yapıldığını gösterir. Konuşma veya mesaj içeriği yer almaz. Boşanma davasında sadakat yükümlülüğünün ihlal edip edilmediğinde değerlendirmek için kullanılır. Mesela diyelim ki sık ve uzun süreli görüşmeler yapmış ve karşı cinsin adına kayıtlı bir telefon numarasıyla. İşte bu sadakat yükümlülüğü açısından davada bir delil elde edilebilir. Yani boşanma davasında telefon arama kayıtları istenebilir. Konuşma içeriği çıkmaz. SMS mesajlarının içeriği görünmez. Sosyal medya yazışmaları delil olmaz. Doğrudan mahkeme tarafından operatör aracılığıyla getirilmez. Ama taraflar kendileri hukuka uygun zaten açık olan sosyal medya yazışmalarını tabii ki davaya delil olarak sunabilirler ama HTS'de görünmez. Casus yazılımla elde edilen mesajlar mahkemede geçerli sayılmaz. Geriye 5 yıl geriye dönük olarak bu kayıtlar tutulur. HTS kayıtlarını savcılar, mahkemede hakimler talep edebilir ve esaslı bir delil niteliği arz eder hale gelmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında HTS kayıtları hem ceza yargılamasında hem de sadakat yükümlülüğü nezdinde boşanma davalarında çokça başvurulan bir delil niteliği taşır efendim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızda Benim Ailem'de ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Avukat Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 14. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duman. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasında çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Adını Monte Cristo olarak değiştirir. 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in kendisini iftirayla zindana attıran Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi Dankler'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morsef olarak değiştirdiğini, savcı yardımcısı Wilfor'un tahliye edilmesini engellediğini öğrenir. Edmond Dante, düşmanlarından intikam almak, dostlarına yardım etmek için yemin etmiştir. Eski patronu armatör Morel'in vadesi geldiği halde ödeyemediği borçlarını denizci Simbad lakabıyla ödemiş, 3 ay önce batan gemisini yeniden yaptırmıştır. Şimdi sıra düşmanlarındadır. Tam bu sırada iftiracı Fernand'ın oğlu Albert ve arkadaşı Franz, Roma'da bir karnavala katılmak maksadıyla bir otele yerleşirler ama işler ters gitmeye başlar.
1: Peki dağ haydutu iken nasıl şehir haydutu olmuş?
2: Bir gün jandarmalar Vampa'yı ve çetesini dağda kıstırmışlar. Vampa yakalanacağını anlayınca kendini feda edip adamlarının kaçmalarına yardım etmiş.
3: Haydut maydut ama yiğit bir adammış bu Vampa.
2: Hem de ne yiğit. Savcı çete mensuplarının yerini söylemesi şartıyla hayatını bağışlamayı vaat ettiği halde Vampa, ben sizinle değil, kralla görüşmek istiyorum. Kral arkadaşlarımı affedip iş vereceğine söz verirse yerlerini söylerim deyince savcı, sen kim oluyorsun da kralla görüşmek istiyorsun diye hakaret etmiş kendisine. Bunun üzerine Vampa savcıyı, buradan kurtulursam ilk öldüreceğim adam sen olacaksın diye tehdit etmiş.
3: Vay canına, eli kolu bağlı bir durumda savcıyı tehdit etmiş ha?
1: Peki Vampa hapisten, daha doğrusu giyotinden nasıl kurtulmuş?
2: Onu kimse bilmiyor. Gece yarısından sonra nöbetçileri değiştirmeye gelen devriye onları elleri, ağızları ve gözleri bağlı bir halde buluyor. Tabii Vampa'nın da kayıplara karıştığını öğreniyor.
3: Yani Vampa kaçmış.
1: Peki savcıya ne oldu?
2: 3 gün sonra surların dibinde kalbine bir hançer saplanmış olarak bulundu. Hançerin sapına şu not iliştirilmiş: Vampa'nın adaleti.
3: Vampa'yı kurtaranın kim olduğu anlaşılıyor. Denizci Simbad değil mi?
2: Zekanıza hayranım senyor. Nasıl, hikaye hoşunuza gitti mi?
1: Harika. Herhalde arabamız hazırdır.
2: Evet, arabacı emrinizi bekliyor olmalı.
1: Hadi Albert, karnavalı kaçırmayalım. Pasterin usta bir haydut hikayesi daha anlatmaya başlarsa akşama ederiz.
3: Vay canına, kalabalığa bak dostum. Arabamız ilerleyemiyor bile.
1: Albert, dostum biraz gözünü aç. Yanımızda duran arabadaki genç hanım deminden beri sana bakıyor.
3: Sahi mi? Vay, hakikaten çok güzel bir kızmış.
1: Bir merhaba de. Baksana gözlerini senden ayıramıyor.
3: Merhaba.
4: Merhaba yakışıklı. Nereye böyle?
3: Şey, karnavalı izliyorduk. Ya siz?
4: Ben de öyle. Birlikte benim arabamda izlemeye ne dersiniz?
3: Bilmem ki.
4: Eğer arkadaşınız izin verirse dönüşte sizi otelinize bırakırım.
3: Ne dersin Frans? İzin var mı?
1: Böyle bir güzel hanımı reddetmek nezaketsizlik olur doğrusu. Gidebilirsin dostum. Akşama otelde buluşuruz.
3: Sağ ol. Merhaba. Adım Albert.
4: Benimki de Esmeralda. Roma'nın tarihi yerlerini görmek ister misiniz?
3: Memnuniyetle Matmazel.
4: Arabacı, sen Sebastian surlarına götür bizi.
1: İyi akşamlar Pastorino Usta. Dostum Albert geldi mi?
2: Yo. Siz beraber değil miydiniz Monsieur?
1: Beraberdik ama güzel bir kızla tanıştı ve onunla dolaşmaya çıktı.
2: Desenize sizden şanslı çıktı.
1: Henüz gelmediğine göre akşam yemeğini de o hanımla yiyecek galiba.
2: Öyle olmalı. Siz de şansınıza küsün artık.
1: Odama çıkıp biraz dinlenmek istiyorum.
5: Baron Franz Epinay adında birini arıyorum, burada mı?
1: Baron Franz Epinay benim. Ne istiyorsunuz?
5: Arkadaşınız Vicomte Albert de Morsay size bir mektup gönderdi de.
1: Ya öyle mi? Cevap verecek miyim?
5: Evet monsieur. Zira mektubu bir an evvel yerine götürmek zorundayım.
1: Peki siz şurada bir yere oturun, ben mektubu okuyup cevabımı yazayım.
5: Nasıl isterseniz monsieur.
1: Bakalım sevgili dostum ne yazmış bana.
2: Herhalde geceyi o güzel hanımla geçireceğini yazmıştır.
1: Olabilir. Aziz dostum, şu anda Haydut Vampa'nın esiriyim. Aman Allah'ım, bu da ne demek? Şaka mı bu?
2: Vampa şaka yapmaz Bösyö. Fidye olarak ne istiyormuş?
1: Fidye olarak 20 bin frank.

0: babasının hesabını bilmeyen bir asilzade bize borç versin. Paris'e döner dönmez borcumuzu banka yoluyla göndeririz.
1: Bilmem ki.
0: Hadi Pastrini usta, nazlanma. Görüyorsun ki durum ciddi. Arkadaşımın hayatı söz konusu. O ölürse ailesinin yüzüne bakamam. General Morsef oğlu için gereken fidyeyi bulamadığımı duyarsa derimi yüzer benim.
1: Arkadaşınızın babası general mi?
0: Evet, hem de Paris'in önde gelen zenginlerindendir.
1: Aa, gidelim bakalım. Şansınız varmış. Simbad Hazretleri de yeni geldi.
0: Bu iyiliğini unutmayacağız Pastrini usta.
1: İyilik yapacak olan ben değilim monsieur. Ben bir aracıyım. Siz burada bekleyin. Ben odasına girip vaziyeti kendisine anlatayım.
0: Hadi dostum, acele et biraz. İyi ama Albert o haydutun eline nasıl düştü? Yoksa o kız da bu haydutlarla işbirliği içinde mi? İnşallah Simbad bize yardım eder.
1: Şansınız varmış monsieur. Simbad sizi bekliyor. Girin.
0: Teşekkür ederim dostum. Siz adama biraz beklemesini söyleyin.
1: Tabii.
0: İyi akşamlar monsieur.
2: Beni görmek istemişsiniz monsieur baron.
0: Evet efendim. Pastrini usta anlatmıştı sanırım sebebini.
2: Evet. Arkadaşınız olan Vicomte'u haydut Vampa'nın kaçırdığını ve bunun için sizden para istediğini söyledi.
0: Doğrudur monsieur. Fransa'da olsaydı sizden yardım istemek yerine bu mektubu doğruca polise götürürdüm.
2: Yani?
0: Fransa'da polis güçlüdür, devlet güçlüdür, adalet güçlüdür.
2: Ya demek öyle. Fransa'da adalet güçlüdür ha? Hey çocuk, sen Fransa hakkında ne biliyorsun ki? Adaletin güçlü olduğunu söylüyorsun. Hapishaneleri gördün mü hiç? Mahkeme önüne çıkarılmadan zindana gönderilen, vahşi canavarlara bile reva görülmeyen, işkencelere maruz kalan, bırakılan suçsuzları gördün mü? Ha? Aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların kralcı ve bonapartçı diye sınıflara ayrıldığını, birbirlerine düşürüldüğünü biliyor musun? Sonra da kalkmış bana Fransa'da adalet güçlüdür diye ahkam kesiyorsun ha?
0: Siz Pastrini ustanın bana anlattığı Simbad değilsiniz. Sizin içiniz kinle dolu. Gözleriniz intikam alevleri saçıyor. Hoşça kalın monsieur.
2: Durun bir dakika, gitmeyin.
0: Ne istiyorsunuz?
2: Gelin buraya. İşte param. İstediğiniz kadar alın.
0: Gözlerime inanamıyorum. Burada bir hazine var monsieur.
2: Arkadaşınızı kurtarmak için ne gerekiyorsa alın ve kurtarın.
0: Bir dakika monsieur. Vampa'ya fidye vermek zorunda mıyız? Siz isterseniz para vermeden de arkadaşımı kurtarabilirsiniz.
2: Ya, nasıl yapacağım bunu?
0: Bir zamanlar Vampa'yı giyotinden kurtardığınızı duydum. Eğer bu doğruysa Vampa sizin bir dediğinizi iki etmeyecektir.
2: Pekala. Kapatın çekmeceyi. Siz de benimle gelmek ister misiniz?
0: Evet efendim. Tabii sizce bir mahsuru yoksa.
2: Hayır yok. Buyurun gidelim. Bu mektubu kim getirdi size?
0: Şu pencere önünde oturan adam.
3: Hey sen! Bana mı sesleniyorsunuz?
2: Düş önümüze. Bizi reisine götüreceksin.
3: Fakat senyor mektubun cevabını almadan bir yere gidemem.
2: Yürüyün Monsieur Franz. Arabam dışarıda bekliyor. Biz kendimiz de yolu bulabiliriz.
0: O haydutları nerede bulacağız efendim?
2: San Sebastian mezarlığında.
0: Çok korkunç ve ürpertici bir yer burası.
2: Mezarlıklar genellikle öyledir genç dostum.
4: Durun! Kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada?
0: Vay canına! Eli silahlı bir haydut.
2: Korkmayınız, korkmayınız. Vampa'ya bir ziyaretçisi olduğunu söyleyin.
4: Gecenin bu vaktinde reisimiz kimseyle görüşemez.
2: Vampa'dan dayak yemek istemiyorsan koş. Monte Cristo kontunun kendisini görmek istediğini söyle ona.
5: Aa efendim, neden kim olduğunuzu daha önce söylemediniz? Yalvarırım affedin beni.
2: Yalvarma, sen görevini yaptın. Yerden tüfeğini al ve önümüze düş.
5: Tabii efendim.
0: Önce denizci Simbad, şimdi de Monte Cristo kontu. Bu adamın gerçek adı ne acaba?
2: Monsieur Franz, geliyor musunuz, kalıyor musunuz?
0: Geliyorum monsieur, geliyorum.
6: Aşiranemize şeref verdiniz kontum. Sizi burada görmek ne güzel ha.
2: Teşekkür ederim Vampa. Görüşmeyeli

0: Nasılsın dostum?
1: Sağlığınıza duacıyım kontum.
0: Size bir de misafir getirdim. Kendisi dostum olur.
1: Aa, hoş geldiniz Mösyö. Saygıdeğer efendimin dostu benim de dostumdur.
2: Teşekkür ederim.
1: Sevgili kontum, gecenin bu vaktinde bizi ziyaret etmenizin önemli bir sebebi olmalı. Yanılıyor muyum yoksa?
0: Dostum Vampa, görüyorum ki istihbaratın hala zayıf.
1: Ya bunu da nereden çıkardınız kontum?
0: Öyle olmasaydı bugün kaçırdığınız adamın dostum olduğunu bilmen gerekirdi.
1: Ah beceriksizler, ah budalalar. Beni efendime karşı mahkum etmenin ne demek olduğunu gösteririm onlara.
0: Kaçırdığınız adam nerede?
1: Ne kaçırması kontum? O bizim misafirimizdir. Bakın şu ranzada mışıl mışıl uyuyor. Gelin göstereyim mesela. Gelin, gelin benimle. İşte bakın. Ne de güzel uyuyor. Korkusu olan biri böyle rahat uyur mu?
2: Albert, Albert. Hı? Uyan dostum, biz geldik. Hı? Frans, sevgili dostum, geleceğini biliyordum. Sağımda duran şu uzun boylu Monsieur komşumuz Simbad. Meğer kendisi Monte Cristo kontuymuş. Kurtuluşunu ona borçlusun. Sakın onu tanımadığını söyleme. Çünkü bizi Vampire'ye yakın dostları olarak tanıttı. Anladın mı beni?
3: Tamam, tamam, merak etme.
4: Ah, sevgili dostum Monte Cristo. Bu saatte buraya gelişiniz benim için ne büyük mutluluk.
0: O mutluluk bana ait Albert. Nasıl dostum? Vampa'nın konukseverliğinden memnun kaldınız mı?
4: Aa, hem de nasıl. Kendisi gerçekten haydutların en kibarı. Monsieur Vampa, gösterdiğiniz konukseverliğe teşekkür ederim.
1: Kontum, arkadaşınız Albert çok cesur ve mert bir soylu.
0: Dostum Vampa, izin verirseniz hemen gitmek istiyoruz. Yapılacak önemli işlerimiz var.
1: Beni affettiniz değil mi kontum?
0: Elbette dostum, elbette. Her insanın hayatında böyle yanlışlıklar olur. Yeter ki sizin gibi tamir etmesini bilsinler. Hoşça kalın. Bir isteğiniz olursa beni nasıl bulacağınızı biliyorum.
1: Ah sağ olun kontum. İyiliklerinizi ömrüm boyunca unutmayacağım.

0: Hayatımı size borçluyum saygıdeğer kont.
1: Önemli değil genç dostum.
2: Merakımı bağışlayın Mösyö. Nerelisiniz ve nerenin kontusunuz?
1: Ben dünyalıyım Mösyö Franz. Monte Cristo adasının kontuyum.
0: Çok esrarengiz bir kişiliğiniz var. Bizi tanımadığınız halde niçin böyle büyük bir iyilikte bulundunuz?
1: Her yerde bir dostumun olmasını isterim.
2: Kim bilir?
1: Belki bir gün benim de size işim düşer. Paris'e hiç gitmedim. Orada dostum yok.
0: Ama artık var. Ne zaman Paris'e gelmeyi arzu ederseniz kapım size açıktır. Sizi misafir etmekten şeref duyacağım.
1: O şeref bana ait olacaktır genç dostum.
0: Monsieur, siz hem zenginsiniz hem de çok güçlüsünüz. Bu durumda mutlu da olmanız gerekmez mi?
1: Öyle mi düşünüyorsunuz?
0: Evet. Evet ama görüyorum ki siz böyle değilsiniz. Acı çekiyorsunuz.
1: Bunu da nereden çıkarttınız?
0: Bilmiyorum ama hissediyorum. Yüzünüz, davranışlarınız, bakışınız sanki büyük ve dayanılmaz bir acı çektiğinizi gösteriyor. Tıpkı annem gibi.
1: Anlayamadım.
0: Annem de sizin gibi sebebini çözemediğim gizli bir acı çekiyor Mösyö. Her şeye sahip olduğu halde mutlu değil.
1: İlginç. Bir kadın mutlu olabilecek her şeye sahipken neden acı çeksin?
0: İşte beni kahreden de bu ya efendim. Kaç defa yalvardım, acısının sebebini söylemesini istedim fakat her defasında böyle bir şey olmadığını tekrarladı. Ama ben biliyorum Mösyö, annem acı çekiyor.
3: Monte Cristo adlı oyunun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Merhaba, Şehrain'de taptaze ve sıcacık bir buluşmanın daha zamanı geldi çattı işte. Ayrı kaldığımız süreyi nasıl değerlendirdiniz? Sizi duyamıyorum ama birkaç tahminim var. Bazılarınız işe gidiş gelişlerini sürdürdü, bazılarınız çocuklarıyla daha çok vakit geçirdi, ev işiyle uğraştı, alışverişe çıktı, ziyaretler yaptı, öğrenci arkadaşlarım okullarına devam ettiler, derslerine çalıştılar, yaşlı büyüklerim, onlar da kendilerine göre birer meşgale buldular. Bu arada bol bol da radyo dinlediler eminim. Ve hepiniz saymakla bitiremeyeceğim çeşitlilikte işle haşır neşir oldunuz. Dilerim okumaya da vakit ayırmışsınızdır. Zira okumak bizi tazeleyen uğraşların başında geliyor. Bu iddiamı size bir kez daha kanıtlayacak kitaplardan söz edeceğim yine. Artık alıştığınız üzere bir konumuz var ve o konu etrafında dolaşacağız program süresince. Ama önce künyemizi okuyalım. Ben Umay Aygut, Vehbi Arbas yönetiminde programı hazırlayıp sunuyorum. Muhittin Yaygın Göğse teknik masada çalışarak sesimizin size ulaşmasında yardımcı oluyor.

Biliyorum ki dinleyenlerimiz arasında programımızın adının ne anlama geldiğini merak edenler var. Programın içeriğine geçmeden önce bilenlerin müsaadesiyle o konuyla ilgili kısa bir açıklama yapayım. Bayramlarda, sevinçli günlerde bayrak, ışık kullanıp fişek yakarak yapılan gösteriye, şenliğe şehrain deniyor. Diğer bir deyişle donanma. Eski İstanbul'da saray düğünleri, şehzadelerin doğumları, aylar süren bir savaşın zaferle sonuçlanması gibi olaylar düzenlenen büyük şenliklerle kutlanır. Bu kutlama bazen haftalarca sürermiş. İşte bu şenliklerde geceleri donanma ya da şehrain adı verilen çeşitli ışık ve ateş gösterileri yapılırmış. İstanbul'un yedi tepesinden havaya fırlatılan fişekler, roketler, maytaplar, lacivert gökyüzüne sapsarı yıldız çiçekleri nakşeder, minarelerle yüksek direklerin üzerine yerleştirilen binlerce kandil ve büyük meşaleler şehri gündüz gibi aydınlatırmış. Son yıllarda büyük düğünlerde, yıl dönümü ya da bayram kutlamalarında sık sık havai fişek gösterileri düzenlenir oldu. Ama bilenler eskinin donanma şenliklerinin yanında şimdikilerin çok yoksul kaldığını anlatıyor. Bilmem şehraini yeterince açıklığa kavuşturabildim mi? Edebiyatın karanlıkları aydınlığa çeviren gücünü, hayatımıza kattığı sevinci ve güzelliği daha iyi anlatan bir kelimeye rastlamadım ben. Bu yüzden şehrain koydum programın adını. Bir şenlik olduğu için ve bir şenlik olsun diye yaşamak. Evet, bu açıklamayı da yaptıktan sonra artık gönül rahatlığıyla içeriye geçebilirim. Değerini idrak edemediğimiz en değerli hazinemiz o. Hem bir bütün hem de ufacık parçalarının ifadesi. Konumuz tahmin ettiğiniz üzere zaman. Bir yıl 365 gün, 12 ay, ayda 30 gün, 4 hafta, haftada 7 gün, 24 saat, saatte 60 dakika. Ardı ardına yazdığımızda pek bir şey ifade etmeyen rakamlar bir hayat mevzu bahis olunca birdenbire anlam kazanıyor. Yeni bir yıla başlarken kullanılmamış bir 365 gün uzanıyor önümüzde. Bomboş sayfaları olan bir defter. Heyecanla bakıyoruz deftere. Bir an önce doldurmak için sayfalarını can atıyoruz. Ama günler geçtikçe o ilk heves kalmıyor. Kimi zaman yazıp bitirdikten sonra pişman oluyoruz, gereksiz buluyoruz gevezeliğimizi. Kimi zaman da yazacak hiçbir şey bulamayıp boş geçiyoruz bir sayfayı. Kim bilir nerelerde kaybediyoruz o heyecanı. Bir gün daha eksiliyor ömrümüzden ve biz sadece seyrediyoruz. En kötüsü de bu galiba. Kendi hayatımızın oyuncusu değil seyircisi olmak. Başkalarının sahneye koyduğu bir piyeste yan rollerden biriyle yetinmek. Hani bu bizim yaşamımızdı? Zamanı kullanmayı bilmemek ne çok şey eksiltiyor hayatımızdan, hiç düşündünüz mü? Önceliklerimizi yanlış belirleyince önemsiz işler için daha fazla zaman harcıyor, asıl olan işleri hep yarım yamalak bırakıyoruz. Her şey arada olup bitiyor, biz arada yaşayıp gidiyoruz.

Her şey araya giriyor, aradan çıkıyor. Arada çocuklar doğuyor, büyüyor, yürüyor. Arada evler, evlenmeler, ölümler duruyor. Arada yaz, kış, bahar, dünya dönüyor. Her şey arada oluyor, arada bir, bir arada. Aralarda akla kara, bulmak arayı, arayı. Bir eldir aralar, açar kapıyı usulca. Açıksa aralar, kapanır, neyi? Kara toprak ayaklarımız altında, mavi gök yukarıda. Ne bulduksa arada bulduk. Seninle benim aramda, onlarla aramızda, arada. Madem küçük dünyamız ölümlerle sınırlı, madem kişi bağlı ortak yaşamalara, benden sana, senden ona, onlardan bize, gitmek gelmek arada başka dünyalara. Nasıl teperdik yoksa boyuna aynı yolları, değişiklik arada, insanlar değişir, evler değişir, yeni yeni yüzler geçilen sokaklarda. Aşklar arada, Allah'ın büyük bağışı, ferhatlar, keremler çöllerde, odalarda. Bir anlamı var elbet, boşuna mı yanmışlardı? Hiç mi serin rüzgarlar esmiyor, hep mi kızgın yazlardayız? Baharlar arada, mevsimi, yaprak kımıldamıyorsa. Çocuklar arada, nasıl bırakılır elleri? Dönüşler tatlıdır, telaşlıdır. Bir bezginlik çökse bile üstümüze akşam üzerleri. Hastalıklar arada, tehlikeli değilse yararlı. Hasta olmamış kimse hiç alden anlar mı? Biz unuturuz başka, ölümler arada. Hatırlatır, dünyanın malını toplasak da bu dünyanın sonu vardır. Ölümler varsa arada, anılar da vardır. Sevdiğin miydi geceleri, gelir uykulara canlı, nemli sabahlara taze, açmış çiçekler kadar. Zorluklar varsa arada, insansın. Engellere harcanmayan güçler ne güne, dayat ki yaşadığını anlayasın. Aranarak yordamlarda bir ara, yaşarsın. Derken dürülür defter, başkasına gelir sıra, sen aradan çıkarsın. Behçet Necati Gil bir başka şiirinde yine akıp giden ömrün muhasebesini yapıyor. İçinde bir korku var, hakkı yenmiş saatlere isyanı. Ve soruyor, yaşamaya vakit kalacak mı?

Çökmüş siperlerden kurtulan yorgun askerleri düşün. Yer altında saatler, yılları ömrümüzün. Bilmezden gelsek de gün sönmeye başladı. Seneler eriyor cenkte. Yaşamaya vakit kalacak mı? Diyelim kurtardık hayatı. Ya ansızın yalnızsak, ya külçeleşir de ayaklar yürüyemez olursak? Yahut askerleri düşün, tam çıkmışlar siperden, bakıyorsun pusudaki tepelerden bir kurşun.

Ne durdurabilmek mümkün ne de geri sarabilmek. Ancak fotoğraflara, film şeritlerine hapsedebiliyoruz onu. Hiç bitmesin istediğimiz o anları sonsuza dek muhafaza edebiliyoruz böylece. Ama gerçek yaşamın zamanı hızla geçiyor. Bizse akreple yelkovanın peşine takılmışız. Dönüp duruyoruz onlarla birlikte. Çok sık kullandığımız sözlerden biridir göz açıp kapayıncaya kadar deyimi. Süretine yetişemediğimiz zaman için kullanılan anlamlı bir söz. Bu kaçıp kovalamaca içinde sürekli bir erteleme telaşı içindeyiz. Boşa geçen zamanı telafi etmek uğruna kendimizden, sevdiklerimizden, hayallerimizden çalıyoruz fark etmeden. Hep daha geniş zamanlar umarak bütün planlarımızı belirsiz bir geleceğe erteliyoruz. Sevgileri bile yarınlara bırakıyoruz.

Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar zamanlarda bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

Hiçbir şeyi yarına bırakmamak gerek ve zamanın ne kadar çabuk geçtiğini, bugünlerin gün be gün eskidiğini, eksildiğini hiç akıldan çıkarmamak. Yine ertelemek üzerine bir şiirle devam edelim. Bu defaki dizeler çocuğuna zamanında vakit ayırmamış, yıllar sonra bunun pişmanlığını yaşayan bir annenin duygularına tercüman oluyor. Alice Chase'e ait.

Sürekli meşguldüm o kadar seni. Seninle doyasıya oynayamadım. Sen beni çağırdın gel oyna diye, ben bir türlü zaman ayıramadım. Yatağa yatırır seni okşardım. Sen uyur uyumaz hemen çıkardın. Şimdi o günleri çok özlüyorum. Keşke bir dakika fazla kalsaydım.

Hayat ne kadar kısa hayıflanışıyla son buluyor şiir. Şiirde anlatıldığı gibi hakkı verilmemiş zamanlar günün birinde en büyük pişmanlıklarımız olarak karşımıza dikiliveriyor. Siz de mi aynı durumdasınız yoksa? Belki nicedir yapıp ettikleriniz üzerinde düşünmeye bile fırsat bulamadınız. Ailenizle, dostlarınızla keyifli bir sohbeti, güzel bir sofrayı paylaşmayı özlediniz. Yahut yalnızca kendinize ayıracağınız bir zaman dilimi tutuyor burnunuzda. Geçip bir köşeciye, belki inceden yağan yağmur eşliğinde okumayı düşlediğiniz kitabı elinize alıp iç dünyanızın kapılarını üstünüze kapatmaya hasretsiniz. Bunları ve yapmayı düşünüp de gerçekleştiremediğiniz ne varsa hepsini hayatınıza taşıyabilmeniz için işte önünüzde saatler var. Yetmiyor, vakit bulamıyorum demeyin ne olur. Size az gelen saatlerin bir başkası için neler ifade edebileceğini bir düşünün. Yalnızca birkaç saat ömrü kalan bir hastanın yakınları için en değerli hazinedir o saatler. İzindeki askere sorsanız bir iki saat daha uzatabilmek için sevdikleriyle paylaştığı saatleri kim bilir neler feda eder. Dakikaları da yabana atmayın. Üniversite sınavında ter döken bir öğrenci bilir dakikaların kıymetini. Çünkü onu diğerlerinden bir adım öne geçirecek puana birkaç dakikada yanıtladığı birkaç soruyla ulaşacaktır belki. Ameliyat yapan doktor için de değerlidir dakikalar. Bizim elimizde sıradanlaşan zaman onun elinde hayat kurtarır. Koşucular iyi bilir saniyelerin, hatta saliselerin kıymetini. Göz açıp kapama süresi kadar ufacık bir zaman dilimi başarı ya da başarısızlıklarını belirler. Ya ipi göğüslerler ya da geriye düşerler. Yani zaman kiminin önünde uzanan boş, geniş, çorak bir alan, kimileri içinse ekilip biçilecek, günü geldiğinde ürün verecek, sınırları belli bir arazidir. Bu verimli toprağa aman küstürmeyelim.

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyumuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradıma ermiş abasız postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim.

Sözü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en ünlü şiirlerinden biriyle araladık. Zaman kavramı Tanpınar'ın hem şiirlerinde hem de düz yazılarında önemli bir yer tutar. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakar zaman onun şiirinde. Akşam saatleri ise ömrün en tenha saatleridir.

akşam bu tenha saati ömrün, uzak servilerin arkasında gün. Bu güneş döşenmiş bahar bahçesi, soyun uzaklaşan, yaklaşan sesi. Ve yanık türküsü dalda bülbülün, ateşten çemberi üstünde gülün.

Hazır akşam saatlerinden söz etmişken bu şiir vesilesiyle gelin Abdülhak Şinasi Hisar'ın günün bu her şeyi olduğundan farklı gösteren saati üzerine yazdıklarına da göz atalım.

Bu günün en çok sevdiğim akşam saatiydi. Akşam şehre ve kalplere helmesini döküyor, sokaktan geçenlerin gözlerine karanlıkların sürmesini çekiyor, yüzlerini sanatın manalarıyla güzelleştiriyor, hareketlerini kahramanların edalarıyla asaletleştiriyor, her şeyi romantik gölgelerle sararak kıymetleştiriyordu. Bir günün daha içinde kendi aradıklarını bulmadan bozulup zail olduğunu duydukları bu anda hem daha çok cesaretli hem daha az müşkülpesent olurlar. Akşamın karartısı ruhlarına sirayet ettiği zaman batan güneş son aldıkları kararları gözlerinde parlatarak başlarına ve saçlarına biraz yaldız sürerek onları bir an için güya hep güzelmişler ve hep seviliyorlarmış, aşkın ağızları içinde yüzüyorlarmış, birçok tereddütlerden sonra artık evlerine dönmeye karar vermiş olanları bile aşklarına koşuyorlarmış gibi bir cezbe içinde gösterir. Dinlediğiniz satırlar Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz adlı romanındandı. Konu zaman olunca dönüp dolaşıp Tanpınar'a geliyoruz. Ölümsüz bir şiirinde Yeşil Bursa'nın geçmiş zamanın sihriyle yüklü köşeleriyle tanışıyoruz.

Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar, eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü içinde gülüyor bana derinden, sanki bir hatıra serinliğinden. Ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim, yekpare bir anda gün, saat, mevsim. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın, hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor bu eski zaman vehmiyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, muradiye sabrın acı meyvesi, ömrünün timsali beyaz nilüfer. Türbeler, camiler, eski bahçeler, şanlı hikayesi binlerce erin, sesi nabzım olmuş hengamelerin, nakdeder yadını gelen geçene. Bu halde uyur Bursa her gece, her şafak onunla uyanır, güler, gümüş aydınlıkta, serviler, güller.

Serin hülyasıyla çeşmelerinin, başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şakırtısından billur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan, çinilere sinmiş Kur'an sesini. Fetih günlerinin saf neşesini aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak son uykumuzu, bu hayal içinde ve ufkumuzu çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk, havayı dolduran uhrevi ahenk. Bir ilah uykusu olur elbette ölüm bu tılsımlı ebediyette. Belki de rüyası büyük cedlerin, beyaz bahçesinde su seslerinin.

Az önce de belirttiğim gibi Tanpınar zaman kavramı üstüne düşündüklerini düz yazılarında da okuyucusuyla paylaşmış. Örneğin Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında Türk toplumunun son 50 yılda nasıl donmuş bir hayat şekliyle zamanı aşmak istediğine değinmiş. Roman baştan sona hayal dünyasında yaşayan insanların abes hayatını konu ediyor ve olaylar Hayri İrdal'ın ağzından anlatılıyor.

Hadi Rüşdiye'sindeki sınıfımızın kalabalık mevcudu bana etrafımdaki yarışı en geri sıralardan, isterseniz buna kral locası deyin, seyretmek imkanını verdi. İnsan işlerine uzaktan bakmayı oradan öğrendim. Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim. Ne yeni süslü elbiselerim, ne su geçmez botinim, ne sıcak paltom vardı. Daima diz kapaklarım yamalı, daima dirseklerim biraz dışarıya fırlamış gezdim. Hiç kimse mektebe giderken bin türlü sıkı tembihle beni öpmedi, ne de akşamüstü yolumu dört gözle beklediler. Hatta eve ne kadar geç gelirsem etrafımdakiler o kadar rahattı. Bununla beraber mesuttum. Bütün bu şeylerin yokluğuna karşılık hayatı ve sokağı kazanmıştım. Mevsimler, insanlar, hayvanlar, eşya en monis, en değişik yüzleriyle benimdiler. Günde iki defa Edirne Kapı ile Fatih arasındaki yolun en uzun zaman içinde her adımı ayrı ayrı hayaller peşinde atarak gider gelirdim. Vaka 10 yaşlarıma doğru bu mesut hayatı bir ihtiras bulandırdı. Dayımın sünnet hediyesi olarak verdiği saatle hayatımın ahengi biraz bozulur gibi oldu. Bir ihtiras ne kadar masum olursa olsun yine tehlikeli bir şeydir. Bununla beraber mesut yaratılışım onun hayatımı büsbütün çığırından çıkarmasına mani oldu. Bilakis ona bir istikamet verdi. Yani hayatım onunla şekil aldı. Belki de bana hürriyetin asıl kapısını o açtı.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün baş kahramanı Hayri İrdal, dayısının sünnet hediyesi olarak verdiği saatle birlikte hayatının başka bir yöne doğru kaydığını söylüyor. Sizin hayatınızda saatlerin rolü ne? Günümüzde çeşit çeşit saat var hayatımızda. En ucuz plastiğinden en pahalı mücevher kakmalı olanlarına kadar her bütçeye uygun, her beğeniye seslenen türlü saatler. Ama farkındasınızdır, eskiden olduğu kadar itibarlı değiller. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde uzun uzadıya anlattığı, eskilerin saate verdiği önem, onu hayatlarının ve de evlerinin baş köşesine yerleştirmeleri, şimdiki nesillerin yabancı olduğu bir konu. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz romanında da saatlerin bir zamanlar ne kadar itibarlı olduğuna tanıklık ediyoruz. Saat sesi adeta eski zaman evlerinin çarpan kalplerinin sesi.

O zamanlarda evlerimizde namaz vakitlerini bildiren saatlerin mevkii pek büyüktü. Ekser evlerin sofasında içi beyaz alaturka kadranlı, siyah yel kovanlı, cevizden dolabını yer yer kurtlar yemiş ihtiyar bir kuyruklu saat sallanarak tıpkı bir gönlün yorgunluklarından gelen hırıltılı seslerle işlerdi ve güya doğrudan doğruya zamanın geçmesinden çıkan bu hüzünlü ses eski neşelerin terk etmiş bulunduğu ıssız sofaları bir muvakkitane, bir cami uğultusuyla doldururdu. Bu saatlerin bazıları guguklu olur, saat başı geldi mi latifeye benzeyen bir öten kuş sadası çıkarırlardı. Fakat bu da çok eski bir vakit içinden geldiği belli olduğundan o geçmiş zamanın şimdikiyle barışmak ister gibi yaptığı bir bunak şakasına benzer, bir hıçkırık kadar gamlı duyulurdu. Ekser evlerin başka odalarında duvara asılmış rakkaslı ve rakamları alaturka bir çalar saat işler ve o güya tedavi etmek istediği zamanın içinde saatleri birer birer damlatılan sayılı ilaç damlaları gibi dökerdi. Ekser evlerin başka odalarında duvara asılmış rakkaslı ve rakamları alafranga bir çalar saat işler ve o geçen bütün saatleri daha asri, daha madeni bir sesle birer altın gibi sayardı. Ekser evlerin daha başka odalarında, aynalar önünde, konsollar üstünde irili ufaklı daha başka bir takım saatler bulunurdu. Bunların bazısı cam kılıflar içinde işler, bunlardan bazısı güya çıktığımız bir merdivenin basamakları olmuş gibi 12'yi vurunca bizi yükselttiği üst kattan hakim bir sükuta eriştirmiş olurdu. Bunların bazısı daha ucuz cinsten, daha basit saatlerdi ve sanki yumurtlayacak tavukların gıt gıdak diye haykıran telaşlı ve gürültülü seslerini duyurarak güya daha hamar atmışlar gibi adeta koşarak işlerlerdi. Yine bunların içinde bazısı da ayrıca kurulan bir düğmeyle ayar edilmiş oldukları saniyeye geldiler mi, sanki zamanın altın yumurtasını doğuruyorlarmış gibi birdenbire bir çığlık koparırlardı. Bunlar da münebbihli saatlerdi.

Ekser evlerin diğer odalarında hanımların ötede beride duran küçük cep veya süs saatleri olur. Bunların bazısının cevahirle süslenmiş mineli kapakları bulunur. Bazısı göğüslere takılan broşlar içinde yer alır. Mesela mineden yeşil yapraklar arasında bir altın gül olur veya altın bir fiyonga ortasında sarkan minicik bir küre olurdu. Beylerin ceplerinde yahut masaları üstünde duran iri, çifte altın kapaklı, kimi alaturka, kimi alafranga saati bildiren ve kimi iki yüzlü olan bir tarafı ezani saati, diğer tarafı Avrupa'yı saati gösteren hususi saatleri olur ve bütün bu çoğu küçücük delikleri küçücük altın anahtarla uzun uzun kurulan cep ve süs saatlerinin daha ince, daha mahrem sesleri de sanki üstlerinden sızar, ceplerden taşar, için için akardı. Öyle ki bu evlerde inceden inceye tekmil bu saatlerden zayıf bir su sesi gibi hasıl olan gizli uğultu, geçen zamanın uğultusu dikkat olunsa derinden derine sezilirdi. Bu güya eski zaman evlerinin çarpan kalplerinin sesiydi.

1949 tarihinde basılan Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en tanınmış romanı ve aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın en başarılı eserler listesinde daima ilk 10 içinde yer almış kitaplardan biri. 4 bölümden oluşan romanın her bölümü öykünün 4 kahramanının İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz'ın adlarını taşıyor. Öykünün merkezi Mümtaz ve Suat'ın Nuran'a olan aşkları. Ancak roman bir olayı anlatmaktan çok karakterlerin ruh ve düşünce dünyalarını okuyucuya yansıtmak üzere kurgulanmış. Yazar Doğu-Batı karşıtlığını ele alıyor. Geleneksel değerler ve ahlakı Doğu, modernleşmeyi Batı temsil ediyor. Romanın en başarılı yerleri Mümtaz'ın içlerinde düşlerini yaşadığı İstanbul manzaralarının resmedildiği yerler. Tanpınar okuyucusunu Mümtaz'la birlikte Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda, salaş dükkanlarda, bit pazarında, çekmecede, balıkçı muhitinde ve kır kahvelerinde dolaştırırken İstanbul'da eski zamanın donup kaldığı köşelerin bir tasvircisi oluyor. İstanbul konulu programımızı dinleyenleriniz hatırlar, o bölümde yine Tanpınar'a başvurmuş, Beş Şehir adlı kitabından eski İstanbul'u anlatan bölümler paylaşmıştık. Tanpınar'ın İstanbul uzmanlığı bu kitapta da karşımıza çıkıyor. Zamanın akıp gitmesinin pek çok amacı var. Daha mükemmel, daha bilgi hale gelerek insanlık merdiveninde yükselmemize yardımcıdır zaman. Onulmaz sandığımız yaraların ilacıdır. Suyunu sebil etmeyelim o çeşmenin, gençlik elden gitmeden.

İçimi titreten bir sestir her gün. Saat her çalışında tekrar eder. Ne yaptın tarlanı? Nerede asadın? Elin boş mu gireceksin geceye? Bir düşünsen yarıyı buldu ömrün. Gençlik böyledir işte, gelir gider. Ve kırılır sonra kolun kanadın. Koşarsın pencereden pencereye. Ah o kadrini bilmediğim günler, koklamadan attığım gül demeti, suyunu sebil ettiğim o çeşme, eserken yelken açmadığım rüzgar. Gel gör ki sular batıya meyleder, ağaçta bülbülün sesi değişti, gölgeler yerleşiyor pencereme, çağınız başlıyor ey hatıralar.

Şehrain'de zamanı, o en değerli hazineyi paylaştık. Dilerim bu veda saatinde memnun ayrılıyorsunuz bizden. Tekrar buluşuncaya dek unutmayın, dün rüya, yarın hayaldir. Onun için bugüne iyi bakın ve gülümseyin. Şehrain yağsın her gece üstünüze. Sevgiyle kalın.

0: Dev Yürek. Şair Ayşe Ceyhan. Seslendiren Doğan Bilge.
1: Baharın henüz ilk günlerindendi. Minik olan ihtiyara söylendi.
2: Epeydir anamı boşladık nene. Bekledim rüyama gelmedi yine.
1: Afalladı koca nene şaşırdı.
2: Aa, bu oğlanla nasıl yarışırdı? Babaları şehit düşüp cephede. Ne de şanlı gömülmüştü şehirde. Çocuklar bilemedi ya babayı. Mevlam almasaydı bari anayı. Yavrular, hadi kalkın hazırlanın. Yolumuz uzundur, çabuk davranın.
1: Damacana ile yola çıktılar. Çocukluk ya, hemencecik bıktılar. Yolda bu kez kız çocuğu dellendi. Ardından gelen neneye seslendi. Nene, anam bizi sevmiyor muydu? Koynumuz dururken dağda uyudu.

Pek marazlı kadındı be ananız. Lakin değil mi ki biz de insanız? Yalan dersem Allah taş eder beni. İstemeden giydi o da kefeni. Sevmezdim sevmesini ananızı. Velhasıl ararım şimdi o cansızı. Yaşasa alırdı bu yükü benden. Rabbim böyle yazmış. Ne gelir elden?

Köydeki koca yokuşu aştılar. Üç dev yürek mezara yaklaştılar. Anacık baharla kucaklaşmıştı. İki çiğdem baş ucunda açmıştı. Minik yavrunun gözleri parladı. Sözler ninenin içini dağladı. Ağam, anam bize çiçek göndermiş. Meğer anacığım bizi severmiş. İki çocuk mezara koştular. Ayak ucuna varıp sığıştılar. Ağlaşıp öptü çocuklar toprağı. Neden denemiyor anam kalkmayı? Deyince yetimler nenelerine. Bir kambur daha çöktü üzerine. Kurumuş pınardan yaşlar boşandı. Etmeyin yavrular diye yalvardı. Kalkın artık, bugün de ağarmakta. Belki de yanmıştır aşım ocakta. Yetimlerim, artık ağrıdı başım. Bugün darılmıştır şu can yoldaşım. Ona da bıraksaydınız ya azıcık su. Nasıl çıkarım tekrar bu yokuşu? Diyerek sırtlandı damacanayı. Yetimler de son kez öptü anayı. Ağırdan ağırdan yola düştüler. Varır varmaz sofraya üşüştüler. Epeyce de yorulmuşlar bu kere. Nene döşekleri yayınca yere, kavuşmak umuduyla düşlerinde, ellerinde uyudular çiğdemle. İhtiyar seccadede yalvarıyordu. Şehidimin hakkı için diyordu. Kocadım, canım da gözüm yok ama Mevlam, başlarından beni de alma.

0: TGRT FM Haber.
1: Basın toplantısı düzenledi. İstifadan haberiniz var mıydı sorusuna bu cevabı verdi.
2: Ya benim nereden var ya? Onun için gelir istifa edeceğine haberim olsa gelir miydim buraya? Ha? Biraz mantıklı soru sorun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse hiçbirimizin haberi yoktu.
1: Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmedi.
2: İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur. Yani. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin.
3: Evet, Fenerbahçe'de aslında Şampiyonlar Ligi'ne kavuşmanın, 18 yıllık hasreti bitirmenin ve 1 puanla başlamanın sevinci vardı. Camia o 1 puan, belki 3 puan kaçtı üzüntüsü vardı ama 1 puan da seviniliyordu. Çünkü yıllar sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi vardı. Ama İsmail Kartal'ın bu açıklamaları bir deprem etkisi yaptı. Peki neden istifa etti İsmail Kartal? Neden Aziz Yıldırım haberimiz yoktu dedi? Ve bundan sonraki süreçte ne olacak? İşte bütün bu sorulara cevap aramak adına değerli konuklarımız olacak. Onlardan biri Fenerbahçe'yi çok yakından takip eden gazeteci Ahmet Ercanlar. Ahmet Bey, iyi geceler. Biz bu gece Fenerbahçe'nin bir puanını konuşmak üzere belki yayın yapabilirdik, evet. Ama beklenmeyen bir şey oldu. Ne diyeceksiniz, İsmail Kartal neden böyle bir hamle yaptı? Neden istifa etti?
4: Ben bir defa Fenerbahçe'de çok acımasız eleştiriler oluyor. Yani özellikle yerli teknik direktör göreve geldiğinde yerden yere vuruluyor. Çok ağır sözler, ifadeler kullanılıyor. Bu da tabii tribünlere etkiliyor yani. Bugün İsmail Kartal'ın kafasına şişe atan insanlar oluyor tribünde. Yani bu olacak iş değil. Fenerbahçe teknik direktörü kendi sahasında, iş sahada en büyük desteği alması gereken yerde kafasını şişiyor. Ya bu hiçbir insanın dayanabileceği bir şey değil. Orada sadece şişeyemiyordur muhtemelen. Hakaretler de diliyordur. Yani kulübeyle tribün çok yakın. Arka arkaya. Bu kabul edilir şeyler değil. Yani Fenerbahçe'nin çok ciddi bir medya sorunu var. Fenerbahçe medyası bu hocaları, oyuncuları, hatta yönetimleri çok değersizleştiriliyor. Çok aşağı çekiyor. Bundan etkilenen taraftarlar oluyor. Ciddi manada. Ve bu artık tribüne yansıyor. Yani oyuncular yuvalanıyor. Hocalar yuvalanıyor. Yani sürekli Fenerbahçe'de bir kaos var. Bitmeyen bir kaos. Çözülmesi gereken sorun sadece iç tarafta olmuyor. Yani dışarıda da çok ciddi sorunlar oluyor. Bakın İsmail Kartal inanılmaz duygusal basın toplantısı yaptı. Ve yanında Archie Brunner'da onun bile haberi yok. Yani şok oldu. Yani Başkan Aziz Yıldırım'ın haberi yok. Kimsenin haberi yok bundan. Ama demek ki dayanılmayacak noktaya geliyor bazen bu işler. Yani bu evet. Baskıyı kaldıramamak değil. Yani bu burada da eleştiriyorlar. Ya baskıyı kaldıramadı gitti. Ya öyle bir şey yok. Adama ağır sözler, ağır hakaretler diliyor. Kafasına şişe atılıyor yani. Daha nesini konuşalım yani biz. Yani bu yüzden İsmail Kartal büyük bir haksızlığa uğramıştır. Ben bugün Fenerbahçe'yi de çok beğendim. Özellikle ikinci devre. Müthiş oynayan Fenerbahçe vardı. Gerçekten Sayın Aziz Yıldırım dediği gibi bir taktik savaşı vardı. Bu taktik savaşından da neredeyse galip çıkıyordu Fenerbahçe. İkinci golü atıyordu. Direkten döndü. Karşı karşıya kaçırdı. Rakibe çok az pozisyon verdi. Ki Roma çok formda bir takım. İstanbul'a istimiz önünde geldiler. Ve maçın favorisi de Roma'ydı. Kime sorarsanız sorun. Ama Fenerbahçe eksik kadrosuyla çok çok iyi mücadele etti. Burada övgüler düzülmesi gereken hocanın kafasına şişe atılıyor. Bu affedilir bir şey değil yani. Öncelikle bunu yapanların ömür boyu sattan men edilmesi
3: evet,
4: lazım.
3: Evet Ahmet Ercanlar, bu noktada hemen son dakika bilgisini de verelim. Fenerbahçe kulübünden bir açıklama geldi. İşte o şişeye atan, o saldırıyı gerçekleştiren taraftar demek istemiyorum, tribündeki kişi tespit edildi ve 6222'li sayılı kanun gereği futbol taraftarlıktan Fenerbahçe stadına gelmekten ve bütün maçları izlemekten men edilmiştir. Gözaltına alındı, ifadesi alındı savcılık aracılığıyla. Bu açıklama yapıldı az önce Fenerbahçe kulübü tarafından. Yani bu şişe atma olayı da son yıllarda yeni çıktı Ahmet Bey. Yani Sergen Yalçın'a da Beşiktaş stadında aynı şekilde şişe atılmıştı. O da istifa etmişti. Yani ağır cezalar verilmesi gerekiyor ki bu tarz girişimlerin önüne geçilsin. Ne dersiniz?
4: Ya Fenerbahçe stadında bu ilk değil. Yani düşünün, bir Sevilla maçı oynandı. Fenerbahçe atak üstüne atak yaparken tribünler rakip takım kalesine şişe attılar. Ya bu provokasyon artık. Yani bu normal bir şey değil. Ya Fenerbahçe stadında bu defalarca oldu. Yine bir Avrupa maçında benzer bir şey daha oldu. Bir Beşiktaş kupa maçı oynanıyordu. Fenerbahçe turu geçmiş. Beşiktaş 10 kişi kolu sürekli şişe atan insanlar çıkıyordu. Şimdi bu maçı durdurdular, hatta Şenol Güneş'in kafasına bir madde isabet ettiği iddia edilmişti. Şimdi bunu yapanlar bence provokatör, yani normal insanlar bunu yapmaz yani. Hele Fenerbahçe bugün sahada büyük üstünlük kurmuşken, Fenerbahçe rakibine oyununu kabul ettirmişken, galibiyeti kaçırmışken, bunlar olacak işler değil. Yani bir teknik adamın onurunu kıracak, onu rencide edecek şeyler yapılıyor. O yüzden ben yani içim soğumaz yaratmış 22, daha ağır bir ceza verilmesi gerekiyor. Gözaltına alınması da sevindirici ama yani bunun bir önüne geçmek lazım ya bu işlerin. Yani bu insanların egosunu tatmin etme yerine döndü stadyumlar. Evet. Yani adam geliyor, ben parayı verdim, istediğimi yaparım, küfür de ederim, istediğimi de söylerim. Ama taraftarlık böyle bir şey değil. Taraf kelimesinden üremiş bir şeydir. Taraf olmak ne demektir? Desteklemeye gidersin takımına. Takımını yerden yere vurmaya gitmezsin. Takımını aşağı çekmeye gitmezsin. Bu Fenerbahçe'de artık sosyal medyayla beraber inanılmaz arttı bu konular. İnanılmaz derecede çirkinleşmeye başladı. Bunun mutlaka Fenerbahçe grubu bir şekilde önüne geçmeli. Yani önce bir sosyal medyayı temizlemeli Fenerbahçe. Orada çok ciddi sıkıntılar var. Oradan provokasyon yapılıyor. Bu stada yansıyor. Ya inanılmaz aşağılanıyor Fenerbahçe'nin futbolcuları, Fenerbahçe'nin hocaları, yöneticileri, hatta bizler. İnanılmaz derecede aşağılanıyor. Ve çok fazla provokatör var Fenerbahçe'de. Yani bunun yani mutlaka önüne geçmesi lazım Fenerbahçe kulübü.
3: Başkan Aziz Yıldırım spor yorumcularını da aslında yaptığı açıklamada eleştirdi. Baskı oluşturuyorsunuz. Ligin başında Fenerbahçe'yi yerden yere vuruyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Bir gün sevindiniz, sonra Fenerbahçe'nin aleyhinde konuşmaya devam ettiğiniz şeklinde basına da yüklendi. Ne dersiniz? Spor yorumcularının da bu anlamda bir kendisine çeki düzen vermesi yorumlarına gerekir mi?
4: Gerekir. Şu anda şöyle ifade edeyim. Fenerbahçe'nin reytingi işler kötü gittiği zaman daha artıyor. Ve negatiflik Fenerbahçe'de çok ciddi prim yapıyor. Ne kadar kötü konuşursanız o kadar iyi gazeteci sayılıyorsunuz Fenerbahçe'de. Yani bu diğer kulüplerde aynı değil. Fenerbahçe'de bu yüzden böyle bir alışkanlık oldu. Böyle bir negatif konuşma, aşağılama, küçümseme prim yapar hale geldi. Aferin alıyorlar taraftan.

0: Sizce bu açıklamadan sonra İsmail Kartal'dan yeni bir açıklama gelir mi? Yoksa Aziz Yıldırım söyledi, noktayı koydu. Gerçekten Aziz Yıldırım gidene kadar İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında kalır mı?
1: Şimdi bakın, normalde bu tarz şeylerde, bu istifalardan geri döndürmelerde pek dikiş tutmuyor. İşte Fatih Tekke'yi biliyorsunuz, istifa evet. etti. Ertesi gün yönetim geri döndürdü. Bir hafta sonra ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi bu zor bir durum. Gerçekten karar vermesi çok zor bir durum Fenerbahçe adından. Burada İsmail Kartal bence çok iyi düşünmeli, değerlendirmeli ve mutlaka doğru bir karar vermeli. Ben işin açıkçası İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi taraftarıyım. Fenerbahçe'nin hoca değişimiyle elde edebileceği bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu yüzden de devam edip bu olayı da çok kafasına takmamalı İsmail Kartal. Yani bu olay üzerinde çok fazla durmamalı. Mutlaka konsantrasyonunu tekrar futbola vermeli, futbola odaklanmalı. Ve Gaziantep maçı var Fenerbahçe'nin deplasmanında, o maçla beraber tekrardan futbolun içinde kalmalı. Bu polemiklerin içinde olmamalı. Sadece futbolu düşünmesi yeterli İsmail Kartal'ın. Yöneticiler de mutlaka İsmail Kartal'ı korumalı. Şimdi bakın, Fenerbahçe bir sürü konuda açıklama yapıyor. İşte loja konusu yok, başka konular gazeteciler yalanlıyor, ama bir türlü İsmail Kartal'la ilgili de bir aksiyon alınmadı bugüne kadar. Çünkü çok aşağılandı, çok yerinde beni batırıldı. Fenerbahçe camiasında bu gelenek halinde değil. Hocasını koruyamıyor Fenerbahçe. Futbolcusunu koruyamıyor Fenerbahçe. Bunu yapıyor. Yönetim de, iletişim de, Fenerbahçe iletişimi de bunu yapmak zorunda. Koruma altına almalı biraz da yöneticiler. Teknik kadroyu ve futbolcuları. Bu değersizleştirmenin önüne geçmek zorundalar.
0: Ahmet Bey, şimdi Aziz Yıldırım'ın az önceki açıklamaları inanılmaz sahip çıkan bir açıklamaydı, ama Beşiktaş maçından sonra takımın iyi olduğunu söyledi. Hiç teknik direktör onun arkasında olduğunu belirten veya başarılı olduğunu söyleyen cümleler kullanmamıştı o maçtan sonra. O da bir kırılma olmuş olabilir mi? Ve bir de hafta içi basına yansıyan başka teknik direktörlerle, şimdi isim vermeyeyim çünkü istifa kabul edilmediği için, başka hocalarla görüşüldüğünün İsmail Kartal tarafından duyulduğu ve bu sebeple de bu geceki şişe atılmasından sonra daha da duygusal tepki verdiği söyleniyor. Bunu soracağım, ama Yılmaz Ural da değerli bir teknik direktör, yılların ismi. O da yayınımıza bağlanmış. Ahmet Bey, isterseniz Yılmaz hocamıza da merhaba diyelim. Onunla devam edelim. Soruyu biraz sonra Ahmet abi sana sormaya devam edeceğim. Yılmaz hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamlar, selamlar. Ahmetciğim merhaba. İyi akşamlar diliyorum Kilice'de.
1: İyi akşamlar.
0: Yılmaz hocam, bugün Fenerbahçe'nin aldığı bir puanı konuşmak üzere, oynadığı futbolu, taktiği konuşmak üzere aslında belki bir gün yapabilirdik, ama hiç beklenmedik bir istifa açıklamasıyla karşı karşıya kaldık. Daha sonra da kabul edilmedi. 20 dakikada Fenerbahçe'de her şey değişti.
2: Evet,
0: siz
2: evet,
0: nasıl
2: evet.
0: takip ettiniz süreci? Bir teknik direktör olarak bu istifa açıklamasını nasıl değerlendirmek lazım? Şişe atıldığı için istifa etti, duygusal davrandı denilebilir mi sadece? Ne dersiniz?
2: Yani tabii bunun öncesi var. Yani bakın, 3 aydan beri İspanya'yı da ben de Beşiktaş'ı izledim. 3 aydan beri. Yani başından beri bu maçı kaybederse gider. Bu maçı kaybederse gider. Yani şöyle bir, Fenerbahçe niye kendi değerlerine sahip çıkmaz ki? Yani bir Türk olarak o yapamaz mı bu konuyu? Bu kadar, ya futbol bu kadar zor bir şey değil bunu yönetmek. Yani insanlarla ilişkiniz iyiyse, uzmanlarınız iyiyse bunu bir Türk de yapabilir yabancı kadar. Hiç böyle düşünmüyoruz. Sanki futbolu ya bilinmez bir şeymiş gibi, o kadar zor bir olaymış ve bunu bir Türk yönetemezmiş gibi. Hep Türklerin sınıfta kaldığı bir olay bu yani. Böyle bir şartlanmanın olduğunu bir antrenör olarak, bu kadar sosyal medya, bu kadar her şeyin olduğu ve hep tartışıldığı ve hep toplumun ona güven duymadığı hissini verdiği bir ortamda konuşurken gözleri yaşlı oldu. Yani küçük bir duygusal patlaması var. O anda şöyle düşündü belki. Ya 18 yıl olmuş Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Ayıptır ya. Yani sonuç olarak başındaki arkadaşımız bu ve orada bir sonuç almış. İşte Lyon'u elemiş. Gelmiş şimdi burada Roma ile beraber. Ben katılmıyorum. Fenerbahçe bir puan almadı. 2 puan kaybetti.
0: Evet.
2: Yani Fenerbahçe'nin ikinci devrede oynadığı oyun ve kaçırdığı goller. Dolayısıyla bunları atmış olsa Fenerbahçe 3-1 falan galip gelirdi, en azından olurdu. Yani tabii ki Fenerbahçe'de de her maçtan maça, işte Beşiktaş maçı, bu maç çok böyle iniş çıkışlar oluyor.

0: Tabii ki herkes Fenerbahçe bir şampiyonla susamış bir camia. Ufacık bir başarısızlık onu çok rahatsız ediyor. Eyvah diyor gene mi olamayacağız duygusuyla herkes davranıyor. Ve ne demek şişe atmak ya? Yani hoşuna mı gitmemiş berabere kalmak? O kimi attıysa onu. Yani ben tabii ki İsmail, ben Aziz Bey'in de demecini izledim. Bravo, tebrik ediyorum onu, teşekkür ediyorum. Ben bir antrenör olarak, yönetim kurulu olarak söylediği bir laf çok önemli. Dedi ki,
1: Ben olduğum
0: İsmail
1: sürece
0: dedi, ben
1: kalacak.
0: olduğum sürece burada kalacak. Görüntü kayboldu mu?
1: Yok, şu an sorun yok
0: Yani
1: hocam.
0: ben de
1: Hiç
0: gitti de.
1: dokunmayın hocam, biz sizi görüyoruz.
0: Yani böyle şey olur mu ya? Yani ayıptır ya. Bu, onlar da insan. Yani bu kadar kritiğe dayanılmaz ki. Yani bir baskın şeyi var yani. Nasıl söylesem? Yani psikolojik olarak bu baskıya dayanmak kolay değildir ya. Yani ha, kimisi var biraz vurdum duymaz olur. Sosyal medyayı takip etmez. Oraya bakmaz, buraya bakmaz. Ve kendi içinde konularla tartışır. Olur. Ama yani maçtan sonraki İsmail'in surat ifadelerini takip edebiliriz mi? Gözünün ne kadar yaşla dolu olduğunu hissedebiliriz mi? Yani bunlar bir arkadaşım benim, bir kardeşim olarak hakikaten beni çok rahatsız etti. Yani bu kadar çabuk ya durumda, ligin başı tamam, iki tane maç kaybetti. Olabiliyor, futbolda bunlar var. İşte Galatasaray'da puan kaybediyor. Herkes puan kaybediyor, alıyor. Artık Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray yalnız yarışmıyor. Bu işin içine Trabzon'da girdi, Beşiktaş'ta girdi. İşte Başakşehir'de girebilir. Yani artık takımlar biraz güç dengelerini birbirlerine yakın hale getirmeye başladılar. Hem ekonomik olarak hem
1: Evet.
0: de oyuncu kapasitesi olarak. Yani Beşiktaş'ın en güzel örnek, takım gibi oynarsanız oyuncu anlamında rakip sizden biraz daha kapasitesi yüksek oyunculara sahip olmasına rağmen bu bir takım oyunu olduğu için onları geçebiliyor oluyor. Yani
1: Evet.
0: buraya bu iki takım da katılabilir olur. Ama daha işin başında Fatih bıraktı, İsmail bıraktı. Dayanamıyor bu çocuklar şeye, bu baskılara. Yazık, günah yani. Onlar da insan. Biraz sahip çıkın ya.
1: Evet hocam.
0: Getirmiş yönetim kurulu, takdir etmiş. Getirmiş bu arkadaşlarımızı. Yani başından beri o yapamaz. O bunu yönetebilir mi? O onu olabilir mi? Yani ya bırak daha başlamış yerine daha. Yani ne bileyim.
1: Hocam bu
0: Çok yani bizde bir skor kültürü, gelişmiş spor kültürü yok.
1: hocam bu
0: Yani
1: gece
0: bırak.
1: alınan skorla size şöyle destek vereyim. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin puan alan ve başında olan ilk teknik direktör İsmail Kartal. Daha önce 0 puan almıştı hatırlayacağınız üzere ve Zico döneminde
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: başarılı olmuştu. Bir teknik
0: Evet.
1: direktör yönetiminde ilk kez bu kadar gruplara kalma sürecinde playoff'ları geçen ve ilk puan alan teknik direktör olmuştu. Ahmet Ercanlar'a da dönmek istiyorum hocam. O arada da kameranızı ayarlayalım. Ahmet Bey az önce bir sorduğum soru vardı. Onu tekrarlamak istiyorum. Hafta içinde başka hoca adaylarıyla, teknik direktör adaylarıyla görüşüldüğü iddia edildi. Böyle haberler çıktı. Bunun da bir etkisi olabilir mi İsmail Kartal'ın yönetime de? Tamam, şişe atıldı, duygusal bir tepki var ama yönetime de bir yandan da kırgın olabilir mi İsmail Kartal? Ne dersiniz?
2: Şimdi şöyle, böyle bu haberler özellikle doğru mu değil mi ona bakmak lazım. Şimdi ben Aziz Yıldırım'ı iyi tanıyan bir insanım. Uzun yıllar Hürriyet'te muhabirlik yaptım. Herkes biliyor ve o dönemde Aziz Yıldırım başkandı. Ve Aziz Yıldırım zannedersem en son 2003 yılında sezon ortasında hoca değiştirmiş. Yani sonraki başkanlığın 15 yılında hiç sezon ortasında hoca değiştirmedi. Aziz Yıldırım'ın böyle bir alışkanlığı yok. Aziz Yıldırım'ın Aragones'i hatırlayın mesela. Çok kötü bir sezon geçirmişti Fenerbahçe. 15'te şey dördüncü olmuştu o sene. Yani yanlış hatırlamıyorsam çok berbat bir sezon, şampiyon olduğu sezonun ertesiydi ve Avrupa'da pardon çeyrek final oynadığı sezonun ertesiydi. Çok büyük şampiyonlar gibi iş yapan bir takım alt devralmıştı ama Aragones'i göndermedi mesela. Yani kenarda uyuduğu ya söyleniyordu, başka şeyler söyleniyordu. Böyle bir şey olmayacağını İsmail Kartal'ın tabii bilmesi gerekiyor. Yani Aziz Yıldırım'la çalışıyorsanız sezon ortasında hoca değişmez. Ha, bu dedikodular çıkıyor. Belki yöneticiler kendi başlarına görüşüyorlardır. Hani bir hazırlık yapıyorlardır ne olur ne olmaz diye. Bunlar olabilecek şeyler tabii ki. Ama Aziz Yıldırım buna izin vermezdi. Bunu az çok
1: Evet.
2: biliyorum. Bu yüzden de herhalde bundan etkilenmemiştir İsmail Kartal. Zannetmiyorum etkilendiğini. Başka sebepler vardır. Kırgınlıkları vardır. Belki sahip çıkılmadığını düşünüyordur kendisine. Çok çünkü ağır eleştiriler var. Fenerbahçe'de normal bir eleştiri kültürü yok. Çok çok ağır eleştiriliyor Fenerbahçe'de. Aşağılanıyor yani hocalar. Yani yerin dibine batırılıyor. Buraya Mourinho geldi. Biz Mourinho'yu korumak için yani ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü adama öyle böyle eleştiriler yapılmadı. Yani her gelen hoca mesela tazminat peşinde koşmuş.
1: Bu bir gelenek haline döndü.
2: Evet.
1: Bu
0: yani mesela yani aslında
1: Yılmaz hocama şunu da sorayım.
0: Araya girdim. Aslında İsmail'in yapmış olduğu bu çıkış diyelim. Biraz da Fenerbahçe'de antrenör sorunun en azından yönetim kurulu tarafından kaynaklanmadı ve yönetim kurulu bu konuda İsmail'e bir garanti verdi. Yani Aziz Başkan söylediğini yapan bir adamdır. Dedi ki ben burada olduğum müddetçe İsmail'le beraberiz. Ben gidersem de şimdiden gelirse ne hala gelmezse de o bilir dedi.
1: Peki Yılmaz hocam yani, futbolcular şimdi İsmail Kartal'ın psikolojisini konuştuk ama bu açıklamadan sonra böyle bir kırılma yaşar mı Fenerbahçeli futbolcular bu süreçten sonra nasıl bir performans beklemek?
0: Verdiği demeçte futbolcularla ilgili ufacık bir sistemi yok. Onları çok sevdiğini söylüyor. Belki bu futbolcuları da hakikaten hoca antrenör oyuncu ilişkilerinde biraz sıkıntı varsa bile o ortadan kalkabilir. Yani Aziz Başkan'ın burada verdiği demeçteki ona sahip çıkmışlık İsmail'in çok lehine olacak bir olay. Yani o açıdan da biraz duygusal insanlarız bizler. Yani maalesef biraz ama İsmail burada bunu böyle davranmakla kendini aslında biraz yerini sağlamlaştırma konusunda bir şey almış oldu. Evet, başkanından onay almış oldu bana sorarsanız. Doğru bir hamle yaptı burada. Çünkü o kadar yoğunlaştı ki İsmail gidiyor, gitti. Aykut mu gelecek, Aykut gelir mi? Oğuz bilmem ne. Yani bir sürü isimler de telaffuz edilmeye başladı. Ya gerek yok buna yani. Aziz Başkan'ın bir şey soruyorsanız size o adam gibi cevap veriyor zaten yani. Yani Aziz Başkan 20 küsur senelik bir başkanlık süreci yaşamış. Yani artık kulağını da affedersin. Neyse söylemeyeyim argotunu. Yani böyle bir durumda birisi. Yani çok kolay etkilenip de başkalarının söylediğine bakarak davranacak bir başkan tipi değil. Dolayısıyla inşallah bundan sonra İsmail bu süreçte şimdi arkasından oynayacağı lig maçında yine başarılı bir sonuç alacaktır. Bakalım oyuncular bundan ne kadar etkilenmiş veya etkilenmemiş onu göreceğiz. Yani dolayısıyla belki bu hayırlı oldu bugün. O da tam güçlü olduğu anda bir Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve başladığı ilk maçta daha puanla gitmesi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin içeridesi dışarıdası yok. Alınmış her puan çok önemlidir burada. Dolayısıyla bu Fenerbahçe için bu akşam hayırlı olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki o zaman hocam son olarak size şunu da sorayım. Fenerbahçe'nin bundan sonraki gruptaki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir puan ve sonraki süreçte Fenerbahçe'nin ilk 24'e kalma ihtimali sizce nedir?
0: Bakın herkesin ne kadar varsa onun da o kadar var. Çünkü İtalya Ligi'nde ilk 3 maçını kazanmış bir takımla oynadı. Yani Roma takımı. Değil mi? Uluslararası alanda başarılı olan bir takım burası. Ve Roma takımıyla kıyasladığınızda Fenerbahçe'nin özellikle ikinci devredeki oyunuyla çok üstün oynadığını söyleyebiliriz. Ve çok net pozisyonları vardı. Onları sonuçlandırabilse belki farklı bir maç kazanacak da olur. Yani bakın futbolda hücum ve savunmada beşer prensiple oynanan bir oyun bu. Siz bu prensipleri yerine getirin, ne ülkesinin takımı olduğunuz hiç önemli değil. Yeter ki bunları da uygulayacak fiziksel gücünüz olsun. Yani artık Türkiye'de bu olayda ortak. Bakın biz de Avrupa'da puanlamada 9. sıradayız. Ha bunu Türk oyuncularla mı yapıyoruz? Hayır, aldığımız dışarıdan getirdiğimiz yabancı oyuncuların daha çok katkısı oluyor. Bakın 10+1 müsaadesi var değil mi? Yani bir tane Türk oynatabiliyorsunuz burada.
1: Evet hocam.
0: 10 tane yabancı oynatabiliyorsunuz. Evet. Türk sınır yok da ama herkes bir tane oynatmak zorunda. Yani milli takım diyorsunuz 18 tane oyuncudan milli takım kurmak zorundayız ya. Evet. Yani liglerde oynayan Türk oyuncu sayısı eğer herkes oynatırsa yabancıların bir tane oyuncu oynayabilecek olur. Yani maalesef Türkiye biz aldatıyor yapılan şeyler. 9. sıradayız ve Avrupa'da 55 tane UEFA ülkesinin arasında bu sıradayız biz yani.
1: İnşallah.
0: Yani bunları küçümsememek lazım. Ama futbolda insanlar çok şey konuşabilir. Bu çok doğru yok bunda. Herkesin yorumu doğru olabilir. Yani konuşulan şeyler neticede yapılanlara bakarak yorumluyor herkes. Nereye gittiğini, ne olduğunu. Dolayısıyla futbol adamı olmak, futbol yöneticisi olmak, futbolcu olmak Türkiye'de kolay bir şey değil. Çünkü insanların deşarj olduğu, özgürce insanı eleştirme imkanı bulduğu tek alan bu kaldı. Dolayısıyla inşallah bu konu inşallah Fenerbahçe'ye yeni bir ivme kazandırır.
1: İnşallah
0: İsmail kardeşimize inşallah başarılı olur.
1: Yılmaz Hocam, Ahmet Bey, teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. İlerleyen haftalarda başarılı sonuçları konuşmak üzere tekrar görüşürüz inşallah. İyi geceler diliyorum.
0: Yani ben istiyorum ki Türkiye'miz artık skor kültürü değil, bir spor kültürü olsun.
1: İnşallah
0: ya.
1: Hocam.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ahmetciğim, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler.
2: İyi akşamlar.
1: Hoşça kalın, teşekkürler.
0: Hoşça kalın. Sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından Aziz Yıldırım görevinin başında, arkasındayız İsmail Kartal'ın dedi. 20 dakikada Fenerbahçe'de çok şey oldu. Detaylarını konuştuk Yılmaz Vural ve Ahmet Ercanlar'la. Ve şimdi bir spor haberiyle daha devam edelim. Fenerbahçe Beşiktaş maçında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Vlahovic'in cezasını açıkladı. O maçta yaptığı hareketten dolayı Vlahovic'e bir maç ceza verildi.
3: Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Vlahovic'in cezasını açıkladı. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü bir maç ceza aldı. Siyah beyazlıların yıldızı Dušan Vlahovic, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde takımına galibiyeti getiren golü attı. Vlahovic ile Fenerbahçeli futbolcu Milan Škriniar arasında tansiyon yükseldi. Vlahovic'in Škriniar'a yaptığı el hareketi PFDK'ya taşındı. Karar çıktı. PFDK Sırp golcüye hakaret nedeniyle bir maç men cezası verdi. Vlahovic, Beşiktaş'ın 11 Eylül Cuma günü Erzurumspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giymeyecek. Siyah beyazlı yönetimse cezaya itiraz edecek.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katıldı. 3 belediye başkanı CHP'den, 1 belediye başkanı ise yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Yeni isimleri AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.
4: Özellikle bugün partimize katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Sayın Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Durgun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz.
3: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partiye katılan yeni belediye başkanlarına açıkladı.
5: AK Parti'mize hoş geldiniz diyoruz.
3: İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.
4: Partimize gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var.
3: Kayseri'de ise Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan diğer isimler oldu.
5: AK Parti'mize hoş geldiniz diyoruz.
3: Muş'un Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan da yeniden Refah Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Böylece 4 belediye başkanı daha AK Parti ailesine katılmış oldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki bu toplantının ardından Baba Ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerileriyle buluştu. Yaptığı konuşmada yaklaşan seçimleri işaret eden Erdoğan hemşerilerine çağrıda bulundu. Seçimleri başarıyla inşallah atlatacağız ifadelerini kullandı.
6: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz.
3: Baba Ocağı Rize'ye gitti, seçim mesajını verdi, hemşerilerinden destek istedi.
6: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalıkla bir araya geldi.
7: Gelenekçilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ocağı Rize'de sizlerle birlikte.
3: Eşi Emine Erdoğan'la birlikte selamlama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemşerileriyle hasret giderdi.
6: Sevgili hemşerilerim, sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: Evet, şimdi sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Akın Gürlek'in açıklaması ekranlara geliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin tüm imkanlarıyla yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hedefimiz açık. Hedefimizde uyuşturucu baronları var demiştik diyor Bakan Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin Anon ve Sky ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırlarsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. 2017'den bu yana aranan İslam Yakut İstanbul'da gözaltına alındı. 2017 yılından beri aranıyordu ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı, gözaltına alındı. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı İslam Yakut'un ve tavizsiz mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yapmış olduğu bu paylaşımla beraber örgütün yönetimini yapmaya devam ettiği, saklandığı yerlerden, yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi diyor. Kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edilen ve 2017 yılından bu yana firari olarak aranan İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla bu firari ismin yakalandığını belirtti Adalet Bakanı Akın Gürlek diyelim ve adaletten kaçamayacaklarını da belirtti diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde bir resepsiyon düzenlendi. Anıtkabir'deki törene katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resepsiyona da katılmadı. Hatta Yavaş o saatlerde külliyedeydi. Kılıçdaroğlu programlara katılmadığı için Yavaş'a kırgın olmadığını söyledi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yılı kutlu olsun.
9: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
10: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 103. yılını kutladı. Sabah Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program akşam resepsiyonla son buldu.
9: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül kutlu olsun.
10: Gözler tüm gün boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Ancak o Anıtkabir ziyareti dahil hiçbir programda yer almadı. Genel merkezde resepsiyon verildiği saatlerde ise külliyedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
11: Bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın tavrına ilişkin olarak resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş'a kırgın değilim dedi ancak satır aralarında göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.
12: Bizim için vatandaşların katılımı önemli. Mansur Bey'in bizim açımızdan pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gelmemesi bir kırgınlık oluşturmadı.
9: Açıkça ifade ediyorum, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü.
10: Gazetecilere açıklama yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin de resepsiyonda olduğu bilgisi verildi. Kılıçdaroğlu bunun üzerine kurmayları aracılığıyla İnce'yi yanına davet etti. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceğini açıklayan İnce, partimizi 103. yaş gününde yalnız bırakamazdık dedi. Resepsiyona katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da CHP'de siyasete devam edeceğini söyledi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz. Evde tartışma oldu diye hemen evimi ayıracağız.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümündeki hiçbir programa katılmayıp külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi siyaset gündemine de bomba gibi düştü. Kulislere AK Parti, Yavaş AK Parti'ye mi katılıyor sorusu gündem oldu. Yavaşsa hem o iddiaya hem de görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının hiçbirine katılmadı. Genel merkezde resepsiyon verildiği saatlerde külliyeden çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi başkenti hareketlendirdi. Kulislerde Yavaş AK Parti'ye mi katılıyor sorusu gündeme geldi.
12: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak veya hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
10: Yavaş iddialara sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla cevap verdi. Cumhurbaşkanından randevuyu daha önce istediğini, görüşmede tek gündem maddesinin Ankara olduğunu söyledi.
12: Görüşmemizin gündeminde sadece Ankara vardı. Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık.
10: Yavaş gazetecilerin Cumhurbaşkanı sizi partisine davet etti mi sorusuna da yok, bu konular hiç konuşulmadı cevabını verdi. Başkan Yavaş yeni partiye geçeceğine yönelik iddialara da doğru değil, böyle bir şey söz konusu değil. Benim buradaki tavrımın nedenini Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor, Özgür Özel de biliyor karşılığını verdi.
14: Ben bunun sözünü veriyorum. Namusumuzda, şerefimizde görevimizi bitireceğiz.
10: Yavaş Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeden hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in haberinin olduğunu belirtti. Belediye meclisindeki aritmetiği hatırlatarak bir denge siyaseti izlediğini söyledi.
12: Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.
10: Yavaş, izlediği tutumun CHP ya da Yeni Parti'de rahatsızlık oluşturması halinde de gereğini yapacağını ifade etti.
12: Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
1: Yeni Parti'de bu kez de isim krizi yaşanıyor. Çünkü Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi ile büyük bir isim benzerliği var. İddiaya göre Yargıtay'ın uyarısına rağmen Özgür Özel konuyu yeterince ciddiye almadı. Eğer yargı yeni parti isminin değiştirilmesi yönünde bir karar verirse ortaya siyasi açıdan büyük bir skandal çıkacak. Fatih Atik'in özel haberi.
3: İlk günden itibaren tartışıldı, defalarca uyarıldı. Ancak onlar bildiklerini okudu. Yeni parti büyük bir krizle baş başa. Partinin ismi Yenilik Partisi ile ikiz gibi benzediği için yargı tarafından isim değişikliği istenebilir. Ancak bu durum sadece tabela değişikliğinden ibaret değil. Yeni partinin erken seçim hayalleri de suya düşebilir.
15: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek.
3: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturdu. Özgür Özel ise 90 vekili yanına alıp CHP'den ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Ancak partinin ismi Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi ile yaşadığı isim benzerliği nedeniyle hep tartışma konusu oldu.
16: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii meseleyi teknik değerlendirmenin yanında...
3: Yeni parti kurulurken yargı çevrelerinden isim konusunda çok net uyarı geldi. Özgür Özel de konuyu hukukçu kurmayları Gül Çiftçi, Umut Akdoğan ve Bülent Tezcan'a sordu. Onlar da sorun olmaz yanıtını verdi. Ancak işin aslının öyle olmadığı anlaşıldı. Özel'in kurmaylarına çok kızdığı konuşuluyor.
17: Ben kendim bir şey görmedim ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır.
3: Önce Yargıtay, ardından da Anayasa Mahkemesi'nden acilen isminizi değiştirin kararı gelebilir. Bu durumsa sadece bir tabela değişikliğinden ibaret değil. Özer'in her gün dillendirdiği olası bir erken seçimde yeni parti ismiyle seçime katılamama durumu söz konusu. Çünkü seçimlere girebilmek için en az 41 ilde teşkilatlanmayı tamamlamak şart. İsim hakkı iptal edilirse her şey sıfırlanacak. Özel ve ekibi hem örgütsüz hem de partisiz kalacak.
18: Dosttan düşmandan gelen çelmeyi bayrağı bırakmaya vesile kıyamazsınız. Görevimizin başındayız.
3: Özgür Özel'in yeni partinin ismini öne çıkaran kampanya yapmamasının sebebinin de bu olduğu ifade ediliyor. Başkent kulislerinde şimdiden parti kurmayı bile beceremediler yorumları yapılıyor. Yeni parti ismi iptal edilirse Özgür Özel'in yaşanan beceriksizliği unutturup buradan bir mağduriyet hikayesi çıkartmaya çalışacağı da konuşuluyor.
1: Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı bir gerektiği için bazen büyük partiler çok küçük oy oranına sahip partilere muhtaç hale gelebiliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da bu duruma dikkat çekti. Pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalı dedi. Yıldız siyasi partiler kanununda düzenleme çağrısı yaptı.
19: Siyasi partiler kanunu seçim kanununda bu dönemde el alınıp yeniden yazılması lazım diyorum.
10: MHP'nin genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız siyasi partiler kanununda düzenleme çağrısı yaptı. Pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalı dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı bir gerekiyor. Bu nedenle bazen büyük partiler çok küçük oy oranına sahip partilerin kapısını çalmak zorunda kalabiliyor. MHP'nin hukukçu kurmaylarından Fethi Yıldız da bu duruma dikkat çekti. Bunu önleyecek bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.
20: Pazarlanabilir bir meta, özel bir girişim alanı olarak kurulan parti modellerine, siyaseti kişisel çıkar ve rant elde etme aracı olarak kullanmak isteyen bezirganlara bu alanı kapatmak için düzenlemeler yapılmalı ve pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalıdır.
10: Yıldız daha önce de siyasi parti faaliyetleri üzerinden zenginleşmeye dikkat çekmişti. Pazarlık için kurulan partilerin demokrasiyi yozlaştırdığının altını çizmişti.
20: Parti kurmayı şirket kurmaktan daha karlı görenler türemiştir. Tabela partilerinin yasa dışı faaliyetlerini anlatmak zaman israfıdır.
10: MHP lideri Devlet Bahçeli de yeni anayasa çalışmalarını işaret ederek seçim ve siyasi partiler mevzuatı da ele alınmalı çağrısında bulunmuştu.
1: 286 yıl 2 aya kadar hapsi istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdurlar ifade verdi. Reis Ateş'i iftira atmakla suçladı. Yaşananların rıza dahilinde olduğunu söyleyen de vardı. İş görüşmesiyle başlayan sürecin bambaşka bir noktaya sürükleneni anlatan da vardı.
21: Rüzgarlara attım gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
3: Mağdurların çarpıcı ifadeleri peş peşe geldi. Reis Ateş'in sözlerini yalanladı. Bana iftira attı dedi. suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, 286 yıl 2 aya kadar hapsi istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın yargılanmasına başlandı.
21: Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse.
3: Duruşmada ilk olarak dosyada mağdur sıfatıyla yer alan 11 kadının savunmaları alındı. 9 kişinin kendi beyanlarının ardından diğer 2 kişinin de avukatları savunma yaptı. Kimi yaşananların kendi rızasıyla olduğunu söyledi.
0: Ben kendileri tarafından cinsel saldırıya uğramadım. Hoşlandım, görüştüm, beraberliğim oldu. Şikayetçi olduğum bir konu yok.
2: Uyuşturucu kullandığım doğrudur. Maddenin ne şekilde alındığını bilmiyorum. Her şey kendi rızamla yaşandı.
3: Kimi ise iş vaadiyle başlayan sürecin bambaşka bir noktaya sürüklendiğini anlattı.
22: 3 görüşmenin hepsinde doğruluk cesaret oyunu oynandı. Nabız yoklamaya yönelik sorular soruldu. Sorulan sorular arasında ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantazin nedir anlatır mısın gibi sorular vardı.
3: Duruşmada beyanda bulunan müşteki M.A.Ö. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu madde kullanmadığını, iş görüşmesine gittiği bir evde gizli kamerayla kayıt altına alındığını fark ettiğini söyledi. Taciz ve uyuşturucu konusunda şikayetçi değilim dedi. 10 kadın Ersoy hakkında şikayetçi olmadığını söyledi ve savunma sırası Mehmet Akif Ersoy'daydı. Veys Ateş'le ilk kez uyuşturucu kullandığını söyledi. Ateş'i iftira atmakla suçladı.
23: Ben ilk olarak Veys Ateş ile kullandım. O getirdi. Veys Ateş bile bana iftira attı. Ellerini yıkamak için bana iftira attı diyor. Kimseye yakalanmadan içmeye çalıştım. Beni sevenlere karşı çok mahcubum ama öyle bir iftira sarmalına döndü.
3: Savunmasının devamında uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak diğer suçlamaları reddetti.
23: 8 senede 15 kez uyuşturucu içtim. Hatamı kabul ediyorum. Ben kendime o kadar dikkat ediyorum ki kimse beni görmesin diye. Benim kullandığım doğrudur. Kimseye zorla kullandırmadım.
3: Mahkemenin sonunda Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Sanık Ufuk Tetik tahliye edildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan yargı muhabirleriyle Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinden Ahbap soruşturmasına, Melih Gökçek soruşturmasından faili meçhul dosyalara kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.
24: Faili meçhul 40 dosya aydınlatıldı. Bir o kadarının üzerinde de incelemeler devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan yargı muhabirleriyle Ankara'da bir araya geldi. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'ın da takip ettiği görüşmede kamuoyunu yakından ilgilendiren onlarca konu ele alındı.
25: İleride büyük tablonun daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kaşif Kozinoğlu devletin yetiştirdiği müstesna bir isimdi. Örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor. Cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor.
24: Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada yurt dışında olduğu tespit edilen Guardian'ın FETÖ ile bağlantısı olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, devam eden Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında da savcıların sanıkları tehdit ettiği iddiasını yalanladı.
25: Ekrem İmamoğlu ve avukatları tarafından insanlar aileleriyle tehdit edildi. Baskı yapıldı, tutuklamayla korkutuldu ve bu nedenle savcılıkta ifade verdiler. Mahkemede bu ifadelerinden dönecekler şeklinde iddialar dile getirildi. Ben başsavcı olduğum dönemde de bu iddiaların doğru olmadığını ifade etmiştim. Bir kişinin ifadesi avukatı huzurunda alınıyor. Kişi beyanını okuyor ve ardından imzalıyor.
24: Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili de savcılığın çalışması devam ettiğini vurgulayan Gürlek, ABD'de görev yapan bir doktorun iddiasını da toplantıda dile getirdi.
25: Az önce görüştüğüm bir kişi o tarihlerde Amerika'da bulunan kliniğine Haluk Levent'in geldiğini anlattı. Türkiye'de bir yardım kuruluşunun bulunduğunu, kamuoyunca da tanınan bir kişi olduğunu söyleyerek kendisinden yardım istediğini ifade etti. O kişi de tamam, ne gerekiyorsa verelim diyor. Söz konusu para 4 milyon 600 bin dolar. Hatta buna ilişkin senet de düzenlenmiş.
24: Gürlek, insanların iyi niyetlerini suistimal ederek vurgun yapan dernekle ilgili soruşturmada itirafçıların olduğunu da belirtti.
26: Başka bir polis! Başka bir polis!
24: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasının Almanya'ya uzandığını belirten Gürlek, adli yardım talebini açıkladı.
25: Almanya'dan adli yardım talebinde bulunuldu. Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor.
24: Kendi talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları aydınlatma biriminin 4 ayda 40 dosyayı açıklığa kavuşturduğuna dikkat çeken Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında önceliklerinin ne olduğunu da duyurdu.
25: Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli.
24: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de dikkat çekti.
25: Mecliste kabul edilen çerçeve yasanın yürürlüğe girebilmesi için öncelikle örgütün tamamen silah bırakması gerekiyor. Bunun tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz.
1: 15 yıl önce cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüyle ilgili soru işaretleri hiç bitmedi. Dosyaya giren yeni deliller ambulansın geç geldiğini, müdahalenin geciktiğini ve nöbetçi doktora haber verilmediğini ortaya koydu. Üstelik ölümünden sonra kaldığı oda saatlerce mühürlenmedi. İşte bu sorular cevap arıyor ve ölüm perdesinin üstündeki sır perdesinin ne zaman kalkacağı da merak ediliyor. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

0: Şüpheli ölümündeki skandal ihmaller belgelendi. Ambulans yarım saatte geldi. Müdahale gecikti. Nöbetçi doktora bile haber verilmedi. Üstelik 4 numaralı odasına ölümünden saatler sonra kimler girdi? Kozinoğlu'nun ölümündeki tüm bu soru işaretleri cevaplarını bekliyor. Silivri cezaevinde tutuklu olduğu sırada hayatını kaybeden MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 15 yıl sonra önemli gelişmeler yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve Fethi kabir yapılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına giren kamera kayıtları, tanık ve görevli beyanları, hastane evrakları Kozinoğlu'nun ölümündeki ağır ihmalleri gözler önüne serdi. Kaşif Kozinoğlu, Silivri cezaevinde 4 numaralı odada kalıyordu. Oda arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ve eski deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'dı. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de 16.04'te avluya çıktı. Ardından odasına geçti, egzersiz yaptı. 18.09'da odasından çıktığında hafif sendeledi. 18.12'de tansiyonu 20'ye 12 ölçüldü. Göğüs ağrısından şikayet etti. 18.13'te ilk yardım çağrısı yapıldı. Ancak yardım hemen gelmedi. Çağrı tekrarlandı. Koğuş kapısına vuruldu. Kameraya işaret verildi. İlk çağrıdan kapının açılmasına kadar tam 9 dakika 49 saniye geçti. 18.27'de sedyeye alındı. 112'de aynı dakikalarda haber verildi. Sağlık ekipleri 18.43'te ulaştı. İlk çağrıdan sağlık ekibinin gelişine kadar 29 dakika 36 saniye geçmişti. 19.12'de hastaneye ulaştırıldı. 19.30'da ise hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Ancak soru işaretleri bununla da sınırlı değildi. Kozinoğlu hastaneye götürüldükten sonra kaldığı oda hemen mühürlenmedi. Koğuş arkadaşlarının odaya birden fazla kez girdiği belirlendi. Bazı eşyalar odadan çıkarıldı. Oda 22.07'de kilitlendi. Olay yeri incelemesi ise 23.20'den sonra başladı. Bir başka kritik ayrıntı da ambulansla ilgiliydi. Cezaevi kampüsündeki ambulans olay sırasında yemek için Silivri merkeze gitmişti. Ambulans yerinde olsaydı sağlık ekibinin 3-4 dakika içinde Kozinoğlu'na ulaşabileceği belirtildi. İdari inceleme raporundaki bir başka çelişki ise doktorun beyanıydı. Cezaevi personeli sağlık birimine bildirim yaptığını söyledi. Ancak nöbetçi doktor olaydan haberdar edilmediğini beyan etti. Üstelik sağlık ekibi gelmeden önce Kozinoğlu'na etkili müdahale yapıldığını gösteren herhangi bir kayıtta bulunamadı.
1: Oğlum okşayım. Kahraman oğlum. Güle güle git benim. Kahraman oğlum.
0: Ve soruşturmada ikinci dalga operasyonda geldi. Aralarında doktor, gazeteci, ambulans şoförü ve ATT personelinin bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Kozinoğlu soruşturmasının ilk ayağında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 gardiyan gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri biten şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan dönemin jandarma eri tutuklandı. 7 şüpheli de adli kontrole serbest bırakıldı.
2: Ahbap dosyasında soruşturma derinleşti. Depremzedeler için toplanan bağışlar, hayvanseverlerden alınan paralar ve 3000 tonluk yem mama alımları. Dosyadaki iddialara göre milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Depremzedeler için toplanan bağışlarla alınan yüzlerce çadır, bisiklet ve yardım malzemesi depolarda çürümeye terk edildi. Hayvanlar için toplanan mama bağışlarında da usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Ahbap dosyasındaki soruşturma dalga dalga genişledi. Yeni gözaltılarda adliyeye sevkler gerçekleşti.
3: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturmada 7 Eylül'de 5. operasyonun düğmesine basıldı. Tespitlere göre Ahbap Derneği 6 Şubat'ta 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış topladı. Bu paranın 4,2 milyar lirası hizmete harcandı. 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği belirlendi.
3: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
0: Tespitler yalnızca para hareketleriyle sınırlı değildi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımı bulunmadığı ortaya çıktı. Bazı yardım malzemelerinin ise kamu kurumlarına faturalarda belirtilen miktardan daha az teslim edildiği tespit edildi. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan depolarda bekletilerek çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek, itiraf niteliğindeki ifadesinde kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda kolilerine kadar neredeyse her kalemde milyonlarca liralık vurgun iddialarını bir kez daha ortaya serdi. İddialara göre hayvan mamasından bile vurgun yapılmıştı. 30 milyon liralık alımla 1500 ton küçük baş, 1500 ton büyük baş yemiyle kedi ve köpek maması alındı. Ürünlerin bir pet shop'tan alındığı, miktarın ise olağan dışı olduğu belirtildi. Söz konusu yemlerin kalitesiz olduğu, hayvanların tüketmediği, dağıtım için ise yaklaşık 100 tır gerektiği ifade edildi.
4: Gümen ol, balık ol, su ol, git gidebildiğin yere, git gidebildiğin yere.
0: 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerden 49'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. 29'u hakkında ise adli kontrol tedbiri istendi. 20 şüphelinin tutuklanmasına, şüphelilerden 29'unun ise adli kontrole serbest bırakılmasına karar verildi.
2: İstanbul Maltepe'de ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti. Kiracı tartıştığı ev sahibini ve eşini silahla vurarak öldürdü. Araya girmeye çalışan avukatı da ağır yaraladı. Emniyet ve sağlık ekiplerine de ateş açan saldırgan özel harekat polisi tarafından yakalandı.

0: Ev sahibi kiracı tartışması kanlı saldırıya dönüştü. Kiracı ev sahibini ve eşini öldürdü. Çifti savunan avukat da kurşunların hedefi oldu. Yaralı avukatın kaçtığı anlar ortaya çıktı.
1: Ağız alınmayacak küfürler, hakaretler. İçeriye girmemle 5 dakika sonra sadece bir abi vurma sesini duydum.
0: Dehşete düşüren olay öğle saatlerinde Maltepe Gülsuyu mahallesinde yaşandı. Ev sahibiyle kiracı arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 3 suç kaydı bulunan kiracı Mehmet T. silahına sarıldı. Önce ev sahibine, ardından eşine ve avukatına ateş açtı.
1: Şuradan gelen bir ses avukat.
0: İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. Ancak saldırgan teslim olmadı. Polis ekiplerine ve olay yerine gelen sağlık görevlilerine de ateş açtı. Bölgeyi abluka altına alan özel harekat ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Mehmet T. sağ olarak gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ev sahibi ve eşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan avukat Emir Ali S. ise hastaneye kaldırıldı. Saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elinde silahla camdan baktığı anlar yer aldı. Bir başka kayıttaysa saldırganın bacağından vurarak yaraladığı avukat Emir Ali Seyin'in olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.
2: Antalya ve Adana'da alevler söndü, ancak geride kalan simsiyah örtü ve küle dönen anılar yürekleri yakmaya devam ediyor. Şimdi bölgede en büyük mesai hem yanan alanların yeşertilmesi hem de evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının sarılması.
3: Altı çocuğum var. Hepsini bu evde büyüttüm. Maalesef yandı, kül oldu. Kuzum, hiçbir şeyim kalmadı.
0: Alevler gökyüzünü sardı. Günlerdir süren yangınlar Antalya ve Adana'da ağır izler bıraktı.
3: İçim yanıyor. Her anılarım gitti. Her anılarım yandı.
0: Aksu'da başlayıp Kepez ve Döşeme altına yayılan yangın 67,5 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Geride ise küle dönen ormanlar ve zarar gören evler kaldı. Yangında mücadele eden bir kişi de hayatını kaybetti. Aksu ve Kepez'de 720 kişi tahliye edildi. 47 kişi yangından etkilenirken bazı evler ve elektrik hatları zarar gördü. Kumluca'daki yangın kontrol altına alındı. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
4: Seyrettik, yana yanıyor. Çatı çatı çatı çatı. İneklerim var. İneklerimi kaçırayım dedim. Kaçıramadım. Kendimi de baraj attım.
0: Yangında yaklaşık 3500 dönüm alan zarar gördü. Seralar, bağlar, bahçeler ve bir ev yandı. Adana Kozan'daki yangın kontrol altına alındı. Ekipler gece boyunca karadan, sabah saatlerinde ise hava araçlarıyla müdahale etti.
3: Bir telefon geldi Gireye'de. Aman kaçın, inmiş ateş diye, o yönden kaçtık, yoksa kaçamazdık da.
0: Yangın nedeniyle 835 kişi tahliye edildi. Şimdi ise yaraları sarma zamanı.
5: İçim kalmadı. Bütün malzemelerim kayboldu, gitti. Her şeyim yandı, gitti.
0: Kimi için bir orman, kimi için yılların emeği, kimi için bir yuva kül oldu.
2: Kilolarca altınla gündeme gelen o düğünün ardından çift operasyon yapıldı. Vanlı Karahaydar'dan sonra sosyal medya hesaplarını kapatan fenomen eşi Çağla Özde gözaltına alındı.

0: altınlarla şov yaptılar. Servet değerindeki takılarla gövde gösterisine giriştiler. Ancak o gösterişli düğünün ardından çifte operasyon geldi. Kocasından sonra sıra eşindeydi. Önce Vanlı Kara Haydar tutuklandı, şimdi de fenomen eşi Çağla Öz gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen eşi Çağla Öz'ün düğünü sonrası sular durulmuyor. Kilolarca altının takıldığı düğün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Hemen ertesi gün Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Tançalan gözaltına alınmıştı. Ardından da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklanmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken fenomen eşi Çağla Öz sosyal medya hesaplarını tek tek kapatmıştı.
1: Herkesin beğendiği ürünleri zaten ben üretiyorum.
0: Soruşturmanın ucu Öz'e de uzandı. Çağla Öz güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
1: İnsan o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
0: Gösterişli düğüne ilişkin inceleme ise devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme talep etmişti. Çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılmaya devam ediyor.
2: 45 kilo.
3: Bunların bir iki katı daha var aşağıda.
0: Nisan ayında evlenen çiftin Haziran'da yeniden nişan mizanseni yaptığı ortaya çıktı. Masak raporu gösterişli hayatın arkasındaki çarpıcı tabloyu da ortaya koydu. Tançalan'ın 2020'den bu yana kayıtlı ticari karı sadece 74 bin liraydı. Buna karşılık çiftin hesaplarındaki para trafiği 222 milyon liraya aştı. Çift arasında lüks araçlar sürekli el değiştirdi. Dubai'den kazanıyorum savunmasına rağmen yurt dışından finansal kanallarla gelen bir para tespit edilmedi.
4: Bir annenin evlat acısına şimdi bir de korku eklendi. Atlas Çağlayan davasında çıkan karar sonrasında anne Gülhan Ünlü tehdit mesajları aldığını duyurdu ve yardım talep etti.
5: Tehditleri alıyoruz.
0: Gözyaşları bir an olsun dinmiyor, dinmeyecek de yüreği yangın yeri. Çünkü biricik evladı Atlas'ı kara toprağa teslim etti. Bir de ölüm tehditleri aldı.
5: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım.
0: 15 yaşındaki katil E.Ç. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atlas'ın annesi mezarı başında evladının katiline verilen cezaya tepki gösterdi.
5: Katilin yatarı şu anda neredeyse bir yıl oldu zaten başımıza bu olay geldiğinden beri. Yatarı kalan sadece kapalı da 3 yıl. Yani bu kabul edilemez. Ailemizden hiçbirimiz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu verilmiş, ona verilmiş olan bir ceza değil. Her zaman söylüyorum. Bu bizi cezalandırmak oluyor.
0: Gülhan Ünlü evladının acısını yaşarken duruşmadan hemen sonra tehdit mesajları almaya başladı.
5: Duruşmanın ertesi gün sabahı. Ondan önce de geceleri cep telefonumdan aramalar geldi. Efe kardeşimiz senin yüzünden 18 yıl ceza aldı. Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım duruşmadan sonra. 1, 2, 3 değil yani 8 aydır sayısızca tehdit aldım ben.
0: Atlas Çağlayan henüz 16 yaşındaydı. Yan baktın tartışmasında 15 yaşındaki bir cani tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla öldürüldü. Aile ise acısını yaşarken tehdit mesajları almaya başladı.
5: Gece yarıları telefonlarımız çalıyor. Yani bu bana yapılmış zaten çok büyük bir saygısızlık. Ben zaten çok acı çekiyorum. Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Söyleyebilecek gerçekten bir şey kalmadı artık. Yani yakalanıyorlar, ceza alıyorlar. Bu neyin cesareti? İşte bu cezasızlık algısının cesareti.
0: Anne Gülhan Ünlü savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
5: Atlas'ı hiçbir şey geri getirmeyecek. Başından beri bunu anlatıyoruz ama bu kadarını da kabul edemiyoruz. Yani bu kadar da az ceza olmaması gerekiyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Tabii ki onda yakalanacak. Onun gibiler de yakalanacak. Yani cezalarını çekecekler. Bu cezasızlık algısı artık bu ülkede kalksın istiyorum.
0: Mezarlığının dahi koruma altında olduğunu söyleyen acılı anne, tehdit eden kişilerin bulunmasını istedi.
5: Burası da koruma altında. Zaten bizler de koruma altındayız ve Atlas da burada koruma altında olmak zorunda kalıyor. Çok acı. Burayı bile koruma altına almak zorunda kaldık. Çok acı. Bununla da ilgili çok fazla tehdit aldım, evet.
4: İstanbul'da kira yükünü hafifletecek dev projenin detayları belli oldu. Bakan Murat Kurum 15 bin kiralık sosyal konut için şartları tek tek açıkladı. Kiralar 10 bin liradan başlayacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. İlk konut teslimi ise Ekim ayında yapılacak.
6: Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
0: İstanbul'un beklediği dev projede merak edilen detaylar belli oldu. Bakan Murat Kurum tek tek açıkladı. 15 bin kiralık sosyal konut. Kimler başvurabilecek? Kiralar ne kadar olacak? Evler kaç yıllığına kiralanacak?
6: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği

0: Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
1: Başvuru şartları da açıklandı.
0: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: Peki bu evler kaç yıllığına kiralanacak?
0: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
1: Başvurular 14 Eylül'de başlayacak, 25 Eylül'de sona erecek. Başvuru ücreti alınmayacak.
0: Düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
1: İlk inşa edilen 1071 konutun teslimi ise Ekim ayında yapılacak.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
2: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını da açıkladı. Politika faizi Eylül ayında da değişmedi. %37'de sabit tutuldu. Kurulun karar metninde enflasyona ilişkin dikkat çeken mesajlar yer aldı.
1: Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Eylül ayında da sürpriz çıkmadı. Faiz %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısında politika faizini %38'den %37'ye indiren Merkez Bankası Eylül ayında da faiz oranında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %37 seviyesinde korundu. Para Politikası Kurulu gecelik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranlarını da değiştirmedi. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40'ta, borçlanma faiz oranı ise %35,5'te sabit tutuldu. Karar metninde enflasyona ilişkin dikkat çeken mesajlar da yer aldı.
3: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır.
1: Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasında daha sıkı adımlar atılacağının da sinyali verildi.
3: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

0: Yemen'de İran'la Suudi Arabistan arasındaki vekalet savaşında kritik aşamaya gelindi. İran destekli Husiler Kızıldeniz'de ilerledi ve Bab-ül-Mendeb Boğazı'na dayandı. Pakistan, İran'a çatışmayı durdur yoksa Riyad'ı savunmak zorunda kalırız dedi.
1: Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi destekli Yemen ordusu arasında çatışma büyüyor. Husiler kritik bir ilerleme kaydetti. Husi birlikler Kızıldeniz kıyısındaki tarihi liman kenti Moka'nın kontrolünü ele geçirdi. Böylece Husiler stratejik Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapısına dayanmış oldu. İran ve Husiler Hürmüz'den sonraki en önemli ticari geçiş noktası olan Bab-ül-Mendeb'i kapatma tehdidinde bulunuyor. Yemen kaynaklarına göre Husiler ayrıca stratejik Haniş adalarına da saldırılar düzenliyor. Hükümet güçleri ise Bab-ül-Mendeb kıyısındaki Zubab bölgesine çekiliyor. Bundan önce Yemen hükümet güçleri Husilerin ana mevzilerinden biri olan El Cef vilayetinin başkenti El Hazm'a operasyon başlatmıştı. Son çatışmalarda onlarca ölü ve yaralının olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Yemen'de gerilimin tırmanması İran-ABD hattında arabulucu olan Pakistan'ın tepkisini çekti. İslamabad, Tahran'a Husiler üzerindeki etkisini kullanarak saldırıları engellemesi çağrısı yaptı. Pakistan aksi durumda Suudi Arabistan'ı savunmak için savaşa müdahil olabilir.

0: geleceğini duyurdu.
1: İşgalci İsrail ile batılı ülkeler arasında gerilim sürüyor. İsrail yerleşimcilere yaptırım kararının ardından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi kararını da verdi.
0: Soykırımcı İsrail, 12 batılı ülkenin yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ticari kısıtlama kararı almasının ardından Batı Şeria'da gerilimi tırmandıracak yeni bir adım attı. İsrail Sivil İdaresine bağlı Yerleşim Alt Komitesi, Filistin topraklarında toplam 747 yeni konut inşasını öngören 3 yerleşim planını gündemine aldı. Planlar daha önce İsrail baskısı nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan Filistinli toplulukların arazilerinin yanı sıra kaçak kurulan yerleşim noktalarının da resmiyet kazanarak genişletilmesini hedefliyor. İnsan hakları kuruluşları bu kararın Filistinlileri yerinden eden yerleşimci şiddetini ödüllendirmek anlamına geldiğini vurguluyor. İsrail yönetimi batılı ülkelerin ticari yaptırım kararına sert bir misillemeyle yanıt vermişti. Tel Aviv, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin konsolosluğunu kapatma kararı alarak İngiliz temsilcilere ülkeyi terk etmeleri için süre tanımıştı. Tırmanan diplomatik krizde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ise ortak hareket etmişti. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın da yer aldığı 8 ülke, İngiltere'nin yasa dışı yerleşim mallarını yasaklama kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuştu. Açıklamada uluslararası topluma benzer adımları atma çağrısı yapılmıştı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel seçimle yerel seçimlerin tarihi belli oldu. Her iki seçimde 6 Aralık 2006 tarihinde aynı gün yapılacak.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel seçim ve yerel seçimler aynı gün yapılacak. Sandıklar 6 Aralık'ta açılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim tarihi netleşti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından milletvekilliği genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde birlikte yapılmasını öngören tezkere kabul edildi. Meclisin kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmeni 6 Aralık'ta hem Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak milletvekillerini hem de yerel yönetimlerde görev alacak isimleri belirlemek için sandık başına gidecek. Böylece daha önce hükümet tarafından gündeme getirilen genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte gerçekleştirilmesi yönündeki süreç meclis aşamasını da tamamlamış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu mevzuatına göre Cumhuriyet Meclisi seçimleri 5 yılda bir, yerel kuruluş organları genel seçimleri ise 4 yılda bir gerçekleştiriliyor.
1: Kremlin sözcüsü Peskov, anlık mesajlaşma uygulamalarının istihbarat servisleri tarafından takip edildiğini söyledi. Peskov'un bu sözleri siber güvenlik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.
0: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, dijital iletişim platformlarının güvenliği ve gizliliği ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Rus resmi haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, WhatsApp, Telegram ve Signal gibi popüler uygulamaların gizli veya kurumsal iletişimler için güvenli olmadığını vurguladı.
3: Kurumsal konular, devlet konuları, gizli konular. Elbette şunu anlamamız gerekiyor ki WhatsApp, Telegram ve Signal dahil her türlü mesajlaşma uygulaması tamamen şeffaf bir sistemdir. Bunları kullananlar her şeyin istihbarat servislerince görülebilir olduğunu anlamak zorundalar.
0: Kremlin sözcüsü kullanıcıların uçtan uca şifreleme iddialarına güvenerek hassas veri paylaşımı yapmaması gerektiğini hatırlattı. Peskov'un bu çıkışı son dönemde dünya genelinde artan siber güvenlik ve veri gizliliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kremlin sözcüsünün sözleri kullanıcıların uçtan uca şifreleme iddialarına rağmen popüler anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaştıkları hassas verilerin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından erişilebilir olduğu uyarısı niteliğini taşıyor.
1: Firari bir FETÖ'cü daha kıskıvrak yakalandı. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve Uğur Kod adını kullanan Firari saklandığı gizli bölmede bakın nasıl ele geçirildi.
2: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldı. Örgüt içerisinde Uğur Kod adını kullandı. Hakkında ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Gizlendiği bölmede kıskıvrak yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri firari FETÖ'cünün saklandığı adresi tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler adreste arama yaptı. Yıllardır kaçmayı başaran hain gizli bir bölmede saklanıyordu. Polisin titiz çalışması sonucu saklandığı yer tespit edildi. Ardından yakalama işlemi gerçekleştirildi. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler nereye saklanırsa saklansınlar, adaletin pençesinden kurtulamayacaklar açıklamasında bulundu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan'daydı. Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Çiftçi zirvede önemli açıklamalar yaptı.
4: Teklif ettiğimiz suçla mücadele konseyinin her türlü suçla mücadele, kolluk eğitimi, mevzuat paylaşımı ve kapasite gelişimi gibi birçok alanda işbirliğimiz için güçlü bir çatı teşkil edeceğine inanıyoruz.
2: Türkiye'nin teklif ettiği suçla mücadele konseyine değindi. İşbirliğini geliştirmek ve sınır aşan suçlarla mücadele etmek için ortak bir polis teşkilatı kurulmasını önerdi.
4: Europol gibi bu mekanizmanın İlerleyen dönemde Türkpol halini alabileceğini düşünüyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak için Kazakistan'a gitti. Zirve, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirvede terörle mücadele, yeni nesil organize suç örgütleri, siber suçlar, yasa dışı bahis ve kumar, aranan şahısların yakalanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi suçlarda ortaklığın güçlendirilmesi görüşüldü.
4: İçişleri Bakanlıkları olarak her toplantımızda attığımız her imzada işbirliğimizin daha ileriye taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.
2: Burada konuşan Mustafa Çiftçi, dünyanın bölgesel ve küresel çatışmaların arttığı çalkantılı bir dönemden geçtiğine dikkati çekti.
4: Bölgesel ve küresel çatışmaların arttığı, sağlanan ateşkese rağmen Gazze'de İsrail'in zulüm ve soykırımının yanı sıra bölgedeki saldırganlığının devam ettiği ve uluslararası hukukun rafa kaldırıldığı tarihin en çalkantılı dönemlerinden geçmekteyiz.
2: Bakan Çiftçi bir sonraki zirve için mevkidaşlarını Türkiye'ye davet etti.
1: Ünlü oyuncu Melisa Döngel İstanbul Sarıyer'de trafikte seyir halindeyken başka bir sürücünün silahlı tehdidine maruz kaldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Melisa Döngel'in aracının önünü kesti. Ünlü oyuncuyu silahla tehdit etti. O trafik magandası tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Sarıyer'de ünlü oyuncu Melisa Döngel'le bir sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Döngel'in seyir halinde olan aracının önünü kesen sürücü, ünlü oyuncuyu silahıyla korkutmaya çalıştı. Olay anı diğer sürücüler tarafından kayda alındı. Melisa Döngel'in şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. O şehir eşkıyasını yakaladı. 3 ayrı ihlalden para cezası da kesilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Kendine has tarzıyla Türk müziğine yorum katan ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı. Arkadaşı ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
5: Zor, zor bir daha, daha da güvenme.
2: Zor, senin gibi, sukutu hayal ve daha birçok şarkısıyla 2000'li yılların bir dönemine damga vurmuştu. Şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı.
5: Suya yazı yazmak gibi seni sevmek.
2: Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.
5: Öyle sevmedi hiç kimseye böylesine.
2: 57 yaşındaki şarkıcının arkadaşı Aytaç Budak'tan açıklama geldi. Budak yaptığı açıklamada Nev'in sağlık durumunun iyi gittiğini söyledi. Herkesten dua istedi.
5: Gönlüm hiç kimseyi böylesine sevmedi.
1: ünlü bir telefon markasının çıkardığı katlanabilir telefon sosyal medyayı da hem görüntüsüyle hem de fiyatıyla kasıp kavurdu. Türkiye fiyatı 229 bin liradan başlayacak, 335 bin liraya kadar çıkacak. Peki vatandaşlar bu kadar parayı gerçekten bir telefona vermeye nasıl bakıyor? Bu bir gösteri aracı mı, gösteriş aracı mı, yoksa teknolojiye ayak uydurma arayışı mı? Cevabı haberimizde.
6: Tuşlu YouTube gittikçe çağ atlıyoruz ve daha iyi teknolojiler kullanıyoruz.
7: Bir zamanlar tuşlu kızaklı telefonlar vardı. Şimdi geçmişe yeniden dönülüyor ama tek bir farkla artık hayatımıza katlanabilir ekranlar giriyor.
8: Alınabilir. Çünkü neden? İnfluencerların vesaire bunu popüler etmesi lazım sadece. Bir özendirme meselesi olarak görüyorum. Mesela bir kombininle uyumlarsın, şuraya takarsın.
7: Ünlü bir telefon markası yeni çıkardığı modeliyle görenleri şaşkına çekiyor.
9: Bütün dengeleri değiştirdi diye düşünüyorum. Ortadaki şu katlama izini neredeyse sıfıra indirdi.
7: Bu kez karşımızda öyle bir telefon var ki fiyatını gören dönüp bir daha baktı.
8: Şaşırdım tabii, 330 bin liraya kadar yükseliyor. O fiyata hem telefon hem de gayet güzel bir tablet alınır. 230 bin liradan başlıyor, 335 bin liraya kadar çıkıyor.
10: Ha, 230 bin lira. Abla yok, vermem. Yani o telefonun çamaşır falan yıkaması lazım. Katlanır, kırılır, mırılır. Herkes düz telefona alıştı zaten.
9: Bence yeni tanıtılan cihaz çok popüler olacak. Fiyatı yüksek. Amerika'da lansman fiyatı 1999 dolar. 107 bin TL'ye tekabül ediyor.
7: Başlangıç fiyatı tam 229 bin lira. Ama telefonun depolama kapasitesi arttıkça fiyat 335 bin liraya kadar yükseliyor.
11: Abla o ne ya? Ben telefona maksimum 50 bin lira veririm.
7: Üstelik bu fiyata ikinci el bir otomobil sahibi olmak da mümkün.
12: Yok öyle bir fiyat yok memlekette. O paraya araba alıyorlar.
9: Premium bir his verdiği için iyi satış rakamlarına ulaşacağız diye düşünüyorum.
1: Evet, bu haberle birlikte bugünkü bültenimizde noktalıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Ancak gündem bu ekranda akmaya devam ediyor. Biz noktalıyoruz, bizden hemen sonra gündem özel programın tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
13: TGRT FM.
14: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
15: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
16: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
17: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
18: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
19: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
20: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
14: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
21: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
22: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi.
23: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
22: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
24: Şimdi reklamlar.
25: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
26: Burada.
25: YKS Türkiye dördüncüsü.
0: Burada.
25: YKS Türkiye 12.'si.
0: Burada.
25: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
25: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
0: Burada.
25: Kickbox dünya şampiyonu.
2: Burada.
25: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
2: Burada.
25: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: İmam-ı Buhari Hazretleri, hadis alimlerinin en büyüğü. Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyanın en kıymetli kitabı olan Buhari-i Şerif adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük İslam alimidir. İsmi Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mugire bin Berdizbeh el-Cufi el-Buhari'dir. Künyesi Ebu Abdullah'dır. 13 Şevval 194 miladi 20 Temmuz 810 senesinin Şevval ayında Cuma günü öğleden sonra Buhara'da doğdu. 256 miladi 1 Eylül 870'te Semerkant'ta Ramazan Bayramı gecesi 62 yaşındayken vefat etti. Kabri Semerkant'ın Hertenk kasabasındadır. Hadis ilminde yüksek derecede olup 300 binden fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğu için imam Buharalı olduğu için de Buhari denilmiş ve İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. İmam-ı Buhari Hazretleri ilk tahsiline doğduğu yer olan Buhara'da başladı. Babası da hadis ilminde alim olup 4. tabaka ravilerinden idi. O zaman Buhara önemli ilim merkezlerinden biriydi. İmam-ı Buhari Hazretlerinin babası henüz o küçük yaştayken vefat ettiğinden yetim kaldı. Salih bir zat olan babasından çok miras ve hadise dair kitaplar kalmıştır. Babasının ölümü üzerine onu annesi yetiştirdi. Annesi İmam-ı Buhari Hazretleri ile kardeşini yetiştirme konusunda oldukça titiz davrandı. Babalarından miras kalan serveti onların tahsili ve terbiyesi için harcadı. Duası makbul, saliha bir hanım idi. İmam-ı Buhari'nin küçük yaşta gözleri bir hastalıktan dolayı görmez olmuştu. Annesi tedavi ettirmeye çalıştı ise de oğlunun bu körlüğü devam etti. Çocuğunun gözlerinin görmesi için uzun zaman dua etti. Bir gece rüyasında İbrahim aleyhisselamı görüp dua istedi. İbrahim aleyhisselam ona, "Üzülme, Allahü Teala oğlunun gözlerini geri verecek," diye müjdeledi. Sabah olunca İmam-ı Buhari'nin gözleri tekrar görmeye başladı. İmam-ı Buhari Hazretleri gerek akranlarının ve gerekse hocalarının sonsuz iltifatlarına kavuşmuştur. Ahmet bin Hanbel Hazretleri Horasan'ın onun gibi birisini yetiştirmediğini söylemiş, Ali bin Medini Hazretleri de İmam-ı Buhari Hazretleri kendisi gibi birisini görmemiştir demiştir. Ahmet bin Hamdun Hazretleri ise İmam-ı Müslim'in İmam-ı Buhari'ye gelip ilimdeki üstünlüğünü görerek alnından öptüğünü, sonra da ona şöyle dediğini nakletmiştir. "Müsaade et de ayaklarını da öpeyim. Ey üstadların üstadı, muhaddislerin efendisi, hadis illetlerinin tabibi." Bundan sonra İmam-ı Müslim Hazretleri bir hadis hakkında sual sormuş, cevabını aldıktan sonra da ona şöyle demiştir. "Sana yalnız haset edenler düşman olur. Şehadet ederim ki dünyada senin bir eşin daha yoktur." İmam-ı Buhari Allahü Teala'nın salih kullarından idi. Zamanında hadis ilminde kitap ve sünnetin manalarını anlamada, zekâda, fıkıh bilgisinin çokluğunda, zühd ve verâda, kuvvetli içtihatta ve istimbatta, hüküm çıkarmada bir eşi yoktu. İmam-ı Buhari Hazretleri, hadis-i şeriflerin râvilerini çok inceler, dinin emirlerine uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlakında bir kusur olan kimselerin rivayet ettiği hadis-i şerifleri almazdı. Hadis-i şerifin metnini ezberlediği gibi, o hadis-i şerifi rivayet eden zatların künyesini, doğum-ölüm tarihlerini, ahlakını, yaşayışını, kimden rivayette bulunduğunu, o râviden başka kimlerin hadis-i şerif aldığını hep öğrenir, ezberlerdi. Bir kimse hadis rivayetinde ve râvilerin senedinde hataya düşse, hemen İmam-ı Buhari Hazretlerini bulur, doğrusunu ondan öğrenirdi. İmam-ı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, 7 sınıf insan vardır ki, Allahü Teala onları hiçbir gölge bulunmayan günde arşının gölgesinde gölgelendirir. 1. Adaletli devlet reisi. 2. Allahü Teala'ya ibadetle büyüyen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için ayrılan iki kişi. 5. Mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından arz-ı nefs için çağrıldığı halde, ben Allah'tan korkarım cevabı ile mukabele eden kimse. 6. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse. 7. Tenha yerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimsedir. Her ayda 3 gün oruç tutmak bütün hayatını oruçla geçirmek gibidir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya çatarsa, ben oruçluyum desin. Çok oruç tutan vardır ki, orucun kendisine faydası, yalnız açlık çekmesi. Birçok namaz kılan vardır ki, namazın kendisine faydası, yalnız uykusuz kalmasıdır. Sabahleyin evinden çıkıp Müslüman kardeşine selam verene Allahü Teala bir köle azat etmek sevabı verir. Yemeğe besmele ile başla. Sağ elinle sana yakın olan taraftan ye. Satışta, alışta ve borcunu istemekte müsamahakâr olan kimseye Allahü Teala rahmet etsin. Bir kimse cuma günü gusleder, elinden geldiği kadar temizlenir, güzel koku sürünüp camiye çıkar da, iki kimsenin arasına sokulmaya uğraşmaz ve kılabildiği kadar nafile namaz kılar, sonra imam hutbeye başlayınca susup dinlerse, Allahü Teala cuma ile öbür cuma arasındaki günahlarını af ve mağfiret eder. Kur'an'daki en büyük sure, 7 ayet olan her namazda okunan Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanıdır. Haya, imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş, kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. İmam-ı Buhari Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. İmam-ı Buhari Hazretleri ömrünün son yıllarında Nişabur'a döndüğünde ilimdeki üstünlüğünü bilenler etrafında toplanmıştı. İlim meclisine devam edenlerin çokluğu ve gördüğü itibar, bazı kimselerin kıskanmasına ve hoş olmayan tutum içine girmelerine sebep olmuştu. Bundan dolayı Nişabur'dan ayrılıp Buhara'ya gitti. Buhara'ya varınca vali Halid bin Ahmet ez-Zühli, İmam-ı Buhari Hazretlerine haber gönderip eserlerini alıp yanına gelmesini, onları bizzat kendisinden dinlemeyi istediğini bildirdi. Ayrıca kendi çocukları için hususi hadis-i şerif dersi vermesini istedi. İmam-ı Buhari Hazretleri valiye şöyle cevap verdi: "Ben ilmi emirin kapısına götürüp zelil etmem. Eğer ilmi istiyorsan mescitte yahut evimdeki ilim meclisinde hazır bulun. Bu sözümü kabul etmezsen beni kürsüde ders vermekten men et ki ben Allah katında mazur olayım. Halbuki ben Peygamber Efendimizin her kime bir ilimden sorulur, o da onu gizlerse, kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Hadis-i şerifi gereğince ilmi gizleyemem." Çocukları için hususi ders vermesini istemesine karşı da şöyle cevap verdi: "Ben bir kısım kimseleri hadis-i şerif dersinden men edip birkaç kişiye ders veremem." Bunun üzerine vali, İmam Hazretlerinin Buhara'dan çıkması emrini verdi. İmam-ı Buhari Hazretleri valiyi Allahü Teala'ya havale edip Buhara'dan çıktı. Aradan bir ay geçmeden bu vali görevinden alındı. Bir merkebe bindirilip şehri dolaştırılması ve kötü işler yapanın sonu işte budur diye bağırılması emri geldi. Valinin sözlerine uyarak İmam-ı Buhari'ye çeşitli eza ve cefalarda bulunan kimselerin de her birine insanların ders ve ibret alacakları çeşitli belalar isabet etti. İmam-ı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bir kısmı şunlardır: Allahü Teala iyiliklerin ve fenalıkların yazılmasını emretti. Sonra bunları açıkladı. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa, Allahü Teala kendi nezdinde o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Ve eğer fenalık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse, Allahü Teala onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allahü Teala o kimse için bir günah yazar. Kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendisini zapt eden, iradesine sahip olandır. Allahü Teala buyurdu ki: "Bir kimse benim velilerimden birine düşmanlık ederse ona karşı harp ilan ederim." Münafığın alameti 3'tür. Söylerse yalan söyler. Söz verirse sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilirse hıyanet eder. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu düşman eline vermez, himaye eder. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse, Allahü Teala da ona yardım eder. Her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Cenab-ı Hak Buna mukabil, ondan kıyamet sıkıntılarından birini def eder. Her kim bir Müslümanın aybını örterse, Allahü Teala ahirette onun aybını örter. Hepiniz çoban ve muhafızsınız. Maiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. İş başındakiler de muhafızdır, memurlarından mesuldür. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır, o da ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz muhafızsınız ve maiyetinizdekilerden mesulsünüz. İbn Mesud Hazretleri Peygamber Efendimize Allah katında en sevgili amel hangisidir diye sordu. Peygamber aleyhisselam vaktinde eda olunan namazdır buyurdu. Namazdan sonra hangi amel daha sevgilidir diye sordu. Ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Bundan sonra hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz Allah yolunda cihattır buyurdular. Büyük günahlar Allahü Teala'ya şerik koşmak, ana ve babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der. Benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum. Dünyaya düşkün olarak birbirinizi öldürmenizden, böylece geçmiş kavimler gibi helak olmanızdan korkuyorum. Allahü Teala birine iyilik vermek dilerse onu fıkıh alimi yapar. Allahü Teala hadis-i kutsi'de buyurdu ki: Kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum. Eğer gizli tutabilseydiniz, kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim. Resulullah eshab-ı kirama, birinin evi önünde nehir olsa, her gün 5 kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. İşte 5 vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolur buyurdu. Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. İmam-ı Buhari Hazretlerinin mübarek halleri. İmam-ı Buhari orta boylu olup zayıf ve ince bir yapıya sahipti. Az konuşur, başkalarına özenmezdi. Cömertliğini ve yardımseverliğini gösteren davranışları pek çoktu. 25.000 dirhem alacaklı olduğu birine gösterdiği anlayış dikkat çekicidir. Uzun zaman borcunu ödemeyen bu şahıstan bazı idareciler vasıtasıyla alacağını tahsil etmesini tavsiye edenlere, ben onlardan yardım istersem, onlar da benden işlerine geldiği gibi fetva vermemi isterler. Dünya için dinimi satmam demiştir. İmam-ı Buhari'nin ibadetteki huşu ve ihlası o kadar fazlaydı ki, bir defa namaz kılarken bir arı kendisini tam 17 defa soktuğu halde namazını bozmadı. Çünkü onun soktuğunu duymuyordu. İmam-ı Buhari'ye babasından çok mal para kalmıştı. Herkese iyilik ederdi. Çok cömert idi. Mürüvvet, vera ve ihtiyat sahibiydi. Fakirlere çok sadaka verir, talebelerinin ihtiyaçlarını kendisi karşılardı. Kendisi çok az yer, günde 2-3 bademle iktifa ederdi. İmam-ı Buhari Hazretleri, bayram günleri hariç, bütün yılını oruçla geçirirdi. Şüphelilerden daima kaçardı. Gıybetten çok korkardı. Buyurdu ki, İsterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım ve böyle bir şey için kimse beni aramasın. Gecenin ilk saatlerinde biraz uyur, sonra kalkar, ilim ve ibadetle meşgul olurdu. 3 günde bir hatim ederdi. Sonra duasını yapıp, her hatim sonunda yapılan dua makbuldür buyururdu. İmam-ı Buhari aynı zamanda fakihtir. Ancak hadis ilmindeki şöhreti onun fakihliğini gölgede bırakmıştır. Yoksa zamanının en büyük fakihlerinden olduğu söylenmiştir. Müçtehit olup kendi içtihadına göre hüküm vermiştir. 4 mezhep de onu sahiplenmiştir. Ancak birçok meselede Şafii mezhebine uygun fetva vermesi sebebiyle Şafii mezhebinde 2. dereceden müçtehit olarak şöhret bulmuştur. İmam-ı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden dünyaya getirildim. İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır. Yani eshab-ı kiramdır. Onlardan sonra en iyileri onlardan sonra gelenlerdir. Yani tabiindir. Onlardan sonra da en iyileri onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra gelenler de yalan yayılır. Bunların sözlerine ve işlerine hemen inanmayınız. Alimler peygamberlerin varisleridir. Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaat etmem bana vacip oldu. Söylemediğim bir şeyi hadis diyerek yalan söyleyen cehennemde ateşten oturak üzerine oturtulacaktır. İnsanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi, bileğiyle kazanıp yediğidir. Allah'ın peygamberi Davud, elinin emeğiyle kazanıp yerdi. Ekber-i kebair, büyük günahlar, bir şeyi Allah-u Teâlâ'ya ortak etmek, adam öldürmek, ana babaya karşı gelmek, yalancı şahitlik yapmaktır. Ana babayı ağlatmak, onlara isyan etmektir ve büyük günahlardandır. Kul vefat edince, bütün amellerinin sevabı kesilir. 3 ameli müstesna. Sadaka-i cariye, cinsinden herkesin faydalandığı bir hayır eseri. Kendisiyle faydalanılan şerefli bir ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat. Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sıla-i rahim yapsın. İnsanlara merhamet etmeyene, Allah-u Teâlâ merhamet etmez. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin yahut sussun. Her iyilik bir sadakadır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselam bana komşuyu tavsiye ediyordu. öyle tavsiye etti ki, sanki onu benim mirasıma ortak yapacak zannettim, buyurdu. Ayşe validemiz, ey Allah'ın Resulü, iki tane komşum var. Hangisine hediyede bulunayım diye sorunca, Resulullah, kapısı en yakın olana, buyurdular. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden hayır söylesin veya sussun. Kendisine iyilik yapılan kimse aynıyla mukabele etsin. Eğer verecek bir şey bulamazsa o kimseyi iyiliğinden dolayı methetsin. Kim iyilik sahibini iyiliğinden dolayı överse ona teşekkür etmiş olur. Bunu terk eden ise ona nankörlük etmiş olur. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Birbirinizle hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz. Resulullah insanların aralarında muhabbetin meydana gelmesi için hediye vermeyi emrederlerdi. Kendisi de hediyeyi kabul eder, sadakayı ise reddederdi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Allahü Teala insana iyilik ve ihsan sahibine teşekkür etmeyi emretti. Vefatı. İmam-ı Buhari Hazretlerinin Buhara'dan çıkış haberi üzerine Semerkantlılar kendisini davet ettiler. Giderken yolda Semerkantlılardan bir kısım insanların kendisini isteyip bir kısmının istemediği haberini alınca Hartenk'te akrabalarının yanında kaldı. İşin iç yüzünü öğrenmek istemişti. İnsanların bu halinden kalbi daraldı ve canı sıkıldı. Teheccüd namazından sonra ellerini açıp, "Ya Rabbi, yeryüzü bu genişlikte bana dar oldu. Beni tarafına al," diye dua etti. O ay orada hastalandı ve Ramazan bayramı gecesi Semerkant'tan 72 kilometre uzaklıkta olan Hartenk'te vefat etti. Kabri oradadır. İmam-ı Buhari vefat ettikten sonra elbisesi soyuluncaya kadar garip bir şekilde terledi. Ölümünden önce "Beni 3 parça beyaz bez ile kefenleyiniz," diye vasiyet etmişti. Cenazesi yıkanıp kefenlendi ve namazından sonra defnedildi. Vefat ettiğinde 62 yaşındaydı. Vefatından birkaç gün sonra mezarından güzel bir koku çıkmaya başladı ve günlerce devam etti. İmam-ı Buhari Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde buyurdu ki: "Şüphesiz ki insan için sıkıntı da rahatlık da olur. Üzüntü ve neşe de olur. Allahü Teala'nın nimetlerine şükür ve mihnetlere, sıkıntılara sabretmek lazımdır. Bu iki hususta, sabır ve şükürde Allahü Teala'ya itaat et. Bu iki husus senin gizli ve aşikar her zaman yapacağın vazifendir. Zamanın sıkıntıları devam edip gitmez. Bir gün geçer. Sabret, dayan. Zamanın, dünyanın nimetleri de kalmaz, geçicidir. İnsan kavuşamayacağı nice emeller peşinde koşar da kavuşamaz. İnsan kendini hep emniyet içinde hisseder, ölmeyeceğini zanneder. Fakat ölüm onun peşinde, gelmek üzeredir. İnsanın tuttuğu nice yanlış yollar vardır ki doğru ve kurtuluş zanneder. Halbuki bu onu helak etmektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Haya, imandan bir şubedir," buyurdu. Bu hadis-i şerifin şerhi şöyledir. Haya, nefsin kötülüklerden nefret edip uzak durması, onları terk etmesidir. Resulullah Efendimizin hayayı imanın şubelerinden saymasının sebebi, kötülüklerin neler olduğunu nefse ihtar edip onları terk etmeye davet eden doğru hayanın ancak iman sahiplerinde bulunmasındandır. Haya, sahibini günahların kötülüklerinden, rezil ve bozuk şeyleri tercih etmekten uzak tutar. Bütün bunlar imanın müminde meydana getirdiği güzel hasletlerdendir. Yani haya, günahlardan sakındırmakta, imanla aynı işi yapmaktadır. İman sahibi olmadığı halde, kâfirde de haya vardır denirse, şöyle cevap verilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerinde, yukarıda izah edilen manadaki makbul hayaya işaret buyurdular. Çünkü insanlara haya ile muamele eden mümin, Allahü Teala'ya karşı da haya sahibi olur. Onun yasaklarından sakınıp emirlerini yapar. Hatta Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmakta en büyük gayreti sarf eder. Halbuki Allahü Teala'ya iman etmekle şereflenmemiş olan kimse Allahü Teala'nın yapmayın buyurup yasakladığı şeyleri yapar. Onun emirlerine karşı gelir. Böylece ilk önce haya edilmesi icap eden Allahü Teala'dan haya etmemiş, onun emirlerine karşı gelmekten utanmamış olur. Rabbinden haya etmeyen kimsenin de hayadan çok uzak olduğu açıktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimde şu dört haslet bulunursa, katıksız münafık olur. Kimde bunlardan biri varsa, onu terk edinceye kadar, onda nifaktan bir şey bulunmuş olur. Bu dört şey, kendisine bir şey emanet edildiği zaman, hıyanet etmek, konuşunca yalan söylemek, vaadinden dönmek, husumet zamanında haktan ayrılmaktır. Unutulmamalıdır ki, dünya kısa bir zaman için uğranılacak bir yerdir. Onu sevmek, vahim ve korkunç bir azaptan ve büyük tehlikeye düşmekten başka bir şey değildir. Cenab-ı Hak, vaadinde durmayanı, tehdidini yerine getirerek mahveder. Cenab-ı Hak, dünyayı geçici bir hayat için yaratmış olup, ebedi bir karargâh değildir. Bu dünya, sermayesi ancak farz olan ibadetler, yapılan iyilikler, makbul olan sadakalar ve Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran hayırlı işler, güzel huylar, yüce ilimler, faziletler, nefsi cimrilik ve hasetten temizleme, eza ve minnetle irtibatı olmayan sadaka ve ihsanlardan, yani yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapılan amellerden ibaret bir ticaret yeridir. Akıllı kimse geçici sermayesini şiddetli ve ebedi azapların bulunduğu ahiret için sarf eder. Her kim ahiret için çalışır ise âli makamları, yüksek dereceleri elde eder. Dünyanın geçici süslerine, gönül alıcı yaldızlarına aldanır ise baki nimetlerden, yüksek derecelerden mahrum olur. Bu dünya akıllının çiftliği, gafil ve cahilin ziyan edeceği bir yerdir. Dünyada Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyan, ahirette azaptan kurtulur. Emir ve yasaklara muhalif olan da kaçacak yer bulamaz. Akıllı kimse ekilecek bir tarla gibi olan şu dünyada Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet eder. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olursa, bu arada israfa kaçmadan sadaka da verirse, verdikleri ecrin en büyüğü ve azığın en verimlisi olarak ahirette karşısına çıkar. Selman-ı Farisi Hazretleri buyurdu ki, üç şey vardır ki beni güldürdü. Yine üç şey vardır ki o da beni ağlattı. Ona sordular, seni ağlatan üç şey nelerdir? Cevabında buyurdu ki, bir, çok sevdiğim Muhammed aleyhisselamdan ve onun arkadaşlarından ayrılmak. İki, ölüm anında muttali olunacak şeyin korkusu. Üç, Allahü Teala'nın huzurundaki yerim. Acaba bana gazabı ile mi muamele edecek, yoksa razı mı olacaktır bilemiyorum. Yine

vardı. Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinen, kötülük yaptıkları zaman senden af ve mağfiret dileyen kullarından eyle. İyilik yapınca Allahü Teala'nın o iyiliği yapmaya muvaffak kılması insanı sevindirir. Kötü bir amel işlediği zaman Allahü Teala'nın onu nefsine bırakması, yardımda bulunmaması ve şeytanın aldatmasıyla kötü bir işi işlemesi insanı üzer. Bu sebeple Allahü Teala'nın azabından dolayı korku içinde bulunur. Bir kimsenin bu durumda olması onun imanının doğruluğuna delalet eder. Çünkü Allahü Teala'nın sonsuz nimetleriyle sevinmek, vaadine güvenmek ve azaplarla tehdidinden korkmak, Allahü Teala ve Resulünü tasdikin kuvvetinden ve imanın doğruluğundan dolayıdır. Bu hususu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet veciz ve güzel bir şekilde şöyle buyurmuşlardır. Mü'min, bir iyilik yaptığı zaman onun sevabını umar. Bir kötülük yaptığı zaman ise onun cezasından korkar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biliniz ki amellerimizin en hayırlısı namazdır. Abdeste mü'min olan devam eder. Namaz ancak abdest ile sahih olur. Abdest, Muhammed aleyhisselamın ümmetinin hususiyetlerindendir. Bir gün Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, bir zat, Nuh peygamberden beri gelen birçok insanlar arasında ümmetini nasıl tanıyacaksın ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetimin aldıkları abdestlerin nişanı olarak yüzleri ve azaları bembeyaz olur. Bu hal başka hiçbir ümmette bulunmaz. Onları tanırım. Çünkü kitapları sağ taraflarından verilir, buyurdu. Abdestin faziletlerinden birisi de, her uzvu yıkarken abdest suyuyla beraber o uzuvdan günahlar da dökülür gider. İmam-ı Buhari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Buhari Hazretleri Bağdat'a geldiğinde orada bulunan hadis alimlerinden çoğu toplanıp Hazreti İmam'ı imtihan etmek istediler. 100 tane hadis-i şerifin metin ve senet kısımlarının yerlerini değiştirdiler. Senet bir hadis-i şerifi nakleden zatların isimlerini, metin ise Hazreti Peygamber'in mübarek söz ve fiillerini bildirir. Bu şekilde değiştirdikleri hadis-i şeriflerden her bir kişiye 10 hadis-i şerif vererek 10 kişiyi İmam-ı Buhari'ye gönderdiler. Bu kimseler Hazreti İmam'ın bulunduğu meclise gelip her birisi yanlarında bulunan hadis-i şerifleri okuyup bu hadis-i şerifi biliyor musunuz diye sordular. Hazreti İmam-ı Buhari, bu söylediğiniz şekilde bir hadis-i şerif bilmiyorum buyurdular. 10 kişi onar hadis-i şerifi okuyup bitirdikleri zaman İmam-ı Buhari Hazretleri birinci kimseye dönüp senin okuduğun birinci hadis-i şerifin metni böyle, isnadı da şöyledir diyerek onların okudukları sırayla birden yüze kadar hadis-i şerifleri senet ve metinlerini doğru olarak okudu. Bunun üzerine orada bulunanların hepsi İmam-ı Buhari Hazretlerinin hafızasının kuvvetliliğini, hadis ilmindeki yüksekliğini anlayıp kabul ettiler. İmam-ı Buhari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala mümin bir kulunun gönlüne bir gecede 360 defa nazar eder. Sözünün manası şudur: kalbin vücuda açılan 360 penceresi vardır. Gönül Allahü Teala'nın zikriyle kaynayıp coşunca Allahü Teala o kalbe nazar eder. Bu nazar ile kalbe doğan feyizler ve nurlar bu 360 koldan bütün vücuda yayılır. Böyle yolların ve feyizlerin

0: sözlerin yayıldığı bir uzuv, kendi haline göre zevkle ibadet eder. Yapılan taat ve ibadetlerden lezzet alır. Yine buyurdu ki, talebenin maksadına kavuşması için çok çalışması, nefsini terbiye etmek için çok uğraşması lazımdır. Fakat bir yol vardır ki, nefsi itminana kavuşturup, ruhu kısa zamanda yüksek derecelere kavuşturur. O da Allahü Teala'nın sevgili kullarından birinin gönlünü kazanmaktır. Zira onların kalbi Allahü Teala'nın nazar ettiği yerdir. Duanızı öyle bir delil araya koyarak edin ki o günah işlememişlerden olsun. O delil Allah dostudur. Onlara tevazu ve sevgi gösterin ki sizin için dua etsinler. İbadetlere sarılmak ve onları yerine getirmek lazımdır. Yerine getirilince de yapılmadı farz etmelidir. Böylece kendini kusurlu bilerek taat ve ibadete yeniden başlamalıdır. Ey iman edenler! Yüce Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ediniz. Mealindeki Tahrim suresinin 8. ayetini açıklarken buyurdu ki, bu ayet-i kerimede hem işaret hem de müjde vardır. Tövbeden dönseniz de tövbe ediniz demesi işarettir. Müjde ise tövbenin kabulüdür. Çünkü Allahü Teala tövbeyi kabul etmeyecek olsaydı bunu emretmezdi. Emretmesi kabul etmesini gösteriyor. Ancak tövbe dilden değil, gerçekten kusurunu bilerek kalpten olmalıdır. Bir gün bir zat gelerek şöyle sordu. Allahü Teala Ahzab suresi 41. ayetinde mealen, ey iman edenler, Allah'ı çokça zikrediniz buyurmaktadır. Bu zikirden murat, dil zikri midir, kalp zikri midir? Buyurdular ki, tasavvuf yoluna ilk girenler için dil zikridir. İşin sonuna varanlar için de kalp zikridir. Bu yola ilk giren kimse, Yüce Allah'ı kendini zorlayarak da olsa zikretmeye çalışır. Yolun sonuna varan kimsenin durumu ise öyle değildir. Kalp zikirden etkilenince, onun bu etkisi bütün bedene varır. Hemen her organ zikretmeye başlar. İşte o zaman çokça zikir başlar. Yine o zaman bir günlük ibadet, bir senelik ibadet yerine geçer. Allahü Teala'ya hiç isyan etmediğiniz bir dille dua ediniz ki duanız kabul olsun. İki halde kendinizi sakının. Söz söylerken ve yemek yerken. Muhabbetin şartı sevdiğine uymaktır. Resulullah Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini söyleyen kimsenin onun dininin emirlerine uyması gerekir. Allahü Teala ile sohbet ediniz. Eğer onunla sohbet edemiyorsanız onunla sohbet edenle yani evliyasıyla sohbet ediniz. Dünya ve ahiret iki kız kardeş gibidir. Bir kişinin iki kız kardeşi birden nikahlaması mümkün değildir. Dünya ve ahiret sevgisi bir arada bulunamaz. Halbuki ikisi de mahluktur. O halde Halık yaratıcı ile mahlukun yaratılmışın sevgisi bir arada nasıl bulunsun? Güzel sözler ona yükselir. Fatır suresi 10. Mealindeki ayetin hükmünce zikir kuşunun kanat açıp uçabilmesi için iki kanadı olması gerekir. Biri huzur, diğeri ihlastır. Her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı namaz ve istiğfardır. Allahü Teala günah işleyen bir kulunu muvaffak etmez. Allahü Teala günah işlemeyenlerden ve günah işlenmeyen yerlerden razıdır. Siz günah işlememeye ve arkadaşlarınızı günahtan korumaya çalışın. Allahü Teala'ya sığınan hıfz-ı eman-ı ilahi de olur. İhlas, muhabbet ve itaat üçü ayrılmazsa feyz gelir. Ayrılırsa büyük zat feyz vermek istese de feyz gelmez. Allahü Teala bir kulundan razı olursa ona her şeyi vermiş demektir. Her şeyin, her işin bir gayesi, kıblesi vardır. Esas gaye imanla ölmek, Allah demektir. Allahü Teala'yı unutarak iş yapan cehennem ateşini talep etmektedir. Samimiyet varsa iyilikle, tatlı dille bu hatırlatılmalı, ona yardım etmeli. Günah işlenmeyen yerde huzur vardır. Günah işlenirse huzursuzluk başlar. Günahlar kalbi sıkar. Zikri ilahi ile meşgul olmak insana ferahlık verir. Günahlara karşı soğukluk getirir. Bir Müslüman günah işlemese cennet nimetleri başlar. Şeytan öfke anında aklı örter. Avcunun içine alır, her şeyi yaptırır. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel ise niyetle küçülür. Fasıklar Allahü Teala'nın sıfatlarına, kâfirler ise zatına düşmandırlar. Cömertlik et, iyilikte bulun. Fakat başa kalkma. Çünkü cömertliğin faydası sana aittir. Müslümanın ikramında şifa vardır. Hediye vermek de almak da sünnettir. İyiliği sayarak değil, saçarak yapın. Allahü Teala din ve dünya saadeti versin. Amin. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni fıtır sadakası olarak verilen şeyleri gözetmeye memur etti. Derken birisi gelip hurmayı avuçla almaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Adam, elim dardadır. Ehl-u iyal, çoluk çocuk sahibiyim. Müşkül durumdayım diye yalvardı. Ben de salıverdim. Sabah oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Hureyre, akşamki tuttuğun esir ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, fevkalade ihtiyaç ve aile sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim. Peygamber aleyhisselam, o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir, buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimizin sözünden, onun tekrar geleceğini anladığımdan o adamı gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine, seni Hazreti Peygamber'e götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü ihtiyaçlıyım ve çoluk çocuk sahibiyim. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Hureyre, akşamki tuttuğun ne yaptı diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyacı olduğunu anlattı. Ben de merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sana yalan söylemiştir. Yine gelecektir buyurdu. Üçüncü gelişini bekledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Hazreti Peygamber'e götüreceğim. Bu üçüncü gelişindir. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak. Sana bir takım kelimeler öğreteyim. Allahü Teala o kelimelerle seni faydalandırır dedi. Kelimeler nedir diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetel Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşamki tuttuğun ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç kelime öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım dedim. O kelimeler nelerdir buyurması üzerine yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat et. O yalancı olduğu halde bu sefer doğru söylemiştir. Ya Ebu Hureyre, 3 günden beri kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytandır buyurdu. İçinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanıdır. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der. Benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum. Dünyaya düşkün olarak birbirinizi öldürmenizden, böylece geçmiş kavimler gibi helak olmanızdan korkuyorum. İmam-ı Buhari Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbette şöyle buyurdular. Mısır'da 2 kardeş vardı. Biri ilim öğreniyor, öbürü de mal kazanmak ve zengin olmakla vaktini geçiriyordu. İlim öğrenen zamanın derin alimi oldu. Diğeri ise Mısır'ın en zengini ve maliye vekili oldu. Bu yüksek dünya makamına erişen kardeş, ilim öğrenerek alim olan kardeşine hakaret gözüyle bakarak, ''Ben saltanata eriştim, sen ise fakirlikte kaldın.'' dedi. Alim olan ona, ''Kardeşim, ben Rabbime şükretmeliyim. Zira ben peygamberlerin mirasına kondum.'' Hadis-i şerifte, ''Alimler peygamberlerin varisleridir.'' buyruluyor. ''Sen ise Firavunların, Karunların mirasına, yani mala ve Mısır ülkesine nail oldun.'' diye cevap verdi. İnsan yaşlandıkça, beyin hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar. Bildiklerini unutur. İlim kalmaz. En son kalp, yürek değil, kalp hücreleri ölür. Çünkü kalpte sevgi vardır. Kalbinde bulunan sevgiyle ölür. Kalbinde hangi sevgi varsa onunla gider. Kalptekiler unutulmaz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, dine hizmet sevgisi. Niyet çok önemli. Haramlardan kaçıp farzları yerine getiren, dinimize hizmet niyetinde olanın her adımı zikir sayılır. Niyeti unutmamalı. Her sabah Allah rızası için ibadet ve dinime hizmet etmeye, rızkımı helalinden kazanmaya diye niyet edenin yaptığı her iş, attığı her adım zikir sayılır. Nefsin gıdası haramdır. Nefs harama doymaz. İşledikçe işler. Ruhun gıdası ilim ve iyi haldir. Cahilin, yani dinini bilmeyenin dini yoktur. Hiçbir şeyimizi beğenmeyeceğiz. Kendimizi ne kadar alçaltırsak, o kadar yükseliriz. Ama cemiyet içinde değil, makam ve mevkiimizin gerektirdiği şeyi muhafaza edecek, kendimizi aşağılatmayacağız. Tevazu sahibi de olacağız. Cemiyetteki durumumuzu da muhafaza edeceğiz. Müslüman olarak, Müslümanlar arasında, insanı imana davet eden şeylerle uğraşmak yanlıştır. Biz zaten iman edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunu kabul etmişiz. Lazım olan doğru nasıl itikat edileceği ve fıkıhtır. Ne kadar bilirsek o kadar yaşar, ne kadar yaşarsak imanımızı o kadar tehlikeden korunmuş oluruz. Kelam ilmini gerekenler okusun. Fıkıh ilmi temeldir. Fasığın kalbindeki iman nuru bile ortaya çıksa güneş kararır. Allahü Teala ile kulu arasında nefs bir perde, bir baraj, bir duvardır. Bu yıkılmadıkça Allahü Teala'nın rızasına kavuşulmaz. Bir kişinin hidayetine vesile olmak 1000 yıl salih amel işlemekten daha iyidir. Nafile ibadetler değil, farzlar da bu 1000 yıla dahildir. Küfre düşmekten korkmayan küfre düşebilir. Çok korkacağız ve bu korku sebebiyle hazırlıklı olacağız. Dünya imtihanında bütünleme yok. Ya geçer ya kalır. Geçerse cennete geçer. Kabri cennet bahçesi olur. Namazlarda son nefesi imanla vermek ve şehit olmak için muhakkak dua edilmelidir. Allahü Teala her şeyi bir sebeple yaratır. Evliyasına ve peygamberlerine bu adetini bozar. İnsanların konuşmaları için havayı sebep olarak yaratmıştır. Hava olmasa sesler işitilmezdi. Bunun gibi bu büyüklerden istifade etmek için bir sebep vardır. Bu sebep nedir? İsimlerini söylemek yeter. Nefsini aradan çekin. Kimseyi tenkit etmeyin. Kendinizi beğenmeyin. Kendinizden iğrenin. Kendinden tiksinmeyen kurtulamaz. Yapmadığınızı söylemeyin. Bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Allahü Teala bir kulunu severse onu fakih, yani dinde alim yapar. Daha da çok severse onu fıkhı yayıcı yapar. Evliyâ-i kiramın himmeti yayından çıkan oku, namludan çıkan mermiyi geri çevirir. Evliyaya muhabbet edene, sevene de böyle kuvvetli himmet gelir. Evliyanın vefatından sonra feyzi, bereketi daha artar. Kınından sıyrılmış kılıç gibidir. Tasarrufu daha tesirli olur. Kim Allahü Teala'nın sevdiği veli bir kulu incitirse 7 kat gökten düşmüş gibi olur. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumak günah işlemeye mani olur. Aklı, fikri, kalbi iyi şeylerle meşgul ettiğinden günah işleyecek ortam olmaz. Zikir, fikir insanlara hizmet etme durum ve imkanı yok ise yapılır. İnsanlar hizmet beklerken zikir ve fikirle uğraşılmaz. Dünyaya ne kadar değer vermezsen dünya hakkında her söylediğin o kadar değerli olur. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbery ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isimde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim, bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk. Yavaş yavaş haftanın sonuna doğru gidiyoruz. Keyifli, güzel, açık havası insana heyecan verecek, huzur verecek, mutluluk verecek, enerji verecek bir hafta sonu yaklaşıyor Türkiye için. Türkiye genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağı bir hafta sonuna geri sayıyoruz. Okullar açılmadan önce yapılacak çok işi olanlar için bu hafta sonu ilaç gibi gelecek. Ana kumanda masamızda uzun bir aradan sonra Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Ekip olarak herkese keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Günümüz güzel geçsin. Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Perşembe bugün günlerden. Takvim yaprağımızın bugüne ait bir hatırlatması var. Onunla başlayalım. Bugün Sultan 4. Murat Han'ın tahta çıkması. 1623 yılından bir not paylaşmış takvim yaprağımız. Biz de Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile 4. Murat'ı konuşacağız. Nasıl yetiştiğini, tahta nasıl geçtiğini, neler yaşadığını ve onunla ilgili anlatılanların ne kadarının doğru olduğunu, tarihin bu noktada bize neler söylediğini paylaşmaya çalışacağız sizinle.

Şimdi yeni bir mevsim başlıyor. Aslında biz sonbahar, kış, ilkbaharla birlikte yeni kampanyaların başlayacağı bir döneme de geliyoruz. Hatırlarsınız bunu sizinle aylar öncesinde konuşmuştuk. Kredi faizlerine düşüş bekleniyor ve önümüzdeki yıl 2026 sonu itibariyle 2027'nin başında hatta yeni enflasyon oranları ortaya çıkmaya başladığında, yani daha düşük oranlar, kredi faizleri de düşecek. Konu sahibi olmak isteyenler, ellerinde biraz birikimi olanlar düşen faizlerle birlikte ev sahibi olma noktasında harekete geçebilecekler. Şu anda faizlerin yine yüksek olduğunu söyleyenler TOKİ'nin ya da emlak konutun projelerine de bakabilirler. Burada da hemen teslim projelerde bir miktar peşin verdiğinizde sabit taksitlerle, sanki hani ilk birkaç sene zorlar, zorlamaz demeyelim ama hani böyle o birkaç seneyi çevirdikten sonra size neredeyse kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan projeler var. Şöyle bir alıcı gözle bakmakta fayda var.

Takvim yaprağımıza bakalım mı? Bugün hemen programın girişinde baktık ama şöyle bir arkasını da çevirmekte fayda var. Acaba takvim yaprağımız bugün bize ne önermiş? Domates çorbası, yaprak sarması, karpuz demiş. Yaprak sarmasını sevmeyen yoktur herhalde. Hepimizin neredeyse böyle kuru fasulyeden sonra milli yemek. Yani kuru fasulye daha kolay pişiyor da sarma deyince tabii öyle kolay hazırlanmıyor. Ama otomatiğe bağlayanlar var. Gerçi ben onlardan değilim ama hani yine de böyle özellikle etlisini yapmayı, yemeyi, sofraya getirmeyi severim. Ve biraz da küçük küçük yapmaya tercih ederim. Ama yine de zeytinyağlısına da hiç hayır demem. Hele de taze güzel yapraklarla yapıldıysa artık o yapraklar bitiyor. Ama dondurucuya koyanlar, turşusunu kuranlar, salamura yapanlar onlar yıl boyu yaprak sarmaya devam edecekler.

Sonbahar gelirken bir takım alışkanlık değişiklikleri de ortaya çıkıyor. Mesela hava biraz daha serin oluyor ve daha az su içmeye başlıyoruz. Halbuki uzmanlar su ihtiyacımızın mevsime göre arttığını ama azalmadığını söylüyor. Vücut ağırlığımız çarpı 0.33 ortaya çıkan miktar mililitre cinsinden içmemiz gereken suyu gösteriyor. Aşağı yukarı 70 kilo ağırlığında bir kişinin günlük 2 litre kadar su içmesi lazım. Kadın erkek olmasına, yaptığı aktiviteye, ne kadar terlediğine, kalkışa yatış saatine bağlı olarak değişiyor elbette ama ortalama 2 litre civarında bir kadının su içmesi, erkek için de 2.3 litre kadar su içmesi öneriliyor. Peki bu suyu nasıl içeceğiz? Yani bir şişeye doldurduk. Ben 2 litre su içeceğim. Günde 2 kere birer litre su içerim. Bu işi de kapatırım demek doğru değil. Suyu gün içine yayarak, mümkünse bir bardağın tamamını bile değil, onu da en az 2'ye 3'e bölerek, hatta yudum yudum içmek bedenimiz için en sağlıklı olanmış.

Şimdi kırtasiye alışverişinin oldukça hareketli olduğu günlerdeyiz. Uzmanlar kırtasiye alacak olanların renkli ve kokulu ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Çocuğunuz aldığınız kırtasiye ürünleri ya da okulda giyeceği kıyafetlerin üzerinde plastik olmaması çok önemli. Şimdi neye dokunsanız plastik, defter alıyorsunuz, kabı plastik, çanta alıyorsunuz, kendisi plastik, kalem kutusu alıyorsunuz, kalem tahtadan yapılmış olsa da içinde onu muhafaza edecek olan kutu ya da çanta plastik. Çocuğun suyunu koyduğunuz matarası, beslenmesini koyduğunuz çantası plastik. Bu kadar plastikle çevrelenmişken acaba doğru ürünü nasıl seçeceğiz? Bir kere fitalat dediğimiz bir kimyasal madde var plastiğin içinde. Bu plastiğin yumuşamasını ve şekil almasını sağlıyor. Biz bir plastik çok yumuşaksa, kolay esniyorsa içinde bolca fitalat olduğunu düşünebiliriz. Başka nerede arayacağız fitalatı? Çocuğumuza diyelim ki bir tişört aldık. Tişörtün üzerinde bir baskı var. İşte bu plastiğin yumuşamasını ve baskıya hazır hale gelmesini sağlayan kimyasal fitalat burada bolca bulunuyor. Dolayısıyla çocuğumuza bir tişört alacaksak üzerinde herhangi bir baskı olmasına ihtiyaç duymayalım. Dümdüz bir tişört, mümkün olduğunca pamuklu, ter çekecek bir tişört, okulda çocuğun en çok işine yarayacak olan şey. Bir baskı istiyorsa çocuk eğer tişörtün üzerinde, bunun bir dokumayla yapılmış olması, üzerine nakış olarak işlenmiş olması tercih edilebilir. Okul logoları bazen okul kıyafetlerinin üzerine istenebilir. Bunu da yine çocuğunuz için çok cüzi bir ücrete bir terziye rahatlıkla yaptırabilirsiniz ki okullar zaten bunu sağlıyorlar. Bunun dışında yine fitalatın karşımıza çıktığı yerlerden biri çocuklarımızın sürekli elinde tuttuğu kırtasiye malzemeleri. Burada da yine silgi gibi malzemeler de bolca bulunuyor. Çocukların çok sık yaptığı bir hata var. Kalemi ağzına sokmak. Özellikle ucu silgili kalemleri ağzına sokan çocuklar içinde fitalat olan bu plastik malzemeyi, yani silgiyi maalesef yutabiliyorlar. Bu da bir süre sonra bunun vücutta birikmesine ve sebepsiz karın ağrılarına yol açabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Çocuklara ne alacağız peki? Hani silgisiz olmuyor, kalem tıraşsız olmuyor, kalemsiz olmuyor, kalem kutu, çanta, bunların hepsi alınacak. Plastikte de aramamız gereken bazı özellikler var sevgili dinleyiciler. Eğer çocuğumuzun okulda kullanması için plastik malzeme alacaksak, bunun insan sağlığına uygun plastikten yapılmış olmasını tercih etmek lazım. Bu ürünler biraz daha pahalılar, evet, ama aldığınız bir ürünü de daha uzun süre kullanma şansı veriyor size. Üstelik kullanırken de içiniz rahat oluyor.

Bütün anne babalar da aynı cümle herhalde, sanki bu cümleyi söylemek için dünyaya geliyoruz. Benim çocuğum üstün zekalı. İstese her şeyi yapar ama istemiyor. Neden istemiyor acaba? Acaba neden istemiyor? Acaba ona bilgiyi isteyebileceği, heyecan duyabileceği bir şekilde mi anlatmıyoruz? Ya da bilginin peşinde koşmayı mı acaba tercih etmiyor? Biz ona peşinde koşacağı, dikkatini dağıtacağı, konsantrasyonunu bozacağı başka şeyler mi veriyoruz? Şimdi okullar açılmadan önce çocuğun odasını bir gözden geçirin lütfen. Odada çocuğun dikkatini dağıtacak unsurları en azından eğitim öğretim yılının başında odadan uzaklaştırmaya çalışın. Bir kere odanın mümkün olduğunca sadeleşmesi lazım. Eğer alerjik bir çocuğunuz varsa odada daha az tekstil kullanmaya çalışın. Mesela eğer yerde bir halı varsa bunu kaldırabilirsiniz. Bir battaniye varsa bunu sık sık silkeleyerek tozun arınmasını sağlayabilirsiniz. Çocuğun masasının üzerine rafları toz tutmayacak şekilde düzenleyin. Ya da en azından toz tutuyorsa da kolayca temizlenecek şekilde olsun. Yani bir nemli bir bezle sildiğinizde orası temizlensin. Eğer üzerine çok obje varsa onları kaldırmak, toz almak size zor gelebilir. O yüzden mümkün olduğunca bu alanı daha az objenin olduğu yerlere çevirin. Tabii bu çocuğunuz küçükse, onun odasını siz düzenleyebiliyorsanız geçerli. Ama çocuk büyüdüyse, artık kendi odasından kendi sorumluysa, o zaman odasını temiz tutmayı da öğretmeniz lazım. Siz elbette bu temizlik sürecinde onlara yardımcı olabilirsiniz ama odanın geneli hakkında onların da sorumluluğu olduğunu bilmesi lazım. Çocuk temiz, düzenli bir odada yaşamaya alıştığında bu onun beklentisi haline gelecek. Yani siz yanında olmadığınızda da yaşam alanlarını temiz ve düzenli tutmaya çalışacak. Dikkatini dağıtacak unsurlardan kurtulacak. Yaptığı işe, okuduğu kitaba, seyrettiği herhangi bir şeye daha iyi odaklanacak. Bu da öğrenme sürecini kaliteli hale getirecek.

Üstün zekalı çocukların şey böyle söylüyoruz. Benim çocuğum üstün zekalı, ne istese yapar ama istemiyor. Üstün zekalı çocukların evcil hayvanlarla olan bağı incelenmiş sevgili dinleyiciler. Ve üstün zekalı çocuklarda bu bağın çok kuvvetli olduğu ortaya çıkmış. Bu bağ onların kortizol seviyesini düşürüyor ve ilişki kurma becerisini, kapasitesini arttırıyor. Bu yüzden hani bazen evde bir kedinizin olması, bir kuşunuzun olması çocuk için de faydalı. Onun bakımı, beslenmesiyle ilgili sorumluluklar alması çocuğun uzun vadede kişiliğine çok ciddi katkılar sağlıyor diyoruz. Bu noktada belki de hepimizin göz önünde bulundurması gereken şey işte bu evdeki evcil hayvanlar. Tabii ki onların temizliğiyle ilgili sorumluluk yine biraz daha fazla sizde olacak, ama katkıları düşünüldüğünde bu biraz daha göz ardı edilebilir bir emek, bir zaman kaybı gibi değerlendirilebilir. Evde bir hayvanın olması, bir evcil hayvanın olmasının anne tarafından en zor yönetilen tarafı temizlik yapılması. Hele de çocuğunuz biraz alerjikse, bu evin temiz olması, kedinin gezdiği yerlerde işte tüyünün kalmaması, özellikle çocuğun odasında, mutfakta bu tüylerin bulunmaması çok önemli. Biz işte biraz önce oda temiz olsun dedik ama sürekli kedinin girip çıktığı ve tüyünü bıraktığı bir odayı her gün temizlemek gerekir. Bu da bir anne için gerçekten zor. Ama dediğim gibi eğer bir evcil hayvanınız varsa ve çocuğunuz bu hayvanla bir bağ kurduysa, bu bağ kendini ifade etme, ona güvenme, sana güvenen bir canlının sorumluluğunu alma bağı uzun vadede çocuğa ciddi katkılar sağlayacak.

Biz yavaş yavaş bu bölüm için izninizi isteyeceğiz ama ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. Ekrem Buğra İkinci ile birlikte Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden birini konuşacağız. 4. Murat, tahta gelişi, tahta kalma süresi içindeki yönetim biçimi, haremiyle ilişkisi, sonrasında tarih kitaplarının kendisi hakkında yazdığı, hepsini konuşacağız. Önemli figürlerden bir tanesi, dediğim gibi detayları birazdan birlikte paylaşacağız.

Hafta sonu yaklaşıyor, artık yavaş yavaş plan yapmakta fayda var. Dışarıda açık alanda olmanızı kesinlikle öneriyorum. Çocuğunuzla beraber okullar açılmadan önce dışarıda bir şeyler yapmak, kısa bir yürüyüş, küçük bir piknik, böyle abartılı şeylerden bahsetmiyorum. Sadece alışveriş için bir yerlerde kalmak ve kapalı mekanda bulunmak çocuğunuza iyi gelmeyecektir ki zaten okula gidecek, okulda kurallar var, istediği zaman girip çıkamayacak. Dolayısıyla bir açık alanda olmak, onunla beraber böyle biraz deşarj olabileceği, eğlenebileceği bir şeyler yapmak ona da iyi gelecektir. Okula ilk defa gidecek olanlar bu hafta boyunca okulla yavaş yavaş tanıştılar. Bugün de gidecekler, yarın onlar okula gitmeyecek ama veliler okulda okulla ilgili son değerlendirmeleri, yıl boyu yapılması gerekenleri öğretmenlerden, yöneticilerden dinleyecekler. Çocuğu ilk kez okula giden için çok büyük bir heyecan ama okul aynı zamanda öğrenci için de yeni bilgilere ulaşma ve bunun yolunu keşfetme yeri. Aslında nasıl öğreneceğinizi keşfediyorsunuz. Yani çocuk bir yolla anlamadı anlattığınızı. Demek ki o yol onun yolu değil. Ona başka bir yol göstermek lazım. İlk öğretim dönemi çocuğun öğrenme yöntemini, kendi yöntemini bulduğu dönem. Dolayısıyla bu döneme saygı duymak, çocuğu iyi anlamak, eğitimin, yeni bilgiler edinmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu, o merak duygusunun insanı nasıl canlı diri tuttuğunu anlamasını sağlamak lazım. Kısa bir ara diyelim efendim, sonrasında tekrar buradayız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Tam saatimizle birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün Sultan 4. Murad'ı konuşacağız. Aslında geçtiğimiz haftalarda akış tarih sırasıyla yavaş yavaş bu tarafa doğru gelmiştik. Bugün de hem bu konuyu konuşacağız hem de çocuk yaşta tahta geçmiş padişahları konuşacağız. Çünkü bizim bakkala ekmek almaya göndermeye çekindiğimiz yaşta koskoca bir devleti, bir imparatorluğu yönetmişler.
1: Evet, buna insanlar yadırgayabilirler bunu ama monarşilerde küçük yaşta tahta geçmek çok rastlanan bir şeydir. Mısır firavunlarından bebekken tahta geçen ikinci Pepi var. Bebek ya, kundaktayken, birkaç günlükken tahta geçmiştir. Ve dünyanın en uzun 70 küsür sene zannediyorum hükümdarlık yapan hükümdarıdır. Fransa'nın 14. Louis meşhur Güneş Kral çok küçük yaşta tahta, 4 yaşında tahta çıktı. Bizde de 3 tane

0: Aileden birisi naip, naibe, bizde çok yürümemiş. Her ne kadar Mahpeyke Erkösem Sultan ve onun gelini olan Hatice Terhan Valide Sultan için naibe deniyorsa da anneleri, bunlar hukuken ve siyasi olarak devlet işlerine karışmış değildir. Yani evet, dolaylı olarak karışmışlar. Yani vezirlerle görüşmüşler, bazı hadiselerde fikir beyan etmişler. Vezirleri veya oğullarını belli şekilde karar vermeye imale etmişler, yönlendirmişler. Ama hiçbir zaman fiilen, yani çocuk küçük, ben annesiyim. Mesela bu Avrupa'da mümkün, Rusya'da bu oldu. Avrupa'da oldu ama Osmanlı ülkesinde bu, çünkü İslam Osmanlı hukukunda bu mümkün değil. Yani kadınların devlet idaresi olması mümkün değil. Ama perde arkasından güçlü valide sultanlar, ki bunlar zaten herkese malum, işte Mahpeyker Sultan'la Hatice Terhan Sultan'dır. Zaten bir nebze bahsedeceğiz şimdi. Bunların naibeliklerinde böyle rolleri var. Ama esas itibariyle bürokrasiden bir şahsiyet. Yani başbakan, normal şartlarda başbakan olması beklenen bir şahsiyet, monark, hükümdar tarafından vezir, vekil tayin edilir ve o memleketi idare eder. Çocuk padişah büyüyene kadar bu böyle devam eder.
1: Kaç yaştır büyüdüğü tahta geçtiği?
0: Bu çeşitli hukuk sistemlerinde farklı. Mesela İngiltere'de 21 yaşına kadar böyle. Bu daha ziyade Privy Council'in, yani saltanat şurasının kararıyla hükümdarın artık ergenliğe kavuştuğu kabul ediliyor. Bu da tabii biraz monarkın, ben artık ergenliğe kavuştum, ipler benim elimde,
1: savunun bakayım. Söylemeye başlamasıyla, evet, galiba müdahale oluyor. Etmesiyle.
0: Nitekim Sultan 4. Murat'ta da biz bunu görüyoruz. Osmanlı tarihinde 3 tane padişah. Birisi Sultan Mehmet, 2. Mehmet, ki Fatih Sultan Mehmet diye bilinir. 12 yaşında tahta çıkmıştır. Tarihçiler ihtilaflıdır. Devam etti mi bu tahta, yoksa İki kere veya bir kere fasıla mı verdi? Tekrar babası tahta çıktı ama 12 yaşında tahta çıktı. Katidir. İkincisi Sultan 4. Murat'tır. Bugün mevzumuz olan. O da 12 yaşında tahta çıkmıştır. Birkaç sene sonra ipleri eline almıştır. Onun yeğeni olan Sultan 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkmıştır. Onun tabii buluğa ermesi ve ipleri eline alması biraz daha gecikmiştir. 3 tane padişah görüyoruz. 14 yaşında tahta çıkan da İki tane padişah var. Bunlardan bir tanesi Sultan 1. Ahmet, diğeri Sultan 2. Osman, onun oğlu. Fakat artık onlar o tahta çıktıklarında buluğa ermişlerdi. Kimse onların çocuk hükümdar olduğunu dile getirmedi. Bunu bugün sordum. De insanlar şaşırabilirler ama insanların ömrünün çok düşük olduğu, hastalıkların pek çoğunun çaresinin bilinmediği bir devirde insanlar çabuk olgunlaşırlar, çabuk orta yaşa gelirler, çabuk yaşlanır ve çabuk ölürler. Bunu normal kabul etmek lazım.
1: Muhtemelen o dönemde bir nalbant da çocuğunu 14 yaşında kendi işinin başına getiriyordu.
0: Kesin. Nalbant da 14 yaşında çocuğu evlendiriyordu. Yani 13-10, ben bazı folklor araştırmaları yaptığım zaman görüyordum. Çocuk 13-14 yaşında dükkan açmış. Ustasından yetişmiş, dükkan açmış. Evet, biraz da sermayesi var. Bazı işler biliyorsunuz çok sermaye de gerektirmez. Hemen evlenmiş, işini kurmuş. Yani böyle insanlar çoktur tarihte.
1: Eskiden Anadolu evlenmiş. Zaten bu bir düzendir. Yani belli bir yaşa kadar bunun tamamlanmış olması beklenir.
0: Şimdi Anadolu'da vaktiyle Osmanlı cemiyetinde öyle çocuklar mutlaka üniversite okuyacak diye bir kaydı yok. Zaten rahmetli Erol Güngör'ün tabiriyle bir memleketin, bir milletin gençlerinin tamamının üniversiteye yönlendirilmesi o millete yapılacak en büyük hıyanettir diyor Erol Güngör. Malumunuz profesör, marifçi, Konya Üniversitesi'nin rektörüdür, ilk kurucu rektörlerinden. Osmanlılarda düzen şöyle, her çocuk otomatik olarak babasının işini yapıyor. Sanatkarsa sanatkar, tüccarsa tüccar, çiftçiyse çiftçi. Bunu yapıyor. Çok çok çok kabiliyetli, çok zeki. Yani bu çocuk burada nalbantlıkta, çiftçilikte harcanmasın diyen çocuk zaten koç olacak kuzu, koz önünde belli olur, ahırın önünde belli olur diye bir söz vardır. O zaten temayüz ediyor, medreseye gidiyor, ilim adamı veya bürokrat oluyor.
1: Aslında bu öğrenci, yani genç için de, ya ben ne olacağım, benim geleceğim ne olacak, nerede okuyacağım, hangi sınava gireceğim, böyle bir endişeleri yok.
0: Dolayısıyla çok sağlıklı bir cemiyet var. Yani herkesin ne olacağı, ne yapacağı belli, yetişiyor zamanında. Mesela şimdi iş gücü bulunamıyor. Cemiyette muazzam bir problem var. Cemiyet gittikçe sosyal ve iktisadi olarak çöküyor. Herkes bunu ahlaki zannediyor. Evet, ahlaki çöküntü de var ama sosyal dinamiklerde de problem var. Herkes üniversiteye gittiği bir cemiyette bir kere muazzam bir problem var demektir. Siz ara eleman, ki cemiyete çok lazım olan ziraat mühendisi değildir. Ara elemandır, musluk tamircisidir.
1: Tabii. Bir tane mühendis kaç tane kişiyi yönetir? Bir tane yönetici.
0: İş bulamadığı için söylüyorum. Ziraat mühendislerini küçümsediğim için söylemiyorum.
1: Yok, hayır, yani bir ziraat mühendisi aslında kaç kişinin kendini geliştirmesine
0: vesile olacak ve yani iş bulamadığı zaman da kendisi de sıkıntı çekecek, ailesi de sıkıntı

0: gelecek. Mesele budur. Şimdi Sultan 4. Murat genç yaşta padişah olmuş bir şahsiyet. Fakat ona karakteristiğini veren bu değil. Sultan 1. Ahmet'in tahta çıkan 3 oğlu var. Sultan 2. Osman, daha evvel bahsetmiştik. Sultan 4. Murat, Sultan İbrahim. Sultan Ahmet'in başka çocukları da vardı. Fakat bunlar bu kadar talihli olmadılar. Bunlar idam edildiler. Yani çeşitli siyasi çalkantılar sebebiyle fitneyi önlemek maksadıyla idam edildiler. Hastalıktan ölenler de oldu. Veba sebebiyle ölenler de oldu. Sultan 4. Murat, ağabeyi Sultan 2. Osman'ın tahttan indirilmesi üzerine tekrar Sultan 1. Mustafa tahta çıkarıldı. Fakat Sultan 1. Mustafa padişahlık yapabilecek durumda olmadığı için, başta da belliydi ama işte biliyorsunuz daha önce anlatmıştık, politik ihtiraslar sebebiyle tekrar tahttan indirildi ve Sultan 4. Murat 12 yaşında tahta çıktı. 1623 sene. Şimdi memleket tabii Sultan Ahmet çocuklarının tahsiline çok emniyet vermişti. Bu Sultan 4. Murat da zaten mütemayiz bir şahsiyet. Çocuk yaşta tahta çıktı. Memleket muazzam bir siyasi kaosun içindeydi. Yani askerler, ulema ve bürokratlar memleketi idare ediyorlar. Başta çocuk yaşta bir padişah var. Padişahın çok dirayetli bir annesi var. Mahbeyker Kösem Sultan. Mahbeyker Kösem Sultan padişahın rolünü üstlenmiş. Onun yapacağı denge siyasetini yürütmeye çalışıyor ve memleketi muazzam bir uçurumun kenarından almıştır. En azından uçuruma düşmesine mani olmuştur Mahbeyker Kösem Sultan. Peki Sultan 4. Murat ne yapmış çocukluğunda? Sultan 4. Murat kıyafet değiştirerek, halkın arasına karışarak neler döndüğünü anlamaya çalışmış. Bir duydukları var sarayda. Bir de hakikat nedir diye anlamaya çalışmış. Bu ne kadar kabiliyetli birisi olduğunu buradan anlıyoruz. Yaşı biraz ilerleyince ve artık ipleri eline alınca ilk iş olarak ağabeyi Sultan 2. Osman'ı tahttan indirenleri tek tek tespit edip onları ortadan kaldırmak oldu. Bu adettir. Yani yeni hükümdar önceki hükümdarı tahttan indirenleri cezalandırır. Taht minnet taşımaz.
1: Yani
0: ona yaptıysa bana da yapar.
1: Yani şöyle, aslında bunu yapanlar başlarına geleceği bilerek yapıyorlar.
0: Tabii bilerek yapıyorlar veya yapamaz diyorlar. Yapamaz diyorlar. Nitekim Sultan 4. Mustafa'ya kağıt imzalattılar. Yani önceki padişahı tahttan indirdiğimiz için bizi şey yapmayacaksın, mesul tutmayacaksın diye bir kağıt imzalattılar. Evet.
1: Buna rağmen?
0: Hücceti Şeriye. Buna rağmen Sultan 2. Mahmut onların çanlarına otu tıkadı. Şimdi tabi bu arada Abaza Mehmet Paşa isyanı var. Abaza Mehmet Paşa isyan etti. Sultan 2. Osman'ın kanını talep ederek İstanbul'a kadar neredeyse geldi. Sultan 4. Murad'ın ilk işi o oldu. Onu yendi. Fakat ağabeyinin kanını dava ettiği için, ona sadık olduğu için onu affetti. Ve Beylerbeyi yaptı. Ondan sonra ondan çok hizmet aldı. Bosna Beylerbeyi yaptı. Ondan çok hizmet aldı. Bu arada askerler baktılar ki bu padişah, dişli bir padişah, bir isyan çıkarttılar İstanbul'da. Bu filmlere kadar intikal etmiştir. Padişahı taciz ettiler, ayak divanına çağırdılar, sarayı bastılar. Padişah ufak tefek tavizlerle bu isyanları bastırdı ve hepsinden sadakat sözü aldı. Tamam dedi. Ne istiyorsanız tamam, hepiniz bana sadakat sözü vereceksiniz. Sultanahmet Meydanı'nda bütün bürokratları topladı. Ulemayı topladı. Askerleri topladı. Hepsi padişaha sadık kalacaklarına söz verdiler. Diyeceksiniz ki söz vermenin ne emniyeti var?
1: Bir de bu, o kadar kalabalık içinde kimin söz verip kimin vermediği.
0: Ama yok, fark etmiyor. Orada bulundularsa söz verir. Şimdi bunun psikolojik faydası var. Bir kere padişah bununla güçlenmiş oluyor. İkincisi, yarın bir gün bir yamukluk gördüğü zaman siz bana söz vermediniz mi? Nasıl sözünüzden dönersiniz? Biliyorsunuz o zamanlar da söz vermek büyük bir...
1: Tabii şimdiki gibi düşünmemek lazım. Şimdiki yani söz gibi senettir deniyor ya o dönem için.
0: Bu arada yine Sultan 4. Murat'ın karakteristikiyle alakalı bir hadise oldu. Cibali'de bir yangın çıktı. Çok çok büyük bir yangın çıktı. Yani İstanbul'un en büyük yangınlarından bir tanesi, 1633 senesi olması lazım. 20 bin kadar ev yandı. Düşünün 20 bin kadar ev, ne kadar insanı sokakta 5 ile çarparsanız. Ve padişah bunun... Bu yangının neden çıktığını araştırdı. O yıllarda İstanbul'a tütün yeni girmişti. Yeni yeni. Bir kayıkçı tütün içmiş çubukla. Söndürmeyi unutmuş. Uyuyakalmış. Ve oradan bütün bir mal. Bunun üzerine Sultan 4. Murat tütün içmeyi yasakladı. Tütün içenlere, satanlara çok ağır cezalar getirdi.
1: Tarihe geçen
0: meşhur. Tarihe geçmiştir. Yani bunu yapabilir mi? Evet, hükümdar maslahat için, yani umumun menfaati için bazı şeyleri yasaklayabilir ve emredebilir. Bunun tipik misalidir. Tütün dinen ihtilaflı bir şey. Haram diyen var, mekruh diyen var, mübah diyen var. Alimler arasında ihtilaf mevzu olmuş. Neticede mübah diyen varsa içmek mübahtır. Yani günah değildir. Ama padişah bir şeyi yasaklayabilir. Maslahat nedir maslahat? Umumun menfaati. Burada umuma bir zarar var. Yani sen keyfini alacaksın diye 20 bin ev yanmış. Çok ağır cezalar getirdi. Tabii bunun arkasında başka şeyler de var. Tütün yalnız içilen bir şey ama umumiyetle toplanıp içiyorlar. Kahvehaneler var. Bu kahvehaneler öteden beri dünyanın her yerinde böyledir. Birer muhalefet mahvididir. Orada dedikodu yapılır. Yes. Dedikodu da biliyorsunuz sadece konu komşunun dedikodusu olmaz. Bir müddet sonra siyasi dedikodular şudur budur. Sultan 4. Murat çok muazzam bir anarşinin içinden gelmiş. Çocukluğu bu anarşinin içinde geçmiş. Düşün, abisini öldürmüşler. Amcasını tahttan indirmişler. Yani saraya girmiş insanlar. O zamana kadar olmamış bu hiç.
1: Hareme kadar.
0: Hareme kadar girmişler. Öyle bir şeyde yetişmiş ki en ufak bir disiplinsizliğe tahammülü yok. Onun için bu cezayı böyle görmekte fayda var. Bu arada Avrupa'ya hiç seferi yok. Bir sefer yapmaya kalkıştı. Leh kralı anlaşmayı bozmuştu çocuk padişah başta diye. Hemen Abaza Mehmet Paşa'yı gönderdi üzerine. Kendisi de hareket etti. Leh kralı aman diledi. Böylece padişah belki de ilk defa bir şey Rumeli seferine çıkacaktı. O seferden dönmüş oldu. Ondan sonra İstanbul ve etrafında seyahatler yaptı. Asayişi temin etmek üzere. İznik kadısının yolların intizamına ehemmiyet vermediğini görünce İznik kadısını idam ettirdi. Kadılar o zaman aynı zamanda belediye başkanıdır. İznik kadısı lakayt göstermiş. Bu doğru. Fakat bir kadının o zamana kadar idamları nadirattandır. Yani bürokratlar idam edilir. Çünkü siyasi sorumlulukları var. Ama ulemadan böyle bir şey hiç görülmemişti. İznik kadısının idamı muazzam bir infial doğurdu. Padişah bu nasıl bir padişah?
1: Peki böyle bir yetkisi var mı?
0: Var tabii var. Siyaseten katil salahiyeti var.
1: Bunu gerektirecek bir suç mu?
0: Şimdi şöyle. Yani yolları tamir ettirmediği için bir kadı idam edilmez ama şartlar öyle olabilir ki çok mesela harpte çok basit bir ihmal idamla barışta öyle olmayabilir. Şimdi çok asayişsiz bir zaman her tarafta isyanlar var. Siz isyan bastırmaya gidiyorsun. Bir bakıyorsun İznik'te köprü çökmüş. Yol kapalı bekliyorsunuz orada yolun tamirini. Bunu düşünmek lazım.
1: Bunun bir de zaten bunun kat sayısı başka bir durumdan daha yüksek.
0: Şimdi bunun üzerine Şeyhülislam Ahizade dedi ki ya bu nasıl bir adam dedi kadıyı idam ettiriyor. Padişah Anadolu'da gezerken konağında bir toplantı yaptı. Biz padişahı tahttan indirelim böyle padişah olmaz. Ne demek ulemayı dedi idam etmek falan. Kösem Sultan bunu duydu. Oğluna haber verdi. Oğlu tahkik ettirdi. Böyle bir görüşmenin olduğunu Şeyhülislam'a azdettirdi. O zamana kadar azdedilen Şeyhülislam az da olsa var. Sürgün ettirdi ilk defa. Bununla da kalmadı idam ettirdi. Sonra hadisenin vahametini görünce burada bir darbe konuşulduğunu anlayınca Şeyhülislam biliyorsunuz siyasi işlere karışamaz.
1: Evet.
0: İcrai bir fonksiyonu yok onun. İstişari fonksiyonu
1: sadece
0: var.
1: Sadece fikir.
0: Evet. Büyük bir suçtur aslında. Yani konağında insanları toplayıp da padişah böyle yapıyor. Bunun hakkında ne dersiniz demesi büyük bir suçtur. İdamı icap ettirecek bir suçtur. Şeyhülislam olduğu için idam ettirmedi, sürgün etti. Fakat sonra baktı ki orada darbe işleri konuşulmuş. Onun üzerine Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Bu çok tenkit edilir ama şartları bilmeyenler, o zamanki şartları ve Sultan 4. Murat'ı bilmeyenler bunu pek anlayamaz.
1: Tarihi hep şartlarıyla okumak lazım.
0: Evet. Revan, bugün Ermenistan'ın başyeri olan Revan, o zaman Osmanlıların elinde, kah İranlıların elinde, kah Osmanlıların elinde. Safeviler burayı işgal ettiler. Bunun üzerine Sultan Murat buraya bir sefer yaptı. Revan'ı geri aldı. Erzurum'u geri aldı. Tebriz'i geri aldı. İsfahan'a kadar yürüyecekti. İsfahan İranların başşehriydi. Ve yürüyebilseydi muhtemelen İran'ı ya tarihten silerdi veya çok küçük Afganistan gibi emniyetsiz bir devlete dönüştürebilecek kabiliyetteydi. Fakat hastalandı, çok hastaydı. Çocukluğundan beri gut hastasıydı. Zengin hastalığıdır biliyorsunuz gut. Çok şiddetli ağrıları vardı. Zaten bu ağrılar sebebiyle morfin alırdı devamlı. Afyon. Biliyorsunuz afyon bir miktar alıyorsunuz ağrınızı kesiyor. Sonra
1: alışıyor vücut ona.
0: Arttırmanız icap ediyor. Arttırıyorsunuz ve bir müddet sonra artık başka problemler beraberinde geliyor.
1: Bir tür bağımlılığa dönüyor tabii.
0: Dönüyor. Bu sefer padişah bazen uyuşuk, bazen sendeleyerek yürüyor. Hasmı da çok. Padişah dediler ki sarhoş. Padişah sarhoş dediler. Halbuki işin aslı budur. İsfahan'a kadar gidemedi, geri döndü. Geri döndü. Bu da az bir şey değil. Yani Tebriz'in alınması da, bugün Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'in alınması da az bir şey değil. İstanbul'a geri döndü. Sultan Murad'ın en çok tanındığı birinci sefer bu Revan seferidir. İkincisi ise bundan daha mühim olan Bağdat seferidir.
1: Her ikisinde Topkapı Sarayı'nı gezenler iki ayrı köşkle,
0: evet, sembolize hatırlıyor. Eden iki köşkle bunu hatırlarlar.
1: Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Evet, Sultan 4. Murad'ı konuşuyoruz. Yaptığı o seferden geriye Topkapısı, iki ayrı seferden geriye iki ayrı eserin Topkapı Sarayı'nda olduğunu söyledik ama isterseniz Bağdat Seferi'ni de konuşalım.
1: Evet, birbirinden zarif iki tane köşk vardır. Topkapı Sarayı'nın 3. avlusunun arkasında Revan ve Bağdat Köşkü. Bunlar dinlenme köşküdür. Yani av köşkü mahiyetinde istirahat köşküdür. Ufak tefek toplantıların yapıldığı köşklerdir. Huzur dersleri gibi. Bu maksatla yapılmış yerlerdir. Sultan 4. Murat'ın iki büyük seferi var. Bunlardan birisi Revan'a yapılmış sefer. İkincisi Bağdat'a yapılmış sefer. Bağdat, Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmişti. Daha önce tabii Sünni Müslümanların elindeydi. Sonra Safevilerin eline geçti. Kanuni Sultan Süleyman fethetti Bağdat'ı. Sonra tekrar Safevilerin eline geçti. Ve Bağdat'ı tekrar geri almak üzere 1638-35 Revan, 38 Bağdat seferidir. Yola çıktı Sultan 4. Murat. 5 ay sürdü Bağdat'a gitmesi. Bağdat'ın önüne geldiği zaman orada enteresan bir anekdot var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kabri Bağdat'ın dışındadır. Hayzuran'da. O Osmanlıların garnizonuna yakın. Dolayısıyla Safevilerin elinde değil orası. İmam şey diyorlar ki Sultan 4. Murat'a. Efendim, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrini ziyaret edelim de onun manevi yardımını isteyelim. Diyor ki Bağdat Safevilerin elindeyken biz ser mezhebimiz İmam Ebu Hanife'nin yüzünden, huzurunun hangi yüzle çıkacağız? Hangi yüzle çıkacağız? Ne zaman Bağdat fethedilir? Ondan sonra kendisini ziyarete yüzümüz olur diyor ve hakikaten Bağdat'ın fethinden sonra kendisini ziyaret etmiştir. Bağdat'ta o zaman 40 bin Safevi askeri var. Revan seferinde şah hiç görünmedi. Bu enteresandır. Yani Sultan 4. Murat'ın önüne çıkmadı şah. Burada da şah yok ortada. Yakında bekliyor ama
0: savaşmıyor.
1: Evet, çünkü şah gelir de Sultan 4. Murat'ın yenilirse bu onun için büyük bir prestij
0: zaten
1: kaybı.
0: Ondan sonra orduyu durduramaz.
1: Durduramaz. Yani. Daha önce biliyorsun yani? Şah İsmail zamanında büyük bir prestij kaybı olduğu için bunu biliyor. Şah diyordu ki Bağdat'ı muhasere eder ama alamaz. Çünkü teçhizatı yerinde, çekilir gider diyordu. 40 gün sürdü Bağdat'ın muhasarası. 37. gün Sadrazam Tayyar Mehmet Paşa şehit düştü. Kaleden atılan
0: son
1: bir
0: gün
1: kurşunla şehit düştü.
0: Alınmadan hemen önce.
1: Sultan 4. Murat çok sert fakat aynı zamanda çok hassas bir insandı. Ağladı. Sen dedi Bağdat gibi 40 kaleye bedeldin dedi. Yavuz Sultan Selim'in de Mısır'ın fethinde şehit düşen Sinan Paşa için Mısır'ı aldık ama Sinan gibi birini kaybettik dediği çok meşhurdur. Fakat Tayyar Mehmet Paşa'nın şehadeti halkın askerin motivasyonunu arttırdı. 3 gün sonra kale düştü Bağdat. Fakat bakın Sultan 4. Murat sertti ama yüksek meziyetleri de takdir ederdi. Kaleyi müdafaa edenlerin kahramanlıklarını takdir etti ve bunları serbest bıraktı.
0: Zaman öyledir değil mi savaşta?
1: Yani umumiyetle
0: nasıl diyelim, cesur bir düşman,
1: evet,
0: korkak bir düşmanla, evet, aynı tutulmaz.
1: Mesela Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'un fethindeki Venedikli en son onlar teslim oldular. Bugünkü Bahçekapı Eminönü'nün olduğu yerde. Siz dedi serbestçe gidebilirsiniz. Ben sizi esir edemem. Siz çok kahramansınız dedi. Son ana kadar dayandılar. Onun için kahramanlık her zaman takdir edilen bir meziyetti. Burada da öyle oldu. Bağdat'ın alınmasının arkasında hemen Kasr-ı Şirin Anlaşması yapılmıştır gibi bütün mektep kitaplarına kadar geçmiştir. Az çok bugünkü İran sınırını, bakın tamamen değil, yanlış biliniyor. Az çok bugünkü İran sınırını tespit etmiş ve Irak-İran sınırını tespit etmiş bir anlaşmadır. Ve bu anlaşmayla İran'da Sünni din büyüklerine, 4 halifeye sövülmesi de kabul ettirilmişti İranlılara. Bu arada Venedikliler